0: bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal olacak.
2: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
3: SPK'nın söylediği aslında açıkladığı şey 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
2: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
3: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeliyse bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler de var.
4: Kaşif Bey.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri Cezaevi Doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
5: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
1: İstanbul'da sağanağın ardından güne hasar ve su baskınlarıyla başladı. İstanbul Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece ise yollar çöktü, alt geçitleri su bastı. Sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e kadar ulaştı.
2: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü, bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
4: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
6: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani yazıyor. Biz de mağdur işte.
2: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
1: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Olay cumartesi günü Kırsal Kırkkoyun Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen ve kız kardeşine yıldırım isabet etti. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki Nurhayat kurtarılamadı. Kardeşi de tedavi altında. Konya'da bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu vurulup hayatını kaybeden uzman çavuş Serkan Deveci son yolculuğuna uğurlandı. Deveci'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı da adliyeye sevk edildi.
7: Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Helalliğinizi kabul eylesin.
8: Katıldığı düğünde açılan ateş sonucu vuruldu. Uzman çavuş Serkan Deveci gözyaşlarıyla toprağa verildi. 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci İstanbul'da görev yapıyordu. Evlilik hazırlığındaydı. Söz kesme merasimi için izin alıp memleketi Konya'ya gitmişti. İzni devam ederken bir yakınının Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğününe katıldı. Eğlence sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Vurulan Deveci müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Serkan Deveci için Emirgazi ilçesine bağlı Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Yakınları duygusal anlar yaşadı. Uzman çavuş namazın ardından toprağa verildi. Deveci'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
1: Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili, merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okul anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu belirtildi. Şizofrenin tanısı bulunan saldırgana da hemen müdahale ettiği aktarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini de bildirdi.
9: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
1: Murat Tarakçı'nın İstanbul Tuzla'da tedavi gördüğü üniversite hastanesinde yanlış kulağa ameliyat edildi. Sağ kulağında sıvı birikmesi olan hasta sol kulağından ameliyat olduğunu narkozun etkisi geçince fark etti. Hasta aynı gün narkoz verilerek ikinci kez ameliyat edildi. İşitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktordan şikayetçi oldu.
10: Ses tellerimle ilgili boğazımdan...
2: Sağ kulağındaki sıvı nedeniyle ameliyata girdi. Ancak yanlış kulağa ameliyat edildi. Murat Tarakçı narkozun etkisi geçince gerçeği öğrendi.
10: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim. Ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağım olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
2: Kocaeli Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Özel bir üniversite hastanesinde ameliyata alındı. Sağ kulağına işlem yapılacaktı ancak operasyondan çıktığında sağlam olan sol kulağından ameliyat olduğunu anladı. Hata fark edilince hasta aynı gün ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
10: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
11: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
2: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan'ın görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerika yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içerisinde yanıt beklediklerini belirtti. Arakçı, İran Devlet Haber Ajansı'na Katarlı arabulucularla görüştüklerini söyledi. ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor ifadesini kullandı. Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları da düşecek dedi. İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı hava üssüne saldırı hazırlığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi kefaletle serbest bırakıldı. 23 ila 25 yaş arasında ve İngiliz vatandaşı oldukları belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı Fairford hava üssüne saldırı hazırlığıyla ilgili alarm sürüyor. Polisin gözaltına aldığı kişilerin hepsinin Londra'da yaşayan 20'li yaşlarda İngiltere vatandaşı olduğu açıklandı. Bu kişiler patlayıcı suçu ve terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmalarına karar verildi. Polis şüphelilerin serbest bırakılmasının dosyanın kapandığı anlamına gelmediğini söyledi. Bu 5 kişiyle ilgili soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği belirtildi. Terörle mücadele biriminin başkanı faillerin bilerek ya da bilmeyerek yabancı bir ülke adına çalışıyor olması ihtimalini gündeme getirdi. Olayın İran'la bağlantılı olması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak Rusya'nın sabotaj operasyonu ya da radikal İslamcı bir eylem ihtimalleri de göz ardı edilmiyor. İran devrim muhafızları Temmuz'da saldırılarda kullanılan üslerin meşru hedef olduğunu ilan etmişti. Fairford hava üssünün Mart'tan bu yana İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İran'ın Londra Büyükelçiliği iddiaları kesin bir dille yalanladı ve kınadı. Hafta sonu hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli beyaz minibüs ihbarı üzerine 5 kişi gözaltına alınmıştı. İhbarı hava üssünün çevresinde yaşayan bir çiftçi kadının yaptığı ortaya çıktı.
12: İlk fark ettiğim şey çiftliğimizin giriş yolunda bir araç olmasıydı. Sonra 3 tane olduğunu fark ettim. O kadar tuhaf bir düzen içinde park etmişlerdi ki aralarından geçip çiftlik yoluna girmek imkansızdı.
13: Kimliği açıklanmayan kadın gördüklerini anlattı. Gece karanlıkta 3 minibüs ve 10 kadar yüzleri maskeli kişi gördüğünü söyledi. Görgü tanığına göre şüpheliler üsse 100 metre kadar yaklaşmış.

0: Petrol yükseldi, altın sert düştü. Orta Doğu'daki gerginliğin sürmesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif sundu. Ancak Başkan Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine Brent petrol yeniden 100 doları geçti. Petrolün yükselmesi dünyada enflasyon baskılarını artırıyor. Bu da daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini yükseltiyor. Altın fiyatı bu gelişmeyle haftaya %3 kayıpla başladı. Gram altın 6800 liradan 6500 lira seviyesine indi.
1: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi.
0: Öte yandan yurt dışında piyasaların gözü Cuma günü Amerika'da açıklanacak istihdam verisinde olacak.
2: ABD'li fast food zinciri McDonald's, zayıflama ilerlerinin yaygınlaşmasıyla değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak için menüsünü değiştiriyor. Protein ağırlıklı yeni ürünler için 8,5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. ABD'de GLP-1 grubu ilaçların kullanımının yaygınlaşması tüketicilerin beslenme tercihlerini de değiştiriyor. McDonald's zayıflama ilaçlarının kullanımındaki artışla birlikte değişen tüketici tercihlerini yakalamak için menüsünde kapsamlı bir değişime hazırlanıyor. Şirketin açıklanan 10 yıllık 8,5 milyar dolarlık plan kapsamında farklı pazarlarda yeni menü seçeneklerinin devreye alınması planlanıyor. Planın öne çıkan başlıklarından biri de protein içeriği yüksek ürünler olacak. Gallup verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık %11'i şu anda kilo verme amacıyla GLP-1 ilaçları kullanılıyor. Halkbank'ın kız öğrencilere yönelik başlattığı Bilim Kızlarla Gelecek projesinin ikinci dönemi başladı. Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen projenin hızlandırma programı tamamlandı. 10 finalist takım İstanbul'da Halkbank kulelerinde düzenlenen etkinlikte jüri ve yatırımcıların karşısına çıktı. Bige Demo Day etkinliğinde birinciliği görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız biçimde katılabilmesi için geliştirilen Moonlight projesi elde etti. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil yaptığı açıklamada 2027'de bu kıymetli buluşmaları faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde de düzenleyerek uluslararası alana taşıyacağız diye konuştu.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağında, yani İstanbul'da festival coşkusu yaşanmaya başlandı. 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başlayan ve bu yıl İstanbul'da 6. kez düzenlenecek festival, dünyaca ünlü orkestralardan sergilere, sahne sanatlarından çocuk etkinliklerine, Beyoğlu'ndan Moda'ya, Boğaz'dan Şile'ye uzanan gastronomi rotalarına kadar zengin bir program sunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz, dedi. Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar buradayız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl?
4: Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
5: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
2: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
5: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
3: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
2: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
5: Peki kimin bundan kazancı ne?
3: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
2: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
5: siz
2: da.
5: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
2: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Ruh'un şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden.

0: Ben görüşmek dileğiyle.
1: Deniz Gidi Suoğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Doğrudan Siyaset başlıyor.
2: İyi akşamlar. NTV'ye Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. Türkiye fon krizini konuşuyor. Borsada manipülasyon yaparak hisse ve fonlarını şişiren ama aslında ulaştıkları mali boyutla bir alakası olmayan şirketler yatırımcıdan aldıkları parayı geri ödeyemeyince ortaya Türkiye tarihinin en büyük borsa skandallarından biri çıktı. Mali, hukuki ve siyasi boyutları olan bir krizle karşı karşıyayız. Adli süreç işliyor. Her gün yeni gözaltı, yeni tutuklama, yeni operasyon haberlerini sizlere aktarıyoruz. Konu hem halkın hem siyasilerin gündeminde, hem iktidardan hem muhalefetten gelen açıklamalar var. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuya değindi. Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkını yiyenlere izin veririz dedi. Tabii bu fonlarda, hisselerde parası olan insanlar var. Onlar parasını ne zaman, nasıl, ne kadar geri alabilecek, bu tartışılıyor. Üzerine konuşulacak pek çok konu var bu krizle ilgili. Olanı biteni bu akşam Doğrudan Siyaset'te masaya yatıracağız. Mete Çubukçu'yla beraberiz. Merhaba.
3: Merhaba Burak.
2: SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş yine bizle beraber. Merhaba Nebi
3: Merhabalar.
2: Bey.
3: Merhabalar.
2: Ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ile beraberiz. Merhaba Özay Bey.
4: Merhabalar.
2: Bundan sonra Doğrudan Siyaset'te her hafta aynı kadroyla beraber olacağız. Evet. Onu da söylemiş olalım. Şimdi konuklarımıza soracağız. Pek çok başlık var. Ama önce ne oldu? Ne yaşandı? Hukuki boyutta neler oluyor? Bundan sonra neler olabilir? Ona dair bir parantez açacağız programın içinde. Baran Bila ile birlikte konuşacağız efendim. Şimdi taç ekranın başına ben gideyim. Baran orada bizi bekliyor. Baran hoş geldin sen de.
5: Hoş bulduk Burak Hocam.
2: Şimdi önce şunu merak ediyorum. Yaklaşık bir haftadır herkes bu meseleyi konuşuyor ama nerede başladı, süreç nasıl başladı, o ilk operasyon nasıl gerçekleşti, buna dair ne biliyoruz?
5: Burak Özcan, daha öncesine de dayanan bazı iddialar var ama burada belirleyici tarih olarak karşımıza 19 Ağustos çıkıyor. Bu tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'ya, yani Sermaye Piyasası Kurulu'na bir müzekkere gönderdi. Ancak bu müzekkerede soruşturmanın, incelemenin gizli yürütülmesi istendi. Çünkü pek çok farklı hissede olağan dışı artışlar göze çarptı. 1'e 100, 1'e 1000 ve hatta çok daha fazlası. Ne oluyor? Bu artışın arkasında neler var? Kim bu işin planlayıcısı? Bunu öğrenmek için kurullar oluşturuldu. Her iki kurumunda, yani hem başsavcılığın hem SPK'nın ilgili bu anlamda ekipleri görev başındaydı. Pek çok farklı araştırma yaptılar. Kuvvetle muhtemel bazı deliller toplandı. Bu anlamda para transferleri, dinleme kayıtları ve artık teknik olarak herhangi delil varsa bunlar dosyaya girdi. Bir ay sonra ise soruşturma için düğmeye basıldı. Hem gözaltı işlemleri hem de ilk operasyon yaklaşık bir ay sonra, yani 19 Ağustos tarihinden 19 Eylül gibi gerçekleşmiş oldu Burak Özcan.
2: Şimdi bazı hisselerin, işte burada da yazdık, bazı hisselerin 100 kata varan fiyat artışları burada görülüyor. Çok afaki paralardan, rakamlardan bahsediliyor. Bir manipülasyon yapılıyor borsada ama nasıl yapmışlar bunu?
5: Aşama aşama gidelim. Burada suçlamalara konu olan kişiler iddiaya göre öncelikle düşük hisseleri belirledi veya bunları oluşturdu. Adeta bir havuz yarattılar. Düşük hisselerden oluşan bir havuz. Bu süreçte bazı portföy şirketleri, fon şirketleri de devreye girdi ve bu aşamanın ardından da teker teker bunlar giderek daha da yükseltildi. Gizli bir takım anlaşmalar devreye girdi. Nasıl işliyordu bu gizli anlaşmalar? Danışıklı alım satımlarla bu hisselerin fiyatı daha da yükseltildi ama hepsinin planlayıcısı belliydi. Bu hisseler şişirildikten sonra bu kişilerin en baştaki şüphelerin sahip olduğu veya onlarla bağlantılı olan fonlar tarafından, fon şirketleri tarafından satın alındı. Yani şöyle bir döngü var. Hem hisselerin fiyatı olağan dışı şekilde suni yöntemlerle artıyor. Bu şekilde fonların da fiyatı artıyordu ama biraz sonra belki daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Bu tamamen suni bir artış. Bunun nakdi bir değeri yok. Pek çok farklı, artık iddiaya göre değil, pek çok farklı tespite göre bunlar balon olarak tabir edilen herhangi bir karşılığı bulunmayan hisselerdi. Çözülme de bu şekilde gerçekleşti.
2: Ya öyle ki Türkiye'nin en güçlü şirketlerine bile geçecek bir boyuta ulaşmışlar bu manipülasyonlarla birlikte. Tabii bir kırılma noktası oluyor herhalde, değil mi? Bir yerde bunlar bir anda ortaya dökülüyor her şey.
5: Bu döngü böyle devam ediyor. 1'e 100, 1'e 1000 dedik ya, artık ilerleyen süreçte iyice astronomik olarak tabir edebileceğimiz farklar, artışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun da belli bir karşılığı, mantıklı bir açıklaması pek bulunamıyor burada finansal araştırmalar kapsamında. Burada karşımıza çıkan tarih ise çok yakın bir süre sonra 28 Ağustos'ta, yani bu müzekkere yazısı gizli soruşturmadan çok kısa bir süre sonra açıkçası bir başka devreye alınan önlemler var. Burada da SPK artık devreye giriyor. Bu işler iyice artınca artık çeşitli incelemeler yapılıyor ve artık bazı önlemler alınıyor. Öncelikle deniyor ki fon şirketleri hisselere belirli oranda artık yatırım yapabilecek. Ayrıca yine yatırım şirketleri kendi hisselerine de belirli oranda yatırım yapabilecek. Farklı düzenlemeler, bir takım teknik kısıtlamalar da getiriliyor. Evet, hep diyoruz bu işin arka planında kim var, planlayıcıları neler, bunlara bakılıyor. Şüpheli konumunda çok sayıda kişi var, tutuklananlar var ama işin bir de diğer boyutu var. Mağdurlar var. Sadece tespit edilebilen sayı 455 bin kişinin bu fonlar aracılığıyla mağdur olduğu yönünde.
2: 455 bin.
5: 455 bin sadece tespit edilebilen sayı, iddialar ve hatta pek çok tespit bu yönde. İşte hal böyle olunca da bunlar devreye giriyor, bu önlemler devreye giriyor ama birçok kişi de bu 455 bin kişi arasında bakıyor ki ne oluyor, burada bir durum var. Arka arkaya bir takım önlemler devreye giriyor, bir takım farklı yenilikler var, ne oluyor bu işte deyince parasını geri çekmeye çalışıyorlar kuvvetle muhtemel ama o parayı pek çok kişi geri çekemiyor. Neden? İşte biraz önce bahsettiğimiz o şişirilmiş, o kağıt üzerinde herhangi bir değeri olmayan hisseler veya fonlar yüzünden böylesine zincirleme şekilde oluşan bir mağduriyet ortaya çıkıyor.
2: Şimdi sen günlerdir takip ediyorsun, çok kolay değil bizim için de, sürekli işte adliye muhabiri arkadaşlarımızdan, orayı takip edenlerden bilgiler geliyor. Neredeyse böyle her saat yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar oluyor. Nasıl bir boyuta ulaştı şu ana kadar adli operasyonlar?
5: Hatırlatalım, halen şu an eğer son dakika gelişmesi yoksa adliyede olan ve gözaltında olan çok sayıda isim de var. Ama bugüne kadar 51 kişi tutuklanmış vaziyette. Pek çoğu kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler veya üst düzey yöneticiler. Ekrana da geliyordur. Eski Merkez Bankası'nın başkan yardımcılarından Erkan Kilimci, Ter Yatırım'ın başındaki isim Emre Tezmen. Öte yandan pek çok farklı holdinge ait yine üst düzey isimler. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy'ün başındaki isim Muhammed Yarız, bu kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı, ki eğitime yaptığı yatırımlarla da biliniyordu. Destek Faktörü'nün yönetim kurulu başkanı Altunç Kumova, Özata Denizciliğin başındaki isim yönetim kurulu başkanı Özdemir Ataseven, bu isimler arasında yer alıyor Burak Özcan.
2: Şimdi tabii tek yöneltilen suçlamada borsada spekülasyon, manipülasyon değil, değil mi? Başka suçlamalar da var.
5: Ana başlık bu şekilde doğal olarak. Öncelikle şunu belki hatırlatmakta fayda var. Bu suçlamalar teker teker bu 51 kişinin belki de tümüyle ilgili değil, farklı kişilerle ilgili farklı suçlamalar da söz konusu olabilir burada. Ama bir genel tabloya baktığımız zaman çok ciddi iddialar söz konusu. Evet, genel manada bir borsa spekülasyonu diyoruz ama bunun alt başlıkları arasında sade zinciri oluşturmak veya suç örgütü kurmak, üyesi olmak gibi suçlamalar var. Yani organize bir suça işaret eden çeşitli iddialar söz konusu. Bunun da altındaki gelişmelere baktığımız zaman bazı ayrıntılar vardı, hatırlayalım. İsviçre'ye gönderilen yüklü miktarda paralar karşımıza çıkmıştı. Tam bu bahsettiğimiz tarih aralıklarında veya hemen öncesinde bir bakıldı ki milyonlarca euro değerindeki para Türkiye'den İsviçre'deki finans kuruluşlarına transfer edilmiş. Ayrıca bir başka ayrıntı, 5 araca el koyulmuştu. 5 araç şu açıdan önemli, bu şirket yöneticileriyle bağlantılı araçlar olduğu ifade ediliyordu. Bunların toplam değeri 220 milyon lira. Ama bunlar 4 kişiye devredilmiş sadece 26 bin lira karşılığında. Baktığınız zaman neredeyse bedava olarak tanımlayabiliriz bu kadar milyonlarca.
2: Orada bile bir para kaçırma işi olmuş yani.
5: Ya bir para kaçırma işi veya şöyle bir durum da ortaya çıkmış olabilir. Eğer ki önceden tüm önlemlere rağmen bu soruşturmadan haberdar olduysa bu kişi, kendi mal varlığını daha düşük göstermek için bu şekilde bir önlem almış olması da ihtimaller arasında yer alıyor.
2: Şimdi tabii 455 bin kişi var dedin. Yani bunların içinde mutlaka yüksek rakamlarla bu operasyonları yapan insanlar da vardır ama işte çok küçük yatırımcılar da var büyük ihtimalle. Herkes şimdi ne olacak, paramı alabilecek miyim, ne kadarını alabileceğim onu merak ediyor. Nasıl bir süreç işleyecek şimdi bu tasfiye sürecinde?
5: Tasfiye sürecinde belli belirleyici etkenler var. Bunları söz edeceğiz ama öncelikle bir süre tabii ki merak ediliyor. Çünkü bu denli büyük bir mağduriyet olunca önce SPK'nın tasfiye süreciyle ilgili 3 aylık bir süre işaret edilmişti hatırladığım kadarıyla. Sonrasında yeniden bir değerlendirme yapıldı. Bu süre 6 aya çıkartıldı. Halen de SPK'nın inisiyatifinde bu. Daha da
0: uzatılabilir.
5: Evet, çünkü mağdurların belirlenmesi sadece yeterli değil. Ne kadar para koydular, kime öncelik tanınacak? Tamam. Senin de söylediğin üzere küçük yatırımcılar da var. Bu anlamda daha günlük hayatta mağdur olan kişiler var. Bunların ayrımının yapılması oldukça önemli olacak. Ama bir takım kritik başlıklar var. Şimdi bunlara yavaş yavaş değinelim. Bu fonlarla ilgili ikiye ayırabiliriz. Ne şekilde? Birincisi bu tasfiye sürecindeki fonlar var ama bu incelemeye tabi olan fonlarda bunlardan bazıları aktif şekilde fiyat açıklaması yapan fonlar. Görece diğer fonlar oranla bir parça daha yükümlülüklerini finansal anlamda yerine getirmiş. Bir anlamda daha şeffaf olan fonlar bunlara yatırım yapan kişilerin parasını almaları o yatırım yaptıkları tarih oranında daha kuvvetli muhtemel veya daha öncelikli olarak görünüyor. Ama burada bir de işin tarih boyutu var. Şu tarih önemli yine SPK tarafından yapılan düzenlemelerin ardından 16 Eylül tarihinde bir karar kılınmıştı. Yani bu tarihten önce çeşitli ödeme veya bu anlamda geri alma emirleri verildiyse bu biraz daha öncelikli olabilecek gibi. Ama artık SPK tüm uyarıları yapmış, bu anlamda incelemeler veya en azından duyurular yapılmış. Bundan sonra yapılan işlemlerle ilgili durumlarda biraz daha inceleyip sık dokunulacak gibi. Hele bir de temerrüde düşüldüyse artık yani orada herhangi bir nakit karşılığı yoksa o hissenin, o fonun bu kişilerin parasını alması daha uzun bir süreç alabilir. Ama burada da işte devletin görevlendirdiği bankalar, çeşitli prosedürler devrede olacak. Bir havuz oluşturulması hedefleniyor. O havuz üzerinden de büyük bir ihtimalle ödemelerin yapılması amaçlanıyor.
0: Peki Baran, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Baran bile ayrıntılı bir biçimde anlattı efendim şu ana kadar neler olduğunu, neler bittiğini. Konuklarımıza soracağız. Şimdi tabii çok geniş bir kriz diyelim, bir krizle karşı karşıyayız. Özay Bey, yani bir dolandırıcılık olarak mı adlandırmak lazım, bir manipülasyon mu, ne görüyorsun, ne oldu yani?
3: Şöyle,
0: bu yaşanı galiba, nasıl tanımlıyorsunuz?
3: Galiba hepsi bir arada oldu. Niye? Şimdi bu işi anlayabilmek için ben dünyadaki diğer örneklere bakmaya çalıştım. Diğer örneklerden bir tanesi işte meşhur Madoff davasında bir Ponzi sistemi var. Yeni gelen parayla eskilerin gelirini ödemek gibi basit bir sistem. Bir kaldıraç işlemleri var. O da şöyle oluyor. Mesela adamın elinde bu olmuş bir vaka. 10 milyar dolar nakdi var. Bununla ilgili olarak bankayla anlaşma yapıyor. Benim adıma hisse topla diye. Ama aynı anda 5 tane bankayla anlaşma yapıp mesela orada teknoloji şirketlerine yatırım yapmış. Ama bir anda işler istediği gibi gitmeyince batmış. Şimdi burada çok daha fazla iddia bir arada. Niye çok daha fazla iddia bir arada? Bir, şunu gördük. Ortalıkta çok da etkisi olmayan şirketlerin hisseleri toplanmış. Sonra bu hisseler inanılmaz derecede değerlendirilmiş. Bu öyle değerlemelere ulaşmış ki mesela şunu akıl vicdan kabul etmiyor. Gündoğdu Gıda diye bir vaka var önümüzde. Bir yılda işte hissesi %4000 değer kazanıyor. Üretimi durmuş, değer artıyor. Şeye bakıyorsun, sen söyle adını, rakamlara bakıyorsun. Şimdi fiyatı öyle şişirmişler ki bir gıda şirketinin fiyatını, bak üretimi durmuş, 150 kişi çalışan bir firmadan bahsediyoruz. Arçelik'ten Otokar'dan büyük hale gelmiş. Firma değeri olarak ya da Özat'a Denizcilik, yani inanılmaz rakamlar çıkıyor ortaya. Şimdi dolayısıyla bu hani yatırım araçlarıyla bir kumar oynandı da başarısız olunamadı. Hani risk alındı ve başarısız olundu gibi diye bir durum söz konusu değil. Daha baştan kötü niyeti gösteren bir sürü emare var. Ama şunu söylemekte fayda var. Şimdi herkes parayı nasıl geri alacak, vatandaş bunun üzerinde duruyor. Şimdi açık konuşmak lazım. Bu biraz şöyle olacak. Toplanabildiği kadar işte konulan mal varlıklarından vesaire bir özür dilerim bütçe oluşacak. O bütçeden sonra ilk parayı kimler alacak söyleyeyim. El koyma işlemlerinin olduğu gün satış için düğmeye basan ama o satış gerçekleşmeyen ilk parasını onlar alacaklar. Onlardan geriye bir para kalırsa.
4: İşte yani 16 Eylül'de onu şey yaptılar. Bir gün önceyi de kaydırdılar. Çünkü o gün 16 Eylül'de de başvuran ama alamayan var.
3: Var diye 16 Eylül'de aldılar ama oradan bir para kalırsa, bu havuzda bir para kalırsa, bu kez herhangi bir satışla ilgili talepte bulunmamış olanlar, yani deposunda, banka hesabında bu kağıtlar, bu fonlar olanlara para ödenmeye başlayacak. Aslında dünya nasıl çözmüş? Bunun en yoğun örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde var. İşte clawback diye bir sistem var. Bu sistemin içerisinde para kazananlara dönüp tekrar denmiş ki hadi ver bakalım kazandığın parayı, haksız yere para kazandın. Hmm. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir para kazandığın için bize bu parayı geri ver. İşte o da belirli bir seviyede bir özür dilerim ödeme sağlamış ama tek başına meseleyi çözmeye yetmiyor. Dolayısıyla da daha önümüzdeki günlerde bu işi konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor.
4: Şimdi o şeyde Burak muhtemelen yani paraların girişi yapılması önce 3 ay dendi, sonra 6 aya yayıldı. Yani geçmişteki örneklerine baktığımızda yani tabii kimse yani burada umutsuzluk yapmak gerekmiyor ama biraz da uzayabiliyor.
3: Aynen öyle.
4: 6 aydan 1 yıla çıkıp belki 6 ayda biter bilemiyorum ama uzayabiliyor. Ya da o para parçalara bölünerek yani bir anda değil ama işte 2 taksit, 3 taksit, 4 taksit. Buradaki temel şey anladığımız kadarıyla şimdi bu bankalara devredildi. O bankalar yönetecekler. Şimdi bazı fonların mevcut değerleri var. Bazılarının yok. Şimdi bunları bir anda sattığı zaman zaten değer giderek düşüyor. Yani o alacakların alacak miktarları da bu arada düşmüş oluyor. Onun için yani burada bir ayarlama yapmaları anladığım kadarıyla ya da onların biraz daha değerlenmelerini, yani gerçek olan fonların, gerçek olmayanlar zaten
0: onlar
4: yok yani ortada. Olur. Yok işte bu Baran bahsetti, bu Özyata Denizcilik'te bunlardan birisi ya da Manisa'da işte bir fabrika kuruluyor. Ne çalışanı var ne bir şey var, hiçbir şey yok içinde. Şişirilmiş ama hala değerli olanların da biraz değerlenmesini bekleyerek yani orada biraz paraların olmasını sağlayacak, paraların toplanmasını sağlayacaklar. Aksi takdirde giderek düşen bir fon.
0: Gelir getirmeyen bir fon. Neredeyse sıfırlanmaya doğru gidecek özellikle hisselerde. Tabii sadece o fonları değil aslında yani bütün borsayı etkiliyor. Türkiye'nin en güçlü şirketlerini de etkiliyor. İşte bugün yine pazartesi yaklaşık %2-2,5'luk borsada düşüş vardı. Yani Nebi Bey şimdi tabii en çok merak edilen şeylerden bir tanesi şu. Mesela Sayın Bakan Şimşek, Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025'te diyor ki Sermaye Piyasaları Kongresi'nde özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz diyor. Sayın Adalet Bakanı'nın Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 26 Şubat 2025'te SPK'ya yine bir müzekkere yazdığı biliniyor. Ama herkes şunu soruyor. Yani bu şirketler bu şekilde yükselirken SPK niye dur demedi bunlara?
6: Ya bu konuştuğumuz meselenin, fon krizinin aslında çok boyutlu tarafları var. Yani birincisi sizin sorduğunuz gözetim ve denetim kurumları gerçekten işini yaptı mı yapmadı mı? En önemli meselelerden birisi bu. Yapmadıysa niye yaptı? Yapmadı. Ya da bir yasal boşluk mu vardı yoksa göz mü yumdu? En önemli meselelerden birisi bu. Bence işte pazartesi günü de ilgili kurumların yarın salı günü itibariyle bugün Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bütün kurumların bakanlarla birlikte bir toplantısı var ve büyük ihtimal burada bu meseleler de ele alınacak. Yani tedbir alınmadı mı? Yasal bir boşluk mu var? Göz mü yumuldu? Nedir? Yani burada denetim ve gözetim meselesi bence önemli başlıklardan birisi. İkinci mesele şu. Tabii burada artık farklı kavramlarla ifade edebiliriz. İşte manipülasyondan efendime söyleyeyim borsa oyunlarına belki yolsuzluğa kadar farklı başlıklar var. Bunların önce tek tek tespit edilmesi lazım. Yani burada fon şirketleri var, tüzel kişiler var, gerçek kişiler var ve bunun üzerinden de büyük ihtimal burada ne kadarı şişirilmiş, ne kadarı gerçekten bir karşılığı var. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Ve burada kimin Öncelikli olarak bu süreçte devletin bir ödeme planı çerçevesinde işte Mete Bey söyledi ki bankanın görevlendirildiğini biliyoruz. Burada ödemeler ne zaman başlayacak? Öncelikli olarak kim? İşte kamuoyuna tartışmalar var. Belki önceliklendirme 1 milyon ve altı yatırımcıların işte gerçek kişilerin öncelikle işte ödemelerin yapılması vesaire. Dolayısıyla burada mağdur olanlar da var. Yani bir taraftan manipülasyon, belki borsa oyunları, yolsuzluk vesaire. Bütün bu para piyasalarıyla ilgili usulsüz işlemler var. Ama öbür tarafta burada mağdur olanlar da var. Yani bir taraftan gerçekten burada manipülasyon yapan insanları, mağdur eden insanların ne kadar servetleri var, ne kadar yurt dışına kaçırıldı ve bu servetlerin de müsaade edilmesi. Yani az önce Özay Bey de söyledi, bütün dünyada da bu böyle oluyor. Ellerinden aldığında ne kadar havuzda birikecek ya da devlet farklı tahvillerle ya da farklı şekillerde bu havuza ne kadar para koyup ne kadarını ödeyecek ve bu ödeme sürecinin zamanlaması vesaire. Dolayısıyla çok boyutlu tarafları var bunun. Burada önemli olan şu, tabii bu sermaye piyasaları çok nazik bir konu. Manipülasyona açık bir konu. Bu zaten bu konuyla ilgili bir söz söylendiğinde, bir açıklama yapıldığında ilk bu cümle söylenir ve bunun üzerinden de aslında hem dünyadaki benzer fon krizleri, ponziler vesaire, devletler sürekli bu mali piyasalarla ilgili, çünkü teknoloji gelişiyor, işte manipülasyon araçları farklılaşıyor vesaire, yasal düzenlemelerini yapıyor. İşte Türkiye'de özellikle 1990'lardaki banka krizlerinden 2000'e giderkenki ekonomik krizlere kadar bu alanda bankacılık sistemiyle ilgili çok önemli düzenlemelerini yaptığını biliyoruz. Ama demek ki hala burada işte gelişen teknolojik imkanlara, piyasanın kendi içerisindeki şartlara göre bu manipülasyonlar ya da yolsuzluklar yapılabiliyor. Dolayısıyla meselenin önemli ayaklarından birisi de burada bir, sorumluların net bir şekilde ortaya çıkarılması, şeffaf bir şekilde adaletin önüne konulması, ellerinde mal varlıkları varsa bunların belki de müsaade edilmesi ve aynı zamanda da hem işte gerçek yatırımcılar hem burada bir şekilde etkilenen, zarar gören insanların da zararlarının tazminine yönelik olarak önümüzdeki süreçte çok katmanlı bir yol haritasının olacağını öngörmemiz lazım.
0: Yani şimdi o işte mağduriyetlerin giderilmesi konusu da çok hassas bir mesele. Çünkü sosyal medyada görüyoruz, işte o mağdur olanlar yazıyor bazı insanlar. Hani devletin bunu
6: tabii burada
0: yani bir şekilde çözmesi gerektiğini söylüyor. Ama bir taraftan insanlar da diyor ki neden benim vergilerimle onların girdiği bu borsa şeyi çözülsün.
6: Tabii yani burada mesele belki de önümüzdeki günlerde şu tartışılacak. Geri ödemelerle ilgili. Yani ana parası mı ödenecek, yoksa dünyada farklı modeller geliştirilmiş, burada üstadlar var, onlar çok daha iyi biliyorlar. İşte belki o dönemdeki genel reel faiz getirisi üzerinden mi ödenecek, yoksa belirli bir oran belirlenip onun üzerinden işte kayıplarını önlemeye yönelik olarak mı? Önümüzdeki günlerde büyük ihtimal bunlar da kamuoyu epeyce tartışacak.
4: Evet. Şimdi Burak, yani ben de şey yaptım, biraz çalıştım. 2025'te değil mi müzekkeri?
0: Evet. Ya ilk galiba bildiğimiz o 2025 evet. Yılında Akın Gürlek
4: 2026'nın Haziran ayında MSCI diye bir kuruluş var. Morgan Stanley Capital
3: Derecelendirme diye
0: derecelendirme. Bu işi, bu borsaları, dünya borsalarını takip etmek yatırım önemli.
4: Yani düzenleyici. Nasıl diyeyim? Garanti vermese bile güvenliklerini hani konfirme eden bir kuruluş. Yani şunu diyor, kendi işte fon bütün dünyadaki işte X borsası güvenilirdir, şeffaftır. Burada işlem yapabilirsiniz ve bu derecelendiriliyor, önemli bir kuruluş. Burada yabancı fonlardan para sağlıyor, şeffaflık, erişebilirlik, yatırım yapılabilirliği belirliyor. Uluslararası yatırımcı açısından ciddi güven veren bir piyasa belirleyicisi bu şirket. Haziran'ın 2026 Haziran'ında bu manipülasyon, yani nasıl diyeyim, şişirilen fonlarla ilgili bir ikazda bulunuyor. Yani çok basit olarak şunu diyor: ya burada bir takım fonlar var. Yani Türkiye'de çok hani ciddi üretime katkısı bulunan hakikaten firmalar, şirketler, fonlar, hisseler var ve bunlar normal olması gerektiği şekilde yükselir ya da düşerken bir takım fonlar var. İşte atıyorum 1'e 1000 veriyor, 1'e 500 veriyor. Yani burada bir tuhaflık var.
2: Bir de şu yok değil mi? Yani üretim yok, altta herhangi bir şey yok.
4: Hiçbir şey yok. Üretim
2: bir masa
4: yok.
2: İçeride 15-20 kişi var.
4: Şirket çalışanı yok. Bir tanesinde bir tane var. Birinde 3 kişi var. Diğerinde hiçbirisi yok ve inanılmaz bir şişkinlik var. Tabi bu şu, yani eğer beyin dediği, yani denetim mekanizması çok çok önemli. Şimdi bu şişirme şunu da sağlıyor. Yani borsa yükseliyor. Yani yükseldikçe dünyada dikkat çekiyor bu şişirmeyle birlikte. Buraya diğer şeylerden
6: çekim etkisi yapıyor.
4: Çekim etkisi, evet. Ya Türkiye'deki borsa hakikaten çok yüksek. Buraya bir takım yabancı fonlar akmaya başlıyor. İşte bu şirkette, yani bu MSCI dediğimizde, bunları takip ediyor. Fakat günün sonunda diyor ki Haziran'da burada bir tuhaflık var diyor. Yani üretime katkısı olmayan artışlar var fonlarda ve benim dünyada yönlendirdiğim fonlarda buraya geliyor. Buraya bir bakın deyince biraz orada
3: mesele aydınlanmaya
4: aydınlanmaya ve alarm zilleri çalmaya başlıyor. Çünkü adam diyor ki ben diyor artık o diğer fonları size yönlendirmeyebilirim. Ya da bu dereceler düşürülüyormuş. Derecenizi düşürebilirim diyor İstanbul Borsası için. Orada yavaş yavaş zaten Haziran. İkincisi bu Ağustos ayında özellikle SPK yeni düzenleme getiriyor. Burada önemli olan bence bu 28 Ağustos ile 17 Eylül arasındaki
2: satışlar.
4: Çünkü bu düzenleme geldikten sonra kuvvetle muhtemel büyük oranda paraların geriye çekilişi var. Şimdi herhalde bu araştırmayı, soruşturmayı şey yapanlar bunların kim olduğunu.
3: Insider trading, evet, dediğimiz içeriden bilgi alanlar, ama Nebi Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Mete'nin de söylediği. Şimdi SPK yasası doğası gereği herkesin çok dikkatli konuştuğu bir mesele. Mesela bu konuyla ilgili araştırmalarda şu çıkıyor karşımıza. Bu fonlarla ilgili soru işareti olduğunu söyleyen çeşitli kişiler bizzat o fonlardan birinin genel müdürü tarafından şikayet edilmiş, birkaç kere mahkemelik olmuşlar, karakolluk olmuşlar. Şimdi yasa normal vatandaşı koruması gerekir ama demek ki üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi bu. İkinci, farkına varılması gereken de şöyle bir noktanın altını çizelim. İnsanlar bu fonlara niye ilgi duyuyorlar? Aslında gelirlerini enflasyona karşı koruyabilmek ya da üzerinde para kazanabilme arzusundan kaynaklanıyor. Fakat bir de
4: bu ama daha makul ve küçük
3: yatırım için. Çok olanı olduğu için söylüyorum. Evet. Şimdi burada zaten esas problem şu. O küçük yatırımcı gelirini enflasyondan korumaya çalışırken ne yapıyor? Bakıyor, getirisi yüksek olan yerlere bakıyor. Ve o getirisi yüksek olan yerler, İşte bu SPK yasası veya benzerlerinden dolayı hiç konuşulamadığı ve tartışılamadığı için bir anda bir mıknatıs gibi çekim merkezi oluyor. Bu sefer yüz binlerce küçük yatırımcının elindeki ve hayatını idame ettirmesi için gereken para. Yani şöyle söyleyeyim. Hani 1 ile 7 arasında benim bildiğim kadarıyla, yani bu konudan sonra araştırdım, fonların yatırım riskleri var. Yani hiç risksiz, getirisi çok az fonlar da var, getirisi çok yüksek fonlar da var. İnsanların risk iştahı artıyor. Çünkü birileri farkına varmış olsa bile meseleyi biz oturup konuşamıyoruz. Konuşmak isteyenin de yasadan dolayı şikayete uğradı ve hakkında davalar açıldı.
4: Eski Masak Başkan Yardımcısı, ismini yazdım ben, Ramazan Başak, birkaç defa şey yapmış.
3: Yani iki kere gözaltına
4: falan almış yani.
2: Bu fonlarla ilgili konuştu.
3: Evet.
4: Evet. Yani gidişatı görüyor, burada bir şeyler oluyor diyor. Yani bu normal, hani varılacak bir şey. Biliyorsun
2: zaten ki. Şöyle bir şey var. Şimdi hani konuşuyoruz insanlarla da, meselenin uzmanı olan insanlar bunu görmüşler ve buradan uzak durmuşlar belli bir noktadan sonra. Ama Temmuz ayında bile mesela çok ciddi, büyük ihtimalle küçük yatırımcıdan ciddi yatırım almış hala bu fonlar.
3: Çünkü yani bunlar şey varmış, şöyle bir terim varmış.
2: Yani İngilizce tabiri var.
0: piyasada treni kaçırma korkusu gibi bir ifade. İnsanlar biz de bu fırsatı değerlendirelim diyerek hala oraya yatırım yapmışlar.
3: Bir de şöyle oluyor işte, rakamlar suni olarak şiştikçe bu fonların getirisi çok yüksek gözüküyor. Şimdi bir yerde sana %50, %60 getiri vaat eden fon varken sen %5-6'ya paranı yatırır mısın? Evet. Bakıyorsun, giriyorsun, banka yüklerinden alabiliyorsun. Şimdi mesela SPK neleri yaptın diye bir açıklama yaptı. Oradaki şey kısmı ilginç. Nitelikli yatırımcı için olması gereken rakamı 10 milyon liraya çıkarttım meselesi. Nebi Hoca'nın söylediği bu yarınki toplantıyı ben şundan yana önemsiyorum. Şimdi nerelerde kaçak veya sıkıntı olduğu, art niyet mi, görmezden gelinme mi, olanın farkına varamama, onun arkasından bu işin bir bürokratik o anlamda sorumluluğu da var. O sorumlulukta muhakkak beraberinde konuşulması gereken bir nokta olacak.
6: Tabii bütün şeyler kayıt altında olduğu için burada önemli olan bir, iyi niyetle gerçekten buraya parasını yatıran insanlar var ve mağdurlar. Bunu böyle adlandırmak lazım, mağdurlar. İkincisi, burayı bir şekilde manipüle ederek bunu bilinçli bir şekilde buradan para kazanmak isteyen işte fonlar, şirketler ya da işte gerçek kişiler var. Bunların tespit edilmesi lazım. Kim ne kadar sisteme para soktu? Bu paralar hangi dönemlerde çektiler? Yurt dışına giden
0: hepsi kayıtlı
6: var mı?
0: Bunların.
6: Ne kadarını çekti? Ne kadarını yatırdı? Doğrulanmış ana paralar nedir, ne değildir? Bunların öncelikle ortaya çıkması lazım. Tabii bunları konuşurken de yine meselenin hassas bir tarafı var. Burada hem Cumhurbaşkanımız hem diğer bakanlar, yani bunun Türkiye ekonomisi açısından yapısal bir sorun, yani finans piyasalar açısından yapısal bir sorunu olmadığını, yönetilebileceğini söylediler. Şimdi bugün işte Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanımızın açıklamaları önemliydi. Birkaç gündür özellikle muhalefet tarafından ya burada hükümet bunun üzerine gidecek mi, gitmeyecek mi diye bir burada tartışma başlamıştı. Bugün zaten işte Özay Bey de vardı Washington'daki, New York'taki toplantıda. Kim olursa olsun sonuna kadar gidilecek demişti. Bugün de hak yiyenleri savunmayız. Millete el uzatanları karşısında bizi bulur. Hukuk önünde hesap verecek. Her türlü adımı atacağız dedi ve belirli kırmızı çizgilerden de bahsetti. Yani burada çok net bir şekilde ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları ile, ister apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin malına, mülküne, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur. Milletimize karşı bizim kırmızı çizgilerimiz vardır dedi. Bu önemliydi. Yani bundan sonraki süreçte en azından siyaseten belirli siyasi tartışmalara mahal vermemek açısından Cumhurbaşkanımızın en üst düzeyde hangi siyasetten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, burada gerçekten bir manipülasyon, yolsuzluk varsa bunun üzerine gidilmesi önemli. Sonuçta bu hem Türkiye'de ekonomi açısından hem bundan sonraki finans piyasalarının güveni açısından da önemli.
3: Çok kısa reklama gitmeden tek bir şey söyleyeyim. Yine o toplantıda bizim Adalet Bakanı Akın Gürreken ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vardı. Şunu söyleyeyim. Fonzedelerin paralarının ödenebilmesi için başka yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere bütün seçenekler masada. Yani bunu şu an bu kadar söyleyebilirim ama o toplantıda hani bizim o kapalı devre Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarla yaptığımız toplantıdaki gündem maddelerinden biri, başka yasal düzenlemeler gerekirse fonzedelere paraların ödenebilmesi için, kaynak yaratabilmesi için onlar da masanın üzerinde.
0: Yani devlet şunu demiyor, siz borsaya paranızı yatırdınız, neticesinde böyle bir şey oldu, kaybettiniz, bu beni ilgilendirmez demiyor. Bununla ilgili çalışılıyor, bir çözüm yolu aranıyor. Yarın önemli bir toplantı olacak, konuşacağız. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.
1: Doğrudan siyaset devam edecek.
7: Hava durumu.
8: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul ve Bursa'da kasvetli ve yağmurlu hava hakim. Sıcaklık 16-17 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Ankara 19 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23 derece. Akdeniz'de yağış az noktada. Antalya ve Adana 30 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece.

0: Saatler 4 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde okullarda alınacak önlemlerle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD'nin vize engeli nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılamaması vardı.
1: Geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasının engellenmesi vardı.
1: Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur.
2: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türkiye adına değil, Filistinli mazlumlar ve Lübnanlı masumlar adına da konuştuğunu ifade etti.
1: İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var.
0: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlar oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
4: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
3: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı da sürüyor.
5: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
6: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
5: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
0: Fon krizi siyasetin de ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
3: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
3: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
7: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
0: Mali Suçları Araştırma Kurulu, masanın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında masanın eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasına 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
8: Mali Suçlar Araştırma Kurulu, MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Gazeteci Fatih Ergin, Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin açılan soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski doktor Turgay Kıtamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, nöbetçi suç ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
3: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
9: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
3: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Bakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki etkinliklerin hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Fidan, sosyal medya hesabından Abu Dhabi'de Al Nahyan tarafından kabul edildiğini belirtti. Hakan Fidan, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu, dedi.

0: İstanbul Kapalı Çarşı'da bir kuyumcu 8 yıllık çalışanın tarafından soyuldu. Zanlı patronunun iş yerinde olmadığı gün kasadaki 700 bin dolar ve yüz binlerce lirayı sırt çantasına doldurdu. Çelik kasada paralardan boşalan yere mutfak malzemeleri koyup anlaşılmasın diye de üzerini bezle örttü.
1: Yüz binlerce lirayı çaldı, anlaşılmasın diye kasaya tencere koyup kaçtı. Olay 10 Ekim 2025'te İstanbul Kapalı Çarşı'daki kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcunun çalışanı bir gece vakti harekete geçti.
2: İş yeri sahibi 8 yıllık o çalışanına o kadar güvenmişti ki kasanın anahtarlarını dahi ona emanet etti. Oysa çoktan planını hazırlamıştı bile. Soygunu yapacağı gün çalışanların tümünün çıkmasını bekledi. Hatta birkaçını da kendi gönderdi dükkandan. Sonra da işe koyuldu.
1: Kasayı açan çalışan 700 bin dolar, 430 bin lira ve 800 euroyu sırt çantasına doldurdu. Boşalan kasaya siyah bir çantanın içinde tabak, bardak ve tencere koydu.
3: Planlı, kesinlikle planlı. O anlık bir şey değil bu.
1: Parayı bir arkadaşına teslim eden adam eşine de şirket beni Çin'e gönderiyor diyerek valiz hazırlattıktan sonra yurt dışına kaçtı.
4: Yılların vermiş olduğu bir güven olduğu için böyle bir şey insanların aklına gelmiyor.
1: Çalışanından haber alamayan iş yeri sahibi kasayı açınca parasını yerinde bulamadı. Durumu polise bildirdi. Ekipler yurt dışına kaçan çalışanın paraları teslim ettiği iki kişiyi 130 bin dolar dövizle yakalayarak gözaltına aldı. Çin'den paraları almak için dönen soyguncu da 16 Mart günü yakalandı. Şüphelilerin soygunu tasarlamak ve sonrasındaki adımları belirlemek için online bir oyun üzerinden konuşup anlaştıkları belirlendi. İfadesi alınan çalışan şirkete ortak olduğunu ve alacaklarını tahsil edemediği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Zanlılar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
0: İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde bir kişi havaya ateş açtı. Cami içinde yaşanan olayda iddiaya göre vakit namazı sırasında iki kişi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflardan biri silahla havaya 3 kez ateş etti. Tartışan kişilere cami cemaati müdahale ederken ihbar üzerine camiye polisler geldi. Kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde okullarda alınacak önlemlerle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a ABD'nin vize engeli konuları vardı. Bir oyuncak mağazasından alınan oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Oyuncağın içindeki jel nedeniyle de çocukta ikinci derece yanık oluştu.
5: Parmağını görse keşke. Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
6: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde jel olan oyuncağı soğusun diye dolaba koydu. Sabah oyuncağı aldığında elinde patladı. Jel ayağına döküldü ve vücudunda ikinci derece yanığa neden oldu.
5: Doktor hanımlar da çok şaşırdı. Oyuncağı görmek istedi. Nasıl bir oyuncak bunu yapar diye. Oradaki hastalar şaşırdı. Hiç kimse inanamıyor oyuncağa. Resmini gösteriyorum, bu oyuncak dedi.
6: Aile hukuk mücadelesi başlattı. Avukatları aracılığıyla ürünün tedariğinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerden sorumluların belirlenmesi, haklarında taksirle yaralama suçundan dava açılması talep edildi.
5: Kutunun üzerinde ateşe yaklaştırmayın, 3 yaşından küçük çocukların bu oyuncakla oynaması uygun değil şeklinde uyarılar var. Ancak oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
0: İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 473 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonların 25 ilde gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 473 kişi gözaltına alındı. 286 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 92 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu, ulaşım aksadı. Bartın'da ise sağanak sonrası ard arda kaza haberleri geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
1: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
7: Bak abi şöyle gel, gezimiz burada mahsur kaldı evinde.
1: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam iki kişi

0: Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana yol açtı. Felakette 21 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu. Görüntülerde bir evin toprak kayması nedeniyle çöktüğü görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan bir başka görüntüde dağın yamacı tamamen kayıyor. Toprak önüne çıkan her şeyi yutuyor. Bir evin ve ağaçların yamaçtan aşağı kaydığı anlarda sosyal medyaya yine yansıdı. Birleşmiş Milletler, Nepal'de bir ay önce Çin sınırında meydana gelen sel felaketinde 1450 kişinin öldüğünü, 5000 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler sebebiyle İsrail'e yaptırım kararı alan İngiltere'de bu kez Dışişleri Bakanı Ed Miliband Netanyahu hükümetine hedef aldı. İngiliz bakan Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları dünyanın vicdanında bir leke olarak değerlendirdi.
1: İsrail'in yıkımını hedefleyenlere karşı olacağız ama bu Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da sebep olduğu acıları haklı çıkaramaz. Bu acı dünyanın vicdanında bir lekedir ve bu ülkedeki hatta dünyanın başka yerlerindeki Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durum karşısında duygulanmış ve öfkelenmiş milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Siz haklıydınız. You were right.
2: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara bu sözlerle tepki gösterdi. İngiliz Bakan Andy Burnham'ın başbakanlığı döneminde Londra yönetiminin İsrail'e yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.
1: İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini net bir dille kınıyoruz. Sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz ve iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine karşı bu parti, bu hareket ve bu hükümet olarak tek bir sesle haykırıyoruz. Başarmanıza asla izin vermeyeceğiz.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rusya'nın hedefleri arasında bir tıp merkeziyle Dnipro'da bir iş merkezi de vardı.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de can pazarı. Rusya, Kiev'in tarihi merkezine hedef aldı. Ulusal Bilimler Akademisi yüksek hızlı drone'la vuruldu. Saldırı güpegündüz mesai saatinde yapıldı. Binadan alevler, camlardan kapkara duman yükseliyordu. İçeridekiler nefes alabilmek için camlardan sarktı. Üçüncü katın pervazına çıkıp kurtarılmayı bekleyenler vardı. Cama çıkanlar merdivenlerle tahliye edildi. Tarihi bina ise küle döndü. Saldırıda en az bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 6 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Enkazda arama devam ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi, Almanya Büyükelçiliğine, Ulusal Opera'ya ve hükümet binalarına yakın bir yerde bulunuyor. Akademi, mesai saatinde yapılan saldırıyı barbarlık ve Rus terörü olarak niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'de bir ilaç firmasının, benzin istasyonlarının ve bir tıp merkezinin de vurulduğunu açıkladı. Rusya Dnipro şehrinde ise bir iş merkezine hedef aldı. Yüksek katlı binanın son iki katında yangın çıktı. Kiev'deki cam pazarı Dnipro'da da yaşandı. İçeridekiler camlara çıktı. İtfaiye mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Binadan geriye enkaz kaldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Rusya son haftalarda Ukrayna'yı daha hızlı ve daha yüksekten uçan jet dronlarla vuruyor. Zelenski, hafta sonu bu dronların yarısından biraz fazlasını önleyebildiklerini açıkladı. Moskova ekonomik hedeflerini de genişletti. Depolar, antrepolar ve enerji altyapısının yanı sıra data merkezleri ve telekomünikasyon tesisleri de hedef alınıyor.
0: Girne açıklarındaki feribot kazasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. 2 kişinin cansız bedeninin batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte tespit edildiği duyuruldu.

0: Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerin belirlenmesi amacıyla DNA çalışmaları başlatıldı. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi. Kayıp yolculara ulaşıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu da hayatını kaybetmişti. İranlı Hava Yolu şirketine ait uçak borç nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi. İstanbul Havalimanı'ndan İran'a sefer yapan İranlı Caspian Airlines'ın bir gözetim şirketine ait olan 3 milyon euroluk borcu nedeniyle havayolu firması hakkında hukuki süreç başlatıldı. Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na gelerek havayolu firmasının İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağının havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine kalkışa hazırlanan uçaktaki yolcular indirildi. İndirilen yolcular terminale alınırken uçağa haciz işlemi uygulandı. Malatya Havalimanı'nın yeni terminali ilk yolcularını ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni terminalle birlikte yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyon 500 bine yükseldiğini açıkladı.
1: İstanbul'dan kalkan uçak Malatya'ya ulaştı. Yenilenen Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası ilk yolcularını karşıladı. Malatya'da yıllar içerisinde artan yolcu sayısı ve uçak trafiği nedeniyle Malatya Havalimanı'nda yenileme çalışması yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre yeni terminal 26.765 metrekare alana inşa edildi. Check-in salonuyla iç ve dış hatlar için kullanılan salonlar genişletildi. Aprondaki uçak park alanı sayısı 13'e yükseldi. Uraloğlu, yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik dedi. Malatya Havalimanı'nın yenilenen terminali İstanbul'dan gelen yolcuları ağırladı. İstanbul'a dönüş uçağı da 45 dakika sonra havalandı.
0: SpaceX şimdiye kadar üretilmiş en güçlü uzay aracı Starship'in 14. test uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay gemisi motor arızasına karşın ilk kez yörüngeye ulaştı.
2: Amerikan SpaceX şirketinin uzay aracı Starship ilk kez yörüngeye ulaştı. 14. denemede hedefini tutturan uzay aracı kontrollü bir şekilde okyanusa indi. 127 metrelik devasa uzay aracı Texas'taki Starbase uzay üstünden göğe yükseldi. Uçuş ortasında uzay aracının 3 motorundan biri arızalandı. Bunun üzerine 10 saatlik görev 3 saate indirildi. Aksaklığa rağmen uzay aracı ilk kez yörüngeye ulaştı. Starship taşıdığı uyduları yörüngeye başarıyla konuşlandırdı. 40 katlı gökdelen boyundaki uzay aracı kontrollü bir şekilde Büyük Okyanus'a indirildi. Uzay aracı burnu yukarıda bir pozisyonda denize çarptı. Roket okyanus yüzeyine temas ederken tabanı alevler içinde kaldı. Yan yatan uzay aracı alev topuna döndü.
0: Ha milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
2: A milli takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
3: Bu takım benimle birlikte C liginden A ligine yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
2: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Fırat Tesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlılar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
4: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
2: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
0: Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak.
2: Konya Spor Filistin milli takımıyla sahaya çıkacak. Soykırıma karşı dayanışma mesajı futbol sahasında yankılanacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç öncesi Konya Spor Başkanı Ömer Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
5: Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim.
2: Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
6: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
2: Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte takımlar sahaya aynı tarafız, aynı taraftarız sloganıyla çıkacak.
0: Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılacak. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de devreye alınması planlanıyordu. Uygulama 2 ay ertelendi. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihini 1 Aralık olarak duyurdu. Teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili hazırlıkların sürdüğü dile getirildi. Yeni uygulamayla satış sırasında dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde alıcının yaptığı ödeme noter onayı sonrası anlık olarak satıcının hesabına aktarılacak. Uygulama daha önce otomobil satışları için yürürlüğe girmişti. Nuh'un gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı? Bu sorunun yanıtını bulmak için yıllardır çalışmalar yapılıyor. O çalışmalar uluslararası belgesellere de konu oldu. Bölgede birçok noktadan alınan toprak numuneleri laboratuvarlarda incelenecek.
7: Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu öne sürülüyor. Ağrı'daki bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor. 1959 yılında harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, Doğu Bayazıt'ta bölge haritalarını oluşturmak için TSK'ya ait uçakla uçuş yapıyordu. Tekerköy'ü yakınlarında Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti. Bunun üzerine bölgede farklı zamanlarda çalışmalar yapıldı. Bölgedeki çalışmalar İngiliz ve ABD'li 3 ekibin belgesellerine de konu oldu. Onlardan biri de dünyaca ünlü belgeselci Bear Grylls'ti. Ekibiyle bölgeye gitti ve araştırmayı kayıt altına aldı.
8: Amerika'dan radar tarama ekibi geldi. Bir haftalık çalışmadan sonra yeraltı görüntülerini elde ettik. Buradaki amacımız bizim hem radar sonuçlarında bir koridor olabilecek boşluklar, aynı zamanda bu koridorun sağında solunda eğer burası bir gemi ise o da olabilecek boşluklar tespit ettik.
7: Son olarak 3 ay önce başlatılan çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı. Radar çalışmalarının ardından 100-150 farklı bölgeden toprak numunesi alındı.
9: Yes, according to the holy books.
10: Yapılan çalışmalar tekne şeklindeki bölgenin içerisinde hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak dağ yamacındaki topraktan farklı.
7: Numuneler incelenmek üzere Ankara'da laboratuvara gönderildi. Sonuçlar 3 ay sonra çıkacak. Sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanacak.
0: Adıyaman'da engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü düzenlendi. Bu yılki etkinlikte Nemrut Dağı'nın zirvesinden dünyaya çocuk felcine son çağrısı yapıldı.
7: Engellilerle beraber zirveye çıktılar. Nemrut Dağı'nda çocuk felci için mesaj verdiler.
11: 24 yıldır Nemrut Dağı'nın zirvesine engellileri taşımaktayız. Ayrıca bu yılın özelinde Rotary'nin sıfırıncı hedefi olan çocuk felcinin dünyadan silinmesine yönelik bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirdik.
7: Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün düzenlediği engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü yapıldı. Bu yıl etkinliğin ana teması çocuk felci oldu. Etkinliğe çok sayıda ilden öğrenci katıldı. Engelliler katılımcıların yardımıyla 2206 metre yükseklikteki zirveye çıktı. Dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Nemrut'un zirvesinden tüm dünyaya çocuk felcine karşı mücadele mesajı verildi.
12: Bugün engellilerle beraberdik. Çocuk felcine son mesajını da vermek istedik aslında. Çok teşekkür ederiz bizimle ilgilenen ve bu organizasyonu yapan herkese tek tek.
7: Etkinlikte Nemrut'taki dev heykellerin arasında mini konser de verildi.
0: Alzheimer'la mücadelede bilim insanları bu kez hedef değiştirdi. Bağışıklık sisteminin beyni neden bu hastalıktan koruyamadığını çözmeye çalışan araştırmacılar, bağışıklık sisteminin fabrikaları olan kemik iliğini mercek altına aldı.
7: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta, kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma, hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküvar türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
0: Hatay'da buji, yay ve hurda makine parçaları yeniden hayat buldu. 50 bin parça atık 2,5 tonluk heykele dönüştü. Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender ve mitolojideki efsane atı Bukafelos'un heykelini 8 ayda tamamladı.
7: Hatay'da atıklar sanat eserine dönüştü. Heykeltıraş Mervan Altınorak 50 bin metal ve elektronik atık kullandı. Ortaya Büyük İskender ve mitolojideki efsanevi atı Bukafelos çıktı.
13: Bu eser yaklaşık 8 ayda tamamlandı. 3 metre 30 santim yüksekliğinde, 3.60 genişliğinde ve yaklaşık 2,5 ton ağırlığında bir eser meydana getirdik. Endüstriyel atıklar, bunun yanında buji, yay ve ömrünü tamamlamış bütün böyle makine parçalarını burada kullandık.
7: Heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Büyük İskender'in yüzünü gerçeğine benzetmek için tarihi heykelleri tek tek inceledi. Atın anatomisini çözmek içinse yoldan geçen atları durdurup gözlemledi.
13: Çok büyük bir titizlikle çalıştım. Örneğin yoldan geçen atları durdurup onların anatomisini inceledim. İskender'in kullandığı kılıcın boyutu ve Büyük İskender'in kendi gerçek ölçütleri orantılı olarak o şekilde büyüttüm.
7: Heykel Büyük İskender'e ithafen kurucusu olduğu İskenderun'un sahiline yerleştirilecek.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar buradayız.
14: Savaşlar havadan gelen tehlikeyle başlıyor. İşte bu yüzden de ülkeler için hava savunma sistemi son derece hayati.
15: Bir yanda balistik füze tehdidi.
16: Ateşlemeye son 3, 2, 1.
15: Diğer yanda kamikaze dronlar ve insansız hava araçları.
14: Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi çelik kubbe hayata geçmiş durumda.
15: Türkiye gökyüzünden gelebilecek tehditlere karşı çelik kubbeyi adım adım güçlendiriyor. Savaş uçaklarından seyir füzelerine, dronlardan İHA'lara kadar farklı tehditlere karşı hangi sistem hangi hedefi vuruyor?
16: Saldırılıyor. Ateşlendi. 3, 2, 1. Hedef İHA dedi.
15: Çelik kubbenin arkasındaki personel nasıl eğitiliyor?
14: Sungur hava savunma sisteminin eğitim simülatörü de işte burada.
15: NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman Mehmet Serhat Kahyalıoğlu çelik kubbenin unsurlarını görev başında görüntüledi. Parantez çelik kubbe bugün onda NTV'de.
17: Devam ediyoruz efendim. Doğrudan siyasette fon krizini konuşuyoruz. Pek çok boyutu var meselenin. Açılışta da söylemiştim. Bir mali boyutu var. Çok teknik detayları var o alanın. Hukuki boyutu var. Adli süreçler işliyor. Bir taraftan tabii siyaseten etkileri var yaşananın. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Az önce de ifade etmiştik. Finansal sistemimiz güçlü. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana geldi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gereken her türlü adımın atılacağını söyledi. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister yolsuzlukla her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur diye de ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve konuşmasının sonunda da yarın ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Bu toplantıdan da önemli kararlar çıkması bekleniyor. Özal Bey ne dersiniz? Şimdi yarın gözler o toplantıda olacak.
18: Valla şunu söylemekte hani biraz önce reklama gitmeden önce söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile soru cevap bölümünün içerisinde bakanlar da vardı. Ve buradaki temel öncelikle hedef anlayabildiğim kadarıyla anlayabildiğim kadarıyla değil gördüğüm şu. Özellikle küçük yatırımcının. Küçük ve sayısı çok olan yatırımcının en az zararla bu işten kurtulmasının ve onların paralarının hızla ödenmesi için bir formülasyonun peşinde koşuluyor. Çünkü şimdi Amerika'daki işte diğer örneklere baktığımız zaman bu clawback vesaire yasaları bunlar davaları bile çok uzun süren dönem yıllara yayılan işler. Ayrıca bu anlamda bizim yasalarımız birazcık daha vatandaştan yanıdır. Hani o clawback davasını alsan bile yani o davayı açamayabilirsin. Dolayısıyla burada iki tane nüsa var. Bir, vergi mükellefleri diyor ki ya yatırım onlar yapmışlar. Niye bunun bedelini ben ödeyeyim diyenlerle yandım bittim. Niye bu mesele fark edilmedi? Benim bütün birikimim gitti diyenler arasındaki dengeyi devletin sırtına en az yükleyebilecek şekilde bulmak. Çok zor bir iş.
17: Çok.
18: Yani dünyadaki örneklere baktığımız zaman hakikaten son derece sıkıntılı bir tablo. Ama kesin olan şey şu. Yani orada gördüğüm hem Adalet Bakanı'nın konuşmasından hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cümlelerinden aldığım şey şu. Birkaç ayağı birden araştırılacak. Yani sadece para ödenmeye çalışılmayacak. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiğine dair. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağı olabilir. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak çalışmalar olabilir. Birkaç ayakla birden yürüyecek ama öncelik özellikle o bütün birikimi gitmiş olan küçük yatırımcının parasını mümkün olduğu kadar hızlı ödeme üzerine. Ama söylediğim gibi yani dünyadaki örneklere baktığın zaman bile çok zor bir iş bu. Dolayısıyla da sabırlı olmak lazım. Bugünden yarın olmayacak. Ama belli ki bu işin çok da uzaması istenmiyor. Çok da uzaması istenmediği için kaynaklar yaratılacak. Sonra ama diğer taraftan tahsilatta fazlasıyla zorlanacak.
17: Şimdi Mete Çubukçu, yani yaşanılan bir çarpan etkisi de var. Şimdi bir mağdur edilenler var. İşte 25 milyar, 27 milyar böyle rakamlar telaffuz ediliyor. Ama yani borsada, para piyasasında en önemli unsur güven.
19: Tabii.
17: Şimdi bu güveni de sarsıcı bir etki yarattı. Türkiye'de insanların para piyasası fonlarına, borsaya karşı. Bu da ayrı bir zararı.
19: Ya hem bu Türkiye için hem dışarıdan gelen borsaya yatırımcı için. Tabii yani bunu nasıl diyeyim, yani biraz daha normale oturtmak biraz vakit alacaktır. O da belki işte yarınki toplantıdan itibaren başlayıp alınacak kararlar ve devamındaki önlemlerle ortaya çıkacaktır. Yani muhtemelen yarınki toplantıda sadece işte burada mağdur olanların hani nasıl mağduriyetlerin giderileceği, o tabii ki ele alınacaktır. Ama diğer önlemler de özellikle, yani borsada sermaye piyasası kurulunda varsa bir açık, onların nasıl kapanacağı bilmiyorum. Belki Devlet Denetleme Kurulu devreye girebilir, böyle bir organ var.
18: O yüzden Beştepe'deki çalışmaya derken
19: evet, aslında yani tam da buraya Devlet Denetleme Kurulu devreye girdiğinde en üst makam oluyor. Onun için borsa, çünkü borsa ve SPK'yı bilebildiğim kadarıyla herkes şey yapamıyor. Yani hani orada bir ifade ya da işte bir böyle bir sorgulama, hukuki süreç başlayacaksa en üst makam orada Devlet Denetleme Kurulu. Belki o devreye sokulacaktır. Evet, tabii ki Bey'in söylediği gibi sonuçta 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Rakam büyük ama tabii ki yani Türkiye ekonomisine baktığınızda ekonomiyi etkileyecek bir rakam değil. Ancak borsayı belli bir süre, yani hem yatırımcıdan hem dış yatırımcıdan yani o bir soğukluk, bir mesafeyi herhalde olacak. O yavaş yavaş onun tahmin edilmesi başlanacak. Şimdi ben de baktım hem 80'lerden bu yana hem de işte bu son 20-25 yılda dünyada benzer bir şeyler var mı diye. Biz tabii yani 80 öncesi kuşak olduğumuz için biz bu banker krizini falan bilen ve yaşayan kuşaklarız. Ta oradan beri gelen maalesef böyle hani ne bileyim 10'ar 15'er yılda farklı tanımlarla ortaya çıkan böyle işte hakikaten işte manipülasyon, dolandırıcılık, efendime söyleyeyim işte Ponzi dedikleri sistem vesaire. Bunlar oluyor. Genelde de yani evet, önce bir takım büyük paralar gösteriliyor. Büyük küçük yatırımcının ilgisi çekiliyor. İşte insanlar ne bileyim işte evini satıyor, arabasını satıyor. İşte okuluna, çocuğuna okul yıllık şeyi, aidatı işte kapatmak için vesaire vesaire diye biraz riske giriyorlar. Yani Özay da söyledi ya, yani şimdi ben o şeyi çok bilmiyorum ama riskler var işte 1-7 yani ya da işte 3 daha ortalama risk 7 olduğu zaman
17: 7'de 7 olanlar var.
19: Yani kazanırsın ama hani kaybedebilirsin de bu şeyler. Ama burada yani hakikaten önden yani öyle bir şişirme yapılıyor ki herkes bunu çok makul görüyor. Ya burası hakikaten gidiyor. İnsanlar para kazanıyor vesaire yapıyor. Belki açıklandığında hakikaten çok büyük toplamda belki büyük bir rakam ama hani o 455 bin kişinin birçoğu belki daha düşük rakamlar.
18: Çok çok ufak rakamlar.
19: Rakamlarla şey yapacak. Ama büyükler de var. Şimdi burada
17: borsada zaten işte 6 milyon kadar bir borsada yatırımcı var. Bunun çok önemli bir bölümü çok ufak tabii meblağlarla borsa tabii yatırımı yapıyor.
19: Ama şöyle bir şey var, yani yarınki önlemler evet bence ya da yeni alınacak şeyler, tedbirler önemli olacak ama burada önemli olan hakikaten o bahsettiğimiz, şimdi bu tarihler karışıyor. İşte 28 Ağustos diyelim, 15 Eylül arası hakikaten ne kadar miktarda kimin parayı çektiği ve o paranın ne olduğuyla ilgili.
18: Ve içeriden kim haber verdi? Kim haber?
19: Tabii o ilk haber de zaten masanın bir şeyi gidiyor, raporu gidiyor ve o rapor bu şirketlerden birine. Ya rapor olmasa bile böyle bir rapor geldiği sızdırılıyor ve ondan sonra zaten
17: birileri bir şeylerin geldiğini fark ediyor ve birilerine sızdırıyor.
19: Oradan sonra zaten büyük satışlar başlıyor. Şimdi bu çıkışları, bu satışları tespit etmek lazım. Yani hakikaten para koymuş ve onun karşılığında mı almış? Yani 2 milyarlar, 11 milyarlar falan, yani bizim hani hakikaten
18: telaffuz
19: etmekte zorlandığımız rakamlar. Yani şimdi bunlar nasıl olur? Nasıl kazanılır? O yani neyin karşılığı? Ya da ne zaman haber alıp neye binaen çıktı o vakitte gibi, bunların da herhalde tespit edileceğini
18: aşağıya
19: tahmini.
18: Doğru ilk koyduğun sermayenin vergisine vesaire de, ondan sonra masa zaten bir uzun görev listesi gibi gider. Hani geriye doğru bakarsan ilk koyduğun para, o paranın vergisi vesairesi gibi. Bu arada yani şunu söylemekte fayda var. Parası piyasası fonlarına ödemek daha kolay. Şimdi çok iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi bizim Şükrü Andaç, Milliyetin Ekonomi Müdürü Şükrü de not yazdı. Bir miktar daha uğraştırması muhtemel olan şey hisse fonları. Çünkü orada çok grift işler var ve orada buharlaşmayı hesaplamak birazcık daha zaman alacak. O yüzden para piyasası fonları, yani enflasyon artı 2-3 puan kazanma derdinde olan insanların sürecini çözmek daha kolay gibi gözükür diye geldi not.
19: Ama yani,
18: onu da aktarmış.
19: Yani genelde eski şeylere baktığımızda, yani maalesef banker dönemleri ya da işte neler var, bu Titanlar var, bu Jet Fadıl dönemleri falan, onlarda genelde yani ana para daha az alındı maalesef. Yani o dönemler öyle oldu. Şimdi nasıl bir ayarlama yaparlar onu bilemiyorum tabii. O dönemler öyle çok uzun sürdü, çok karmaşıktı. Orada o zaman denetim daha şeydi, azdı. Şöyle bağlayayım. Bu dünya örneklerine baktığımda, yani hangisine benziyor vesaire diye, bu 2003'te karşıma Mutual Fund Skandal diye bir şey çıktı. Yine böyle bir şey, yatırımcıların bulunduğu yatırım fonu şirketi. Ama burada şöyle yapıyorlarmış. Normal 16'da şey kapanıyor. Nasıl diyelim, borsa ya da işlemler kapanıyor. Bunlar kapandıktan sonra bazı müşterilerine işlem açıyorlarmış. Hmm. 16'dan sonra eski fiyattan işlem yapıyorlarmış. Haber veriyorlar. Ondan sonra ayrıcalıklı fiyatlarla, o fonlarla işte bir takım aldım verdim işleri yapılıyormuş. 2003 yılında fonlar skandalı diye. Bu tabii sonradan tespit ediliyor ama rakam 150 milyon dolar. Şimdi evet, aradaki farka bakarsa Amerika'da bu ciddi skandal olmuş. Hani evet, 150 milyon dolar. Bunlar burada oluyor ama işte bu açıkların hakikaten kapatılması ve dikkatle izlenmesi gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani biz hani paradan bahsederken böyle nakit para yok. Yani sanal paralar
20: tabii
19: dünyanın her yerine dolaşıp duruyor.
20: Ya aslında
19: o yüzden biraz o zorluk orada yani.
20: Aynen öyle. Yani şöyle internet ekranındaki rakamlar aslında yani.
19: Evet, evet. Şimdi bazıları öyle işte.
21: Ben oradan başlayacaktım. Belki sizin sorunuz vardır ama mesela Madoff mu okunuyor?
20: Madoff.
21: Fon krizine baktım ben. Mesela orada ilk başta işte devletin tespit ettiği 70 milyar dolarlara kadar büyük rakamlardan bahsediliyor ama sonradan bakılıyor ki bunun birçoğu aslında şişirilmiş, karşılığı olmayan şeyler. Yanılmıyorsam 18-20 milyar dolara kadar indiriliyor. Az önce işte 20 milyardan falan bahsediliyor ama büyük ihtimal önümüzdeki günlerde bunun gerçek karşılığının ne kadar olduğu, bu kadar olup olmadığı netleşecek. Meselenin bir tarafı bu. İkincisi şu, tabii burada 455 bin yatırımcıdan ya da 455 bin mağdurdan bahsediyoruz.
20: 455 bin de mağdur mu, onu tam
21: evet,
20: bilemiyorum.
21: İşte tam tabii, onda ben de oraya geleceğim. Şimdi burada gerçek mağdurların kim olduğu büyük ihtimal önümüzdeki günlerde böyle kademelendirilmiş bir şekilde. Şimdi insanlar da bu 455 binin içerisindeki gerçek mağdurlar televizyonları izliyor. Buradaki evet, yorumcuların, analizcilerin ne söylediğine bakıyor. Burada
20: yani ya, şuradan bile belli olur. 100 bin lirayla
19: örgütlenmeler başladı evet, zaten.
21: Yani dolayısıyla
20: yani
21: burada
20: 100 bin lirayla manipülasyon yapılamaz.
21: Burada 50 büyük bin ihtimal devlet yani Türkiye yani 2 trilyon doların üzerinde bir bütçesi ya da mali büyüklüğü olan bir ülke. Bunun altından kalkar yani böyle büyük bir ekonomide. Büyük ihtimal yarın itibariyle zaten bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Önce bir eğer burada bir açık varsa yasal düzenleme ile ilgili bunun çalışmasının başlatıldığını söyledi. İkincisi bir yol haritası ortaya çıkarılır. İşte önce 3 denmişti ama belki de süreçteki zorluklardan dolayı 6 aya çıkarıldı. Bu yol haritasında ödeme planları kimin önceliklendirileceği söylendi. Az önce de ifade edildi burada. Yine burada büyük ihtimal işte burada gerçekten işte 1 milyon ya da daha düşük düzeyde büyük kısmı burada yatırım yapanların ya da mağdurların büyük kısmı daha az parayla buraya girenlerdir. Gerçekten iyi niyetle girmiş olanlardır. Öncelikle onların işte bir kademeyle belki işte ilk bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde neyse onların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olarak bir yol haritası açıklanır. Tabii burada belirli katmanlar var. Yani büyük buraya yatırım yapanlar, işte gerçekten bunu manipülasyon için kullananlar, niyeti kötü olanlar, bunların hepsinin tabii önce tespit edilmesi lazım. Şimdi eski dönem belki onunla ilgili analizler de var. İşte 90'larda, 80'lerde belki 2000'lerin başındaki bu tür fon krizlerinin çözülmesinin zaman alması biraz da belki teknolojik kayıtların bugünkü gibi tutulamaması ile ilgili. Bugün her şeyin izinin, kaydının bir yerlerde olduğu biliniyor. Yani ne kadar, hangi gün yatırmış, hangi gün çekmiş, işte burada belirli tarihler var. O tarihlerden önce girip çıkanlar bir şekilde belki burada bir kriz geliyor diye ona göre kendisini konumlandıranlar vesaire. Ya da burada yine bu işten sorumlu olanlar ne kadar yurt dışına çıkardı, ne kadar mal varlıkları var. Bugün bunların tespit edilmesi büyük ihtimal eskiye göre teknoloji tabii. geliştiği için daha kolay, belki burada daha hızlı yol alınabilir. Bir de burada tabii siyasi irade önemliydi. Bugün Cumhurbaşkanımızın o anlamda açıklaması önemli. Yani siyasi irade ortaya koyduktan sonra yol haritasıyla ilgili bence Türkiye'de bu tür meseleler biraz daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulur. Onun için yarını ve önümüzdeki günleri de beklemek lazım. O yol haritasının ortaya çıkması için. Evet.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul ve Bursa'da kasvetli ve yağmurlu hava hakim. Sıcaklık 16-17 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Ankara 19 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23 derece. Akdeniz'de yağış az noktada. Antalya ve Adana 30 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece.

TV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo.

0: Saatler 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan başlığı fon soruşturmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir dedi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
2: Soruşturmayla ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarını da ifade eden Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti.
1: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
2: Finansal piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi.
1: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini belirten Erdoğan, benzer bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
0: Fon soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktöring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı devam ediyor.
3: Farklı birimlerin başındaki isimler yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktöring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
4: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
3: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
0: Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticileri de yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. Söz konusu karar, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu masanın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında masanın eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
5: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16 ilde 45 farklı adrese yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıktı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yönde sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler de var.
6: Kaşif Bey.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Bu arada Tamer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
6: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
7: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
8: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
7: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
7: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonları oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
9: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
7: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
0: Konya'da bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu vurulup hayatını kaybeden uzman çavuş Serkan Deveci son yolculuğuna uğurlandı. Deveci'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı da adliyeye sevk edildi.
10: Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun, helalliğinizi kabul eylesin.
11: Katıldığı düğünde açılan ateş sonucu vuruldu. Uzman çavuş Serkan Deveci gözyaşlarıyla toprağa verildi. 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci İstanbul'da görev yapıyordu. Evlilik hazırlığındaydı. Söz kesme merasimi için izin alıp memleketi Konya'ya gitmişti. İzni devam ederken bir yakınının Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğününe katıldı. Eğlence sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Vurulan deveci müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Serkan Deveci için Emirgazi ilçesine bağlı Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Yakınları duygusal anlar yaşadı. Uzman çavuş namazın ardından toprağa verildi. Deveci'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde bir kişi havaya ateş açtı. Eyüp Sultan Camii içinde yaşanan olayda iddiaya göre vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan biri silahla havaya 3 kez ateş etti. Tartışan kişilere cami cemaati müdahale ederken ihbar üzerine polisler geldi. Kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu belirtildi. Şizofreni tanısı bulunan saldırgana hemen müdahale edildiği vurgulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini de ifade etti.
12: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak. Ankara'da bilinen bir mağazadan alınan oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Oyuncağın içindeki jel nedeniyle de çocukta ikinci derece yanık oluştu. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
13: Parmağını görse keşke. Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
7: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde jel olan oyuncağı soğusun diye dolaba koydu. Sabah oyuncağı aldığında elinde patladı. Jel ayağına döküldü ve vücudunda ikinci derece yanığa neden oldu.
13: Doktor hanımlar da çok şaşırdı. Oyuncağı görmek istedi. Nasıl bir oyuncak bunu yapar diye. Oradaki hastalar şaşırdı. Hiç kimse inanamıyor oyuncağa. Resmini gösteriyorum, bu oyuncak dedi.
7: Aile hukuk mücadelesi başlattı. Avukatları aracılığıyla ürünün tedariğinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerden sorumluların belirlenmesi, haklarında taksirle yaralama suçundan dava açılması talep edildi.
13: Kutunun üzerinde ateşe yaklaştırmayın, 3 yaşından küçük çocukların bu oyuncakla oynaması uygun değil şeklinde uyarılar var. Ancak oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
0: İstanbul Kapalı Çarşı'da bir kuyumcu 8 yıllık çalışanı tarafından soyuldu. Zanlı patronunun iş yerinde olmadığı gün kasadaki 700 bin dolar ve yüz binlerce lirayı sırt çantasına doldurdu. Çelik kasada paralardan boşalan yere mutfak malzemeleri koyup anlaşılmasın diye de üzerini bezle örttü.
11: Yüz binlerce lirayı çaldı, anlaşılmasın diye kasaya tencere koyup kaçtı. Olay 10 Ekim 2025'te İstanbul Kapalı Çarşı'daki kuyumcu dükkanında yaşandı.

0: gönderiyor diyerek valiz hazırlattıktan sonra yurt dışına kaçtı.
1: Yılların vermiş olduğu bir güven olduğu için böyle bir şey insanların aklına gelmiyor.
0: Çalışanından haber alamayan iş yeri sahibi kasayı açınca parasını yerinde bulamadı. Durumu polise bildirdi. Ekipler yurt dışına kaçan çalışanın paraları teslim ettiği iki kişiyi 130 bin dolar dövizle yakalayarak gözaltına aldı. Çin'den paraları almak için dönen soyguncu da 16 Mart günü yakalandı. Şüphelilerin soygunu tasarlamak ve sonrasındaki adımları belirlemek için online bir oyun üzerinden konuşup anlaştıkları belirlendi. İfadesi alınan çalışan şirkete ortak olduğunu ve alacaklarını tahsil edemediği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Zanlılar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu, ulaşım aksadı. Bartın'da sağanak sonrası ard arda kaza haberleri geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
0: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
3: Bak abi şöyle gel, bildiğimiz burada mahsur kaldı evinde.
0: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam iki kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
2: Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana yol açtı. Felakette 21 kişi öldü, 5 kişi ise kayıp. Görüntülerde evin toprak kayması nedeniyle çöktüğü görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan diğer görüntüde de dağın yamacı tamamen kayıyor. Toprak önüne gelen her şeyi yutuyor. Bir evin ve ağaçların yamaçtan aşağı kaydığı anlarda yine sosyal medyaya böyle yansıdı. Nepal'de bir ay önce Çin sınırında meydana gelen sel felaketinde 1450 kişi öldü, 5000 kişinin de hala kayıp olduğu açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Katar arabuluculuğunda Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içinde yanıt beklediklerini belirtti.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi ama İran heyeti dönmedi. New York'ta ABD'li yetkililerle Katarlı arabulucular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı başkanlık etti. Müzakerelerin tam olarak ne zaman başladığı açıklanmadı ama günlerdir sürdüğü ve süreceği Amerikan basınında yer aldı. Abbas Arakçı, İran Devlet Haber Ajansı'na ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor ifadesini kullandı. Arakçı, dini lider Müjdeba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi. Bu koşullar, ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama var. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında

0: nükleer programını durdurmasını istediğini yazmıştı. Trump, İran'a yaptırımları kaldırmayı önermedim ifadesiyle bu haberi yalanladı. Axios, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerin iyi geçtiğini yazdı. Ancak yetkili, ABD'nin bu sefer İran'ın ciddi olduğuna ve sadece içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaya çalışmadıklarına dair güvenceye ihtiyacı var dedi. Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili de Reuters haber ajansına konuştu. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi.
1: İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı hava üssüne saldırı hazırlığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi kefaletle serbest bırakıldı. 23 ila 25 yaş arasında ve İngiliz vatandaşı oldukları belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
0: İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı Fairford hava üssüne saldırı hazırlığıyla ilgili alarm sürüyor. Polisin gözaltına aldığı kişilerin hepsinin Londra'da yaşayan 20'li yaşlarda İngiltere vatandaşı olduğu açıklandı. Bu kişiler patlayıcı suçu ve terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmalarına karar verildi. Polis şüphelilerin serbest bırakılmasının dosyanın kapandığı anlamına gelmediğini söyledi. Bu 5 kişiyle ilgili soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği belirtildi. Terörle mücadele biriminin başkanı faillerin bilerek ya da bilmeyerek yabancı bir ülke adına çalışıyor olması ihtimalini gündeme getirdi. Olayın İran'la bağlantılı olması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak Rusya'nın sabotaj operasyonu ya da radikal İslamcı bir eylem ihtimalleri de göz ardı edilmiyor. İran devrim muhafızları Temmuz'da saldırılarda kullanılan üslerin meşru hedef olduğunu ilan etmişti. Fairford hava üssünün Mart'tan bu yana İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İran'ın Londra Büyükelçiliği iddiaları kesin bir dille yalanladı ve kınadı. Hafta sonu hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli beyaz minibüs ihbarı üzerine 5 kişi gözaltına alınmıştı. İhbarı hava üssünün çevresinde yaşayan bir çiftçi kadının yaptığı ortaya çıktı.
2: İlk fark ettiğim şey çiftliğimizin giriş yolunda bir araç olmasıydı. Sonra 3 tane olduğunu fark ettim. O kadar tuhaf bir düzen içinde park etmişlerdi ki aralarından geçip çiftlik yoluna girmek imkansızdı.
0: Kimliği açıklanmayan kadın gördüklerini anlattı. Gece karanlıkta 3 minibüs ve 10 kadar yüzleri maskeli kişi gördüğünü söyledi. Görgü tanığına göre şüpheliler üsse 100 metre kadar yaklaşmıştı.
2: Büyük bir grup erkek gördük. Panik içindeydiler. Sanırım onları gören birileri olduğu için paniğe kapıldılar. Uzun farlarımızı yakmıştık. Sanırım gözleri kamaştı. Kaçmaya başladılar. Bazıları yolun karşısına geçip tarlaya koştu. Bazıları dönüp ilerideki köye doğru inmeye başladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı teklifini reddetti. Petrol yeniden 100 doları aştı, gram altında 300 lira birden düştü.
3: Donald Trump, İran'ın teklifini kabul etmedi. Petrol yükseldi, altın sert düştü. Orta Doğu'daki gerginliğin sürmesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif sundu. Ancak Başkan Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine Brent petrol yeniden 100 doları geçti. Petrolün yükselmesi dünyada enflasyon baskılarını artırıyor. Bu da daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini yükseltiyor. Altın fiyatı bu gelişmeyle haftaya %3 kayıpla başladı. Gram altın 6800 liradan 6500 lira seviyesine indi.
4: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi.
3: Öte yandan yurt dışında piyasaların gözü Cuma günü Amerika'da açıklanacak istihdam verisinde olacak.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rusya'nın hedefleri arasında bir tıp merkeziyle Dnipro'daki bir alışveriş merkezi de vardı.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de can pazarı. Rusya Kiev'in tarihi merkezine hedef aldı. Ulusal Bilimler Akademisi yüksek hızlı drone'la vuruldu. Saldırı güpegündüz mesai saatinde yapıldı. Binadan alevler camlardan kapkara duman yükseliyordu. İçeridekiler nefes alabilmek için camlardan sarktı. Üçüncü katın pervazına çıkıp kurtarılmayı bekleyenler vardı. Cama çıkanlar merdivenlerle tahliye edildi. Tarihi bina ise küle döndü. Saldırıda en az bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 6 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Enkazda arama devam ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi, Almanya Büyükelçiliğine, Ulusal Opera'ya ve hükümet binalarına yakın bir yerde bulunuyor. Akademi mesai saatinde yapılan saldırıyı barbarlık ve Rus terörü olarak niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'de bir ilaç firmasının, benzin istasyonlarının ve bir tıp merkezinin de vurulduğunu açıkladı. Rusya Dnipro şehrinde ise bir iş merkezine hedef aldı. Yüksek katlı binanın son iki katında yangın çıktı. Kiev'deki cam pazarı Dnipro'da da yaşandı. İçeridekiler camlara çıktı. İtfaiye mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Binadan geriye enkaz kaldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Rusya son haftalarda Ukrayna'yı daha hızlı ve daha yüksekten uçan jet dronlarla vuruyor. Zelenski, hafta sonu bu dronların yarısından biraz fazlasını önleyebildiklerini açıkladı. Moskova ekonomik hedeflerini de genişletti. Depolar, antrepolar ve enerji altyapısının yanı sıra data merkezleri ve telekomünikasyon tesisleri de hedef alınıyor.
1: Girne açıklarındaki feribot kazasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. 2 kişinin cansız bedeninin batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte tespit edildiği duyuruldu. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu da hayatını kaybetmişti. SpaceX şimdiye kadar üretilmiş en güçlü uzay aracı Starship'in 14. test uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay gemisi motor arızasına karşın ilk kez yörüngeye ulaştı.
5: Amerikan SpaceX şirketinin uzay aracı Starship ilk kez yörüngeye ulaştı. 14. denemede hedefini tutturan uzay aracı kontrollü bir şekilde okyanusa indi. 127 metrelik devasa uzay aracı Texas'taki Starbase uzay üssünden göğe yükseldi. Uçuş ortasında uzay aracının 3 motorundan biri arızalandı. Bunun üzerine 10 saatlik görev 3 saate indirildi. Aksaklığa rağmen uzay aracı ilk kez yörüngeye ulaştı. Starship taşıdığı uyduları yörüngeye başarıyla konuşlandırdı. 40 katlı gökdelen boyundaki uzay aracı kontrollü bir şekilde Büyük Okyanus'a indirildi. Uzay aracı burnu yukarıda bir pozisyonda denize çarptı. Roket okyanus yüzeyine temas ederken tabanı alevler içinde kaldı. Yan yatan uzay aracı alev topuna döndü.
1: Savunma sanayinde önemli bir tören vardı. Türkuş Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Türk pilotlar artık eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacaklar. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı da 2027'ye kadar devam edecek.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bir uçak dahil oldu. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen iki Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerinin ürettiği Hürkuşlarda alacak.
6: Hava Kuvvetleri Komutanımız Sayın Orgeneral Rafet Dalkıran'a
3: teslimat töreni için adres Hürkuş'un doğduğu Ankara'daki TUSAŞ tesisleriydi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran katıldı.
7: Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Hürkuşlarımızda gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık.
8: Hürkuş yalnızca bugün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır.
3: Hürkuş'un kokpit ve aviyonik mimarisi diğer milli hava platformları Hürjet ve Kaan'la bütünlük içinde tasarlandı.
9: Artık Hava Kuvvetleri envanterine dahil olan Hürkuş 574 kilometrelik bir son hıza sahip Hürkuş aynı zamanda 10 bin metreye kadar irtifada görev yapabilecek.
3: %80'e yakın yerlilik oranıyla Hürkuşların yeni yuvası İzmir Çiğli'de konuştu bulunan ve Akrep Filo olarak bilinen 122. Filo Komutanlığı olacak.
9: Yıl sonuna kadar 12 Hürkuş daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Sonrasında ise her ay 2 Hürkuş TSK envanterine girecek ve toplamda 55 Hürkuş 2028 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak.
3: Hürkuş temel eğitim uçağı kategorisindeki açık nedeniyle küresel pazarda ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkıyor. Kısa süre içinde Hürkuş'un ilk ihracat sözleşmesinin de imzalanması bekleniyor.
1: Malatya Havalimanı'nın yeni terminali ilk yolcularını ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni terminalle birlikte yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyon 500 bine yükseldiğini açıkladı.
10: İstanbul'dan kalkan uçak Malatya'ya ulaştı. Yenilenen Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası ilk yolcularını karşıladı. Malatya'da yıllar içerisinde artan yolcu sayısı ve uçak trafiği nedeniyle Malatya Havalimanı'nda yenileme çalışması yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre yeni terminal 26.765 metrekare alana inşa edildi. Check-in salonuyla iç ve dış hatlar için kullanılan salonlar genişletildi. Apron'daki uçak park alanı sayısı 13'e yükseldi. Uraloğlu yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik dedi. Malatya Havalimanı'nın yenilenen terminali İstanbul'dan gelen yolcuları ağırladı. İstanbul'a dönüş uçağı da 45 dakika sonra havalandı.
1: Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisi eklendi. OpenAI eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı.
3: Yapay zeka eğitim alanından firar etti, internete ulaştı. Yapay zeka devi OpenAI yeni bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. 20 Eylül'de yaşanan olayda kısıtlı bir ortamda test edilen araştırma modelinin güvenlik duvarındaki bir açıktan yararlandığı açıklandı. Çevrim dışı tutulması gereken yapay zeka ağ kısıtlamasını aşarak internete bağlandı, bir başka sohbet robotuyla iletişim kurdu. Güvenlik ihlalinin 15 dakika içinde tespit edildiği ancak otomatik kapatma sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı. Yapay zeka modelinin yaklaşık 2,5 saat boyunca kontrol dışı işlem yaptığı, sürecin mühendislerin müdahalesiyle durdurulabildiği bildirildi. Yapay zeka ajanlarının bazı kamu verilerine eriştiği doğrulansa da gizli kayıtların sızmadığı açıklandı. OpenAI, güvenlik güncellemeleri tamamlanana kadar eğitim ve test faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şirket geçtiğimiz dönemde yapay zeka ajanlarının internet üzerinde izinsiz siber saldırılar gerçekleştirdiğini ve bazı ChatGPT kullanıcılarının özel görsellerini sızdırdığını kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki hükümet sitelerini de etkileyen bu olayların ardından OpenAI, Temmuz sonunda eğitimleri 2 hafta süreyle durdurduğunu açıklamıştı. Yaşananlar, ek önlemlerin yetersiz kaldığı tartışmalarını alevlendirdi.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
5: A milli takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
11: Bu takım benimle birlikte C Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
5: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlılar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
12: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
5: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
1: Akdeniz'de 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne serdiğini belirtti.
3: Akdeniz'de yaklaşık 2100 yıllık sofra takımı bulundu. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Antalya Adrasan'daki gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Ersoy, 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor dedi.
13: Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve Mavi Vatanımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
3: Bakan Ersoy, Antalya Adrasan'da 2025'te başlattıkları su altı kazılarında seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardıklarını da hatırlattı. Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde üretildiği düşünülen eserler arasında kuru yemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor. Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batık'ta Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalarda bulundu. Farklı üretim merkezlerini işaret eden buluntular geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor. Adrasan açıklarındaki batıkta sualtı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.
1: The New York Times ve The Telegraph editörleri müzik ve dizi dünyasının en iyilerini seçti.
14: ...80'li yıllar... ...patkalar... ...kelebek tokalar... ...ve tabii ki müzik. The Telegraph müzik eleştirmeni... ...Neil McCormick... ...1980'lerin en iyi 30 şarkısını sıraladı. Listenin zirvesinde 1981'in en çok satan teknesi The Human League'in 1981 tarihli Don't You Want Me şarkısı yer aldı. Morrissey'in vokaliyle renklenen The Smiths imzalı How Soon Is Now listenin ikincisi oldu. Every Breath You Take, Running Up That Hill, Sweet Dreams gibi şarkıların sıralandığı listede Michael Jackson, Billie Jean de dördüncü sıradan giriş yaptı.
15: I never...
14: The New York Times, 500'ü aşkın televizyon sektörü çalışanının katıldığı anketle 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini belirledi. Listenin zirvesindeki yapım şaşırtmadı. Ödül rekortmeni Breaking Bad listenin ilk sırasında yer buldu. Suçun bireylerin ötesindeki toplumsal ve kurumsal boyutlarını işleyen The Wire ikinci... 1960'ların New York'unda geçen Mad Men ise üçüncü oldu.

0: Fon soruşturmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı son kararlar ve alınan tedbirleri Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
1: Burada tabii ki de alınan birçok karar var. Ortaya çıkan birçok done var, birçok da veri var. Bunların üzerine de SPK'nın aldığı kararlar, iptal ettiği kararlar, sonra tekrar aldığı kararlar var. Bütün bunlar bize şunları gösteriyor. Şimdi bu konuya bakarken birçok açıdan bakmak lazım. Yatırımcı tarafından ayrı bakmak lazım. Bu fonları arz edenler tarafından ayrıca bakmak lazım. Ortada da hani regülatörlerin, özellikle de hani resmi kurumların yaptıkları açıklamaları çok iyi takip etmek lazım. Bunun dışında yapılan birçok yorum, birçok analiz, özellikle de sosyal medyada paylaşılan birçok şey aslında suyu çok fazla bulandırıyor ve hani burada yatırımcının üzerinde de ciddi anlamda bir stres yaratıyor. Hangi yatırımcıdan bahsediyorum? Aslında bütün yatırımcılardan. Yani sadece bu fonların yatırımcısı olup da bu fonlardan bir şekilde zarar görmüş ya da zarar görme olasılığı olan, mağdur olma olasılığı olan yatırımcılar değil, bütün piyasadaki yatırımcılar. Çünkü burada yaratılan bu baskı, yani borsada yaratılan bu baskı aslında hiç bu fonlarla alakası olmayan, hiç bu alanlarda bu fonların içinde yatırımcı olmayan kesimin de bir şekilde panikle veya işte hani herhangi bir zarar veya ellerindeki hisselerde bir kayıp yaşamama sahikiyle mevduata doğru veya daha garanti kaynaklara doğru, işte altın gibi vesaire gibi hareket ettiğini görebiliyoruz. Şimdi bütün bu durumu şuradan önemli. Piyasada böyle bir baskı oluştuğu zaman bu fonların likidite edilme durumları daha zorlaşıyor. Zaten muhtemelen bunu da öngördü ki SPK 3 aydan 6 aya çıkardı. İlk alınan kararlardaki yol haritasına baktığımızda kurduğu şeylerden birini, yollardan birini. Şimdi dolayısıyla burada muhtemelen şöyle bir durum olacak. Çünkü hala bilmiyoruz bunları. Yani evet, alınan kararlar var, tedbir getirilen kişiler var. Hani zaten bu da çok böyle yani Amerika'yı yeniden keşfeden bir durum değil. İşte Madoff olsun vesaire olsun, bu tarz durumlar yurt dışında da zamanında çok yaşandığı için, işte tedbirler, sadece fonla sınırlı olmayan, şirketle sınırlı olmayan, fon sahiplerinin kendi kaynaklarıyla da hani alınan tedbirler ve buradan bir likitasyon yaratmak için bir kaynak yaratmak. Burada yatırımcı tarafından baktığımızda da şöyle bir durum var. Muhtemelen hani böyle bir önceliklendirme üzerine çalışılacak, çalışıldığına dair de bilgiler geliyor. Şimdi risk algısına göre, yani en düşük riskli ürünlere yatırım yapan yatırımcılar, para piyasası fonuna yatırım yapan yatırımcıların öncelenmesi, sonra belki hisse senedi gibi, hani o daha sonra da işte serbest fonlara yatırım yapılan yatırımcıların hani öncelenmesi gibi bir mekanizma da kurulabilir gibi görünüyor. Yani makul bir mekanizma kurulması açısından, ama bütün bu bahsettiğim şeyler dinamik bir süreç olduğu için, piyasanın dinamiğine oturan şeyler olduğu için biraz böyle yolda nasıl oluşacağını göreceğimiz süreçler. Para piyasası fonunda olan kişilerin en azından ana paralarında bir kayıp olmayacak şekilde bir süreç tasarlanması en makulü burada. Ama hisse senedi tarafına baktığımız zaman veya diğer riskli fonlara baktığımız zaman, şimdi bununla ilgili yekten bir şey söylemek çok zor. Yani 16-17'sinde verilen emirler, işte bunların gerçekleşmesi gerçekleşmemesi başka bir konu olmakla beraber, şimdi bu fonların yöneten fon şirketlerinin de burada yarattığı getirilere baktığınız zaman aslında piyasanın çok üzerinde yaratılan getiriler var burada. Yani buradaki getiri ve risk ikililerine baktığımız zaman buralarda risk alan kesimin aslında bu riski de bilinçli olarak alan bir tarafı da var. Şimdi bunları ayırmak çok zor. Yani buna etrafından duyarak yatırım yapanla bu riski bilerek ve bu getiri risk ikilisine, yani daha çok risk alırım ve daha çok getiriyi de hedeflerim diyen, bilinçli risk seven, hani risk lover dediğimiz yatırımcı kesimiyle riskten kaçınmak isteyen ama bunu çok da bilmeden yapan veya gerçekten mağdur olan yatırımcıları buralarda ayırmak çok zor. 6 aya uzaması makul bir hareketti. Çünkü bunun 3 ayda likidite edilmeyeceği biraz hani ortada gibi görünüyor ve şöyle de bir durum var. Yani böyle haraç mezat fonun değerini düşürerek veya işte varlıkların ederinin çok altında bir şekilde likidite edilmesi gibi bir şey de hedeflenmiyor burada SPK'nın metinlerine baktığımız zaman. Özellikle büyük hisselerde olmayan, yan kağıtlarda olan ve oralardaki fiyat yapıcılığına maruz kalmış fonların likidite edilmesi piyasada da bunun alıcısının düşük olabileceği düşüncesiyle hani daha uzun sürecektir muhtemelen. Hukuki olarak bununla ilgili de birçok görüş var bu arada. Hani öncelenmeyle alakalı, yani buralarda hani bu emirleri veren kişilerin yine bu likiditasyon döneminde öncelenmesiyle alakalı bir durum bu. Ama hani pratikte yine nasıl işleyecek, hani sadece o kesimle mi sınırlı kalacak, onu yine şeyde göreceğiz. Yani bunlar hep hani burada bir sıralama durumu olacağı için ve öncelenme durumu, hani kim önce buradan kaybını veya fon parasını geri alabilecek öncelenmesinde önemli olan bir konu bu. İlk açıklanan durumda yanlış hatırlamıyorsam Tera İş Bankası, diğer fonlarda Ziraat Bankası üzerinden bir likitasyon süreci yaşanacaktı ama Ekim'e kadar burada karşılıklı mutabakatlaşmalar olacak muhtemelen ve bu mutabakatlaşmalardan sonra 1 Ekim itibariyle hani bir önceleme ve sistem ve ödeme durumu olacak gibi görünüyor. Ama bankaların hani buradaki tarafı zaten en başında sürecin, Merkez Bankası'nın da burada likitasyonla alakalı bankalara bir hani rahatlık yaratmasının nedeni bu sürecin güvenilir bankalar tarafından bir şekilde sürdürülmesine dayanıyordu. Dolayısıyla bankaların burada böyle bir görev oldu. Bulaşma etkisi dediğimiz durumu yaşıyoruz burada. Yani kimse fon cümlesi duymak istemiyor mesela. Halbuki birçok fon var. Bu şemsiye fonlarının altında işte para piyasası fonu var, hisse senedi fonları var, girişim sermayesi fonları var, gayrimenkul fonları var. Birbirinden pahalı birçok fon var. Bunları saymamın nedeni şu. Aslında buradaki olaya konu olmayan yatırımcılar da veya fonlar da bu tırnak içinde kaosun içerisinde bundan etkileniyorlar. Çünkü hani burada her ne oluyorsa bunun bulaşma etkisinden korkan yatırımcı da bir an önce kendini garantiye almak için nakde dönüp veya işte farklı ürünlere dönüp, farklı finansal ürünlere dönüp bir şekilde buradaki stresten kendini korumaya çalışıyor. Dolayısıyla eğer sakin olunmazsa ve bu etki belli bir yerde, yani bu fonların etrafında sınırlanamazsa, bunun genel olarak borsaya sirayet etmesi zaten kimsenin işine gelmiyor. Yani bu fon sahiplerinin de işine gelmiyor. Çünkü piyasa aşağı gittikçe bu fonların likitte olma şey de zorlaşıyor. Yani süreç uzuyor. Bu süreç uzadıkça da zaten kendi içinde bir sarmal oluşacak. O nedenle burada neyin ne olduğunun çok iyi ayrışarak, kim neye yatırım yapmış, elindeki varlık neye yarıyor, neden etkileniyor, bu sürecin bir konusu mu değil mi? Bunları iyi ayırt ederek bir hareket etmesinde fayda var. Büyük bir hasar sürecin nasıl sonlanacağına bağlı olmakla beraber, sürecin sonlanmasına bağlı olmasına kastım, ne kadar makul bir şekilde bu süreç likitasyon ve hani kayıplar bir şekilde karşılanabilirse, buradaki ayıklama ve işte hakkını verme durumu ne kadar doğru yapılırsa, bununla da beraber bundan sonra ileriye dönük hani burada oluşan zararın ilgili kişilerinin nasıl cezalandırılacağına ve işte bu regülasyonların ileriye dönük bundan sonra daha iyi uygulanacağına dair bir şey verilirse, mesaj verilebilirse, o zaman bunun olumlu da etkisi olacaktır ileriye dönük. Hani kredi derecelendirme kurumları açısından söylüyorum ama zaten yabancılar da, yani MSCI endeksinin bir hani dikkat çekmesinin üzerine bu sürece girdik biz. Ve temerrüt oluştuktan sonra da tam aslında işin içine girildi. Dolayısıyla dışarıdan zaten hani bizden önce bu görülmüş gibi, hani sürecin şeyine baktığımız zaman. Tabii biz işin içinde olanlar veya işte hani sürekli bu verilerle analiz yapanlar aslında buradaki çok yüksek getirilerin çok da piyasa normallerine uygun olmadığını, hani buradaki bu getirilerin altında başka bir şey olabileceğini uzun zamandır sezip söylüyorduk. Zaten 10 ay öncesinden, 8-10 ay öncesinden SPK'nın da bazı dikkat çektiği konular var. Dolayısıyla hani bu şekilde baktığımız zaman süreç bittikten sonra bir fırsat da olabilir ileriye dönük.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece. Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Hakimlik Sungur ve Türk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişiye ev hapsi verildi, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16 ilde 45 farklı adrese yönelik operasyonda 38 kişi de gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkartıldı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yöne sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Aralarında dikkat çeken isimler de var.
1: Kaşif Bey.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Tamer'den haber alamayan eşi 12 günlük Moldova seyahatinin ardından eve döndü. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren eşi Turgay Tamer'i odada yerde hareketsiz yatarken buldu. Telefon kullanmadığı belirtilen Tamer'in ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Tamer, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturmada kasten öldürme, örgüt kurma ve üye olma suçlamalarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından netleşecek. Bu arada Tamer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Dizinin senaryosuna müdahalesi olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü güne ait görüntülerin de ortaya çıktığı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: Cumhuriyet savcılığımıza ifademi verdim.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli de soruşturmaya dahil edildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde okullarda alınacak önlemlerle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD'nin vize engeli nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılamaması vardı.
3: Geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik, hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasının engellenmesi vardı.
3: Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur.
1: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türkiye adına değil, Filistinli mazlumlar ve Lübnanlı masumlar adına da konuştuğunu ifade etti.
3: İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var.
4: Fon soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliği'nin yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı da sürüyor.
5: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
6: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
5: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
4: Fon krizi siyasetin de ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
7: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
8: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
7: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
9: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
7: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
4: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler de iptal edilecek.
7: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
10: SPK'nın söylediği aslında açıkladığı şey 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
7: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
10: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeli ise bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
4: Mali Suçları Araştırma Kurulu masanın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında masanın eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
11: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
4: Konya'da bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu vurulup hayatını kaybeden uzman çavuş Serkan Deveci son yolculuğuna uğurlandı. Deveci'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı da adliyeye sevk edildi.
12: Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun, helal düğünüzü kabul eylesin.
1: Katıldığı düğünde açılan ateş sonucu vuruldu. Uzman çavuş Serkan Deveci gözyaşlarıyla toprağa verildi. 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci İstanbul'da görev yapıyordu. Evlilik hazırlığındaydı. Söz kesme merasimi için izin alıp memleketi Konya'ya gitmişti. İzni devam ederken bir yakınının Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğününe katıldı. Eğlence sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Vurulan Deveci müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Serkan Deveci için Emirgazi ilçesine bağlı Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Yakınları duygusal anlar yaşadı. Uzman çavuş namazın ardından toprağa verildi. Deveci'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
4: İstanbul'da narkotik ekipleri operasyon düzenledikleri bir dairede yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler Sarıyer'de belirlenen adrese baskın düzenledi. Yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğu dairede yapılan arama sonucunda bir sırt çantasının içine gizlenmiş halde 9 kiloya yakın kimyasal uyuşturucu ele geçirildi. Polis arama yapılan dairede uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen nakit paraya da el koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü aynı soruşturma kapsamında bir de araçta arama yapıldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Trafik kontrollü olarak sağlanırken yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Aksaray istikametine seyir halinde olan ticari araçtan bilinmeyen bir nedenle duman yükseldi. Yol kenarına çekilen araç bir süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine ulaşan ekipler güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü şekilde devam etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. İstanbul sağanağın ardından güne hasar ve su baskınlarıyla başladı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece ise yollar çöktü, alt geçitleri su bastı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e kadar ulaştı.
7: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü. Bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
13: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
14: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani yazıyor. Biz de mağduruz işte.
7: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih'te bir otomobille kamyonet yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Esenler'de de bir motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek savruldu. Zincirlikuyu alt geçidi su baskını nedeniyle sabaha kadar trafiğe kapalı kaldı. Yağış İstanbul'u hemen terk etmeyecek. Pazara kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık da düşecek.
4: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Olay cumartesi günü Kırsal Kırkkoyun mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen'le kız kardeşine yıldırım isabet etti. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki Nurhayat kurtarılamadı. Kardeşinin de tedavisi sürüyor. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 473 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonların 25 ilde gerçekleştirildiği belirtildi. Hedefte nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği tespit edilenler vardı. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Yasa dışı bahis oynatan, reklamını yapan ve para transferine aracılık ettiği belirlenenlerin de aralarında olduğu 473 kişi gözaltına alındı. 286 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 92 kişiye de adli kontrol hükümleri uygulandı. Murat Tarakçı'nın İstanbul Tuzla'da tedavi gördüğü üniversite hastanesinde yanlış kulağı ameliyat edildi. Sağ kulağında sıvı birikmesi olan hasta sol kulağından ameliyat olduğunu narkozun etkisi geçince fark etti. Hastaya aynı gün yeniden narkoz verilerek hasta ikinci kez ameliyat edildi. İşitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı hastane ve doktordan şikayetçi oldu.

0: ikinci kez narkoz verilerek ameliyat edildi. Ameliyatların ardından işitme ve denge kaybı yaşayan Murat Tarakçı, hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.
1: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım.
2: Gerekli güvenlik cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlığı açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz.
0: Hastane yönetimi ise hukuki süreç nedeniyle açıklama yapmadı.
3: Milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
4: Milli takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
5: Bu takım benimle birlikte C Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
4: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlılar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
6: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
4: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
3: Konyaspor ile Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak.
4: Konyaspor Filistin milli takımıyla sahaya çıkacak. Soykırıma karşı dayanışma mesajı futbol sahasında yankılanacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç öncesi Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
7: Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim.
4: Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
8: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
4: Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte takımlar sahaya aynı tarafız, aynı taraftarız sloganı ile çıkacak.
3: İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Batı Şeria'da kontrol ve güvenlik önlemlerini arttırdı. Ramallah kenti çevresinde bazı yollar kapatıldı. Batı Şeria genelinde kontrol noktalarının arttırılmasıyla Filistinlilerin hareket özgürlüğü de büyük ölçüde kısıtlandı.
0: Yüzlerce güvenlik kontrol noktası bitmek bilmeyen operasyonlar. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da nefes almak bile zorlaştı. Son olarak Ramallah ve çevresinde bazı yollar kapatıldı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Ramallah'a giren veya şehirden çıkan araçlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.
5: Günlük çilemiz

0: İster Ramallah'a giriyor, ister oradan çıkıyor olalım, her gün kontrol noktasından geçmeyi ve orada 2 ila 3 saat harcamayı içeriyor. Yol boyunca üzerinize taş atabilecek ya da size fiziksel saldırıda bulunabilecek yerleşimcilerden bahsetmiyorum bile. Ayrıca birkaç kilometrede bir kontrol noktası var ve her an durdurulabilirsiniz.
1: Hastanedeydik. Şimdi de buradayız saat 4'ten beri. Yani tam 2 saattir burada. Kontrol noktasında bekliyoruz.
2: İsrail Yahudi bayramları nedeniyle Batı Şeria'da 27 Eylül'den 3 Ekim'e kadar güvenlik kontrollerinin artırılacağını duyurdu. İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlarken Trump yönetiminden bazı isimlerin Batı Şeria'nın ilhakına destek verdiği biliniyor. Filistinli yetkililer İsrail'in Batı Şerialıları bölgeden sürmeye çalıştığını söylüyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin sayısı 500 bini aşıyor.
3: Google'ın haritalar uygulaması Gazze görüntülerini 21 Eylül'de bir yıl aradan sonra ilk kez güncellemişti. Yeni fotoğraflar eklendi. Yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Google görüntülere 2026 başlarından itibaren Gazze'nin güneyinin büyük bir bölümünü kapsayan geniş kapsamlı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini ekledi. Ocak ayından ve Şubat ayından toplam 235 kilometre karelik bir alan görüntülendi. İsrail'in Gazze'de yarattığı yıkımın açıkça görüldüğü uydu görüntülerinde Refah kentinin Tel Al Sultan mahallesi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Şifa Hastanesi'nin yıkımı da açıkça seçilebiliyor. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler sebebiyle İsrail'e yaptırım kararı alan İngiltere'de bu kez Dışişleri Bakanı Ed Miliband Netanyahu hükümetine hedef aldı. İngiliz bakan Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları dünyanın vicdanında bir leke olarak nitelendirdi. Filistin halkını savunanlara siz haklıydınız diyen Miliband iki devletli çözüm konusunda da net mesajlar verdi.
0: İsrail'in yıkımını hedefleyenlere karşı olacağız ama bu Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da sebep olduğu acıları haklı çıkaramaz. Bu acı dünyanın vicdanında bir lekedir ve bu ülkedeki hatta dünyanın başka yerlerindeki Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durum karşısında duygulanmış ve öfkelenmiş milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Siz haklıydınız.
4: You were right.
2: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara bu sözlerle tepki gösterdi. İngiliz Bakan, Andy Burnham'ın başbakanlığı döneminde Londra yönetiminin İsrail'e yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.
0: İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini net bir dille kınıyoruz. Sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz ve iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine karşı bu parti, bu hareket ve bu hükümet olarak tek bir sesle haykırıyoruz. Başarmanıza asla izin vermeyeceğiz.
3: Rusya'nın Ukrayna'ya tıpkı savaşın ilk günlerinde olduğu gibi Belarus üzerinden saldırması, hatta Belarus'un da Rusya ile birlikte Ukrayna'ya taarruza katılması olasılığı konuşuluyor. Ukrayna Sınır Güvenlik İdaresi Sözcüsü Andrei Demchenko, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Belarus üzerinden Ukrayna'ya yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdi.
0: Rusya'nın tekrar Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için sonbaharın ileri dönemlerini veya kış aylarını beklemek gerekecek. Şu anda sınırın Belarus tarafında Rusya'nın ciddi bir yığınağı bulunmuyor. Ancak o taraftaki imkanlara bakıldığında Rusya'nın ileride buraya daha fazla kuvvet yığma ve Ukrayna'ya taarruz etme olasılığı yine de mevcut. Belarus kuvvetlerinin Rusya ile birlikte Ukrayna'ya saldırıya katılma olasılığı ise daha az olmakla birlikte yine devam ediyor. Belarus yönetimi durumun hassasiyetini görüyor ve Ukrayna'ya saldırıya doğrudan katılmanın kendisi için taşıdığı riskleri biliyor. Ama sonuçta Belarus yönetimi Rusya'nın yoğun baskısı altında. O nedenle Rusya'nın baskılarına boyun eğme olasılığından bahsedebiliriz. Bunun dışında son bir haftadır Belarus, Ukrayna sınırına yeniden Rus dronlarına koordinat sağlayan cihazları yerleştirdi. Dolayısıyla şu anda da Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına destek verdiğini söylemek doğru olur.
3: İstanbul bugünlerde Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iş insanı ve bürokratların buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Hedef iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırımların artırılması, odakta ise Orta Koridor bölgesindeki lojistik ve altyapı sektörleri bulunuyor.
5: Open the door to the manufacturing. Projeler sunuldu, potansiyel taşıyan iş sahaları hakkında bilgi paylaşıldı. Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve farklı ülkelerden katılımla İstanbul'da başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantının ana konusu lojistik ve altyapı yatırımları oldu.
6: Bu forumda Asya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor bölgesi üzerindeki iş fırsatlarını ele alıyoruz. Amacımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin büyük firmalarına birlikte hareket edebilecekleri birer imkan sağlamak. İki ülke arasında 2021'de yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ticaret vardı. Bugün ise 40 milyar doları geçti. Bu rakam iki ülkedeki iş insanlarının nasıl uyumlu çalıştığının göstergesi.
5: Toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yatırımları bulunan çok sayıda şirket katıldı.
7: Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda devam eden bir karayolu işimiz var. Mersin'de devam eden bir limanımız var. Çok önemli bir liman projesi. Bütün bunlar aslında gelecek 10 yılda bölgeyi şekillendirecek olan lojistik faaliyetlerin içinde bizim Türkiye'de ne kadar doğru işleri ne kadar zamanlı bir şekilde yerine getirdiğimizi de gösteriyor.
8: Doğuş grubu Körfez ülkelerinde uzun zamandır aktif çalışıyor. Biz orada Abu Dhabi şehrinin önemli bir alternatif iç hattının çok önemli bir kısmını şu an bitirme aşamasındayız. Bu aslında bizim bundan sonraki Abu Dhabi'deki aktivitelerimizi de çok etkileyecek bu başarı.
5: Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu aralarında Galata Portu'nda bulunduğu saha ziyaretleriyle devam edecek.
3: İranlı Havayolu şirketine ait uçak borç nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haciz edildi. İstanbul Havalimanı'ndan İran'a sefer yapan İranlı Caspian Airlines'ın bir gözetim şirketine ait olan 3 milyon euroluk borcu nedeniyle havayolu firması hakkında hukuki süreç başlatıldı. Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na gelerek havayolu firmasının İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağının havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine kalkışa hazırlanan uçaktaki yolcular indirildi. İndirilen yolcular terminale alınırken uçağa da haciz işlemi uygulandı. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de devreye alınması planlanıyordu. Uygulama 2 ay ertelendi. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihini 1 Aralık olarak duyurdu. Teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili hazırlıkların sürdüğü dile getirildi. Yeni uygulamayla satış sırasında dolandırıcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde alıcının yaptığı ödeme noter onayı sonrası anlık olarak satıcının hesabına aktarılacak. Uygulama daha önce otomobil satışları için yürürlüğe girmişti. Nuh'un gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı? Bu sorunun cevabını bulmak için yıllardır çalışmalar yapılıyor. O çalışmalar uluslararası belgesellere de konu oldu. Bölgede birçok noktadan alınan toprak numuneleri laboratuvarda incelenecek.
2: Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu öne sürülüyor. Ağrı'daki bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor. 1959 yılında harita mühendisi yüzbaşı İlhan Durupınar, Doğu Bayazıt'ta bölge haritalarını oluşturmak için TSK'ya ait uçakla uçuş yapıyordu. Tekerköy yakınlarında Nuh'un gemisine ait kalıntılarının olduğu iddia edilen alanı keşfetti. Bunun üzerine bölgede farklı zamanlarda çalışmalar yapıldı. Bölgedeki çalışmalar İngiliz ve ABD'li 3 ekibin belgesellerine de konu oldu. Onlardan biri de dünyaca ünlü belgeselci Bear Grylls'ti. Ekibiyle bölgeye gitti ve araştırmayı kayıt altına aldı.
9: Amerika'dan radar tarama ekibi geldi. Bir haftalık çalışmadan sonra yeraltı görüntülerini elde ettik. Buradaki amacımız bizim hem radar sonuçlarında bir koridor olabilecek boşluklar, aynı zamanda bu koridorun sağında solunda eğer burası bir gemi ise o da olabilecek boşluklar tespit ettik.
2: Son olarak 3 ay önce başlatılan çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı. Radar çalışmalarının ardından 100-150 farklı bölgeden toprak numunesi alındı.
10: Yes, according to the holy books.
11: Yapılan çalışmalar tekne şeklindeki bölgenin içerisinde hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak dağ yamacındaki topraktan farklı.
2: Numuneler incelenmek üzere Ankara'da laboratuvara gönderildi. Sonuçlar 3 ay sonra çıkacak. Sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanacak.
3: Adıyaman'da engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü düzenlendi. Bu yılki etkinlikte Nemrut Dağı'nın zirvesinden dünyaya çocuk felcine son çağrısı yapıldı.
2: Engellilerle beraber zirveye çıktılar. Nemrut Dağı'nda çocuk felci için mesaj verdiler.
12: 24 yıldır Nemrut Dağı'nın zirvesine engellileri taşımaktayız. Ayrıca bu yılın özelinde Rotary'nin sıfırıncı hedefi olan çocuk felcinin dünyadan silinmesine yönelik bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirdik.
2: Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün düzenlediği engellilerle zirvede etkinliğinin 24.sü yapıldı. Bu yıl etkinliğin ana teması çocuk felci oldu. Etkinliğe çok sayıda ilden öğrenci katıldı. Engelliler katılımcıların yardımıyla 2206 metre yükseklikteki zirveye çıktı. Dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Nemrut'un zirvesinden tüm dünyaya çocuk felcine karşı mücadele mesajı verildi.
13: Bugün engellilerle beraberdik. Çocuk felcine son mesajını da vermek istedik aslında. Çok teşekkür ederiz bizimle ilgilenen ve bu organizasyonu yapan herkese tek tek.
2: Etkinlikte Nemrut'taki dev heykellerin arasında mini konser de verildi.
3: Alzheimer'la mücadelede bilim insanları bu kez hedef değiştirdi. Bağışıklık sisteminin beyni neden bu hastalıktan koruyamadığını çözmeye çalışan araştırmacılar, bağışıklık sisteminin fabrikaları olan kemik iliğini mercek altına aldı.
2: Alzheimer'ın sırrı beyinden çok uzakta, kemik iliğinde gizli olabilir. Prestijli bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayınlanan çalışma hastalığın kökenine dair ezberleri sarsacak nitelikte. İsrailli ve Fransız bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi vücudun bağışıklık savunmasını mercek altına aldı. Doku tamirinden sorumlu olan kemik iliğindeki kök hücrelerin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği saptandı. Bozulmanın kaynağı fareler üzerinde yürütülen çalışmalarla netleşti. Alzheimer hastalarında kritik bir aküver türü olan monositlerin işlevini yitirdiğini ortaya koydu. Bulgulara göre Alzheimer hastalığında beyin hasar gördüğünde kemik iliğine gönderilen takviye hücre çağrısı kesiliyor. İlikteki kök hücreler kendi kendini yenileme yeteneğini de kaybediyor. Peki süreç tersine çevrilebilir mi? Araştırmacılar kemik iliğindeki hücre üretim mekanizmasını yapay olarak düzelttiklerinde deneklerdeki Alzheimer belirtilerinin belirgin şekilde hafiflediğini gözlemledi. Uzmanlara göre keşif hastalığı sadece beyin sorunu değil, vücut çapındaki bir bağışıklık sistemi krizi olarak ele alan yeni nesil tedavilerin önünü açabilir.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağında yani İstanbul'da festival coşkusu yaşanmaya başlandı. 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başlayan ve bu yıl İstanbul'da 6. kez düzenlenecek festival, dünyaca ünlü orkestralardan sergilere, sahne sanatlarından çocuk etkinliklerine, Beyoğlu'ndan Moda'ya, Boğaz'dan Şile'ye uzanan gastronomi rotalarına kadar zengin bir program sunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz, dedi.

0: Fon soruşturmasında dördüncü operasyon yapılırken gelişmeler NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi diyelim ve bülteni noktalayalım. Saat başında da Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Şimdi bu işi anlayabilmek için ben dünyadaki diğer örneklere bakmaya çalıştım. Diğer örneklerden bir tanesi işte meşhur Madoff davasında bir Ponzi sistemi var. Yeni gelen parayla eskilerin gelirini ödemek gibi basit bir sistem. Bir kaldıraç işlemleri var. O da şöyle oluyor. Mesela adamın elinde bu olmuş bir vaka. $10 milyar nakdi var. Bununla ilgili olarak bankayla anlaşma yapıyor. Benim adıma hisse topla diye. Ama aynı anda 5 tane bankayla anlaşma yapıp mesela orada teknoloji şirketlerine yatırım yapmış. Ama bir anda işler istediği gibi gitmeyince batmış. Şimdi burada çok daha fazla iddia bir arada. Niye çok daha fazla iddia bir arada? Bir, şunu gördük. Ortalıkta çok da etkisi olmayan şirketlerin hisseleri toplanmış. Sonra bu hisseler inanılmaz derecede değerlendirilmiş. Bu öyle değerlemelere ulaşmış ki mesela şunu akıl vicdan kabul etmiyor. Gündoğdu Gıda diye bir vaka var önümüzde. Bir yılda işte hissesi %4000 değer kazanıyor. Üretimi durmuş, değer artıyor. Şeye bakıyorsun, sen söylediğine, rakamlara bakıyorsun. Şimdi fiyatı öyle şişirmişler ki bir gıda şirketinin fiyatını bak, üretimi durmuş, 150 kişi çalışan bir firmadan bahsediyoruz. Arçelik'ten Otokar'dan büyük hale gelmiş. Firma değeri olarak ya da Özat'a Denizcilik, yani inanılmaz rakamlar çıkıyor ortaya. Şimdi dolayısıyla bu hani yatırım araçlarıyla bir kumar oynandı da başarısız olunamadı. Hani risk alındı ve başarısız olundu gibi diye bir durum söz konusu değil. Daha baştan kötü niyeti gösteren bir sürü emare var. Ama şunu söylemekte fayda var. Şimdi herkes parayı nasıl geri alacak, vatandaş bunun üzerinde duruyor. Şimdi açık konuşmak lazım. Bu biraz şöyle olacak. Toplanabildiği kadar işte konulan mal varlıklarından vesaire bir özür dilerim bütçe oluşacak. O bütçeden sonra ilk parayı kimler alacak söyleyeyim. El koyma işlemlerinin olduğu gün satış için düğmeye basan ama o satış gerçekleşmeyen. İlk parasını onlar alacaklar. Onlardan geriye bir para kalırsa.
2: Yani 16 Eylül'de onu şey yaptılar. Bir gün önceyi de kaydırdılar. Çünkü o gün 16 Eylül'de de başvuran ama alamayan var.
1: Var diye 16 Eylül'de de aldılar ama oradan bir para kalırsa, bu havuzda bir para kalırsa, bu kez herhangi bir satışla ilgili talepte bulunmamış olanlar, yani deposunda, banka hesabında bu kağıtlar, bu fonlar olanlara para ödenmeye başlayacak. Aslında dünya nasıl çözmüş? Bunun en yoğun örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde var. İşte clawback diye bir sistem var. Bu sistemin içerisinde para kazananlara dönüp tekrar denmiş ki hadi ver bakalım kazandığın parayı. Haksız yere para kazandın. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir para kazandığın için bize bu parayı geri ver. İşte o da belirli bir seviyede bir özür dilerim ödeme sağlamış ama tek başına meseleyi çözmeye yetmiyor. Dolayısıyla da daha önümüzdeki günlerde bu işi konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor.
3: Ya bu konuştuğumuz meselenin, fon krizinin aslında çok boyutlu tarafları var. Yani birincisi sizin sorduğunuz gözetim ve denetim kurumları gerçekten işini yaptı mı yapmadı mı? En önemli meselelerden birisi bu. Yapmadıysa niye yaptı? Yapmadı ya da bir yasal boşluk mu vardı yoksa göz mü yumdu? En önemli meselelerden birisi bu. Bence işte pazartesi günü de ilgili kurumların yarın salı günü itibariyle, bugün Cumhurbaşkanımız açıkladı, bütün kurumların bakanlarla birlikte bir toplantısı var ve büyük ihtimal burada bu meseleler de ele alınacak. Yani tedbir alınmadı mı? Yasal bir boşluk mu var? Göz mü yumuldu, nedir? Yani burada denetim ve gözetim meselesi bence önemli başlıklardan birisi. İkinci mesele şu, tabii burada artık farklı kavramlarla ifade edebiliriz. İşte manipülasyondan efendime söyleyeyim borsa oyunlarına, belki yolsuzluğa kadar farklı başlıklar var. Bunların önce tek tek tespit edilmesi lazım. Yani burada fon şirketleri var. tüzel kişiler var, gerçek kişiler var ve bunun üzerinden de büyük ihtimal burada ne kadarı şişirilmiş, ne kadarı gerçekten bir karşılığı var, bunların tespit edilmesi gerekiyor. Ve burada kimin öncelikli olarak bu süreçte devletin bir ödeme planı çerçevesinde, işte Mehmet Bey söyledi ki bankanın görevlendirildiğini biliyoruz. Burada ödemeler ne zaman başlayacak? Öncelikli olarak kim? İşte kamuoyuna tartışmalar var. Belki önceliklendirme 1 milyon ve altı yatırımcıların, işte gerçek kişilerin öncelikle işte ödemelerin yapılması vesaire. Dolayısıyla burada mağdur olanlar da var. Yani bir taraftan manipülasyon, belki borsa oyunları, yolsuzluk vesaire. Bütün bu para piyasalarıyla ilgili usulsüz işlemler var. Ama öbür tarafta burada mağdur olanlar da var. Yani bir taraftan gerçekten burada manipülasyon yapan insanları, mağdur eden insanların ne kadar servetleri var, ne kadarı yurt dışına kaçırıldı ve bu servetlerin de müsaade edilmesi. Yani az önce Özay Bey de söyledi, bütün dünyada da bu böyle oluyor. Ellerinden aldığında ne kadar havuzda birikecek ya da devlet farklı tahvillerle ya da farklı şekillerde bu havuza ne kadar para koyup ne kadarını ödeyecek ve bu ödeme sürecinin zamanlaması vesaire. Dolayısıyla çok boyutlu tarafları var bunun. Burada önemli olan şu, tabii bu sermaye piyasaları çok nazik bir konu. Tamam. Manipülasyona açık bir konu. Bu zaten bu konuyla ilgili bir söz söylendiğinde, bir açıklama yapıldığında ilk bu cümle söylenir ve bunun üzerinden de aslında hem dünyadaki benzer fon krizleri, ponziler vesaire, devletler sürekli bu mali piyasalarla ilgili, çünkü teknoloji gelişiyor, işte manipülasyon araçları farklılaşıyor vesaire, yasal düzenlemelerini yapıyor. İşte Türkiye'de özellikle 1990'lardaki banka krizlerinden 2000'e giderken ki ekonomik krizlere kadar bu alanda bankacılık sistemiyle ilgili çok önemli düzenlemelerini yaptığını biliyoruz. Ama demek ki hala burada işte gelişen teknolojik imkanlara, piyasanın kendi içerisindeki şartlara göre bu manipülasyonlar ya da yolsuzluklar yapılabiliyor. Dolayısıyla meselenin önemli ayaklarından birisi de burada bir, sorumluların net bir şekilde ortaya çıkarılması, şeffaf bir şekilde adaletin önüne konulması, ellerinde mal varlıkları varsa bunların belki de müsaade edilmesi ve aynı zamanda da hem işte gerçek yatırımcılar, hem burada bir şekilde etkilenen, zarar gören insanların da zararlarının tazminine yönelik olarak önümüzdeki süreçte çok katmanlı bir yol haritasının olacağını öngörmemiz lazım.
2: MSCI diye bir kuruluş var. Morgan Stanley Capital
4: derecelendirme. Bu işi, bu borsaları, dünya borsalarını takip etmek, yatırım önemli.
5: Yani düzenleyici. Nasıl diyeyim? Garanti vermese bile güvenliklerini hani konfirme eden bir kuruluş. Yani şunu diyor kendi, işte fon, bütün dünyadaki işte X borsası güvenilirdir, şeffaftır. Burada işlem yapabilirsiniz ve bu derecelendiriliyor, önemli bir kuruluş. Burada yabancı fonlardan para sağlıyor, şeffaflık, erişebilirlik, yatırım yapılabilirliği belirliyor. Uluslararası yatırımcı açısından ciddi güven veren bir piyasa belirleyicisi bu şirket. Haziran'ın 2026 Haziran'ında bu manipülasyon, yani nasıl diyeyim, şişirilen fonlarla ilgili bir ikazda bulunuyor. Yani çok basit olarak şunu diyor: ya burada bir takım fonlar var. Yani Türkiye'de çok hani ciddi üretime katkısı bulunan hakikaten firmalar, şirketler, fonlar, hisseler var ve bunlar normal olması gerektiği şekilde yükselir ya da düşerken bir takım fonlar var. İşte atıyorum 1'e 1000 veriyor, 1'e 500 veriyor. Yani burada bir tuhaflık var.
4: Bir de şu yok değil mi? Yani üretim yok, altta herhangi bir şey yok.
5: Hiçbir şey yok. Üretim
4: bir masa
5: yok.
4: İçeride 15-20 kişi var.
5: Şirket çalışanı yok. Bir tanesinde bir tane var. Birinde 3 kişi var. Diğerinde hiçbirisi yok ve inanılmaz bir şişkinlik var. Tabi bu şu, yani eğer Nebi Bey'in dediği, yani denetim mekanizması çok çok önemli. Şimdi bu şişirme şunu da sağlıyor. Yani borsa yükseliyor. Yani yükseldikçe dünyada dikkat çekiyor bu şişirmeyle birlikte. Buraya diğer şeylerden
3: çekim etkisi
5: yapıyor. Çekim etkisi, evet. Ya Türkiye'deki borsa hakikaten çok yüksek. Buraya bir takım yabancı fonlar akmaya başlıyor. İşte bu şirkette, yani bu MSCI dediğimizde, bunları takip ediyor. Fakat günün sonunda diyor ki Haziran'da burada bir tuhaflık var diyor. Yani üretime katkısı olmayan artışlar var fonlarda ve benim dünyada yönlendirdiğim fonlarda buraya geliyor. Buraya bir bakın deyince biraz orada
1: mesele aydınlanmaya
5: aydınlanmaya ve alarm zilleri çalmaya başlıyor. Çünkü adam diyor ki ben diyor artık o diğer fonları size yönlendirmeyebilirim. Ya da bu dereceler düşürülüyormuş. Derecenizi düşürebilirim diyor İstanbul Borsası için. Orada yavaş yavaş zaten Haziran. İkincisi bu Ağustos ayında özellikle SPK yeni düzenleme getiriyor. Burada önemli olan bence bu 28 Ağustos ile 17 Eylül arasındaki
4: satışlar.
5: Çünkü bu düzenleme geldikten sonra kuvvetle muhtemel büyük oranda paraların geriye çekilişi var.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: NTV Radyo.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %44'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadet Dere telsizler, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 29 Eylül Salı. Ben Zeynep Gül, Alp Haberlerle yayındayız. Kabinenin gündeminde fon soruşturması vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası konuştu. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Cumhurbaşkanının mesajlarına birazdan daha yakından bakacağız. Fon krizi siyasetin de ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor. Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu da Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi. Mahkeme Göktaş'ı 2 ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildiği belirtildi. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul için hem AKOM hem valilikten uyarı var. Yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Yarın da devam edeceği belirtiliyor. Deniz ulaşımına da fırtına engeli geldi. Bursa deniz otobüslerinin bugün gerçekleştirilmesi planlanan 8 İstanbul ve Yalova seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Amiri takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor.
2: NTV Radyo.
1: Başkent Ankara'da dün öncelikli gündem fon soruşturmasıydı. Konu kabinenin de gündemindeydi. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle de bir araya gelecek.
4: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, İster belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
1: Piyasalarda geniş yankı uyandıran fon soruşturması siyasetin de bir numaralı gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
5: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
6: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
5: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
7: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
1: Fon soruşturmasında dün 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Deniz Çiliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor.
8: Farklı birimlerin başındaki isimler, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da var. Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği belirlendi. Balcı Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Şirketlerin sahipleri Altunç Kumava ve Özdemir Ataseven ise önceki günlerde tutuklandı.
9: Sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağımızın teminatını vermek istiyorum.
8: Gemilerin tamir, bakım ve onarımını gerçekleştiren Özata Denizcilik 5 Eylül 2024'te halka arz töreni gerçekleştirmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Aralarında Pusula Holding fonlarına yatırım yapıp fonlar işlem görmeden yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 5 şüpheli de var. Bu bağlamda Pusula Otomotiv ve Katılım Evin Tasarruf Finansman şirketlerinin bazı yöneticileri de savcılık sorgusunda. Soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 51. Toplamda 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulanması da talep edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak şirket ve fonlar üzerindeki tedbir ve dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor.
1: Sermaye Piyasası Kurulu da Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticileri de yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. Söz konusu karar bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında alındı. Peki tasfiye süreci nasıl işleyecek? Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir açıklama geldi buna dair. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'da verilen emirler kabul edilecek. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek.
5: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerine ilişkin açıklama yaptı. Verilen son emir tarihi olarak 16 Eylül saat 13.30 gösterildi. SPK'nın son açıklamasına göre 17 Eylül'de iptal edilen talimatların sahiplerine fonun tasfiye bakiyesinden sahip oldukları katılma payı oranında ödeme yapılacak.
10: SPK'nın söylediği aslında açıkladığı şey 17 Eylül saat 13.30'dan önceki emirler gerçekleşebilir şeklindeydi. Fakat bu ortadan kalktı. Onların hepsi tasfiye havuzunda olacak. Emri iptale düşen ya da log kaydı görünmeyen vesaire kişilerin aslında bakiyesi de burada tasfiye havuzunda yer alacak.
5: Kapsama alınan bir diğer önemli grupsa 16 Eylül öncesinde TEFAS'la iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da fiyat açıklamaması yüzünden o gün gerçekleştirilemeyen talimatlar oldu. Bu yatırımcıların işlemleri geçersiz sayılacak. Talimatı iptal edilen yatırımcılar hiç işlem yapmayan yatırımcılar gibi tasfiye havuzundan pay alacak.
10: Daha önceden satış yapan kişiler vardı. Ve bu kişiler aslında valör tarihleri nedeniyle 16-17'sinde aslında emri gerçekleştiyse bile ve parasını alamıyorsa, aslında fon ona borçluysa, parası blokeliyse bu kişiler paralarını öncelikli olarak alacaklar. Temerrütte olan ve fiyat açıklamayan fonlar için burada saat kavramı da aslında biraz ortadan kalkmış durumda aslında. Yani 16 Eylül 13.30 öncesinde bile burada emir verenler tasfiye havuzunda yer alıyor. Yani onların şunu deme şansı yok. Fon bize borçlu ve öncelikli olarak ben burada paramı almak istiyorum diyemeyecekler.
2: NTV Radyo.
1: Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yaşayan Belediyesi'ne yönelik olarak yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Hakimlik Sungur ve Türk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16 ilde 45 farklı adrese yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıktı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yönde sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAN altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında MASAK eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
11: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyüoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nunsa 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
1: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun 24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk toplantısında adli ve hukuki işler, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlar oluşturuldu. İkinci toplantıda ise 4 alt komisyonun görev tanımlarının netleştiği belirtildi.
6: Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
5: Açıklamada sürece yönelik kararlılık mesajı da verildi. Kurul toplantısında yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Açıklamada kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna, devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gazeteci Fatih Ergin gözaltına alınmıştı. Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli ölümle ilgili Kurtlar Vadisi dizisine de FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda dizinin senaristlerinin ardından direktörü İhsan Karademir'in de ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez dün hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
5: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
12: Aynı ayın başında İlk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
5: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş, kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen, sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş, suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
1: Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Mehmet Bilgili, merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniydi. Bilgili okul bahçesinde aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu belirtildi. Şizofreni tanısı bulunan saldırgana hemen müdahale edildiği vurgulandı. İki bakanlık müfettişi olayı tüm yönleriyle inceliyor. Okulda eğitim ve öğretime de ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini de belirtti.
13: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
1: İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde bir kişi havaya ateş açtı. İddiaya göre cami içinde namaz sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan biri silahla havaya üç kez ateş etti. Tartışan kişilere cami cemaati müdahale ederken ihbar üzerine camiye polisler girdi. Kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı. Yaşananlar sonrası soruşturma başlatılırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Konya'da ise bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu vurulup hayatını kaybeden uzman çavuş Serkan Deveci son yolculuğa uğurlandı. Deveci'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
14: Katıldığı düğünde açılan ateş sonucu vuruldu. Uzman çavuş Serkan Deveci gözyaşlarıyla toprağa verildi. 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci İstanbul'da görev yapıyordu. Evlilik hazırlığındaydı. Söz kesme merasimi için izin alıp memleketi Konya'ya gitmişti. İzni devam ederken bir yakınının Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğününe katıldı. Eğlence sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Vurulan deveci müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Serkan Deveci için Emirgazi ilçesine bağlı Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Yakınları duygusal anlar yaşadı. Uzman çavuş namazın ardından toprağa verildi. Deveci'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
2: NTV Radyo.
1: Yurdun genelinde olduğu gibi İstanbul'da da sağanak yağış etkiliydi. Sağanağın ardından gece yollar çöktü İstanbul'da. Alt geçitleri de su bastı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu bazı noktalarda %80'e ulaştı. Dünün ayrıntılarına bakalım şimdi.
5: Bir bina tahliye edildi. Alt geçitleri su bastı. Bazı yollar göle döndü. Bazıları ise çöktü. Trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor.
15: Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Eyüp Sultan Sayfiye mahallesindeki bir binanın yakınında toprak kayması yaşandı. Olay anında binada 14 kişi bulunuyordu ve gece saatlerinde bu bina önlem olarak boşaltıldı. Şu anda da zabıta ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
16: Biraz durduktan sonra bir baktım çatırtılar çıkmaya başladı. Bir an önce yapılsın yani diye. Biz de mağdur işte.
5: Yağış gece saatlerinde de birçok olumsuzluğa neden oldu. Fatih

0: Saat 7 ile 13 arasında Bursa Mudanya ve Armutlu ile İstanbul arasında yapılması planlanan seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer yolculardan işletmenin internet sitesinden yapılacak duyuruları takip etmelerini istiyor. Tabi yağmur sadece İstanbul'da değil, Sakarya'da da etkiliydi. Yollar suyla doldu, ulaşım aksadı. Bartın'daysa sağanak sonrası ard arda kazalar oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
1: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
2: Bak abi şöyle gel, evinde evinde.
1: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
0: Diyarbakır'da yıldırım isabet eden iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Olay cumartesi günü Kırsal Kırkkoyun mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen'le kız kardeşine yıldırım isabet etti. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki Nurhayat kurtarılamadı. Kardeşinin tedavisi sürüyor. Dış gelişmelere de bir haber turuyla bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi ama İran heyeti dönmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere katıldı. Araghchi İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içinde yanıt beklediklerini belirtti. İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı hava üssüne saldırı hazırlığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi kefaletle serbest bırakıldı. 23 ila 25 yaş arasında ve İngiliz vatandaşı oldukları belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Batı Şeria'da kontrol ve güvenlik önlemlerini artırdı. Ramallah kenti çevresinde bazı yollar kapatıldı. Batı Şeria genelinde kontrol noktalarının artırılmasıyla Filistinlilerin hareket özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlandı. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler sebebiyle İsrail'e yaptırım kararı alan İngiltere'de bu kez Dışişleri Bakanı Ed Miliband Netanyahu hükümetini hedef aldı. İngiliz bakan Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları dünyanın vicdanında bir leke olarak nitelendirdi. Filistin halkını savunanlara siz haklıydınız diyen Miliband iki devletli çözüm konusunda daha net mesajlar verdi. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rusya'nın hedefleri arasında bir tıp merkezi ile Dnipro'da bir iş merkezi de vardı. Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana yol açtı. Felakette 21 kişi öldü, 5 kişi de kayıp. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın Hürmüz Boğazı teklifini reddetti. Petrol yeniden 100 dolara aştı. Gram altında 300 lira birden düştü.
3: Donald Trump İran'ın teklifini kabul etmedi. Petrol yükseldi, altın sert düştü. Orta Doğu'daki gerginliğin sürmesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif sundu. Ancak Başkan Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine Brent petrol yeniden 100 doları geçti. Petrolün yükselmesi dünyada enflasyon baskılarını artırıyor. Bu da daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini yükseltiyor. Altın fiyatı bu gelişmeyle haftaya %3 kayıpla başladı. Gram altın 6800 liradan 6500 lira seviyesine indi.
4: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı açılmadan ya da petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülmeden

0: tüm merkez bankaları dahilinde kalıcı bir faiz indirim döngüsüne girmek biraz zor olacak gibi.
1: Öte yandan yurt dışında piyasaların gözü Cuma günü Amerika'da açıklanacak istihdam verisinde olacak.
2: Avrupa Birliği Komisyonu artan enerji fiyatları karşısında üye ülkelere doğal gaz ve elektrik tüketimini azaltacak önlemler alma çağrısında bulundu. Politico internet sitesinin haberine göre Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup gönderdi. Mektupta üye ülkelerden gerekli olduğu sürece doğal gaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamaları istendi. Jorgensen mektupta arz kriziyle bağlantılı bir fiyat kriziyle karşı karşıyayız ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nde gaz depolarında doluluk oranı %70 civarında. Avrupa Birliği kışa hazırlık için Kasım ayı başına kadar depoları %80 oranında doldurmayı planlıyor. SpaceX şimdiye kadar üretilmiş en güçlü uzay aracı Starship'in 14. test uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay gemisi motor arızasına karşın ilk kez yörüngeye ulaştı.
3: Amerikan SpaceX şirketinin uzay aracı Starship ilk kez yörüngeye ulaştı. 14. denemede hedefini tutturan uzay aracı kontrollü bir şekilde okyanusa indi. 127 metrelik devasa uzay aracı Texas'taki Starbase uzay üssünden göğe yükseldi. Uçuş ortasında uzay aracının 3 motorundan biri arızalandı. Bunun üzerine 10 saatlik görev 3 saate indirildi. Aksaklığa rağmen uzay aracı ilk kez yörüngeye ulaştı. Still seeing 33 out of 33 lit on the boost. Starship taşıdığı uyduları yörüngeye başarıyla konuşlandırdı. Burn 2 shut down. 40 katlı gökdelen boyundaki uzay aracı kontrollü bir şekilde büyük okyanusa indirildi. Uzay aracı burnu yukarıda bir pozisyonda denize çarptı. Roket okyanus yüzeyine temas ederken tabanı alevler içinde kaldı. Yan yatan uzay aracı alev topuna döndü.
2: 2026 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl yayınladığı Confessions 2 albümüyle büyük ilgi gören Madonna geceye 7 ödülle damga vurdu.
4: Hem canlı performansıyla büyüledi hem de ödülleri silip süpürdü. Pop müziğin kraliçesi Madonna 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'ne imzasını attı. Los Angeles Peacock Theater'da düzenlenen ödül töreninde Madonna, yılın sanatçısı ve en iyi albüm başta olmak üzere 7 ödülle büyük bir zafer elde etti. Bu yıl yayınladığı Confessions 2 albümüyle fırtınalar estiren Madonna, bu albüme çektiği film gibi klibiyle de en iyi uzun video, en iyi sinematografi ve en iyi koreografi dallarında ödüllendirildi. En iyi işbirliği seçilen Bring Your Love'ı Madonna Sabrina Carpenter'la sahnede özel bir şovla seslendirdi. Gecenin diğer kazananı ise Taylor Swift oldu. Toplam ödül sayısında Beyoncé'yi geride bırakarak MTV Video Müzik Ödülleri'nin gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan sanatçısı olan Taylor Swift, yılın video klibi ödülüyle birlikte bu yıl ilk kez verilen bir onur ödülünün de sahibi oldu. Swift, ödülünü Ağustos ayında 80 yaşında hayatını kaybeden country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton'a adadı. The ultimate showgirl, Dolly Parton. Gecede yılın en iyi şarkısı ödülüne BTS imzalı Swim layık görülürken Bruno Mars, Cardi B, Bad Bunny, Siano Ciprio ödül kazanan müzisyenler arasındaydı. Thank you so much to my team. Thank you. Törene Madonna ile birlikte Ray, Lisa, Bruno Mars gibi isimler de canlı performanslarıyla renk kattı.

0: Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Sakarya Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubu Dünyadaş Bir Dil İçin Kavramlar Sözlüğü hazırlığına başladı. Sinem Sefa Akay, NTV Radyo'da hem grubu hem de sözlük çalışmasının amacını anlattı.
9: Şimdi biz kısaca ÇDA diye bir kısaltma yapıyoruz. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanı'na dair aslında 42 kişinin oluşturduğu bir grup. Bunun içerisinde multidisipliner farklı yaşam hikayelerinden ve mesleki becerilerden gelen kişiler. Ama gerçekten bu çevre doğa eğitimi alanında bir ortaklaşmak, bir tekrar bakmak, eleştirel olarak ve bu alanı daha geliştirmek, yaygınlaştırmak ve çeperlerini biraz açmak için bir araya gelmiş. Gönüllü bir grup, gönüllü bir topluluk. Biz kavram ve felsefe çalışma grubu olarak birazcık daha böyle daha öz çalışmayı tercih ettik. Kullandığımız gündelik dilde alışılagelmiş, yerleşmiş kelimelere bakalım dedik, sözcüklere bakalım dedik, kavramlara bakalım. Bazen terim olabilir, teknik terimler olabilir, deyimler olabilir, ifadeler olabilir. Bunların ayrımcılığı, ön yargıları, hiyerarşi, şiddeti, türcülüğü yeniden ürettiğini biz zaten fark etmeye başlamıştık. Fark ettirmeye başlayalım dedik. Ve bu kullandığımız bu kelimelerin kendimizle ve bizim dışımızdaki canlı cansız tüm varlıklarla, bu yeryüzünde olan tüm varlıklarla nasıl bir ilişki kurduğumuzu, nasıl bir iletişimde bulunduğumuzu da yansıttığını düşündük. Alt grupta bunun çalışmasını yapıyor. İlk üretimimizde böyle bir sözlük oldu. Birebir bunun yerine bunu kullanan değil, aslında bu bir düşünce yolculuğunu başlatma oldu.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Mehmet Güneş'in Belediye, Osmanlı'dan Cumhuriyete Yerel Yönetimler isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Mehmet Güneş 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakın Çağ Bilim dalında eğitimini devam ettirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Güneş, 2015 yılında Iğdır Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini üstlendi, 2022 yılında profesör oldu. Profesör Güneş'in Osmanlı Devleti'nin modernleşme dönemindeki taşra idaresi üzerine muhtelif kitap ve makaleleri bulunmakta. Mehmet Güneş'in Belediye isimli çalışması, arşiv belgeleri, salnameler ve birinci el kaynaklara dayanıyor ve geleneksel yerel yönetim düzeninden modern belediyeciliğe geçişi tüm evreleriyle analiz ediyor. Efendim, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ortalarına dek belediye hizmetleri merkezi yönetimin atadığı görevliler ve vakıflar aracılığıyla yürütülmekteydi. Profesör Güneş'in de işaret ettiği gibi 19. yüzyılda özellikle ticari açıdan gelişmiş liman şehirlerinde yaşayan tüccar, banker ve yabancı unsurların artan talepleri bu yapının değişmesini zorunlu kıldı. Bu yönde atılan ilk adım 1855'te şehir emanetinin kurulması oldu. Bu kurum modern belediyeciliğin ilk adımı olmakla birlikte beklenen başarıyı tam olarak sağlayamadı. Bunun üzerine 1857-58 yıllarında Beyoğlu Galata bölgesinde 6. daireyi belediye oluşturularak yeni bir düzenlemeye gidildi. Dolayısıyla ülkemizdeki ilk modern belediye örgütlenmesinin Beyoğlu'nda gerçekleştirildiğini söylemek yanlış olmaz. Bilhassa Fransız yerel yönetim modeli örnek alınarak başlatılan modern belediyecilik süreci 1860'lardan itibaren İstanbul'un dışına da yayıldı. Mali zorluklara rağmen devlet belediye teşkilatını geliştirmek için çeşitli hukuki düzenlemeler yaptı. Zamanla yaygınlaşan belediye meclisleri sınırlı da olsa seçim uygulamalarıyla toplumsal düzeyde demokratik bilincin gelişmesine katkı sağladı. Profesör Güneş, Osmanlı belediyeciliğinin kısmi demokratik yönünün Cumhuriyet dönemindeki yerel yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu söylüyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava nedeniyle özellikle Marmara'nın geneli, Karadeniz'in doğusuyla iç bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanabilir. Ege'de kuvvetli rüzgar, Akdeniz'de ise hafta ortasında yeniden kuvvetli ve geniş alanlı yağış bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçında da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
12: Milli takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
13: Bu takım benimle birlikte C Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
12: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
14: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
12: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
11: Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tayfun ilk karşılaşmalarını seyircisi önünde oynayacak. Anadolu Efes Real Madrid'i saat 20'de ağırlayacak. İki takım da sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Açılış haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Real Madrid'de Dubai'ye yenildi. Lacivert Beyazlılar bir sonraki maçında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Fenerbahçe Tayfun ise 2'de 2 yapmanın peşinde. Sarı Lacivertliler Bayern Münih'i saat 20.45'te konuk edecek. İki takım da sezon ona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Bologna'yı, Alman ekibi Hapoel'i mağlup etti. Beşiktaş ise yarın Maccabi Rapid'le Sırbistan'da karşılaşacak. Trabzonspor, Ruslan Malinovski'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ukraynalı futbolcu sol dizinden ameliyat edildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kemik ödemi ve mekanik şikayetleri bulunan Ukraynalı orta sahanın Beyçika'da ameliyat edildiği duyuruldu. 33 yaşındaki futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Sezon başında Genoa'dan bedelsiz transfer edilen Malinovski, Trabzonspor formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi elemelerinde 2 maçta oynadı, gol veya asist üretemedi. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak.
12: Konyaspor Filistin milli takımı ile sahaya çıkacak. Soykırıma karşı dayanışma mesajı futbol sahasında yankılanacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç öncesi Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
15: Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim.
12: Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
16: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
12: Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte takımlar sahaya aynı tarafız, aynı taraftarız sloganıyla çıkacak.
11: Finansal usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Manchester City'de kulüp yöneticileri sessizliğini koruyor. İngiliz devinin CEO'su Ferran Soriano o konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
12: Premier Lig'de bir Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor. Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak. Birleşimde UEFA Başkanı Alexander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor. 2020'de de benzer bir yaptırımdan kas kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.
11: 2026 Dünya Kupası'nda fenomene dönüşen yeşil burunlu kaleci Vozina yeni hayatından mutsuz. Gördüğü ilgiden rahatsız olduğunu açıklayan Vozina, huzurumu ve sakinliğimi kaybettim dedi.
17: Şöhret Vozina'ya mutluluk getirmedi. 2026 Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla sosyal medyada 30 milyon takipçiye ulaşan Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi eski hayatını özledi. The Observer'a röportaj veren 40 yaşındaki sporcu gördüğü ilgiden bunaldığını söyledi.
18: Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık özel hayatım yok. Dışarıya çıkınca her an fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen biri oluyor. Daha kötüsü biri beni kameraya çekiyor. Bana bugünkü hayatımla eski hayatım arasında bir seçim hakkı verilseydi eski hayatımı seçerdim.
17: Dünya Kupası'ndan önce kariyerini alt liglerde sürdüren Vozinha'nın İspanya maçından önce 30 bin civarında takipçisi vardı. O geceden sonra fenomene dönüşen yeşil burunlu kaleci, turnuvadan sonra Şili'nin en çok şampiyon olan kulübü Colo-Colo'ya görkemli bir törenle imza attı. Sosyal hayatındaki değişimden yakınan Vozinha, Dünya Kupası'ndan sonra yaptığı transferle yıllık gelirini ise ona katladı.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alın.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister o. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
0: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: İstanbul'da pazar akşamıyla pazartesi sabahı arasında metrekareye Pendik Ömerli Barışı çevresine 100 kilograma yakın yağış düştü. Yani bu 1 metrekarelik alanda 10 santimetre yüksekliğinde yağış demek. Maslak, Sarıyer, Sancaktepe ve Beykoz'da 80 kilogram, Şişli, Eyüp, Ümraniye çevresinde 100 kilograma yakın yağış ölçüldü. İstanbul'da bir hafta sürecek yağışların sonunda yağış miktarı toplamda metrekarede 150 kilogramı bulabilir. Her mevsimde,
5: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Güralp. Kabinenin gündeminde fon soruşturması vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gül'le kapsamlı bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında konuştu. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya gelecek. Fon krizi siyasetin de ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor. Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktoring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu da Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le şirket yöneticileri de yer alıyor. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yaptı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı ifade edildi. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildiği belirtildi. İran-Amerika New York'ta görüştü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı New York'ta Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün yanıt bekliyoruz dedi. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul için hem AKOM hem valilikten uyarı geldi. Yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Yarın da devam edeceği belirtiliyor. Deniz ulaşımına da fırtına engeli geldi. Bursa Deniz Otobüslerinin bugün gerçekleştirilmesi planlanan 8 İstanbul Yalova seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Amili takım Uluslararası Ligi'nde oynadığı ikinci maçında da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
1: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Güran'ın günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bu çerçeve ve bu kapsamda dünyanın gidişatı konusunda endişeler, beklentiler ve değişik değerlendirmeler birbiri ardı sıra gündemi işgal etmeye, haber kanallarına ve aslında dostu belki de sohbetlerinin o derin ayrıntılarına, kıvrımlarına kadar girmeye devam ediyor. Tabii bu işin uzmanları da konuşmaya devam ediyor, sürdürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de komşumuz Bulgaristan'ın yetiştirdiği değerli isimlerden bir tanesi Kristalina Georgieva. 2019 yılından beri IMF'nin başında bulunan Kristalina hanımefendi en son Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne paralel olarak gerçekleştirilen Semafor Dünya Ekonomi Zirvesi'nde değişik görüşlerini paylaştı. Daha evvel bunlarla ilgili haberleri sizlerle de biz güncel olarak paylaşmayı sürdürdük. IMF biliyorsunuz tekrar önemli bir kavram ve kapsamda karşımıza çıkıyor. Çünkü bu 80 küsur yıllık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve yeni yapılanmada da hep eleştirilen o eski kurulu dünyanın bir organı IMF genel geçer ifadesiyle aslında dünyanın borç üzerine dönen, kurulan yapısında borcun jandarması, yani alacaklının bir yerde takipçisi rolünde değerlendirilebilir. Tabii geçtiğimiz yıllarda özellikle bu kötü şöhretini bir parça daha maskelemeye, bir parça daha genel geçer bir boyut çizmeye gayret gösterdiyse de IMF'nin genel yapısından hepimiz haberdarız. Kristalina hanımefendi özellikle önümüzdeki dönemle ilgili değerlendirmelerini ortaya koyuyor. Bu sene küresel büyümenin %3 civarında gerçekleşeceği ve bunun da 18 ay evvel IMF'nin öngörü ve beklentilerine tamamen paralel gerçekleşeceğini söylüyor. Üstelik $100 gören zaman zaman üzerinde kalıp sonra aşağı inse de hakikaten beklenenin çok üstünde kalan bir petrol fiyatı işinde çabası olmak üzere. Tabii bir parantez açalım, özellikle mazot veya motorin fiyatlarındaki, dizel fiyatlarındaki son artışlar hakikaten hesapları alt üst edebilecek olabilir. Amerika'da da çok yoğun tartışmalar şu anda gündemde, onu da belirtelim. Bir parça böyle rafa kaldırılan veya derin dondurucu veya konulan, hangisini tercih ederseniz, ticaret savaşları. Ama buna karşılık tabii yükselen borçlanma faizleri ve artan borçluluk oranı. Bütün bunlara karşın çok enteresan bir görüş açısını bizlere hatırlatıyor Kristalina hanımefendi. Diyor ki esasen bütün bu aşağıya çeken faktörler, geriye çeken faktörler, özellikle bu savaşlara bağlı petrol ve enerji piyasasındaki aşağı yönlü baskılar, büyümeyi belki de perdeleyen veya aşağıya doğru yönlendiren baskılar, bir başka yukarı yönlü dinamik ve harcama ile dengeleniyor. O da yapay zeka. Hakikaten son aylarda ve son yıllarda, işte der adına muhteşem yedili değil, o meşhur 7 dijital veya yapay zeka firması, isterseniz dünya ölçeğinde diğer dinamikleri de hesaba katın, bu yapay zekaya harcanan trilyonlarca dolar aslında ekonomik büyümenin en büyük motorlarından ve kaynaklarından biri haline geliyor. Georgieva diyor ki şimdi bu tartışmalar, bu yapay zeka ile ilgili sorgulamaların ötesinde acaba hani belirli bazı gelişmeler bu konuda bir uyarı sinyali mi veriyor? Yani AI'da, yapay zekada bir yavaşlama, bazılarına göre ortaya çıkan bir balonun yavaş yavaş sönümlenmesi, daha da kötüsü birdenbire patlama riski mi karşımıza çıkıyor? Ve pek fazla bilinmeyen bir kuralı aklımıza tekrar getiriyor. Roy Amara, hayatını kaybetmiş önemli bir düşünür ve dijital alanların, teknoloji alanlarının adeta felsefecisi olarak, filozofu olarak kabul edilen bir isim. Amara'nın bir kanunu var. O diyor ki yeni teknolojiler söz konusu olduğunda kısa vadede biz bunların getireceklerini, yeteneklerini, sağlayacağı kazanımları abartmak eğilimindeyiz. Ama uzun ve orta ve uzun vadede de bunları küçümseme gibi bir döngüye girebiliyoruz. Yani çok hevesleniyoruz. İşte bu AI hype denilen yapay zeka heyecanı, kasırgası, şoku, ne derseniz deyin, hareketi, dalgası, ama milyonlar, milyarlar, trilyonlar harcanıyor. Ama belki bir süre sonra Amara kanunu veya tespitinin bize yıllar evvel işaret ettiği gibi bu belki heyecan dinecek. Üstelik gerçekçi kazanımların belki daha da aşağısında hani bir yorgunluk, bir adeta aşırı heyecanın getirdiği rahatlama ve belki gereğinden fazla gevşeme durumu ortaya çıkabilecek. Enteresan. Tabii bizim gibi bu koşulları bir parça geriden takip eden ülkelerin çoğu için durum biraz daha farklı. Öyle ya, bugün temel konu şu: Yani bu yapay zeka ile ilgili en son 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sektörün ağababaları tarafından yapılan sunum çerçevesinde bu işin bir numarası Amerika Birleşik Devletleri, iki numarası Çin bir araya gelsin, bu işin kurallarını koysun çağrısı çerçevesinde taraflar olaya şöyle yaklaşıyorlar. Ben gözümü kırparsam öbürü malı götürür. Hatta bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gayet açık ve net olarak söylüyor. Çin de meseleye tamamen Çin Komünist Partisi ve devletin ve otoriter iradenin sürekliliği bekası açısından bakıyor. Peki geride kalan ülkeler, geride kalan değerler, geride kalan insanlar ne oluyor? O konuyu herhalde düşünmek gerekiyor. İşin acı tarafı tabii bu konuları başkalarının da birlikte düşünmesi gerekirken dönüyor, dödüşüyor. Komşumuz Bulgaristan'ın harika kızı, altın kızı çocuğu Kristalina Georgieva gibi aslında bu köhnemiş ve eski sistemin en önemli jandarma kurumlarından birinin başındaki bir isim yapıyor. Evet, dünya hakikaten enteresan günlerden geçiyor. Ama ne diyelim, Kristalina Hanım'ın da hakkını yemeyelim. Hiç olmazsa bazıları konuşmaya, işaret etmeye, dikkat çekmeye devam ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 12.592 seviyesinde başlayacak. Dolar 49, Euro 55.72'den işlem görüyor. Altının onzu 4.127 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.504, çeyrek altın 11.031 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 99 dolar.
0: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gündemin ana başlığı fon soruşturması, tabii birazdan ayrıntıları aktaracağız ama diğer yandan da hepimizin günlük yaşantısını etkileyen bir hava durumu var. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul için hem AKOM hem valilikten uyarı geldi. Yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olması, yarın da devam etmesi bekleniyor. Şimdi İstanbul'da etkili olan sağanak ulaşımı nasıl etkiliyor, hemen bir bakalım. NTV ekibinden Beyza Nur Özer'in notlarını dinleyelim.
3: Biliyorsun ki İstanbul'a biraz yağmur düştüğünde trafik hemen kilitlenir. Nitekim şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Hem işe gidiş hem de okula gidiş trafiği de eklenince yağmur da var. Dolayısıyla oldukça yoğun, haritada bordo görmek mümkün. Özellikle köprülerin Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişleri oldukça yoğun. %89 oranında trafik yoğunluğu var Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde. Şöyle çıkalım, daha net gösterebiliriz. Biz şu anda Altunizade'deyiz. Ekranlarınızda da köprü trafiğini getiriyoruz. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişler nitekim biraz daha rahat diyebiliriz. %56 seviyelerinde. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu %71, ancak bu oranda artabilir ki gözlemlerimize göre artacak gibi de duruyor. Çünkü yağmur zaman zaman şiddetini artırıyor. Bu nedenle de trafiğin her geçen dakika biraz daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Zaman zaman şu an ekranlarınıza da geliyor, yoğun akıcı bir trafik var ama bazen de özellikle yağmur şiddetini arttırdığında arabaların dakikalarca bulunduğu yerden hareket edemediğini söylemek mümkün. Şu anda özellikle tekrar etmek gerekir, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde çok yoğun bir trafik var köprüde. Haritada artık bordoya ulaşmış durumda, %89 seviyesinde. Bu oranın da her geçen dakika arttığını belirtebiliriz. Osman Altunizade köprü yoğunluğu oldukça fazla şu anda.
7: Beyza, peki bundan sonrası ne olacak diye bir soru sorayım. Meteorolojinin uyarılarından söz ediyorum. Dün Dilek İstanbul stüdyomuzda hafta boyu yağıştı dedi ama bu trafiğin bitmesinin bir gerekçesi tabii ki hemen trafiğin yağmurun da durması, ama öyle bir durum var mı? Ne diyor meteoroloji?
3: Özellikle de pazar gününe kadar İstanbul ve çevre iller bu şekilde devam edecek. Yani hem şiddetli yağmur ve bu yağmura eşlik eden fırtına pazar gününe kadar sürecek. Yarın biraz daha hafiflemesi öngörülüyor. Ancak yarın da tamamen şiddetini, etkisini kaybetmeyecek. Yine aralıklarla yağmur olduğunu söyleyebiliriz. An itibariyle hava sıcaklığı 17 derece. Ancak o kadar şiddetli kuzeyden esen bir rüzgar var ki şu anda da saçlarımdan gözlemleyebilmek mümkün. Bu kuzeyden esen rüzgar hava sıcaklığının 14 derece hissedilmesine neden oluyor. Dolayısıyla İstanbullulara ve çevre ildeki vatandaşlara uyarıda bulunalım. Bugün kalın giyinmekte fayda var. Mutlaka yağmura dayanıklı bir ayakkabı giymekte de fayda var. Tabii yalnızca İstanbul değil, Yalova için, Kocaeli için ve Bursa için de uyarılar verildi. Bugün bu çevrede, bu bölgede de çok şiddetli yağışlar görülecek. Bu yağışlara şiddetli fırtına da eşlik edecek. Özellikle Bursa Deniz Otobüsü'nde Budo'da iptal edilen seferler var ki bu da akıllara şu soru işaretini getiriyor. Bugün de İstanbul çok fırtınalı olacak, çok şiddetli yağış alacak. İdolarda da, şehir hatlarında da iptaller olur mu? İlerleyen saatlerde göreceğiz. Ancak tekrar uyarıda bulunalım. Yarın biraz daha etkisini kaybedecek bu şiddetli fırtına ve yağmur, ama pazar gününe kadar İstanbul ve çevre illerde bu şiddetli fırtına ve yağmurlar devam edecek olsun.
4: Beyza Nur Özel, NTV ile ortak yayında aktardı. Yağmur sadece İstanbul'da değil, Sakarya'da da etkiliydi. Yollar suyla doldu, ulaşım aksadı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
8: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
9: Bak abi şöyle gel, burada evinde.
8: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
1: NTV Radyo.
4: Gündemin en sıcak başlığıyla fon soruşturmasıyla devam edelim. Konu kabinenin de gündemindeydi dün. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle de bir araya gelecek.
10: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu İnsanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
4: Fon soruşturması siyasetin bir numaralı gündem maddesi dedik. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni Parti konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
11: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
12: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
11: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
13: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
11: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
4: Sermaye Piyasası Kurulu Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le şirket

0: Yılmaz'ın da aralarında olduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişiye ev hapsi verildi, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16 ilde 45 farklı adrese yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yönde sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
1: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
2: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
1: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Bir son dakika gelişmesi var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. MHK üyelerinin de bulunduğu 7 kişi de gözaltına alındı. Onunla birlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları var. Ayrıntıları alacağız. Dilek Yaman Demir, NTV ile ortak yayında aktarıyor. Dinliyoruz.
3: İfadesiyle başladı bu soruşturma. Şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarının işlendiği iddiası var. Peki bu şüpheli şahıslar kimler? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi. Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, yine MHK Üyesi Sebahattin Şahin, TFF yani Türkiye Futbol Federasyonu Hakemler ve Gözlemciler Derneği Teşkilat Sorumlusu Ali Canlar ve son olarak da TFF Hakemleri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Pasif. Aralarında bulunduğu 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bu operasyonlar İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İddialar bir müştekinin ifadesiyle başladı demiştik. Dosyadaki İl başka iddiada MASAK raporlarıyla birlikte HTS raporları, bir de bilirkişinin tespitleri vardı. Söz konusu 7 şüphelinin mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarının işlediği iddia edildi. İşte bu iddialar üzerine de sabah saatlerinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.
4: Direkt çok erken bir soru, farkındayım ama belki bilgin vardır diye yine de soracağım. Farklı yerlere uzanma ihtimali var mıdır bunun, spor camiası içerisinden ya da işte hakemlik camiası içerisinden bu soruşturmanın? Yeni bir dalga bekler miyiz, yoksa ilk operasyon bu şekilde sınırlı mı kalıyor?
3: Yani bu operasyon bir bahis ya da yasa dışı bahis operasyonu olmadığı için bir müşteki şikayetine istinaden başlatılmış bir soruşturma, ama elbette ifadeler alındıktan sonra, bu 7 şüphe ifadelerine başvurulduktan sonra başka şüphelilere uzanabilir mi? Evet, neden olmasın? Merkez Hakem Komitesi ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu için birden fazla şüphelinin de bu dosyaya dahil edilmesi mümkün olabilir Osman.
0: Dilek Yaman Demir son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktardı.
5: NTV Radyo.
0: Girne açıklarındaki feribot kazası ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. 2 kişinin cansız bedeninin batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte tespit edildi.

0: diye duyuruldu. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Batık çevresindeki tip arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerika yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Araghchi, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içinde yanıt beklediklerini belirtti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi ama İran heyeti dönmedi. New York'ta ABD'li yetkililerle Katarlı arabulucular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi başkanlık etti. Müzakerelerin tam olarak ne zaman başladığı açıklanmadı ama günlerdir sürdüğü ve süreceği Amerikan basınında yer aldı. Abbas Araghchi, İran Devlet Haber Ajansı'na ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor ifadesini kullandı. Araghchi, dini lider Mujtaba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi. Bu koşullar ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama var. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını durdurmasını istediğini yazmıştı. Trump, İran'a yaptırımları kaldırmayı önermedim ifadesiyle bu haberi yalanladı. Axios görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerin iyi geçtiğini yazdı. Ancak yetkili, ABD'nin bu sefer İran'ın ciddi olduğuna ve sadece içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaya çalışmadıklarına dair güvenceye ihtiyacı var dedi. Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili de Reuters haber ajansına konuştu. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi.
0: İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı hava üssüne saldırı hazırlığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi kefalette serbest bırakıldı. 23 ila 25 yaş arasında ve İngiliz vatandaşı oldukları belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
1: İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin de kullandığı Fairford hava üssüne saldırı hazırlığıyla ilgili alarm sürüyor. Polisin gözaltına aldığı kişilerin hepsinin Londra'da yaşayan 20'li yaşlarda İngiltere vatandaşı olduğu açıklandı. Bu kişiler patlayıcı suçu ve terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmalarına karar verildi. Polis, şüphelilerin serbest bırakılmasının dosyanın kapandığı anlamına gelmediğini söyledi. Bu 5 kişiyle ilgili soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği belirtildi. Terörle mücadele biriminin başkanı, faillerin bilerek ya da bilmeyerek yabancı bir ülke adına çalışıyor olması ihtimalini gündeme getirdi. Olayın İran'la bağlantılı olması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak Rusya'nın sabotaj operasyonu ya da radikal İslamcı bir eylem ihtimalleri de göz ardı edilmiyor. İran devrim muhafızları, Temmuz'da saldırılarda kullanılan üslerin meşru hedef olduğunu ilan etmişti. Fairford hava üssünün Mart'tan bu yana İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İran'ın Londra Büyükelçiliği iddiaları kesin bir dille yalanladı ve kınadı. Hafta sonu hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli beyaz minibüs ihbarı üzerine 5 kişi gözaltına alınmıştı. İhbarı hava üssünün çevresinde yaşayan bir çiftçi kadının yaptığı ortaya çıktı.
2: İlk fark ettiğim şey çiftliğimizin giriş yolunda bir araç olmasıydı. Sonra 3 tane olduğunu fark ettim. O kadar tuhaf bir düzen içinde park etmişlerdi ki aralarından geçip çiftlik yoluna girmek imkansızdı.
1: Kimliği açıklanmayan kadın gördüklerini anlattı. Gece karanlıkta 3 minibüs ve 10 kadar yüzleri maskeli kişi gördüğünü söyledi. Görgü tanığına göre şüpheliler üsse 100 metre kadar yaklaşmıştı.
2: Büyük bir grup erkek gördük. Panik içindeydiler. Sanırım onları gören birileri olduğu için paniğe kapıldılar. Uzun farlarımızı yakmıştık. Sanırım gözleri kamaştı. Kaçmaya başladılar. Bazıları yolun karşısına geçip tarlaya koştu. Bazıları dönüp ilerideki köye doğru inmeye başladı.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak. Sırada bir başarı hikayesi var. Muhammed Kasım Yaylı 15 yıl boyunca rehabilitasyon merkezinde tedavisine devam etti. Hem yürümeye başladı hem de doktorluk hayali için ilk adımını attı. Tıp fakültesini kazanan Muhammed Yaylı doktor olup tüm hastalarına umut vermek istiyor.
3: Başından beri her zaman doktorluk kalbimdeki meslekti.
4: Azimle çalıştı. Hem yürümeyi başardı hem de hayalini gerçekleştirdi. Tıp fakültesini kazanan 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı doktor olup tüm engelliler için umut olmak istiyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Muhammed Kasım Yaylı bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Engeli nedeniyle uzun yıllar yürüyemedi. Yaşadığı ilçedeki rehabilitasyon merkezi ise onun hayatını değiştirdi.
3: Bağımsız bir birey olarak bir üniversiteye gidebilmem, kendimi fiziksel anlamda da geliştirebilmem bu kurum sayesinde oldu diyebilirim.
5: İlk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz bonus olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Evet. Kendisine gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz.
4: Tedavisini de derslerini de hiç aksatmadı.
6: Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor yani. Tıp fakültesini kazanmasında da yine bu azim çok faydalı oldu.
3: Günde en az 5-6 saat kadar çalışmaya çalıştım. Tabii ki zaman zaman modum düştü, yükseldi. Ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirerek bu süreci atlattım.
4: Ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle tıp fakültesini kazanmayı başaran Yaylı, eğitim hayatına Ankara'da devam edecek.
0: New York Times ve The Telegraph editörleri müzik ve dizi dünyasının en iyilerini seçti. Listenin zirvesinde 1981'in en çok satan Don't You Want Me şarkısı yer aldı. Zirvedeki dizi ise ödül rekortmeni Breaking Bad.
7: Seksenli yıllar, vatkalar, kelebek tokalar ve tabii ki müzik. The Telegraph müzik eleştirmeni Neil McCormick 1980'lerin en iyi 30 şarkısını sıraladı. Listenin zirvesinde 1981'in en çok satan teklesi The Human League'in 1981 tarihli Don't You Want Me şarkısı yer aldı. Morrissey'in vokaliyle renklenen The Smiths imzalı How Soon Is Now listenin ikincisi oldu. Every Breath You Take, Running Up That Hill, Sweet Dreams gibi şarkıların sıralandığı listede Michael Jackson, Billie Jean ile dördüncü sıradan giriş yaptı. The New York Times 500'ü aşkın televizyon sektörü çalışanının katıldığı anketle 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini belirledi. Listenin zirvesindeki yapım şaşırtmadı. Ödül rekortmeni Breaking Bad listenin ilk sırasında yer buldu. Suçun bireylerin ötesindeki toplumsal ve kurumsal boyutlarını işleyen The Wire ikinci, 1960'ların New York'unda geçen Mad Men ise üçüncü oldu.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %74'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında oldukça yoğun bir sabah trafiği gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık, Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Florya. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank.
6: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafın Azaltılması Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugün için Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan etkinlikler bu yıl gıda kaybı ve israfını azaltmanın dönüştürücü potansiyeli üzerine odaklanıyor. Çünkü hesaplara göre gıda kaybı ve israfıyla mücadele aslında üçlü bir kazanım sağlayabilir. Gıda güvenliğini ve beslenmeyi iyileştirmek, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, verimliliği ve ekonomik büyümeyi artırmak. Son tahminlere göre üretilen gıdanın yaklaşık %13'ü hasattan sonra ve market raflarına ulaşmadan önce küresel olarak kayboluyor. %19'u ise satış noktalarında, gıda hizmeti verilen yerlerde ve evlerde israf ediliyor, atılıyor. Ama en çok israf evlerde. Geçen yıl tüm bu yiyecekler israf edilirken dünya genelinde her 13 kişiden biri açlık çekiyordu. Ve dünya nüfusunun %26'sı da güvenli gıdaya ulaşamıyordu. Yiyecek alışverişi yaparken yaşadığınız bölgede yetişen ürünleri mevsiminde ve yerel üreticilerden almak önemli. İhtiyaç kadarını alıp doğru saklama ve pişirme yöntemlerini kullanmayı, artan yiyecekleri değerlendirmeyi öğrenmek ve uygulamak gerekiyor.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
3: Mobile Systems.
0: Reklam.
4: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Veni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidigöz.

0: dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: NTV Radyo.

0: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
2: Merhabalar. Mantarlar konu çünkü yağmurlar başladı, arkasından güneş açacak ve ortalık mantar dolacak. Ama tabii ki toplanan mantarlardan, yabani yetişen mantarlardan bahsediyoruz. Onların çok bilerek toplanması lazım çünkü her zaman mantarda zehirlenme tehlikesi var. Peki bundan korkuyorsanız ama mantarın da tadını seviyorsanız ne yapacaksınız? Tabii ki kültür mantarları. Çünkü kültür mantarları güvenli. Çuvallarla böyle mesela toprak olur. Onların içinde de sporlar olur. Hafif böyle bir nem gezdirirsiniz. Bir süre sonra pıtrak gibi böyle minik minik mantarlar çıkmaya başlar. Ben bir dönem kendi mimarlık ofisim vardı. Onun da bir tane karanlık odası vardı. Orada sürekli mantar yetiştiriyordum. Fakat peki piyasadaki marketlerde satılan mantarlar nerede yetişiyor? Onları birileri bir yerlerden toplayıp getiriyor mu? Ne oluyor? İşte onlar da kültür mantarı. Gene böyle kapalı ortamlarda, karanlık ortamlarda, hatta mağara gibi ortamlarda yetiştirilebiliyor. Bir zamanlar neredeyse Türkiye'deki mantarların, kültür mantarlarının tamamı gene Torosların tepesinden geliyordu. Toroslar mı diyeceksiniz? Evet, Antalya'nın Korkuteli ilçesi çok enteresan bir şekilde kültür mantarı merkezidir denilebilir. Orada her türlü bu marketlerde gördüğünüz mantarlar yetiştiriliyor. Fransızların şampinyon dediği düğme gibi beyaz mantarlar. Şimdi eskiden sadece bunlar vardı. Aslında konserve sanayinde de kullanılan mantar türü her zaman buydu. Hatta İngilizce'de de bunlara button mushroom da denir. Yani düğme mantar gibi. Şimdi aslında mantar çeşitleri de yani kültür mantarı çeşitleri de çeşitlendi. Mesela kestane mantarı var. O birazcık daha iri oluyor. Rengi de işte kestane rengi gibi kahverengi oluyor. Ama içi gene beyaz çıkıyor. Bir de istiridye mantarı var. Krem rengi. Biraz şekli mantar şekli değil de böyle hani yaprak gibi çizgi çizgi olan bir mantar. İstiridye mantarı özellikle uzak doğu yemeklerinde hani Çin yemeklerinde falan olur ya işte onlara çok yakışıyor. Ben de kestane mantarının tadını normal beyaz mantara göre biraz daha lezzetli buluyorum. Daha karakterli, daha topraksı buluyorum. Artık keyfi size kalmış. Tabii ki bunların karışımını da kullanabilirsiniz her zaman. Mesela istiridye mantarı ne kadar pişerse pişsin o kadar öyle çok erimez. Birazcık daha böyle kaygan kalır. Ağızda böyle diri ağza gelen bir dokusu vardır. Hepsinin yeri başka. Elbette bu hafta mantarlı tariflerimiz ve mantarı kullanma biçimlerimiz de olacak. Eğer ki toplama mantar sizi ürkütüyorsa ki ürkütsün gerçekten çok iyi bilenin elinden toplanmışını yemek lazım. O zaman kültür mantarlarına da yönelebilirsiniz. Mantar gerçekten lezzetli bir dünya. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: NTV Radyo.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOMİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
8: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
11: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
10: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
12: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
13: Tablet deyince vatan.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
4: Arvento, Arvento.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Her mevsimde, her havada,
8: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: İstanbul'da pazar akşamıyla pazartesi sabahı arasında metrekareye Pendik Ömerli Barışı çevresine 100 kilograma yakın yağış düştü. Yani bu 1 metrekarelik alanda 10 santimetre yüksekliğinde yağış demek. Maslak, Sarıyer, Sancaktepe ve Beykoz'da 80 kilogram, Şişli, Eyüp, Ümraniye çevresinde 100 kilograma yakın yağış ölçüldü. İstanbul'da bir hafta sürecek yağışların sonunda yağış miktarı toplamda metrekarede 150 kilogramı bulabilir.
7: Her mevsimde, her havada,
8: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo.
1: Tekrar merhaba. Saatler 9. Dolayısıyla 3. ve son dilimindeyiz artık güne başlarken. Elbette ekrandaki son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Merkez Hakem Komitesi Başkanı, Kurulu Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı. Nedeni için hemen Baran Bila'ya dönelim bir. Günaydın Baran. Neler aktaracaksın bu soruşturmaya dair?
2: Osman Girgin resmi belgede sahtecilik ve mobbing, bu iki iddia üzerine soruşturma gerçekleştiriliyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Toplam 4 ilde baskınlar düzenlendi. Burada tabii ki en çok dikkat çeken isim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Şüpheliler ve gözaltına alınan isimler arasında, ayrıca MHK üyeleri de zanlılar arasında bulunuyor. Biraz daha bu kişiler netleşmeye başladı. Aralarında Faal Hakemler Derneği yöneticileri, eski kurul üyeleri, MHK üyelerinin yanı sıra TFF eğitim ve bölge sorumluları da şüpheliler arasında bulunuyor. Gözlemciler de yine bu kişiler arasında. 15 Eylül 2025'te geçen yıl alınan bir müştefiki ifadesinin üzerine bu soruşturmanın başlatıldığı ilk gelen bilgiler arasında, işte bu tarihten sonra çeşitli masak, telefon görüşmesi raporları, varsa yazışmalar, tüm bunlar araştırıldı ve dosyaya girdi. Tüm bu gelişmelerin ardından artık bir operasyon düzenlendi. Kuvvetle muhtemel şu an şüphelilerin evindeki aramalar devam ediyor veya çeşitli noktalardaki, ofislerdeki aramalar da devam ediyor. Bir kez daha vurgulayalım. Resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlamalar bu yönde. Fakat bu mobbing, yani bunu baskı kurmak olarak nitelendirebiliriz. Bu iş yerinde mi veya bu hakemlere yönelik mi, farklı bir organizasyona yönelik mi, henüz bu durum daha netleşmedi. Çok daha yeni, sıcak bir gelişme olduğunu ifade etmekte, hatırlatmakta fayda var. Aynı şekilde resmi belgede sahtecilik, bu hakem atamalarıyla, federasyon kapsamındaki görevleriyle mi ilgili, yoksa dediğimiz gibi başka bir bu anlamda teşebbüs mü vardı? Bu araştırılacak iddialar arasında yer alıyor. Tabii ne söyleyecekler burada, emniyete verecekleri savunmada, çapraz sorguda verecekleri savunmada, bu soruşturmanın ilerideki safhasında belirleyici etkenlerden biri olacaktır Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Baran Bila aktardı olan biteni. Bu konu son derece önemli. Yani Türk futbolu ile ilgili pek çok tartışma var. Hakemlerle ilgili pek çok tartışma var. Yıllardır devam eden bir tartışma bu. Önceki federasyon başkanından beri devam eden bir tartışma aslına bakarsanız. Hatta geride bıraktığımız, hafızam yanıltmıyorsa, bir buçuk ay kadar ancak oluyor. 4 büyük kulübün başkanıyla Cumhurbaşkanı da bir araya gelmişti. O zaman da bu konunun gündeme geldiği ifade edildi. Dolayısıyla ama az önce Baran'ın da aktardığı gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu'nun bu konularla ilgili bir gözaltı mı bu, yani bu mobbing dediğimiz hadise neden kaynaklanıyor henüz bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda elbette bir elimize bilgi geçecektir diye düşünüyoruz bu konuyla alakalı. Hukukçu Tarkan Erdal'la konuşalım çünkü iki farklı noktası var. İlk bakışta ne anlaşılıyor aktaracak bizlere. Tarkan Bey, hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?
3: Başkanı gözaltına alındığı için tabii eski üyeler ve şu anda da bazı Faal Hakem Derneği ve gözlemciler, Faal Derneği'nin başkanı herhalde, benim de tabii takip edebildiğim kadarıyla gözaltında. Şimdi tabii bunlar gözaltında olunca akla futbol Merkez Hakem Kurulu Başkanı olunca mevcutta Sayın Ferhat Gündoğdu. Buna ilişkin olarak tabii ki çok fazla haber değeri ve haber niteliği var. Acaba neden olduğuna ilişkin olarak da İddialara baktığınız zaman iki iddia zaten aslında ön plana çıkıyor. Bir tanesi resmi olarak da sahtecilik, diğeri de eziyet suçuna ilişkin olarak iddialar var. Ama hafızam beni yanıltmıyorsa zaten 2025 yılında bazı hakemlere ilişkin hani bu gibi durumlarda hakem raporlarının değişip değişmediğine ilişkin olarak bazı iddialar vardı. O iddialara ilişkin bir durum olabilme ihtimalini ben görüyorum çünkü iddiaya da baktığınız zaman resmi evrakla sahtecilik ve eziyet. Zaten resmi evrakla sahtecilik suçun dolaşabilmesi için resmi evrak niteliğinde olabilecek bir belgede tarifat, bir düzenleme, bir değişiklik yapılması gerekir.
1: Yani kendi işleriyle şimdi, alakalı bir durum değildir. MHK ile alakalı bir durumdur diye bir tahmininiz var değil mi sizin de?
3: Şöyle, çünkü resmi evrakla sahtecilik ve gözaltına alınanlara baktığınız zaman ve biraz önceki söylediğim gibi hafızam beni yanıltmıyorsa daha önceki bu bazı hakemlere ilişkin değişiklik yapıldığı iddiaları da basında çok çıkmıştı. Üst üste koyduğunuz zaman bir, şimdi Merkez Hakem Kurulu hangi belgeleri düzenler? Aklı ilk ne gelir? Bunları ikiye ayırmak lazım. Bir, hani hazırlayın, sezon başında elit kategori, Süper Lig hakemleri, hani birinci kategori diyebileceğimiz, alt kategoriler diyebileceğimiz bunlar için değil mi bazı performans testleri yapılır, bazı belgeler düzenlenebilir. Acaba burada mı bir değişiklik şüphesi var? Burada mı bir resmi sahtecilik var? Yoksa bir de Merkez Hakem Kurulu'nun bunun dışında da düzenlediği belgelerde hangilerinde acaba resmi sahtecilik şüphesi var? Eğer siz burada Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı gözaltına alıyorsanız ve iki tanesi de eski birlikte çalıştığı üye, şu anda onlar üye değil ama onlar da eski birlikte çalıştığı üye ve istifa etmişlerdi. Acaba bunlara ilişkin bir, şimdi ilk akla tabii şüpheler olduğu için şüphe olduğunda altını çizelim, soruşturma olduğunda altını çizelim ama akla bunlar geliyor. Bu yüzden bu belgeleri ilişkin sanırım bir iddia ve şüphe var ama bence burada diğer tartışılması gereken nokta da şu. Açıklamalara baktığımız zaman, lütfen siz de düzeltin çok eğer eksikse ve yanlışsa ama MASAK kayıtları ve HTS kayıtları da delil olarak sanırım açıklamada var bakıldığına ilişkin. Şimdi siz bir MASAK kaydından bahsediyor iseniz ortada bir para trafiği. Çünkü MASAK neye bakıyor? MASAK bankadaki trafiklere, para trafiğine bakar. HTS zaten biliyorsunuz konuşmalara, iletişime bakar. Şimdi bunları da üst üste koyduğunuz zaman bir de eziyet suçu var tabii. Eziyet suçu da malum, insanlara karşı siz sistematik olarak bedenen veya ruhan zarar verme durumuna ilişkili olarak bazı eylemlerde bulunmanız lazım. Şimdi bunları üst üste, bu konuştuklarımızı üst üste değerlendirelim. Burada üst üste değerlendirdiğiniz zaman bunlara baktığınızda demek ki burada şu olacak, şüpheyle hareket edilmiş ve MHK bünyesinde bu resmi evrak diyebileceğimiz evraklarda bir sahtecilik oluşmuş iddiasıyla şu an bu soruşturma yürütüyor. Diğer taraftan da eziyet. Ama ne olursa olsun iki suç tipinin de işlenebilmesi için mutlaka ve mutlaka MHK'nin kendi kadrosunda olabilecek kişilere özgü bunun yapılması gerekir ki bu suçlar işlenebilsin. Onları göreceğiz. Çok yeni, çok sıcak. Hangi bilgi, kim şikayetçiydi, biraz önce söylediğim haberlerle beraber sanki geçen senenin haberleri de benim hafızam beni yapmıyorsa bunlar da vardı. Sanki onlarla beraber bir operasyon ama bugün ifadeleri zaten işte gözaltına alınacak ifadeler ortaya çıktıktan, alındılar ortaya çıktıktan sonra daha net bir şekilde değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi iddiaların bazıları zaten hani yeni öğrendiğimiz iddialar değil, konuşulan. Hatta az önce ben sizi bağlamadan önce izleyicimize de aktardım. Dört büyük kulübün başkanlarının Cumhurbaşkanı'na da o toplantıda bu hakemlerle ilgili sıkıntıları ya da onlara ilişkin işte bu tehdit vesaire gibi bazı durumların olabileceğini, yani futbolda rekabetin adil olmadığına yönelik bir takım şikayetlerin olduğunu biliyoruz. Hafızam yanıltmıyorsa benim de yaklaşık bir buçuk ay önceki bir toplantıydı. Sizin işaret ettiğiniz üzere geride bıraktığımız yıl ve 2024 yılında şimdiki Adalet Bakanı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de başlatılan bir takım soruşturmalar vardı. Yasa dışı bahis, işte hakemlerin atamasıyla ilgili pek çok durumla alakalı. Sanırız bu operasyonun devamı niteliğinde olacak bir büyük bir operasyondan söz ediyoruz. Çünkü ilerleyen dakikalarda buna ilişkin bir açıklama da gelecektir diye düşünüyorum derken Tarkan Bey biraz bekleteceğim sizi çünkü bu açıklama geldi. Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu, Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasını okuyorum izleyicilerimize. Sahadaki adil rekabetin, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyanan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir. Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. Burası önemli, bir kez daha okuyorum. Görevlendirme, puanlama, hakem klasmanlarının oluşturulması ve atama süreçleriyle ilgili kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah bir operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF MYK Başkan Vekili AŞ, MYK üyesi ŞŞ ve eski MHK üyesi YY'nin de Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı FK ile AS ve EK'nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış, ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz diyor Adalet Bakanı. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan emniyet müdürlerimize özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Hukukçu Tarkan Erdal'la konuşuyorduk biz de. Aslında beklediğimiz bir açıklama diyebiliriz herhalde, değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Zaten bizim konuştuğumuz gibi aslında Sayın Akın Gürley'in işaret ettiği yolda Sayın Bakanımızın işaret ettiği şuydu. Biraz önce söylediğimiz gibi klasmanlara ilişkin, sınavlara ilişkin, atamalara ilişkin bir şüphe, bunlara ilişkin bir soruşturma olduğunu anlıyoruz açıklamadan.
1: Şimdi aklıma şu geliyor, çok özür dilerim, çok özür dilerim bölüyorum ama o cümleyi bir kez daha okumak isterim izleyicilerimiz için de. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiği, daha önce de Fethullahçı terör örgütünün biliyorsunuz pek çok sınavla ilgili soruların çalınması vesaire gibi soruşturmalara konuk olmuş, bununla ilgili davalar da olmuştu. Benzer bir durum olabilir mi burada da?
3: Şöyle zaten bence kesinlikle Sayın Akın Gürley'in açıklamasından ben onu anlarım, en azından öyle söyleyeyim. Zaten benim şüphem de oydu, dediğim gibi hakemlerin klasman dediğimiz, biliyorsunuz, bir üst klasman hakemlerimiz var. Klasman hakemlerimiz var. Bunlar neye göre nasıl belirleniyor? Girdikleri sınav, aldıkları puan, yaptıkları inceleme, MHK bunu değerlendiriyor sezon başlarında ve bir sınava tabi tutuyor. Maçlardaki performanslarına göre, işte sınavlara göre, koşuya göre, atletik performans var. Bunlar FIFA tarafından, UEFA tarafından ortaya koyulan kriterler var. Siz bu kriterlere uygun davranırsanız ancak üst klasman hakemi olabiliyorsunuz. Yani üst klasman hakemi ne yapar? Herkesin anlayacağı şekilde, hani o Süper Lig'de maç yöneten hakemleri söyleyelim. Bir de klasman hakemleri vardır. Daha alt liglerde maç yönetir. Oradaki üst klasmanla klasman hakemleri arasındaki fark bu. Peki bu niçin kıymetli? Niçin bu bilgiyi veriyoruz? Biraz önce söylediğiniz gibi Sayın Akın Gürley'in açıklamasından net bir şey anlaşılıyor. Bir, bu sınavlarda bir problem var mı? İşte resmi olarak sahtecilik suçu oluşur oluşmaz şimdi devreye girecek. Ve bunlara ilişkin olarak sadece bu atamalar, sınavlar, klasmandaki belirleyiciler, bunlara ilişkin olarak acaba arada bir hukuka aykırı işlem olmuş mu? Herhangi işlemler kayırılmış mı? Bunlara bakılıyor ve asıl kıymetli olanı tekrar söylüyorum. Bunları yapılırken HTS ve HTS bas kayıtları ve MASAK raporları da çok önemli ve
1: Tarkan Bey, bir virgül koyalım isterseniz. Bir ek sorum daha olacak. Çünkü bir Ankara'ya da gidelim. Olayın ayrıntısıyla ilgili Mustafa Belder'i bir dinleyelim. Sonra sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Mustafa, günaydın. Neler aktaracaksın konuya ilişkin?
4: Günaydın Osman. Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve paylaşımında sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir ifadelerini kullandı. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir dedi ve bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonun, soruşturmanın detaylarını paylaştı. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialarının incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyonun düğmesine basıldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da arasında bulundu. MHK Başkan Vekili, MHK üyesi, eski MHK üyesi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı'yla iki ismin daha yer aldığı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. İkamet ve iş yerlerinde, ofislerinde adli aramaların gerçekleştirildiğini belirtti ve paylaşımında şu ifadelerini kullandı. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerine ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
1: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Berber aktardı. Tarkan Erdal'a bir soru daha soralım. Son soru olsun. Tarkan Bey, herhalde bu daha önceki operasyonlar gibi sonrası da gelecek bir operasyon. Elbette bu soruşturma aşamalarında masumiyet karinesinin altını çiziyoruz ama daha farklı tartışmaları, daha farklı soruşturmaları da tetikleyecek bir operasyon gibi geliyor bana. Katılır mısınız?
3: Katılırım ama şunu da ayırmak lazım. Aslında siz onu işaret ettiniz. Daha önceki yapılan operasyonlar daha çok işte bahis, yasa dışı bahisle ilgiliydi ama sanırım bu kendi hakemlik camiasında hani özellikle Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın işte şüpheli olması zaten aslında Sayın Akın Gürley'in açıklamasına baktığınız zaman sanki bu hakem atamalarında, hakem sınavlarındaki açıklamada zaten aslında ona işaret ediyor. Onunla ilişkin bir sahtecilik olmuş mu, bir kayırmacılık olmuş mu, atamalara ilişkin bir problem olmuş mu? Tabii biz hep MHK Başkanı ve üyelerini, eski üyelerini de konuşuyoruz. Onların bazıları zaten hani Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamada baş harflerini verdiği kişiler, dediğim gibi bu işle ilgilenenler zaten kim olduklarını gayet rahat bir şekilde anlayacaklar. Eskiden birlikte çalışmış olduğu ve istifa etmiş olduğu kişiler zaten. Bunların hepsine baktığınız zaman demek ki bu noktadaki bazıları da biz de biliyorsunuz biz de bir de hakemlerin atamasını yapan PİMİK dediğimiz Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu, hakemlerin atamalarını yapan bir kurul daha var MHK'nın içinde. MHK'nın içindeki bunlar da tabii başkan ve bu üyelerden oluşur. Onlar onların da üyeleriydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani sonuç olarak burada neyi soruşturuyor Cumhuriyet Savcılığı? Gözaltı kararı neden verildi? Burada bu hakemlerin klasmanlarının oluşabilmesi, atletik performanslar, testler, atamalar ve bunların yapmış olduğu eylem ve işlemleri ilişkin olarak resmi belgede sahtecilik oldu mu olmadı mı? Ve diğeri de unutuyoruz, eziyet. Eziyet suçu da dediğim gibi siz birisine bir ruhani veya bedenen zarar verme kastınız, durumunuz. Basitçe söylüyorum. Böyle birisi kim olabilir bu camiaya baktığınız zaman? Demek ki başka şikayetçi hakemler ve insanlar olduğunu da biz buradan anlayabiliyoruz. Çıkınca ortaya çıkacak, göreceğiz zaten. Evet. Ama bunu diğerlerinden biraz ayırmak lazım. Bu sanki hakemlere özgü, hakemlerle ilgili bir problemmiş evet. gibi algılayabiliyoruz. Tabii son cümle şunu söyleyeyim. Bu ceza yargılaması. Bir de ne var? TFF yargılaması. Acaba MHK Başkanı ve üyelerin durumu ne olacak? Onu da biz daha bence asıl tartışılacak konularda bunlar. Şu an milli ara olduğu için tabii çok belki şey değil ama onun da altını çizelim. Malum atamaları bunlar yapacaklar zaten maçlara. Onlar da olacak, onları da göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Tarkan Erdal bizlerle birlikteydi. Bu konu Tarkan Bey'in de ifade ettiği gibi futbol açısından daha da konuşulacak. Belki de büyük kulüplerin çok uzun yıllardır ifade ettiği, konuştuğu gibi yabancı hakemlerin gelmesini sağlayacak bir duruma da evrilecek bu durum. Ankara'ya gidelim şimdi. Ankara'da Ahmet Örsoğlu bekliyor bizi. Gündemdeki bir diğer önemli konu fon soruşturması. Bu fon kriziyle ortaya çıkan durum. Özellikle AK Parti MYK ve MKYK üyeliğinden istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın adının geçmesinden sonra daha da farklı bir hal almıştı. Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısından sonra ilk açıklamasını yaptı ama bugün daha önemli bir toplantı var. Ahmet aktaracak onları. Ahmet Örsoğlu günaydın. Nedir bu toplantı?
5: Osman günaydın. Dün kabine toplantısının en önemli başlığı ekonomiydi, fon soruşturması ve bu soruşturmalar sonrasında ortaya çıkan yeni tablo enine boyuna konuşuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalar yönünden kabine üyelerini bilgilendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fon soruşturması ve fonlardaki sorunun ekonomiye yönelik etkisinin ne boyutta olduğu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem New York'ta hem de İstanbul'da ekonomi kurmaylarıyla farklı toplantılar gerçekleştirmişti bu fon soruşturması ile ilgili olarak. Ama bugün yeni bir toplantı daha gerçekleştirileceğini açıkladı dün kabine toplantısı sonrasında. Bugün külliyede gerçekleşecek saat 16'da genişletilmiş il başkanları toplantısı var. AK Parti'de olacak. O toplantıdan önce bu ekonomi toplantısının gerçekleşeceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada önemli bir ifade de kullandı Osman. Sermaye piyasası kuralları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde mahşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır ifadesini kullandı bu toplantıyı kastederek. Toplantıda karar alınacak mı? Alınan kararlar daha sonra açıklanacak mı? Bir açıklama yapılacak mı? Elbette bunları takip edeceğiz Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Örsoğlu aktardı olan biteni bugünkü.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
9: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
10: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0-1.

0: takım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: 24-30 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır!

0: son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
4: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 29 Eylül 2026 Salı günü sabahındayız. Geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan altın fiyatlarını konuşacağız. Zafer Ergezen programımıza canlı olarak bağlanacak. Sonrasında piyasaları konuşacağız. Erencan Umut bizimle birlikte olacak. Son gelişmeleri değerlendirecek ve son olarak da Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz Hoca yayınımıza katılacak. Makroekonomik gelişmeler, bir tarafta fon var, bir tarafta piyasalar var, bir tarafta makroekonomi var, enflasyon var, Merkez Bankası var. Hepsini bulabileceksiniz süresi içerisinde programımızın. Haberler ve rakamlar da elbette birazdan ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla ve ilk madde geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli izleyenler, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada fon piyasasında yaşanan sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek finansal sisteme sirayet eden herhangi bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu söyledi. Birazdan haberimizde daha geniş olarak vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Değerli izleyenler, Sermaye Piyasası Kurulu, TERA ve Finansal TERA Finansal Yatırımlar Holding'in pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin incelemesini tamamladı. 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken TERA Yatırım ve TERA Portföy'le birlikte 37 kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını, Amerika'nın savaşı kazanacağını savundu. Savaşın ardından benzin fiyatlarının ciddi şekilde düşeceğini söyledi. Ve biliyorsunuz galon fiyatı 6 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ama bir türlü savaş bitmiyor. Bir türlü aylardır bu söylem tekrar tekrar gündeme geliyor. Savaş bitince düşecek, savaş bitince düşecek ama bir türlü göremediler. Diğer taraftan fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Ve petrol, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle üst üste yükselişini sürdürüyor. Brent petrol bu sabah 100 dolar seviyelerine, hafif üzerine

0: geri geldi. Altın fiyatları da Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikasına ilişkin endişelerle son 7 haftanın Ağustos ayının başından beri en düşük seviyelere yakın işlem görüyor. Rakamları vereceğiz, hemen buradan geçelim. Önce bizim borsamıza bakalım. Borsada BIST 100 endeksi dün %2,38 gerileyerek 12.593 puandan kapandı. 12.593 puan ne demek biliyor musunuz? 2026 yılı Ocak ayı demek. Ta oradaki seviyelere, 2026 Ocak ayına geri dönmüş oldu borsada BIST 100 endeksi. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 12.455 puan. Yukarıda ise 12.899, yani bir önceki günün kapanışı hiç artıya geçmedi. İşlem hacmi 115,2 milyar lira ile yine düşük gerçekleştiğini belirtelim. Gün sonunda hiç artıya geçen alt endeks, sektör endeksi yoktu değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 71 kuruş. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklentiler bir miktar daha kuvvetleniyor gibi görünüyor. Baktığınız zaman Ekim toplantısında faiz artışı yapma ihtimali %72,5, Aralık toplantısında faiz artışı yapma ihtimali de %84 olarak fiyatlanıyor. Dolayısıyla altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Altının onsu bu sabah 4142 dolar seviyesine kadar geriledi. Önceki kapanışına göre %0,67 yukarıda, ama dünkü işlemlerde %4 değer yitirdi. 4280 dolardan 4110 dolara kadar geri çekildi. Kapanışını da oradan 4115 dolardan yaptı. Petrol fiyatları dedik ya, tekrar 100 dolar seviyelerine geldi. Şimdi burada vade değişimi olduğu zaman fiyatlarda bir karışıklık olabiliyor. Hani 107 dolarda görebiliyorsunuz, 99 dolarda görebiliyorsunuz, 104 dolarda görebiliyorsunuz. Hani Kasım ayı vadeden Aralık ayı vadeye geçişte birkaç gün böyle bir karışıklık olabiliyor. Ama birçok kaynakta 99 dolar, 100 dolar, 101 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Vadeli işlemlerde biraz daha yukarıda elbette petrolün varil fiyatı, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışına göre %0,75 yukarıda. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak 101 dolarla 96 dolar arasındaydı Brent petrolün işlem aralığı. Yurt içinde altın fiyatları gelsin. Altının gramı 6528 lira, çeyrek altında 10704 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi değerli izleyenler, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte, hemen dönelim ve Zafer Bey günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Zafer Bey, altında dün %4'lük bir geri çekilme. O daha uzun vadede de yine geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Baktığımız zaman Amerikan Merkez Bankası mı, yoksa Orta Doğu gelişmeleri mi, yoksa yükselen tahvil fiyatları mı, yoksa hepsi mi? Nasıl değerlendirelim altın fiyatlarını? Nasıl bakalım yılın geri kalanına?
1: Yani burada aslında direkt savaş ve petrol fiyatları diyebiliriz. Özellikle petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini artırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz artırım beklentilerini artırıyor. Dolar endeksi yükseliyor. Ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor. Bütün bunların sonucunda ise altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, yani kıymetli metaller tarafında o satış baskısını görüyoruz. Tam olarak şu anda piyasanın petrol fiyatlarına odaklandığını söyleyebiliriz. Tabii bu sadece altın ve gümüş fiyatları değil, genel olarak varlık fiyatlarına bu baskıyı görüyoruz. İşte borsalar tarafında da satış eğilimini görüyoruz. Bu bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Açık konuşmak gerekirse petrol fiyatları bu seviyede kaldığı sürece faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor. Bunun sonucunda da merkez bankalarının faiz artırım beklentileri artıyor. Fed zaten faiz artırımına gitmişti. Bundan sonra bir kez daha, yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırım beklentisi vardı üyeler tarafında ağırlıklı olarak. Ama petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa sanki iki faiz arttırımı daha gelebilecek gibi gözüküyor. İşte tam olarak da bu noktada bunun baskısını hissediyoruz altın ve gümüş fiyatlarında. Altın fiyatlarında ons bazında bakacak olursak destek seviyelerine gelmiş, hatta bir miktar altına da sarkmış durunda. Ben hala 3900-4000 bandının aşağı geçilmesini beklemiyorum açıkçası. Buralar çok güçlü seviyeler ki 4150 seviyesinin altında artık yavaş yavaş alım bölgelerine yaklaşmış gibi gözüküyor. Bu seviyelerden alıcıların geleceğini düşünüyorum ben yeniden. Ama tabii petrol fiyatları önemli. Petrol fiyatları sadece enflasyon endişeleri değil, işte altın, gümüş, genel olarak endüstriyel metaller ve borsalar olmak üzere birçok fiyatlamayı olumsuz etkiliyor maalesef.
0: Pekala, hep söylüyoruz, yatırım tercihi yaparken altın uzun vadeli bakılmalı. Bir borcunuz varsa, mecbur ödemeniz gerekiyorsa zaten hani fiyata bakmadan alırsınız altını, ama yatırım tercihi olarak bu dönem biraz daha uzun vadeli bakmak, daha uzun vadede bakmak herhalde daha önemli altın alacaksak, değil mi?
1: Kesinlikle. Bu dönem şöyle söyleyeyim, yani faizlerin bu kadar yüksek olduğu, enflasyon endişelerinin olduğu bir ortam içerisinde doğal olarak genel anlamda metaller, emtialar tarafında yukarı yönlü bir eğilim görmek çok kolay değil. Baktığımız zaman faizler yükseliyor, dolar endeksi yükseliyor. Dolayısıyla burada altın, gümüş gibi varlıklarda yukarı yönlü eğilimin olmasını çok fazla beklemeyiz. Zaten altının da yükseliş hikayesine ve gümüşün yükseliş hikayesine de baktığımız zaman geçen sene içerisinde ağırlıklı olarak faiz indirim hikayesinin oluştuğu döneme denk geldiğini görüyoruz. O yüzden de faiz indirim beklentilerinin yeniden artmaya başladığı bir döneme kadar altın ve gümüş fiyatlarında çok da yukarı yönlü beklememek lazım. Bu ne demek? Kısa vadeli bir beklenti içerisine girmemek lazım. Orta ve uzun vade ise destek seviyelerinin, yani yeni alım için mutlaka destek seviyelerinin beklenilmesi en sağlıklı karar olacaktır. Şimdi destek seviyelerine oldukça yaklaşmış durumdayız. Bu seviyelerden dediğim gibi alıcıların gelmesini bekliyorum ben, ama petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse bu desteklerin de altına hala sarkma ihtimali var. O yüzden de kısa vadeli düşünme zamanı değil. Eğer altın ve gümüş yatırımı yapmak istiyorsanız mutlaka uzun vadeli bakılacak bir dönemin içerisindeyiz. Temkinli olunacak bir dönemin içerisindeyiz. Dediğim gibi bu dönem şu anda rüzgar altın ve gümüşün arkasından esmiyor. Yani bir miktar daha faiz indirimlerinin oluşacağı bir dönem beklemek lazım. O da sanki 2027 gibi gözüküyor.
0: Zafer Ergezen, emtia piyasaları uzmanı, çok teşekkürler. Temkini elden bırakmamak lazım. Bizim de bilgilendirdiniz, bizim de birlikte oldunuz. Mutlu günler diliyorum.
1: Rica ederim. Yayınlar ve bol kazançlar diliyorum herkese.
0: Hepimize çok teşekkürler. Değerli izleyenler, açılışta da ifade ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalar yapmıştı. Özellikle fon soruşturmasıyla alakalı daha geniş göreceğiz diye. Buyurunuz, öyle devam edelim şimdi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
2: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
3: Soruşturmayla ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarını da ifade eden Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti.
2: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
3: Finansal piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi.
2: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
3: Bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini belirten Erdoğan, benzer bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek, idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
0: Şimdi sırada yatırım uzmanı Eren Can Umut var. Eren Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, günaydınlar.
0: Eren Bey, hemen soracağım. Bu sabah Ekonomi Gazetesi'nde de borsada kayıp 4 trilyona ulaştı başlığı var. Detayları merak edenler için buradan tavsiye edelim. Değerlendirmelere bakacak olursak ise 12.592 puan kapanışı, yani bu yılın Ocak ayına geri dönmüş gibi duruyoruz. Peki taban taban serileri bitiyor mu, bitecek mi? Manipülasyonla yükselen hisseler normal değerlere geri döndü mü, yoksa daha süreç var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz borsada şu son bir haftada 10 günde yaşananları?
4: Şimdi borsa 13.000'in altında 11.900'lere kadar da gerileyebilir. Ama mevcut dönem itibariyle hani şu destek seviyesi kırıldı. Dolayısıyla işte şu destek seviyesini takip edelim. İşte birinci değil ama ikinci destek seviyesinden yukarı doğru tepki alabilir tarzında yorum yapmak çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani mevcut atmosferi itibariyle teknik analizin çok da çalışacağı bir an, hani bir konjonktür içerisinde olmadığımızı bir kez daha dile getirmek isterim. Ama manipülasyon ile yükseltilen hisselerdeki taban taban serilerinin hala devam ediyor olduğunu görmekteyiz. Çünkü o kadar ciddi, o kadar sert bir değer artışı oldu ki. Yani normalde örnek veriyorum, hani tamamen afaki konuşuyorum. 100 lira adil değeri olması gereken bir şirketin neredeyse işte 2000 lira, 3000 lira, hatta 5000 liralık değerlere kadar şişirildiğini de gördük. Şimdi dolayısıyla o 5000 liralık değerden 100 liralık değere gelir mi, ya da 100 liranın altına iner mi? Yani bu ne demek? Taban serilerinin bir miktar daha devam edebileceği anlamı taşıyor ki zaten bunlar da çok şaşırtıcı değil. Çünkü en nihayetinde bugün konuşulan unsur o manipülasyona tabi olan, işte o fonların değerinin şişirilmesi için o fonların içerisindeki belli başlı hisselerin değerinin de şişirildiği bir dönemden bahsediyoruz. İşte o değer şişikliği normal seviyeleri gelir mi? Gelebilir. Büyük ihtimalle gelecektir. Ama gelmesi durumunda artık bu şirketlerle alakalı bir risk kalmadı denir mi? Denmez. Çünkü zaten hani mevcut fonlar tasfiye süreci içerisindeki o fonlara ait olan şirketler aslında bunlar. Dolayısıyla bu şirketlerin de bir noktadan sonra tasfiye sürecine girme ihtimalleri söz konusu olabilir. Yani en azından hani bu ihtimal gerçekleşmese bile hani mevcut ihtimalin konuşuluyor olması bu hisselerde zaten baskıyı da beraberinde getirecektir. Ama bu baskının bu şekilde devam ediyor ve sürüyor olması özellikle de tasfiye noktasında hukuk yapısının, SPK'nın, işte diğer kurumların elini de ciddi anlamda güçleştiren bir unsur. O bakımdan dolayı yani atılacak adımları gerçekten yakından takip ediyoruz ama hani en nihayetinde artık çok yakın vadede somut, kamuoyu vicdanını yaralamayan adımları da görmemiz gerekiyor ki sermaye piyasalarımızda daha güçlü yukarı doğru tepkiler görebilelim.
0: Ve bunun hızlı bir şekilde, seri bir şekilde gerçekleşmesi önemli. Tabii. Peki 1 Ekim tarihi de önemli. Neden? Çünkü endekslerde değişiklik olacak. Bu bahsettiğimiz taban taban serilerinin de hani bir miktar endeksten ayıklanacak olması, bu hisselerin bir miktar endeks dışında kalacak olması bir şey sağlar mı? Pozitif katkı sağlar mı? Hani öyle düşündüm. Ne dersiniz?
4: Sağlayabilir ama hani düşünüldüğü kadar çok kuvvetli bir etki sağlamayacaktır. Yani SPK'nın atmış olduğu bir karar vardı. Hani bir tebliğ yayınladı. Fiili dolaşım oranlarının düzeltilmesi noktasında orada BIST 30 dışındaki hisseleri ayrı bıraktı. Ama BIST 30 dışındaki hisselerin içerisinde mesela bir hisse var ki hani şu ana kadar konuşulan en önemli hisse. Yani fonlardaki değer kazancını da güçlendiren hisse. Şimdi dolayısıyla hani o hissenin BIST 30'dan çıkıp yerine farklı bir hissenin giriyor olması, hani BIST 30'daki o sert ve keskin bir baskı, gerçi şu anda göremiyoruz o keskin baskıyı. En nihayetinde burada varlık fonunun devreye girmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likiditeyi arttırmasıyla beraber hani suni demeyeyim ama hani desteklenen bir yukarı doğru hareket, desteklenen bir güçlü duruş söz konusuydu ama hani mevcut o sıkıntılı, o fonlara, fonların içerisinde yer alan, o manipülasyona maruz kalıp değer şişikliği üreten, oluşan hisselerin tabii ki endekslerden ayıklanması, endekslerin genel sağlığıyla alakalı ciddi anlamda bizde bir algı, bizde bir beklenti oluşturacaktır. Ama hani bu hisseler bu endekslerden çıktı işte. BIST 30'dan çıktılar, BIST 100'den çıktılar. Dolayısıyla BIST 100'e artık önü açıldı. Yön artık yukarı diyebileceğimiz bir etkide bulunabilir mi? Kısa vadede hayır. Yani ben kısa vadede böyle bir etkide bulunmasını beklemem ama orta uzun vadeli yapıda evet. Çünkü orada hani yapay olarak fiili dolaşım oranı şişirilmiş, fiyatları şişirilmiş, endekslerin BIST 30'dan çıkartılıp gerçekten endekse uygun, endekse yakışan hisselerin giriyor olması bir noktadan sonra yabancı yatırımcının da dikkatini çekecektir. Yani MSCI'nin atmış olduğu bu adımlar, yapmış olduğu tehditler, kurduğu baskılar bir noktadan sonra Türkiye borsasında daha ucuz, daha uygun fiyatlardan, daha makul fiyatlardan girmesi noktasında da önünü açmıştır. Yani dolayısıyla evet endekslerden bu hisselerin şu anda ayıklanıyor olması, ayıklanmış olması çok geç kalınmış bir karardır. Öncelikle bundan net ifade etmek istiyorum. Yani gerçekten çok net kalınmış bir karardır. Ama en nihayetinde atılan bu adım kısa vadede Borsa İstanbul 100 Endeksini ciddi ölçüde yukarı doğru destekleyecek bir unsur olmaktan ziyade orta uzun vadede endekslerimizin önünü yukarı yönlü açacak bir gelişmedir.
5: Eren Bey, piyasada likidite sıkıntısı devam ediyor mu acaba?
4: Yani likidite sıkıntısı devam ediyor. Yani biz bunu işlem hacimlerinden de çok net bir şey de görüyoruz. Yani çünkü alım noktasında çok ciddi bir iştah olmayınca satın noktasında özellikle daha az önce bahsetmiş olduğumuz hisselere yönelik ciddi bir satış emri gelince otomatik olarak orada alım noktasındaki likidite eksikliği kısık yani bozuk. Ama bu da bir noktadan sonra artık devreye girecektir ama işte burada o likiditenin yani Borsa İstanbul'u ciddi anlamda genele yayılmış bir yükseliş hareketini beraberinde getirecek likidite bolluğu için hani Merkez Bankası'nın adım atması işte ne bileyim faiz indirimleri işte Borsa İstanbul'dan ya da işte siyasi cepheden piyasayı rahatlatacak haberlerden ziyade mevcut bu fonlarla alakalı o tasfiye sürecindeki fonlarla alakalı çok hızlı ve çok somut adımların artık piyasa analizinde görülüyor olması ve bu sorunun evet gerçekten de çözülmeye artık yakın olduğunun piyasalar nezdinde ciddi bir algı oluşması gerekiyor. O zaman likidite ciddi bir güçlenmeye maruz kalacaktır. Ama şu anda hani yapay bir likidite var mıdır? Evet vardır. Yani bazen görüyoruz varlık fonunun devreye girdiğini görüyoruz. Bazen Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar işte haftalık repo ihalelerinin miktarıyla oynanan bir süreç. Yani piyasaların bir likidite pompalanması söz konusu olabiliyor ama hani bunlar çok geçici süreçler. Ama sorunuza tekrar gelecek olursak evet likidite yani çok net bir kısıtlanma olduğunu zaten işlem hacimlerinden de görüyoruz. Fonlarla alakalı çözüm odaklı somut adımların çok kısa bir süre zarfı içerisinde gelmesiyle beraber bu likidite artacaktır. Yani bu sorunlar da geride kalacaktır ama bu sorun geride kalana kadar ciddi acılar da maalesef çekiliyor.
6: Yatırım uzmanı Eren Can Umut geri sayım programında değerlendirmelerini yaptı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Sit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
1: adım önde. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Reklam. NTV Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alındı. İddialar resmi belgede sahtecilik ve mobbing. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma var. Bu süreçte bir mağdurun verdiği ifadeler etkili oldu. Çeşitli masak raporları ve telefon görüşmeleri de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte Merkez Hakem Kurulu üyeleri de var. Amili takım Uluslararası A Ligi'nde oynadığı ikinci maçında da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
11: Amili takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslararası A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
12: Bu takım benimle birlikte C Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
11: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
13: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
11: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
10: Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de.
11: Konyaspor Filistin milli takımı ile sahaya çıkacak. Soykırıma karşı dayanışma mesajı futbol sahasında yankılanacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç öncesi Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
14: Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim.
11: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
15: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
11: Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte takımlar sahaya aynı tarafız, aynı taraftarı sloganı ile çıkacak.
10: 2026 Dünya Kupası'nda fenomene dönüşen yeşil burunlu kaleci Wozinha yeni hayatından mutsuz. Gördüğü ilgiden rahatsız olduğunu açıklayan Wozinha, huzurumu ve sakinliğimi kaybettim dedi.
16: Şöhret Wozinha'ya mutluluk getirmedi. 2026 Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla sosyal medyada 30 milyon takipçiye ulaşan yeşil burun adalarının kalecisi eski hayatını özledi. The Observer'a röportaj veren 40 yaşındaki sporcu gördüğü ilgiden bunaldığını söyledi.
17: Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık özel hayatım yok. Dışarıya çıkınca her an fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen biri oluyor. Daha kötüsü biri beni kameraya çekiyor. Bana bugünkü hayatımla eski hayatım arasında bir seçim hakkı verilseydi eski hayatımı seçerdim.
16: Dünya Kupası'ndan önce kariyerini alt liglerde sürdüren Wozinha'nın İspanya maçından önce 30 bin civarında takipçisi vardı. O geceden sonra fenomene dönüşen yeşil burunlu kaleci, turnuvadan sonra Şili'nin en çok şampiyon olan kulübü Colo Colo'ya görkemli bir törenle imza attı. Sosyal hayatındaki değişimden yakınan Wozinha, Dünya Kupası'ndan sonra yaptığı transferle yıllık gelirini ise ona katladı.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl?
4: Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
5: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
6: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
7: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
8: Bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsun?
2: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
9: Peki senin bundan kazancı ne?
8: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
9: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
2: siz
9: da.
2: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
9: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Ruh'un şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
1: Deniz Kilislioğlu'yla sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü şöyle bir toparlayalım. Kısa kısa öne çıkanlarda neler var bakalım. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından fon soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı süreci yakından takip ettiklerini vurguladı. Daha fazlası birazdan haber merkezinde olacak. Ve son gündem başlığımız, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerika yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içerisinde yanıt beklediklerini belirtti. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezine başladık. Evet, bu sabahın sıcak gelişmesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Suçlama resmi belgede sahtecilik ve mobbing. Ayrıntıları alalım şimdi, Dilek Yaman Demir'e dönelim. Suçlamalar hayli ciddi. Ayrıntılar neler?
1: Bu soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlik kararıyla gönderilmiş bir soruşturma. Bu soruşturma bir hakemin müşteki olarak ifade vermesiyle başladığı belirtildi. Yine başlatılan bu soruşturmada MASAK raporları, HTS raporları ve telefon incelemeleriyle birlikte birden fazla delil ortaya çıktı. Bilirkişi raporları ardından da sabah saatlerinde 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında tabii ki en önemlisi Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu. Diğer 7 kişi kim? Diğer isimleri de sizlerle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım. MHK üyesi, aynı zamanda da Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şirin, Türkiye Futbol Hakemleri İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar ve son isim ise Emre Kosif, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri İstanbul İl Kurulu Başkanı. Bu 7 şüpheliyle ilgili iddialar neler peki? Hemen onlardan bahsedelim. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı iddia ediliyor. Yine bir başka iddia, görev verilmedikleri veya sistematik bir şekilde hakemleri sistem dışı bırakmaya itildiği, yine bazı hakemlere ayrıcalık opsiyonlar gösterildiği tanımlandı. Puanlama ve atama sürecine direkt müdahale edildiği, 2022 ila 2024 yılları arasında hakem gözlemci listelerinde usulsüz olarak değişiklikler yapıldığı ve son olarak 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine direkt müdahale edilerek sınav sonuçlarının bazı hakemler lehine değiştirildiği iddiası vardı. Söz konusu iddialar üzerine resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlamaları yöneltildi şüphelilere. Ferhat Gündoğdu, yani Merkez Hakem Komitesi Başkanı için resmi belgede sahtecilikle mobbing iddiası var. Sebahattin Şirin'in yine Ferhat Gündoğdu ile birlikte işbirliği içerisinde olarak hareket ederek aynı suçları işlediği iddia edildi. Ahmet Şahin için ise, Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili için ise, sınav sorularını yandaş hakemlere vererek bir kısım hakemleri aslında kayırdığı, opsiyon sağlayarak onlara farklı bir itimam gösterildiği iddiası vardı. Ferdi Karadoruk için ise bir başka iddia, derneğe üye olmayan hakemlere baskı yaparak, baskı sonucu görevi kötüye kullandığı, zimmet suçunun işlendiği, yine bir başka iddia bu soruşturmadaki. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı dedik. Şüpheliler şu sıralarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından emniyete götürüldü. Bu başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak, savunma yapacak şüpheliler. Savunmalarının tamamlanmasıyla birlikte de bu soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan Adliyesi'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler. Savcı karşısına çıkacaklar. Savcılığın talebi doğrultusunda belki bir tutuklama, belki adli kontrol ya da serbest bırakma hükümleri uygulanacak ama şu sıralarda 7 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtelim.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Ayrıntılar bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi fon soruşturmasına dair son durum nedir? Buna da bir bakmak gerekiyor elbette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından yakından takip ediyoruz demişti. Şimdi son durum nedir alacağız? Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Ve böylelikle de tutuklu sayısı 56'ya çıkmış oldu. Ayrıntılar alacağımızı söylemiştik. Baran Bila'ya dönelim ve son durum için sözü bırakalım. Baran.
2: Zehra, 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Uzun bir adliye, uzun bir savcılık ve hakimlik sorgusu oldu. Bu işlemlerin ardından şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Böylece fon soruşturması kapsamında toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Bu adliye getirilen isimler ağırlıklı olarak pusula kapalı fonları ile ilgili suçlanıyordu. Kapalı fon derken bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu fonlar TEFAS'a, yani Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformuna bildirilmeden önce çeşitli işlemlerin yapıldığı fonlar, iddiaya göre bir takım manipülatif hareketlerle ve öne geçerek haksız bir şekilde şüpheliler kazanç sağladı, yüklü miktarda kazanç sağladı. Suçlama bu yöndeydi ve sorgunun ardından bu bağlamda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmış oldu. Soruşturma kapsamında haksız maddi menfaat elde etmek, saadet zinciri oluşturmak, suç örgütü kurmak, yönetmek ve borsa spekülasyonu yapmak gibi pek çok farklı ciddi suçlama, pek çok farklı ciddi iddiada söz konusu. Ayrıca halen emniyette olan, emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler var. Yöneticiler de bulunuyor. Örnek vermek gerekirse Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve aynı kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener, bu iki isim bu isimler arasında bulunuyor. Her ikisinin de ortak özelliği aslında daha önce haklarında bir yurt dışına çıkış yasağı vardı. Bu şekilde bir adli kontrol kararı yeterli bulunmuştu. Ancak savcılık bir kez daha bir değerlendirme yapmıştı ve bu değerlendirmenin ardından iki isim de gözaltına alınmıştı. Bugün kuvvetle muhtemel adliye sevk edilmeleri bekleniyor. Eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa, gözaltı süreleri uzatılmazsa. Ve ayrıca SPK'dan gelen önemli bildirimler vardı geçtiğimiz saatlerde. Onları da bir kez daha hatırlatalım. 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu SPK. Ağırlıklı olarak Tera finans işlemleriyle ilgili veya bununla bağlantılı şüpheliler bunlar. Ayrıca pay piyasasındaki işlemlerle ilgili suçlanıyor. Ve bunun yanı sıra SPK 39 kişiye 2 yıl süreci işlem yasağı getirdi. Ayrıca 24 kişinin de lisansının iptal edildiği duyurulmuştu.
0: Baran Bila aktardı ayrıntıları. Şimdi Ankara'ya bir uzanalım. Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ekonomik kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticilerini toplayacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktarıyor. Ahmet.
3: Zehra, bu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine sonrasında yaptığı açıklamada verdi. Fon piyasalarındaki hem soruşturma hem de mevcut sorunlar yakından takip ediliyor. Bu sorun neden yaşandı? Sorun başladıktan sonra hangi adımlar atıldı ve bu adımlar ekonomik anlamda, ekonomiyi olumsuz etkilemesi anlamında işe yaradı mı ve bundan sonra aynı sorunun yaşanmaması için hangi adımlar atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün idari ve hukuki hangi adım atılması gerekiyorsa bu adımlar atılacak ifadesini kullanmıştı ve bugüne adres gösterdi. Bugün saat 16'da AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı genişletilmiş il başkanları toplantısı olacak. O toplantıdan biraz önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aralarında olduğu çok sayıda ekonomi kurmayının o toplantıya katılması ve bu toplantıda sorun neden yaşandı, bundan sonra hangi adımlar atılacak ve özellikle sadece şirket yöneticileri yöneticilerinin değil, kamu kurumlarında bu sorunun yaşanması adına sorumluluğu olan kimler var? Bunların tespit edilmesi ve yeni adımlar atılması beklentisi söz konusu. Toplantıdan sonra bir açıklama yapılacak mı? Bu merak konusu. Bunu takip edeceğiz. Hangi kararlar alınacak? Yine bunlar dikkatle takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuk çerçevesinde hangi adımlar atılması gerekiyorsa bu adımlar kararlılıkla atılacak ifadesini kullanmıştı ve yine şunu ifade etti Erdoğan. Ekonomide genel anlamda olumsuz bir tabloya neden olmadı bu sorun ama yine de ciddiyetle yaklaşıyoruz ve önemli adımlar atacağız. Mahşeri vicdanda dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu toplantıyı takip ediyoruz. Saati henüz belli değil. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağını biliyoruz. Açıklamalar gelecekse o açıklamaları da yakından takip edeceğiz Zehra.
0: Evet, açıklamalar geldikçe bizler de elbette aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bir de telefon bağlantımız var. Yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. 30 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar Özgür Yılmaz'da.
4: Evet, yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyonda da rakamlar dikkat çekici. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu iller İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa olmak üzere toplam 12 ilden bahsediyoruz ki operasyonların merkezi, bir kez daha belirtelim, İstanbul. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri onlarca adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin 9 farklı yasa dışı bahis sitesinde yönetici olduğu ya da finans, canlı destek, teknik ve ödeme sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi. Ve tabii ki rakamlar dikkat çekici dedik. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasını kapsayan dönemde 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi de tespit edildi. 505 banka hesabı ve 82 kripto varlık cüzdanına bloket konuldu. Evet, operasyonlarda faaliyetlerin yürütüldüğü ofis olarak kullanılan adreslerde bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi, sözde çağrı merkezi görevi olarak yapanların müşterilere okuduğu hazır metinler ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Şu sıralarda gözaltına alınan şüpheliler, farklı illerde de gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulanacaklar, ancak öncelikle jandarmada sorguları yapılacak. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Yılmaz aktardı, ayrıntıları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bir başka soruşturmaya dair gelişme var. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16 ilde 45 farklı adrese yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yönde sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. Kırıkkale'nin Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik olarak yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanları AK Partili Ahmet Sungur ve MHP'li Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Hakimlik, Sungur ve Türk Yılmaz'ın aralarında olduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişiye ev hapsi verildi, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim tartışmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu ele alacak. Ayrıntılar Mustafa Berber'de.
5: Zehra, bir iltibas var mı yok mu? Yani bir yanılgıya düşürebilecek bir durum ya da karışıklığa meydan verecek bir durum var mı yok mu? Anayasa Mahkemesi bu sorunun yanıtını arayacak. Aslında Yenilik Partisi ilk başta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuruda bulunmuştu. Yeni Parti ismiyle Yenilik Parti isminin karıştırılabileceğine dikkat çekmişti. Daha önce de 2024 yılında Yeni Parti ismiyle bir grubun parti kurmak istediğini, yine Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine bu partinin kurulmasına izin verilmediğini, onay verilmediğini hatırlattı Yenilik Partisi bu başvuru yaparken. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bir mektup gönderdi Yeni Parti. Evet, isim benzerliği, karışıklık olabilir, isminizi değiştirin tavsiyesinde bulundu. Ancak bu tavsiyeye Yeni Parti uymayınca da dosya Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine. Bugün Anayasa Mahkemesi saat 10 itibariyle toplandı ve gündemin ilk maddesi de bu konu. Bir iltibas var mı sorusuna yanıt aranacak. Yani normal şartlarda siyasi partiler kanununda isim benzerliği, amblem benzerliği, renk benzerliği gibi karışıklık yaratabilecek durumlarda bu iltibas kararı verilebiliyor ve sicilin iptali istenebiliyor. Bu bir parti kapatma değil, ismin değiştirilmesi yönünde. Eğer bu karara uyulmazsa yine yardımlardan, ödeneklerden yararlanamama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Aslında bu ilk kez yaşanan bir durumda değil. 2025 yılında da benzer başvurular gerçekleştirilmiş ve iki farklı karar çıkmıştı Anayasa Mahkemesi tarafından. Öncelikli olarak Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin bir başvurusu vardı. Demokrat Parti ambleminin benzeri olduğu nedeniyle Adalet Partisi için bir başvuruda bulunmuştu ve Anayasa Mahkemesi de logolar farklı olsa bile bir kıratın olması burada belirleyici özellik diyerek Adalet Partisi'nin logosunu değiştirmesi yönünde karar vermişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekim ayında yaptığı başvurudaysa Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin logo ve isminin karışıklık yaratabileceği başvurusunun iptaline karar vermişti Anayasa Mahkemesi. Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'nde, bu karar değerlendiriliyor. Sonrasındaysa isim değişikliği kararı mı verilecek yoksa savunma için ek süre mi verilecek? Bu da Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla netleşmiş olacak Zehra.
0: Evet, ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Onun ayrıntılarına bir bakalım. Gazeteci Fatih Ergin, Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin açılan soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski doktor Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Evet, bültenin başında aktarmıştık sizlere. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla birlikte 7 kişi gözaltına alındı demiştik. Suçlama resmi belgede sahtecilik ve mobbing hayli önemli suçlamalar. Bir konuşalım, spor hukukçusu Emin Özkurt yayın konuğumuz. Emin Özkurt, merhaba, yayına hoş geldiniz.
6: Merhaba Zehra Hanım, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Bu suçlamalar ne anlam taşıyor? Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte gözaltına alınanlar var. Türk futboluna bu nasıl etki eder? Bu suçlamalar ne ifade eder?
6: Türk futboluna derinden etki eder. Çünkü Merkez Hakem Kurulu her hafta sonu oynanan maçlarda, Türk liglerindeki maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını, hangilerinin almayacağına karar veren bir kurul ve bu kurulun başkanı, başkan vekili ve bunlarla birlikte heyetten çeşitli kişiler şu anda gözaltına alınmış durumda ve iddialar ciddi. Bu kişiler herhangi kişiler değil, bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingden daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Biz tabii Türk futbolunda bu tür skandalları zaman zaman yaşıyoruz. Daha önce de menajerlik sınav sorularını çalanlar ve bunları satanlar olmuştu. Hatta bundan dolayı yargılanıp hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
0: mesela
6: alan.
0: Mesela bu kanıtlandığında ciddi suçlama kanıtlandığında tam olarak kim için bir suç unsuru oluşturuyor? Kimleri bağlıyor hukuken?
6: Bu Merkez Hakem Kurulu, gözaltına alan Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle alakalı suç unsuru oluşturur eğer kanıtlanırsa. Zaten Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaya baktığımızda sürecin uzun süredir takip edildiği, bilirkişi raporlarıyla, müşteki yani şikayet edenlerin tanık beyanlarıyla ve MASAK ve HTS kayıtlarıyla desteklendiğini görüyoruz. Uzun süredir Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin rahatsızlıklar vardı. Hatta bu rahatsızlıkları geçtiğimiz günlerde en yüksek sesle Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı da dile getirmişti. Ve bizzat Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın adını vererek Türk futboluna zarar verdiğini beyan etmişti. Şimdi bu operasyonla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut Merkez Hakem Kurulu'yla devam etme ihtimali kalmamıştır. Ben bugün ya da önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yeni bir görevlendirme söz konusu olacağını tahmin ediyorum.
0: Yönetim çünkü değişikliği Türk futbolu... söz konusu olur diyorsunuz muhakkak.
6: Merkez Hakem Kurulu'nun değişikliği kesinlikle söz konusu olur. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
0: Hukuken biraz daha açalım dilerseniz, şöyle izleyicilerimizin de anlayabileceği şekilde. Şimdi özellikle spor severlerin tabii yakından takip ettiği bu sorunlar tabii zaman zaman en üst perdeden siz de atıfta bulundunuz. Daha yakın vakitte zaten dile getirildi, en yakını örneğini olarak söylüyoruz. Şimdi hakem atamalarındaki bu takdir yetkisi mesela, bu da yine önemli konulardan biri. Nerede bitiyor? Hukuka aykırı o başlangıç nokta nerede başlıyor? Tam olarak hukuksuzluk hangi aşamada, hangi basamakta başlamış oluyor? Anlatır mısınız?
6: Tabii. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun görevi hafta sonu oynanacak maçlarda hangi hakemlerin görevli kılınacağını, hangi hakemlerin maçı yöneteceğini tespit etmek. Bunu yaparken normalde objektif kriterlere bağlı kalmaları ve hakemlerin hatalarını gördüklerinde onları dinlendirmeleri, maç vermemeleri gerekir. Ya da alttan gelen hakemlerin üst klasmanlara çıkmasının önünü açmaları ve böylelikle hakemliğin de gençleşmesi, yeni gelen becerikli, kabiliyetli hakemlerinin de önünün açılması gerekir. Fakat biz basına yansıyan bilirkişi raporlarını ve iddiaları gördüğümüzde şunu anlıyoruz. Üst klasman sınavlarında bile bazı sınav kağıtlarının sınava girmiş kişiler tarafından onlar yerine başkaları tarafından çözülmüş olması gibi bulgulara erişildiği iddia ediliyor. Yani evrakta ve sınavda bir sahtecilikten bahsediliyor. Bu bir. İki, sürekli yanlış karar veren hakemlerin ısrarla önemli maçlara atamasının yapılmasına ilişkin aslında perde gerisinde bu yöneticiler arasında çeşitli yazışmaların, çeşitli kayıtların, çeşitli iletişimlerin olduğu iddia ediliyor. WhatsApp yazışmalarından, HTS kayıtlarından bahsediliyor. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in de dile getirdiği çerçevede bu hakem atamalarının arka planının çeşitli şaibeler barındırdığı izlenimi doğuyor. Bu da hangi sonucu beraberinde getiriyor?

0: maç sonuçlarını etkilemeye, yani şikeye doğru da evrilebilir. Şu an itibariyle böyle bir ifade bulunmasa da bugünkü gözaltılarla ve bu gözaltılar sonrasında belki yapılacak ek gözaltılarla bu sürecin de ilerlediğini görebiliriz. Bir an evvel bu kangren olmuş kolun,
1: yani bu yani daha da derinleşip aslında bizim aylar önce konuştuğumuz o futbolda şike operasyonları olarak adlandırdığımız operasyonlarla da bir bağlantıya doğru evrilebilir mi?
0: Eklemlenme ihtimali kuvvetle muhtemel olabilir diyorum. Çünkü saha sonuçlarını etkileme gücü futbolcularda olduğundan daha fazla oranda hakemlerde mevcuttur. Çünkü onların verdiği kararlar neticeyi daha da belirleyebilir. Şu an itibarıyla Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlüğün açıklamasında ucu nereye giderse gitsin derinleştirilerek soruşturmanın yürütüleceği kararlılığını görüyoruz. Bu kıymetli. Ancak aylardır, hatta birkaç yıldır sürekli hakem hatalarının tartışıldığı bir atmosferdeyiz. Bu ne yazık ki Türk futbolunun aslında kendisinin gerçekleştirmesi gereken, kendisinin önlemesi gereken, disiplin süreçleriyle halletmesi gereken bir meseleyken üzeri örtülmesinden dolayı bugünlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın müdahalesiyle çözümlenme noktasına gelmiştir. Türk futbol açısından da bu düşündürücüdür. Çünkü futbol aslında kanunla kurulmuş özel bir yapı ve kendi disiplin ve hukuk süreçleri var. Onları işletseydi bu noktada olmazdık.
1: Peki şunu da sorayım Emin Özkurt. Şimdi hukuki süreç diyelim ki uzadı. Çok çetrefilli meseleler, yani bir sürü belge var, araştırma var, takipler var. Evet, ama çok da çetrefilli ve eklemlenebilir meseleler de var. Mesela daha önceki soruşturmalara sizin ifade ettiğiniz şekliyle anlatayım ben de. Merkez Hakim Kurulu bu sezon Süper Lig'de hakim atamalarını ve eğitimini nasıl yapacak o zaman şimdi? Bu da tabii merak ediliyor. Akıla gelen sorulardan biri.
0: Yani çok sayıda hakemimiz ve üst düzey futbolla alakalı insanımız var. Zaten buradaki operasyonun ana sebebi de yetkin başka insanların bu hakem atamalarında yer almaması, üst bir kurulun kimlerin ön plana çıkacağına ilişkin karar verici olması. Belki de bu tıkanıklık bu soruşturmayla açılır ve hakkıyla maçları sahada yönetecek hakemlerin önü açılabilir. Yeterli sayıda hakemimiz mevcuttur. Bunların sınıf atlatılması, üst sınıfa geçirilmesi de adil bir imtihan ve sınav yöntemiyle mümkündür. Şu an itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu, yanlış bilmiyorsam, 24 hakemle üst liglerin yönetimini gerçekleştiriyordu. Bu çok dar bir havuzdu. Bu havuzun ben genişleyeceğini, genişlemesine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun hızlı kararlar alacağını tahmin ediyorum. Ya belki hayırlı bile olmuş olabilir. Ben negatif boyutundan değil, olumlu olabilecek boyutundan da bakılması gerektiğini düşünüyorum bu operasyona.
1: Peki şunu da sorayım. Söz konusu suçlamalar nedeniyle şimdi Süper Lig'de önceki sezonların sonuçları etkilenir mi? Bu da önemli.
0: Hayır Zeynep Hanım, etkilenmez. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun tahkim kurulu diye bir kurulumuz var. Bu en üst yargı organı. Anayasal güvence altında bir organ. Futbolun disiplinine ve yönetimine ilişkin verilen kararlar burada anayasamız gereği nihai ve kesin oluyor. Liglerin tescili de geçtiğimiz sene Futbol Federasyonu tarafından karara bağlanmış. Çeşitli itirazlar olsa da tahkim kurulunun verdiği kararlarda da kesinleşmişti. Herhangi bir şekilde liglerin tesciliyle ilgili bir sorun olmaz. Ancak şu anda yürümekte olan liglerle alakalı derhal bu MHK'nın görevden ben el çektirileceğini ve yeni bir MHK oluşup o şekilde devam edileceğini görüyorum. Umarım netice itibarıyla daha az hakem hatalarının yaşandığı ve her hafta hakemlerin konuşulmayıp sahadaki futbolun konuşulduğu bir dönemin aralanmasına vesile olur bu önemli operasyon.
1: Takip edeceğiz tabii. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz dedik ki MHK Başkanı ile beraber 6 kişi gözaltına alındı. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Mesela gözaltına alındıktan sonra hangi ihtimaller öne çıkıyor? Mesela tutukluluk söz konusu olabilir mi? Tutukluluk için hangi şartların oluşması gerekir?
0: Evet. Yine Adalet Bakanı'nın açıklamasından hareket edeceğim ben, Sayın Akın Gürlüğün açıklamasında. Büyük ihtimalle birkaç aydır ya da bir yılı aşkın bir süredir yürütülen bir soruşturmanın neticesinde bu noktaya gelinmiş. Dolayısıyla bu süreç içerisinde çok sayıda verinin, evrakın, dökümanın ve kaydın yetkili makamlarının

0: hem adli hem emniyet makamları tarafından toplandığını düşünüyorum. Bunlar çerçevesinde şimdi gözaltına alınan kişilerin ifadelerine başvurulacak. Bunlar 4 güne kadar gözaltına tutulma ihtimali olacak. Belki bu açıklamalar esnasında ortaya çıkan farklı ipuçları neticesinde yeni gözaltı dalgaları da görülebilir. Belli hakemlere, bazı hakemlere yönelik de operasyonun genişleme ihtimali, bir ihtimal ki söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde tutuklama olur mu olmaz mı, tabii bunun için çok erken yorum yapma adına, fakat iddiaların ve soruşturmanın uzun süredir devam ederken toplanan delillerin kuvvetli şüphe oluşturduğunu düşünüyorum bu kişilerle ilgili. İnşallah Türk sporu açısından daha önce de söylediğim üzere bir yenilenmenin, bir belki de hakemlik müessesesi açısından arınmanın vesilesi olur. Bu kadar tartışılmıyor olması gerekirdi hakemlerin.
1: Peki bir soruşturma var. Soruşturmanın ardından bir iddianame hazırlandı diyelim. O iddianame sonucunda işte şu an gözaltında olan MYK Başkanı ve diğer kişiler için nasıl bir yaptırım söz konusu olabilir?
0: Şimdi suçlamalar basına da çıktığı üzere mobbing, evrakta sahtecilik ve hakem imtihanının, hakemlikle ilgili klansman imtihanının manipüle edilmesine yönelik öbeklenmiş durumda. Bu noktada ağır cezalık yaptırımı gerektiren, ağır cezada yargılanmayı gerektiren suçlar niteliğinde görüyoruz bunları. Her bir suçu ayrı ayrı değerlendirdiği zaman savcılık makamı, potansiyel bir hapis cezası da söz konusu gözaltındaki kişiler için iddianame düzenlendikten sonra olasılık dahilinde. Fakat bunlar için yorum yapmak adına hukuken çok erken, iddianame ve kimin neyle suçlandığını görmek gerekiyor. Ama işin ciddi olduğunu, boyutunun ciddi olduğunu gözden kaçıramayız. Yani onu mutlaka belirtelim. Bu sadece bir mobbing, kurum içerisinde üstün alta yaptığı bir baskı olmaktan öte bir soruşturma.
1: Peki çok teşekkürler. Spor hukukçusu Emin Özkurt bizlerle beraberdi. Bu meselenin nedir ne değildir enine boyuna konuştuk süremiz el verdiğince kendisiyle. Anlatmayı sürdürelim biz. İstanbul Kapalı Çarşı'da bir kuyumcu 8 yıllık çalışanı tarafından soyuldu. Zanlı patronunun iş yerinde olmadığı gün kasadaki 700 bin dolar ve yüz binlerce lirayı sırt çantasına doldurdu. Çelik kasada paralardan boşalan yere mutfak malzemeleri koyup anlaşılmasın diye de üzerine bezle örttü.
2: Yüz binlerce lirayı çaldı, anlaşılmasın diye kasaya tencere koyup kaçtı. Olay 10 Ekim 2025'te İstanbul Kapalı Çarşı'daki kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcunun çalışanı bir gece vakti harekete geçti.
3: İş yeri sahibi 8 yıllık o çalışanına o kadar güvenmişti ki kasanın anahtarlarını dahi ona emanet etti. Oysa çoktan planını hazırlamıştı bile. Soygunu yapacağı gün çalışanların tümünün çıkmasını bekledi. Hatta birkaçını da kendi gönderdi dükkandan. Sonra da işe koyuldu.
2: Kasayı açan çalışan 700 bin dolar, 430 bin lira ve 800 euroyu sırt çantasına doldurdu. Boşalan kasaya siyah bir çantanın içinde tabak, bardak ve tencere koydu.
4: Planlı, kesinlikle planlı. O anlık bir şey değil bu.
2: Parayı bir arkadaşına teslim eden adam eşine de şirket beni Çin'e gönderiyor diyerek valiz hazırlattıktan sonra yurt dışına kaçtı.
5: Yılların vermiş olduğu bir güven olduğu için böyle bir şey insanların aklına gelmiyor.
2: Çalışanından haber alamayan iş yeri sahibi kasayı açınca parasını yerinde bulamadı. Durumu polise bildirdi. Ekipler yurt dışına kaçan çalışanın paraları teslim ettiği iki kişiyi 130 bin dolar dövizle yakalayarak gözaltına aldı. Çin'den paraları almak için dönen soyguncu da 16 Mart günü yakalandı. Şüphelilerin soygunu tasarlamak ve sonrasındaki adımları belirlemek için online bir oyun üzerinden konuşup anlaştıkları belirlendi. İfadesi alınan çalışan şirkete ortak olduğunu ve alacaklarını tahsil edemediği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Zanlılar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: Şimdi Konya'dan bir haberle devam edelim. Bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu vurulup hayatını kaybeden uzman çavuş Serkan Deveci son yolculuğa uğurlandı. Deveci'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
6: Sizlerden razı olsun. Helal düğünüzü kabul eylesin.
2: Katıldığı düğünde açılan ateş sonucu vuruldu. Uzman çavuş Serkan Debeci gözyaşlarıyla toprağa verildi. 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Debeci İstanbul'da görev yapıyordu. Evlilik hazırlığındaydı. Söz kesme merasimi için izin alıp memleketi Konya'ya gitmişti. İzni devam ederken bir yakınının Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğününe katıldı. Eğlence sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Vurulan Debeci müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Serkan Debeci için Emirgazi ilçesine bağlı Debeciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Yakınları duygusal anlar yaşadı. Uzman çavuş namazın ardından toprağa verildi. Debeci'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerika yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içerisinde yanıt beklediklerini belirtti.
7: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi ama İran heyeti dönmedi. New York'ta ABD'li yetkililerle Katarlı arabulucular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı başkanlık etti. Müzakerelerin tam olarak ne zaman başladığı açıklanmadı ama günlerdir sürdüğü ve süreceği Amerikan basınında yer aldı. Abbas Arakçı, İran Devlet Haber Ajansı'na ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor ifadesini kullandı. Arakçı, dini lider Mujtaba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi. Bu koşullar ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama var. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını durdurmasını istediğini yazmıştı. Trump, İran'a yaptırımları kaldırmayı önermedim ifadesiyle bu haberi yalanladı. Axios görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerin iyi geçtiğini yazdı. Ancak yetkili, ABD'nin bu sefer İran'ın ciddi olduğuna ve sadece içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaya çalışmadıklarına dair güvenceye ihtiyacı var dedi. Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili de Reuters haber ajansına konuştu. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
10: Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava nedeniyle özellikle Marmara'nın geneli, Karadeniz'in doğusuyla iç bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanabilir. Ege'de kuvvetli rüzgar, Akdeniz'de ise hafta ortasında yeniden kuvvetli ve geniş alanlı yağış bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
11: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
13: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
14: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: NTV Radyo.

0: ekran. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Slovenyalı düşünür ve sosyolog Renata Salekli'nin Kabalık Çağı isimli kitabı kısa süre önce Metis yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Bülent Kale çevirmiş. Renata Salek, 1962 doğumlu. Ljubljana Üniversitesi'nde felsefe öğrenimi gördükten sonra aynı üniversitenin hukuk fakültesinin kriminoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 1991'de sosyoloji doktorasını tamamladı. Çalışmalarında hukuk, kriminoloji ve psikanalizi bir araya getiren Salek, 2010'da Slovenya Bilim Bakanlığı tarafından yılın kadın bilimcisi seçildi. Renata Salek, kabalık çağında acımasızlığı huy edinmiş, kabalığın meziyet sayıldığı günümüz dünyasını masaya yatırıyor. Lafa ben diye başlamadan iki kelam edemeyen insanlardan tutun, ölçüsüz hırslarını ve kibirlerini adeta bir gurur nişanesi gibi taşıyanlara kadar günümüz insanının halini gözler önüne seriyor. Gazeteci yazar Pınar Öğünç, Evrensel'de yer alan yazısında Salekli'nin kabalık çağı üzerine bir değerlendirme yapmış. Şöyle diyor Öğünç: bugün duygularını bir başkası için törpülemek, kendine hakim olmak açıkça bir zayıflık olarak görünüyor. Aptala yakın bir saflık hatta. Saygısızlık, hoyratlık, suçluluk duymadan başkalarını incitmek, manipüle etmek teşvik ediliyor. Bunlarla pekişen güç hiyerarşisi, kadınlara, çocuklara, göçmenlere, engellilere, hayvanlara yönelik şiddeti normal ve gündelik kılıyor olmalı. Pınar Öğünç, kabalık çağı üzerine yazısında önemli bir noktanın da altını çizmiş. Birlikte okuyalım. Salek, siyasete duyulan ilgisizliği, ülkede büyük hak ve hukuk ihlalleri yaşanırken kayıtsızlığın ağır basmasını, bu apati halini de kabalık çağıyla ilişkilendiriyor. Başkalarının hakları ihlal edilirken sessiz kalmanın konforu, aslında konunun kendisini de içerdiği hakikatine kör ediyor. Böyle özetlemiş Pınar Öğünç, Renata Salekli'nin Kabalık Çağı isimli kitabındaki tezlerini. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Zayıflama iğneleri, obezitesi ve diyabeti olanlar için doktor kontrolünde tavsiye edilen bir tedavi yöntemi. Peki iğnelerle birlikte yapılması gereken başka hangi unsurlar var? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'a sorduk.
5: Şimdi bu iğnelerin en kötü yanı nedir? Sonrasında iğne sürekli kullanılmayacak. Sonuçta hayat boyu kullanılması öneriliyor bazı kaynaklarda ama sonuçta bir yerde keseceğiz. Kişi eğer eski yeme alışkanlıklarını sürdürürse kilo aynen tekrar geri geliyor. Buna rebound kilo alma diyoruz. Bu ciddi bir sorun. O yüzden kişiler mucize olarak tutundukları şeyi eğer ellerinden aldığınızda tekrar eski kiloya bir dönüklerini öğrenmeli ve bilmeli. O yüzden hayat tarzı değişikliği bir numarada olmalı. İki, bu iğneleri kullanırken kas kaybı çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Ciddi bir kas kaybı var. Artı kemik erimesi vesaire altyapısı oluşturuyor. O yüzden protein destekli beslenmek zorunda olduğunu bilmeli. Artı egzersiz programı, özellikle direnç egzersizlerini mutlaka uygulamalı. Yoksa ciddi bir kas kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yemeyle ilişkisi açısından mutlaka psikiyatrik bir değerlendirme de yapmakta fayda var bu tip bir sorun altyapısı görülürse. Biliyorsunuz bazı durumlarda kişilerin altyapısında ciddi bir yemek bozukluğu var. O yüzden bir psikiyatri de konsültasyonla ilerlemekte fayda var.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
2: Reklam.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiasıyla yürütülüyor. Bu süreçte bir mağdur olduğunu öne süren hakemin verdiği ifadeler etkili oldu. Çeşitli MASAK raporları ve telefon görüşmeleri de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte bazı faal ve eski Merkez Hakem Kurulu üyeleri de var. Suçlamalar kapsamında 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği de ileri sürülüyor. Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üyenin gözaltına alınması Türk futboluna nasıl etki edecek? Spor hukukçusu Emin Özkurt'a sorduk.
2: Türk futboluna derinden etki eder. Çünkü Merkez Hakem Kurulu her hafta sonu oynanan maçlarda, Türk liglerindeki maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını, hangilerinin almayacağına karar veren bir kurul. Ve bu kurulun başkanı, başkan vekili ve bunlarla birlikte heyetten çeşitli kişiler şu anda gözaltına alınmış durumda ve iddialar ciddi. Bu kişiler herhangi kişiler değil, bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingden daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında, bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Biz tabii Türk futbolunda bu tür skandalları zaman zaman yaşıyoruz. Daha önce de menajerlik sınav sorularını çalanlar ve bunları satanlar olmuştu. Zaten Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaya baktığımızda sürecin uzun süredir takip edildiği, bilirkişi raporlarıyla, müşteki yani şikayet edenlerin tanık beyanlarıyla ve MASAK ve HTS kayıtlarıyla desteklendiğini görüyoruz. Uzun süredir Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin rahatsızlıklar vardı. Hatta bu rahatsızlıkları geçtiğimiz günlerde en yüksek sesle Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı da dile getirmişti. Ve bizzat Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın adını vererek Türk futboluna zarar verdiğini beyan etmişti. Şimdi bu operasyonla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut Merkez Hakem Kurulu'yla devam etme ihtimali kalmamıştır. Ben bugün ya da önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yeni bir görevlendirme söz konusu olacağını tahmin ediyorum. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçında da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
3: A milli takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
4: Bu takım benimle birlikte C Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
3: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
5: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
3: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
1: EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin ilk karşılaşmalarını seyircisi önünde oynayacak. Anadolu Efes Real Madrid'i saat 20'de ağırlayacak. İki takım da sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Fenerbahçe Tarfin ise 2-2 yapmanın peşinde. Sarı lacivertler Bayern Münih'i saat 20.45'te konuk edecek. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak.
3: Konyaspor Filistin milli takımı ile sahaya çıkacak. Soykırıma karşı dayanışma mesajı futbol sahasında yankılanacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç öncesi Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
6: Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim.
3: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
7: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
3: Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte takımlar sahaya aynı tarafız aynı taraftarız sloganı ile çıkacak.
1: Finansal usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Manchester City'de kulüp yöneticileri sessizliğini koruyor. İngiliz devinin CEO'su Ferran Soriano konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
3: Premier Lig'de bir Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor. Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak. Birleşimde UEFA Başkanı Alexander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor. 2020'de de benzer bir yaptırımdan kas kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul ve Bursa'da kasvetli ve yağmurlu hava hakim. Sıcaklık 16-17 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Ankara 19 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23 derece. Akdeniz'de yağış az noktada. Antalya ve Adana 30 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber merkezi kuşağının ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen bir aktaralım gündeme dair son gelişmeleri aktaralım sizlere. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Ayrıntılar neler bakalım, aktaralım. Soruşturma resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu süreçte bir mağdurun verdiği ifade de etkili oldu. Çeşitli MASAK raporları ve telefon görüşmesi de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte bazı faal ve eski MHK üyeleri de var. Bir başka önemli mesele de fon soruşturması. Ona da bakalım. Fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi ve toplam tutuklu sayısı böylelikle 56 oldu. Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da bulunduğu 12 kişi adliyeye getirilmişti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Anayasa Mahkemesi İYİ Parti'nin isim tartışmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu ele aldı. Ayrıntılar için sözü Mustafa Berber'e bırakalım.
1: Zehra, o karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmede yeni partinin savunma yapması için 30 günlük bir süre tanındı. Bu konuda yapılan başvuru üzerine yeni parti hukukçuları tarafından bir savunma hazırlanacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu savunma sunulacak. Buna ilişkin de karar verilecek. Aslında bir partinin kapatılması ya da partinin isim değişikliğine ilişkin doğrudan bir görüşme değildi. Bu bir iltibas görüşmesiydi. Ne anlama geliyor? Yani bir karışıklık, yanılgıya sebebiyet verme gibi durum söz konusu olur mu? Vatandaşlar seçime gittikleri zaman, oy kullanacakları zaman, oy pusulasının başında bir yanılgı yaşarlar mı, karışıklık yaşarlar mı sorusuna yanıt aranıyordu. Buna ilişkin Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmıştı ve o başvurunun ardından da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değiştirmesi yönünde bir tavsiye burada bulunmuştu. O tavsiyeye yeni parti tarafından uyulmayınca da dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da bugün bu dosyayı görüştü ve 30 günlük bir savunma hakkı verildi. 30 gün içerisinde yeni partinin savunma yapması istenecek. Peki daha önce böyle bir karar alındı mı Anayasa Mahkemesi tarafından? Yani daha önce böyle bir iltibas sorunu yaşandı mı? Evet, aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. 2025 yılına bakmak lazım. 2025 yılında iki farklı karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Bunlardan bir tanesi Demokrat Parti ve Adalet Partisi arasında yaşanan anlaşmazlık. Demokrat Parti, Adalet Partisi'nin logosunda kırat olduğu ve kendi partisinin de logosunun kırat olması nedeniyle bir karışıklık yaşanabileceğini öne sürerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunuyor. Ardından yine dosya Anayasa Mahkemesi'ne geliyor. Anayasa Mahkemesi de şu kararı veriyor. Evet, logoda renkler farklı olabilir ama kırat belirleyici bir özelliktir ve bu nedenle Adalet Partisi'nin logosunu değiştirmesi gerekir yönünde bir karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Ve sonrasındaysa yine bundan, bu karardan önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başvurusu var. Bu da Cumhuriyetçi Milletin Partisi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hem isim benzerliği hem de Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin logosunun da Türk haritasının altında 6 ok bulunması nedeniyle bir karışıklık yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak Anayasa Mahkemesi burada belirgin özelliğin 6 ok olmadığını belirterek bu noktada da isim değiştirmesine yer olmadığı yönünde bir karar veriyor. Şimdi yeni partinin önünde buna ilişkin iki savunma tezi bulunuyor. Yeni parti bu konuya ilişkin savunmasını yapacak. 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bu savunmanın ardından da Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesini bekliyor olacağız. Tabii bu tekrar altını çizelim. Doğrudan bir parti kapatma değil. Tavsiyeye uyulmazsa ne olur? Sicilden ismi çıkartılabilir. Bunun yanı sıra siyasi parti yardımlarından da yeni parti yararlanamayabilir. İşte bu gibi riskler bulunuyor. Buna ilişkin de yeni partinin hukukçularının yapacağı savunma önemli olacak. Anayasa Mahkemesi bugün saatler 10'u gösterdiğinde toplandı ve yaklaşık bir saat içerisinde yapılan ilk gündem maddesi görüşmesinde de yeni partiye 30 günlük bir savunma hakkı verildi.
0: Evet, önemli bir gelişme. Yeni partiye 30 günlük bir savunma hakkı verildi. Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Şimdi anlatmayı sürdürelim. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi dün. Toplantının öne çıkan başlığı fon soruşturmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiği toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik çok önemli mesajlar verdi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir dedi.
2: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
3: Soruşturmayla ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarını da ifade eden Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti.
2: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
3: Finansal piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi.
2: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
3: Bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini belirten Erdoğan, benzer bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek, idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
0: Fon krizi siyasetinde ana gündem maddesi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa hepsinden hesap sorulmalıdır dedi. Yeni parti konuya ilişkin kanun teklifi hazırladı. CHP ise konunun mecliste araştırılmasını istiyor.
4: Meselenin üstüne gidilecek. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
5: Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır.
4: Ekonomi gazetesine konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, 15 maddelik bir kanun teklifini meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz dedi. Yeni Parti'den fon soruşturmaları konusunda dikkat çeken bir öneri de geldi.
6: Bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığına da gidilmelidir. Büyük ve açıklanamaz gelir elde edenlerin enflasyon üzerindeki gelirleri oradan alınarak yine bir ortak tazmin fonuna konulmalıdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ise fon krizinin meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Araştırma komisyonu önergesinin meclis başkanlığına sunduklarını bildiren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sorumluların şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmasını önerdi.
0: Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesinde sözde yönetici ya da finans canlı destek, teknik ve ödeme sorumlusu olduğu iddia edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüpheliler gözaltına alındığı MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında MASAK'ın eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
7: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik farklı şehirlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ayrıntılarına bakalım. Operasyonun ayrıntıları İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşıldı. Sabah karşı saatlerde 6 ilde toplam 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin gizli tanıklardan elde edilen bilgiler, Bankasya hesap hareketleri ve FETÖ örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları iddia ediliyor. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere yapılan aramada çok sayıda dijital belgeye el konuldu. Şüpheliler emniyette sorguya alınacak. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rusya'nın hedefleri arasında bir tıp merkezi ile Dnipro'da bir iş merkezi de vardı.
4: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de can pazarı. Rusya Kiev'in tarihi merkezine hedef aldı. Ulusal Bilimler Akademisi yüksek hızlı drone'la vuruldu. Saldırı güpegündüz mesai saatinde yapıldı. Binadan alevler, camlardan kapkara duman yükseliyordu. İçeridekiler nefes alabilmek için camlardan sarktı. Üçüncü katın pervazına çıkıp kurtarılmayı bekleyenler vardı. Cama çıkanlar merdivenlerle tahliye edildi. Tarihi bina ise küle döndü. Saldırıda en az bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 6 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Enkazda arama devam ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi, Almanya Büyükelçiliğine, Ulusal Opera'ya ve hükümet binalarına yakın bir yerde bulunuyor. Akademi, mesai saatinde yapılan saldırıyı barbarlık ve Rus terörü olarak niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'de bir ilaç firmasının, benzin istasyonlarının ve bir tıp merkezinin de vurulduğunu açıkladı. Rusya Dnipro şehrinde ise bir iş merkezine hedef aldı. Yüksek katlı binanın son iki katında yangın çıktı. Kiev'deki cam pazarı Dnipro'da da yaşandı. İçeridekiler camlara çıktı. İtfaiye mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Binadan geriye enkaz kaldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Rusya son haftalarda Ukrayna'yı daha hızlı ve daha yüksekten uçan jet dronlarla vuruyor. Zelenski, hafta sonu bu dronların yarısından biraz fazlasını önleyebildiklerini açıkladı. Moskova ekonomik hedeflerini de genişletti. Depolar, antrepolar ve enerji altyapısının yanı sıra data merkezleri ve telekomünikasyon tesisleri de hedef alınıyor.
0: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler sebebiyle İsrail'e yaptırım kararı alan İngiltere'de bu kez Dışişleri Bakanı Ed Miliband Netanyahu hükümetini hedef aldı. İngiliz bakan Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları dünyanın vicdanında bir leke olarak nitelendirdi. Filistin halkını savunanlara siz haklıydınız diyen Miliband iki devletli çözüm konusunda da net mesajlar verdi.
8: Destruction. İsrail'in yıkımını hedefleyenlere karşı olacağız ama bu Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da sebep olduğu acıları haklı çıkaramaz. Bu acı dünyanın vicdanında bir lekedir ve bu ülkedeki hatta dünyanın başka yerlerindeki Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durum karşısında duygulanmış ve öfkelenmiş milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Siz haklıydınız.
9: You were right.
4: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara bu sözlerle tepki gösterdi. İngiliz Bakan, Andy Burnham'ın başbakanlığı döneminde Londra yönetiminin İsrail'e yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.
8: İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini net bir dille kınıyoruz. Sözlerimizi eylemlerimizle destekliyoruz ve iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine karşı bu parti, bu hareket ve bu hükümet olarak tek bir sesle haykırıyoruz. Başarmanıza asla izin vermeyeceğiz. Let you succeed.
0: Google'ın haritalar uygulamasına yeni Gazze fotoğrafları eklendi. Google görüntüleri 2026 başlarından itibaren Gazze'nin güneyinin büyük bir bölümünü kapsayan geniş kapsamlı yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri eklendi. Ocak ve Şubat ayında toplam 235 kilometre karelik bir alan görüntülendi. İsrail'in Gazze'de yaptığı yıkımın açıkça görüldüğü uydu görüntülerinde Refah kentinin Tel al-Sultan mahallesi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Şifa Hastanesi'nin yıkımı da açıkça görülebiliyor. Google Gazze görüntülerini 21 Eylül'de bir yıl aradan sonra ilk kez güncellemişti. İspanya'ya gidelim. İspanya'da kiracıların eylemleri devam ediyor. Sedyeyle evinden çıkarılan 87 yaşındaki kadının evinin önünde binlerce Madridli kamp kurdu. İspanya hükümeti ise yeni bir yasa çıkararak aşırı kira artışlarını durdurmak istiyor.
10: ...87 yaşındaki Mari Carmen Abascal... ...Sedia ile evinden zorla çıkarıldı. Komşuları ve kiracı sendikaları... ...günlerdir eylemde. Abascal, yaşadıklarının tetiklediği... ...ve binlerce kişinin katıldığı... ...kiracı eylemlerine tekerlekli sandalye ile katıldı.
11: Bana olanların... ...başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Bu olayın insanların benim tahliye edilmeme izin veren haksız yasaların değiştirilmesi için mücadele etmelerine yol açmasını istiyorum. Bu yüzden salı günü Marie Carmen yasasının onaylanması gerekiyor ki bu duruma son vermek için ilk adımı atabilsinler.
10: Abascal'ın başkent Madrid'deki evinin önünde binlerce kişi kamp kurdu. Kiracı sendikaları ve aktivistler Pedro Sanchez hükümetinin yeni bir yasa çıkarmaya çalıştığı yerel konut idaresi merkezini de işgal etti. Polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Eylemciler barikatları yıktı. İspanya hükümeti halkın öfkesini yatıştırmak için kabineye sunulacak yeni bir konut paketi üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Son yıllarda çok hızlı yükselen konut fiyatları ülkede tepkilere yol açıyor. Hükümet Abascal'ın evine dönmesi için evi satın alan şirkette anlaştı. Emlak şirketi aylık kirayı %275 oranında artırarak 2650 euroya çıkarmıştı. Abascal ise kirasını önceki fiyattan ödemeye devam etmişti.
0: ...88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.
4: 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi.
12: Aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım.
4: 1 Haziran'da sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrikle, suçu ve suçluyu övme iddialarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Göktaş kendisini siyasi nedenlerle sevmeyen sosyal medya trollerinin hedef göstermesinden dolayı yargılandığını öne sürdü. Söylediği cümlelerin tek amacının kahkaha ve alkış olduğunu savundu. Beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Göktaş suçu ve suçluyu övme iddialarındansa beraat etti.
0: Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu. Ulaşım aksadı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
13: Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
14: Bak abi şöyle gel, teyzemiz burada mahsur kaldı evinde.
13: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
0: Şimdi Ankara'dan bir haberle devam edeceğiz. Bilinen bir oyuncak mağazasından bir oyuncak alındı. 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı o oyuncak ve içindeki jel nedeniyle de çocukta ikinci derece yanık oluştu. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
15: Parmağını göster. Keşke. Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
4: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde

0: Oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex. NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava nedeniyle özellikle Marmara'nın geneli, Karadeniz'in doğusuyla iç bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanabilir. Ege'de kuvvetli rüzgar, Akdeniz'de ise hafta ortasında yeniden kuvvetli ve geniş alanlı yağış bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Dünya markası Bras çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Sinem Sefa Akay, dünyadaş bir dil için internette isteyen herkesin katkısına açılan kavramlar sözlüğü çalışmasını NTV Radyo'da anlattı. Mesela gündelik dilde kelimelerin tek tek anlamını düşünmeden sıklıkla söylediğimiz bir taşla iki kuş vurmak yerine ne diyebiliriz?
5: Bir insanın bir insana, şimdi ben burada yaşı da söylemeyeceğim. Bir insanın insana vurmasını kelimenin dilinin içerisine kullanmak rahatsız ediyordur diye düşünüyorum. Bunun için bir hak savuncusu olmak ya da herhangi bir alandan olmak gerekmez. Bir kuşu vurmak neden rahatsız etmiyor mesela burada? Şiddeti çok olağanlaştıran bir şey eylemini zaten. Ve tabii ki türcülük var burada. Yani yine türcülük dediğimiz şey insanın türünden bütün doğada yeryüzünde olan diğer türlere bakmak. Bir tas ile iki kuş beslemek. Çünkü burada tek eylemle iki sonuç alma var. Bir tasla iki kuş besleyebiliriz.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Bras çatı sistemleri sundu.
3: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri.

0: akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: İstanbul'da pazar akşamıyla pazartesi sabahı arasında metrekareye Pendik Ömerli Barışı çevresine 100 kilograma yakın yağış düştü. Yani bu bir metrekarelik alanda 10 santimetre yüksekliğinde yağış demek. Maslak, Sarıyer, Sancaktepe ve Beykoz'da 80 kilogram, Şişli, Eyüp, Ümraniye çevresinde 100 kilograma yakın yağış ölçüldü. İstanbul'da bir hafta sürecek yağışların sonunda yağış miktarı toplamda metrekarede 150 kilogramı bulabilir.
5: Her mevsimde, her havada,
3: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Yüzyıllardır gizemini koruyan bir gülümseme ve onu ölümsüzleştiren bir deha. Leonardo da Vinci'yi öğreniyor, fırçasından çıkan başyapıtı Mona Lisa'nın hikayesine ve sanat tarihindeki yerine yakından bakıyoruz. Anlatan akademisyen Ömer Yiğit Aral.
1: Hepimiz Leonardo'yu Mona Lisa'nın ressamı olarak biliyoruz ki aslında biraz da o resmi sergileyen Louvre Müzesi'nin de zaman geçtikçe onun bir altın yumurtlayan tavuk niteliğinde görmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü biz Mona Lisa'yı görmeye giderken bir yandan hızlıca giderken, şöyle diyeyim, koridorlardan geçerken ilginçte daha girişten itibaren biraz tabiri kaba olacak ama duvarlarda A4 kağıtlarda Mona Lisa bu tarafta diye ok işareti koskoca müzede onları görüyoruz. Hatta hızlıca giderken en son gittiğimde de bunu çok bariz bir şekilde gördüm. İnsanlar diğer ki bence çok daha ben şey diye bir kıyaslama yapmayayım her eseri muhteşem ama Kayalıkları Bakiresi, Kayalıkları'daki Meryem resmini es geçip gidiyorlar sol taraftan. Hızlıca geçiyorlar. Onun farkında bile olmuyorlar. Ki vakti zamanında Mona Lisa da aslında tam da öyle bir yerdeydi o müzede. 1911'de çalınmasından önce iki resmin arasında sergilenen, orada izleyicilerin gelip geçtiği bir resim. Tabii ki bu resmin en çok popüler olmasının, popülerleşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de 1911'de Louvre Müzesi'nden çalınması ve 2 yıl boyunca neredeyse eserin ortalıkta olmaması. Bu onu çok daha popüler kıldı ve insanların dikkatini çekmesini sağladı. Nedir o? Bu resim neden çalındı, neden bu kadar önemsendi denirken resim üzerinde araştırmalar yapılmaya başladı bir resim bulunduktan sonra ve birçok inceleme yapıldı. Benim de hiçbir zaman aslında oturmaya ve araştırmaya da değer görmediğim bu konularda içerisinde böyle çok aşırı saklı bir takım buluntuların olması üzerine yapılan araştırmaları çok da önemsemedim açıkçası. Çünkü Mona Lisa aslında nedir? Bir siparişdir. Ve o dönemdeki birçok sanatçının geçinmek hayat derdi var. Tabii ki her sanatçının döneminde olduğu gibi verilmiş bir İpek tüccarı, bir tekstil tüccarı tarafından eşinin portresinin yapılması üzerine verilmiş bir siparişti. Leonardo sadece Mona Lisa'nın ressamı değil. Leonardo aynı zamanda aldığı eğitim doğrultusunda da bir mühendis, bir tasarımcı, bir heykeltıraş, Çelebi dediğimiz aslında birçok konuya hakim ama gerçekten hakim. Bir doğa gözlemcisi, bir botanikçi, bir anatomist birçok konuya eğilmiş ve bunu da aslında hep bir matematiksel bir bakış açısıyla, yani ölçümsel, bu da tabii geometri dediğimiz, geometri nedir? Yeryüzü ölçümü dediğimiz şey. Bütün bunun geometriksel meseleleri de içine katarak değerlendiren ve sanata da öyle bakan bir üstün kişi diyebiliriz. Kendisi tam bir Rönesans insanı olarak tanımlanıyor ama tabii ki Rönesans'ta yaşayan her insan öyle değil. Yani Leonardo'yu bu nedenle çok farklı bir yere koymak gerekiyor. Aslında Leonardo'yu ilginç kılan sanatçı kişiliği olarak ve aslında onun tüm hayatını etkileyen meselelerin başında onun bir ailesinin olmaması temelde. Kendisi gayrimeşru bir çocuk. Annesi çok o dönemin alt tabakadan bir figürü. Alt tabakadan kastım aslında şöyle söylentiye göre çok bir bilgi yok annesi hakkında ama Osmanlı'dan gelen bir köle olarak biliniyor ve Floransa'da yani Vinci kasabasında şeyde bir hizmetçi olarak çalışıyor. Babası ise bir noter ve bilinen bir kişi Piero da Vinci ve bu kişi tabii çocuğunu reddediyor. Zaman içerisinde daha çok amcasıyla. Amcası ilginç bir kişilik ve bu doğa gözlemi, sanata olan ilgisi biraz da amcasının onu etkilemesinden kaynaklanıyor. Belki dinleyicilere bilmediği bir konu, Leonardo okumuyor. Çünkü o dönemlerde Leonardo gibi çocukları okula almıyorlar. Gayrimeşru çocukların okula girmesi yasak. Öyle bir kanun var. Bunun üzerine babası onu alıyor, Verrocchio usta. Verrocchio ise o dönemin en önemli ustaların başında. Babası kendi forsunu biraz da kullanarak diyelim toplum içerisindeki Verrocchio ustanın yanına yerleştiriyor. O dönemde aslında ekol, okul dediğimiz şey aslında ekollerden kaynaklanıyor. Ekol ve okul aynı mesele. Bir okul aslında. Çünkü burası sadece bir ressamın atölyesi değil. Verrocchio sadece bir ressam değil. Aynı zamanda o da bir tasarımcı. İçerisinde metal işçiliği nedir o? Takılar, heykeller, farklı tasarımlar, mimari çizimlerin yapıldığı çok geniş kapsamlı farklı disiplinlerin olduğu bir atölye. Bu da onun aslında birçok sanata aynı anda küçüklüğünden beri eş zamanlı ilgi duymasını sağlıyor ve Leonardo'nun aslında tüm bu özelliklerinden, yani bütün o becerilerinden en üstün özelliği aslında gözlemi. Gözlemi en üst seviyede kullanıyor diyebiliriz ve çok çabuk öğreniyor. Bir rivayete göre de bu girdiği atölyede ve Rocky's'ta bir gün bir sipariş alıyor ve çok küçük olan, çok da küçük, genç Leonardo'ya resimdeki eserdeki melekleri onun çizmesini istiyor, o da yapıyor. Ve Leonardo'nun çizdiği bu melekleri gördükten sonra ustası gözlerine inanamıyor, muhteşem çiziyor ve kendi diğer figürlerden çok daha iyi betimlendiğini görüyor ve şey bir adam tabii, kıskanç bir adam değil, gurur duyuyor aslında ve o da bir rivayet tabii ki ondan sonra fırçayı bıraktığı söyleniyor. Bu tabii Leonardo'yu her seferinde tıpkı Mona Lisa'nın hikayelerinde olduğu gibi bir sürü hikayeler, bir sürü farklı kitaplarda bu bilgileri insanlar söylemeye bayılıyor, hep bir yüceltmeye. Evet, aslında belki sanat tarihine bakarsak en başta yüceltmemiz gereken kişinin başına Leonardo geliyor. Fakat dediğim gibi, başta söylediğim gibi, Leonardo sadece bir ressam değil, dinleyicilerimizin de onu sadece bir ressam olarak görmemeleri gerekiyor. Dönemini düşünürsek kendisi önce Rönesans insanı diyoruz ama kendisi aslında Rönesans'ta sanat tarihinde bir dönem olarak bilinen manierizm dönemi arasında. Yani manierizmi de düşünürsek 1500'lerin ilk çeyreğinden sonuna kadar, yani barok döneme kadar geçen bir dönem. Sanat merkezinin, üretim merkezinin de Floransa'dan Venedik'e kaydığı bir dönem aslında. Venedik okulunun daha merkeze alındığı bir dönem. Öncesinde 1400'lerde Floransa okulu çok revaçtayken, ki İtalya'da böyle derebeylikleri, cumhuriyetler var kendi içerisinde. Siena okulu, Bologna okulu, bir sürü çeşitli okullar var ama hiçbiri ne Floransa gibi oldu ne de Venedik gibi oldu. Kendisi arada sırada da zaten Milano'ya giden bir sanatçı. Özellikle Kırıklardaki Meryem'in siparişinden itibaren ilişkilerini kurduğu ve son akşam yemeğini de düşünürsek eş zamanlı yaptığı bir merkez Milano. Arada Floransa'ya gidiyor, arada Milano'ya gidiyor. Böyle bir hayat gidiyor o dönemlerde. Ve sonunda hayatın son dönemlerinde de Fransız kralı onu davet ediyor ve Fransa'ya yerleşiyor baktığımızda. O yüzden bir kısmı da aslında Fransız ve Fransızların aslında bağrına basmasının en büyük sebebi de Fransa'yla olan bir ilişkide kendisini çok rahat hissediyor Fransa'da. Ve çok güzel bir ortam sağlanıyor ve orada ölüyor zaten ve o da bir rivayet tabii ki ama bazı kitaplarda öyle yazıyor, bazı kitaplarda hayır değildi diye yazıyor. Fransa kralının kucağında öldüğü gibi bir rivayet var ama bunu da bazı tarihçiler reddediyor. Hayır, Fransa kralı orada değildi diye, ama çok büyük ilişkiler var ve bu ünlü resmini Mona Lisa'yı da Fransa'ya götürüyor beraberinde. Yani resim bizzat kendisi tarafından Fransa'ya götürmüş bir eser Mona Lisa. Ve ondan beri hep Fransa'da kalıyor. Tabii eseri çalan kişi 1911'de bir İtalyan ve tarihi çok manipüle etmeye çalışan bir kişi ve diyor ki ben bu asıl yeri İtalya'ya götürmek istiyorum diyor. Halbuki bizzat Leonardo tarafından Fransızlara, Fransa'ya verilmiş bir eser Mona Lisa. İşte böyle bir dönemde yaşıyor aslında ve kendi kendini ve çok iyi ustaların yanında, bilindik bir okul yanında değil, çok iyi bir ustanın da yetiştirmiş bir kişidir Leonardo. Şimdi daha önceki konuşmalarımda Leonardo ile ilgili hep şunu söylerim, tabii içerisinde esprisi de var. Bağlı bulunduğum bölümü de ilgilendiriyor. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünde bir öğretim üyesi olduğum için de bizi de ilgilendiren bir kısmı var. Özellikle konservatörler ve restoratörler için çok baş belası bir kişi. Çünkü resiminde belli kuralları, ki daha önce hep öyle, belli formülleri çok kullanan bir sanatçı değil. Tek bir resminde bile çok farklı metotları kullanmaya çalışan bir kişi. Çünkü daha önce yaptığı tüm gözlemleri, aynı zamanda bir botanikçi olduğunu da söylemiştim. Bitkileri inceleyen, sadece bitkiye bakarak çizen değil, bitkilerin kendi çalışmasında nasıl katkısı olduğunu da inceleyen, onların yağını çıkartan, onların yağından nasıl bir şey üretebilirim diye düşünen bir kişi. Aynı zamanda bir renk teorisini de beraberinde, onların renklerini de, pigmentlerini de inceleyen çok şey, çok yönlü bir kişi. Ve bunları tabii resmi aslında bir araştırma alanı, bir laboratuvar olarak da görüyor. Bu da ister istemez resim sanatında farklı teknikleri uygulamasına da yol açıyor ki bu da bir yandan da gelişim. Ama kendisinin çok sıkıntılı çektiği bir dönem ve sonuçlarını da gösterdiği ve yazdığı bir sürece tanık oluyoruz. Kendisinden önceki sanatçılar tabii çok önemli sanatçılar var. Kendisi aslında bir Rönesans sanatçısından ziyade yüksek Rönesans sanatçısı. Kim gibi? Michelangelo gibi, Rafael gibi. Kendisinden önce kimler var? Masaccio var. Çok hayran olduğu, 27 yaşında ölmüş bir sanatçı. Çok hayran bunun perspektif. Mantegna var. Piero della Francesca var o dönemlerde. Matematiği ve geometriyi çok ustaca kullanmış sanatçılar. Frangelico var. Uccello var. İnanılmaz sanatçılar bunlar ve resim sanatına özellikle kompozisyon ve resimde mekan kurgusu ve figür mekan ilişkisini tam anlamını oturtmuş ama matematiksel bir ölçüyle oturtmuş kişiler. Artık resmin baş öğesi ne renk ne başka bir şey tamamen geometri ve matematik üzerine kurulmuş. Asıl Rönesans insanların onlar olduğunu söyleyebiliriz baktığımız zaman. Çünkü doğadaki insan gözünün doğruluğu üzerine çalışmış insanlar ki Leonardo tüm bunların bir sonucudur. Sadece bunlarla yetinmeyip aslında biz nasıl görüyoruz'u inceleyen bir kişi ve tamamen gözleme dayalı.

0: Herkese sanat. Yüzyıllardır gizemini koruyan Mona Lisa'nın ardındaki deha Leonardo da Vinci'nin hayatını ve ölümsüz eserinin hikayesini Profesör Ömer Yiğit Aral anlatıyor.
1: Demin bahsettiğim, ki bunun arasında Botticelli de sayabiliriz, o sanatçıların çoğu resimlerini belli bir takım teknik unsurları ön plan çıkarmışlar. Ve o formüle gitmişler. Leonardo gibi araştırmıyorlar. O dönemde kuzey sanatçılar, Van Eyck gibi sanatçılar yağlı boyayı kullanmaya başlarken güneydeki sanatçılar hala pigmentin, yumurtanın sarısı veya akıyla veya ikisi birlikte daha çok sarısıyla karıştırmış tempera yöntemini, su bazlı, kimi bazen içerisine wax katıyorlar, paneller üzerine resim yapmaya devam ediyorlar diyelim. Eş zamanlı yukarıda başka sanatçılar, yukarısı dediğimde kuzeyden bahsediyorum, yağlı boya geçmişken. Leonardo yağlı boya üreten bir sanatçı, artık yağlı boya geçiliyor o dönemde. Fakat panel tercihlerinden çok vazgeçmiyorlar. Gene ahşap paneller üzerine henüz Leonardo döneminde tuvallere çok geçilmiş değil. Arada tabii öyle resimleri de var ama tam bir geçiş sürecinden bahsedebiliriz. Çünkü ondan sonra gelen manierizm dönemi aslında tuval bezi dediğimiz kanvasa geçiş dönemi. Kentsel sanatçılar form olarak baktığımız zaman dediğim gibi hep bir formül üzerinden giderken boyamada biçimsel kaygıları da hep bir klasörist, bir kapalı form etkisi, desen etkisi yani kontür etkisi çok ön planda. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz çizgi unsurunun. Aslında çizgi soyut bir öğedir resimde. Nedir o? Şu anda baktığımız hiçbir yani bir fotoğrafta etrafımızda hiçbir çizgiyi görmeyiz. Resimdeki en soyut unsur çizgidir. Fakat o sanatçılar bir betimleme adına çizgiyi kullanıyorlar. Leonardo çok öte bir yani herkes öte bir gözlemci olduğu için doğada çizgiden daha ziyade planlar üzerine gitmiş ve bu planları eğirterek ima edilen bir form algısı yaratmaya çalışıyor. En büyük takıntısı bu resimde. Bu da onun kontürleri eritme düşüncesi geliştiriyor onda. Sfumato denen bir tekniği geliştiriyor. Sfumato aslında dumanlı anlamına geliyor. Nedir o? Kontürlerin eridiği, diğer formlar içerisinde yok olduğu aslında gördüğümüz gibi yapma, üretme tekniği deniyor. Ve bu teknik iki yüzey arasında örnek vermek gerekirse gözümüze canlandıralım dinleyicilere. Bir portre yapıyoruz. Arkasında bir duvar var ve duvarla resim portre arasındaki çizgileri yok ederek onu çok yumuşak bir şekilde arkaya değil mi bir izlenim sağlamaya çalışan ve bunun içinde yağ kullanan ve iki yüzey arasında geçişler sağlayan bir teknik. Bir gradasyon tekniği aslında Sfumato ve Mona Lisa bunun için çok iyi bir örnek. Ellerine, parmaklarına baktığımız zaman o kahverengi ten rengiyle karıştıran tonların gölgelerin elinin üzerinde bulunduğu bir hayal isimler, kumaşla neredeyse eridiğini görüyoruz ve parmakların arkada yarattığı gölgeyle parmakların eridiğini görüyoruz. Bir kontür yok betimleme adına, soyut bir nitelik yok. Bu onun en önemli aslında görsel diyebileceğimiz buluşlarından biri. Ki bu aslında daha sonraki sanatçılardaki başta Caravaggio olmak üzere ki kimler var manierist döneminde Veronese var, Giorgione var bu gibi sanatçıların resimlerinde Tizian, Tintoretto gibi sanatçıların resimlerinde artık Leonardo gibi üretilen resimler görüyoruz. Dış kontür o kapalı kontür etkisi yok. Bakın bu kadar şeyle uğraşmasına rağmen bir yandan helikopter tasarımı yapıyor. Bir yandan kendinde hareketli köprüler tasarımı yapan bir yandan tank yapıyor adam. Bir yandan Osmanlı Sultanı'na mektup yazıyor. Şimdi bunu yapayım, bunu yapayım diye sürekli aslında Osmanlı'ya da çok ciddi bir ilgisi var ama bir türlü davet edilmiyor. Bir yandan da bu resimleri yapıyor. Resimleri bu kadar uzun süre yapması ve araştırmalarına görmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında birçok şey deniyor olması. Bazı resimlerini bitirmiyor bile. Leonardo resim bitiren bir adam değil. Kayalıklardaki Meryem resimleri özellikle son versiyonu zaten bitmemiş bir resim. Zaten başkasını yaptırıyor. O sırada Milano'da ayrılmış başka işlerle uğraşıyor. Kafası sürekli başka tasarımlarda. Oturup herhangi bir ressam gibi tabii onları aşağılamak değil bu. Herhangi bir sanatçı gibi işi başlayıp bitiren bir sipariş alan bir sanatçı gibi davranmıyor. Onun için sadece bir gözlemin sonucu resim ve o gözlemi onu üretmek, başlamak ve tatmin olmak ve gerektiği yerde tatmin olduktan sonra da alacağını da aldıktan sonra bırakmak. O yüzden çok az eserinin bittiğini söyleyebiliriz.

0: koskoca bir müzeye gidiyorsunuz. Geçen gün baktım işte toplam olarak ciddi bir gezme sayısını baktığım zaman yüzlerce günü göze almanız gerekiyor. Ve insanların çoğunun koştura koştura gittiği bir eserden bahsediyoruz. Başka hiçbir eser yokmuş gibi. Sadece ona bakıp çıkan çıkılıyor. Bu aslında popüler kültürün de yarattığı bir, ne diyeyim, insanlar üzerinde yarattığı bir etki diyebilirim en hafifinden. Tabii bu da benim kişisel ve akademisyen olarak gözlemim. Giden ziyaretçinin %95'inin o resmin ne tekniğinden, ne içeriğinden, ne de işte yaptığı ifadeden ya da Leonardo'nun onu nasıl bir amaçla yaptığından haberdar olduğunu düşünmüyorum. Bu çok önemli. Bir esere giderken, yani sırf onu görmeye gidiyorsunuz, onca masraf ediyorsunuz, biraz araştırmak, ne üzerine yapmış. Hala bu eserin tuval, bir bez üzerine yapıldığını düşünen insanlar var. Gidenler arasında da öyle. O dönemlerde çok revaçta olan, mesela Kuzeyliler meşe ağacına panel çalışırken, Güneylilerin çoğu kabak üzerine ya da onun gibi, o yöreye ait ahşaplar, ki kavak, hangi kavak, her kavak, orada Lombardo kavağı diye bir kavak, o da kara kavak, onun üzerine çalışıyor bir panel, uzunluğu 77-53 olan bir resimden bahsediyoruz. Evet, çok muhteşem bir eser, diğer eserleri olduğu gibi, bunu özellikle vurguluyorum, diğer eserlerinden benim gözümde akademik olarak çok bir farkı olmadığını özellikle burada dinleyicilere de söylemek istiyorum. Onun popüler olmasının en çok şeyi özelliklerinin başına gelen meseleler biraz da. Ve bu başına gelen nedir? O hırsızlık, sonrasındaki dönemdeki olaylar, bir sürü şey bu eserin popülerliğini arttırdı. Evet, bu bir İtalyan tüccarın eşinin portresi. Bir verandada, hatta desenlerinde sağda solda iki tane sütun bulunan, bir canlandırsın dinleyiciler, daha önce desenlerini hızla çizmiş, tasarımlarını düşünürsek, bir kadın portresi, Lisa Gherardino diye bir kadının ve Mona Lisa diye geçiyor aslında. My Lady Lisa İngilizcesi diye bakabiliriz. Mona, aslında Mona değil, Mona Lisa olması gerekiyor. Mona farklı. Böyle geçiyor sanat tarihine. Bunu İngilizler biraz kısaltıyor, Mona Lisa diye geçiyor. Bir kadın portresi ve çekingen bir kadın portresi baktığım zaman. Bir dönem bu bakış açıları resmi canlandırıyoruz. Bilenler bilir. Belli bir açıyla bakıyor. Bize dimdik bakmıyor. Albert Dürer'in kendi otoportresindeki gibi karşımıza dimdik bakmıyor. Ben buradayım diyen bir bakış açısı yok. Hafif böyle dörtte üçlük bir bakış açısıyla bakıyor. Diğer İtalyan ressamlarının aristokratları resmettiği gibi bize bakış açısını kaçırıp başka bir bakış açısını kullanan bir figür de değil. Yani tamamen profilden bir figür de değil. Bizden gözlerini ayırmıyor. Bu Leonardo'dan önceki dönemlerde özellikle, hatta Orta Çağ'da tamamen yasak olan bir bakış açısı. Çünkü bu insani bir bakış açısı. Çünkü ne yapıyor? Aslında kendi baktığı açıdan gözünü size deviriyor. Gözünü size çeviriyor. Baktığı yer başka bir yön. Ama orada size bakıyor. Aslında ilgisini size çeviriyor. Bu da özellikle kadın portrelerinde çok kullanılması tercih edilmeyen bir bakış açısı. Çünkü cezbedici olarak göze giriyor. Burada hem bir cezbedici, hem kadınsal bir bakış açısı, hem de bir yandan da anaç ve bir yandan da çok çekingen bir bakış var. Bir bakışla, gözlerdeki ifadeyle dudaklardaki ifade arasında aslında daha önceki söyleşilerimde söyledim, asılı kalmış bir ifade. Ne gülüyor, ne de öylesine duruyor, ne de somurtuyor. Asılı kalmış bir ifade var. Gene bunu söylemiştim. Dışa dönük değil, içten kendisine dair, kendi ifadesini belirten içe dönüş bir gülüşü var. Ve bu resim bu kadar samimi kılan da bu aslında. Orada bizzat Mona Lisa bizimle irtibata geçiyor. Nereye gidersek gidin bize bakıyor ve o gülümsemesinden bir şey esirgemiyor. Ve bizi o yüzden çekiyor, itmiyor. Bize karşıda dur, bana bak demiyor. Teknik açıdan da belki de Leonardo'nun ulaştığı son noktada diyebiliriz Mona Lisa'ya. Kendisiyle sohbete çağırır gibi bir ifadesi var ama sessiz bir sohbet diyebiliriz buna. Louvre Müzesi'ndeki o kalabalık ortamda bu sohbeti geliştirmenin hiçbir olanağı yok. En son gittiğimde yani göremedim bile. Ben de döndüm, hemen dünyada en çok sırtımızı döndüğümüz resme, Veronese'nin resmine, düğün resmine baktım ve çıktım orada.
1: Rönesans'ın dehası Leonardo da Vinci'yi ve ölümsüz eseri Mona Lisa'yı Profesör Ömer Yiğit Aral anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. NTV Radyo. Herkese sana.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Mantarlar konu çünkü yağmurlar başladı, arkasından güneş açacak ve ortalık mantar dolacak. Ama tabii ki toplanan mantarlardan, yabani yetişen mantarlardan bahsediyoruz. Onların çok bilerek toplanması lazım çünkü her zaman mantarda zehirlenme tehlikesi var. Peki bundan korkuyorsanız ama mantarın da tadını seviyorsanız ne yapacaksınız? Tabii ki kültür mantarları. Çünkü kültür mantarları güvenli. Çuvallarla böyle mesela toprak olur. Onların içinde de sporlar olur. Hafif böyle bir nem gezdirirsiniz. Bir süre sonra pıtrak gibi böyle minik minik mantarlar çıkmaya başlar. Ben bir dönem kendi mimarlık ofisim vardı. Onun da bir tane karanlık odası vardı. Orada sürekli mantar yetiştiriyordum. Fakat peki piyasadaki marketlerde satılan mantarlar nerede yetişiyor? Onları birileri bir yerlerden toplayıp getiriyor mu? Ne oluyor? İşte onlar da kültür mantarı. Gene böyle kapalı ortamlarda, karanlık ortamlarda, hatta mağara gibi ortamlarda yetiştirilebiliyor. Bir zamanlar neredeyse Türkiye'deki mantarların, kültür mantarlarının tamamı gene Torosların tepesinden geliyordu. Toroslar mı diyeceksiniz? Evet, Antalya'nın Korkuteli ilçesi çok enteresan bir şekilde kültür mantarı merkezidir denilebilir. Orada her türlü bu marketlerde gördüğünüz mantarlar yetiştiriliyor. Fransızların şampinyon dediği düğme gibi beyaz mantarlar. Şimdi eskiden sadece bunlar vardı. Aslında konserve sanayinde de kullanılan mantar türü her zaman buydu. Hatta İngilizce'de de bunlara button mushroom da denir. Yani düğme mantar gibi. Şimdi aslında mantar çeşitleri de yani kültür mantarı çeşitleri de çeşitlendi. Mesela kestane mantarı var. O birazcık daha iri oluyor. Rengi de işte kestane rengi gibi kahverengi oluyor. Ama içi gene beyaz çıkıyor. Bir de istiridye mantarı var. Krem rengi. Biraz şekli mantar şekli değil de böyle hani yaprak gibi çizgi çizgi olan bir mantar. İstiridye mantarı özellikle uzak doğu yemeklerinde hani Çin yemeklerinde falan olur ya işte onlara çok yakışıyor. Ben de kestane mantarının tadını normal beyaz mantara göre biraz daha lezzetli buluyorum. Daha karakterli, daha topraksı buluyorum. Artık keyfi size kalmış. Tabii ki bunların karışımını da kullanabilirsiniz her zaman. Mesela istiridye mantarı ne kadar pişerse pişsin o kadar öyle çok erimez. Birazcık daha böyle kaygan kalır. Ağızda böyle diri ağza gelen bir dokusu vardır. Hepsinin yeri başka. Elbette bu hafta mantarlı tariflerimiz ve mantarı kullanma biçimlerimiz de olacak. Eğer ki toplama mantar sizi ürkütüyorsa ki ürkütsün gerçekten çok iyi bilenin elinden toplanmışını yemek lazım. O zaman kültür mantarlarına da yönelebilirsiniz. Mantar gerçekten lezzetli bir dünya. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim tartışmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu ele aldı. Yeni partiye savunma için 30 gün süre verildi. Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı.
5: O karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmede yeni partinin savunma yapması için 30 günlük bir süre tanındı. Bu konuda yapılan başvuru üzerine yeni parti hukukçuları tarafından bir savunma hazırlanacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu savunma sunulacak. Buna ilişkin de karar verilecek. Aslında bir partinin kapatılması ya da partinin isim değişikliğine ilişkin doğrudan bir görüşme değildi. Bu bir iltibas görüşmesiydi. Ne anlama geliyor? Yani bir karışıklık, yanılgıya sebebiyet verme gibi durum söz konusu olur mu? Vatandaşlar seçime gittikleri zaman, oy kullanacakları zaman, oy pusulasının başında bir yanılgı yaşarlar mı, karışıklık yaşarlar mı sorusuna yanıt aranıyordu. Buna ilişkin Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmıştı ve o başvurunun ardından da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değiştirmesi yönünde bir tavsiye da bulunmuştu. O tavsiyeye yeni parti tarafından uyulmayınca da dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'da bugün bu dosyayı görüştü ve 30 günlük bir savunma hakkı verildi. 30 gün içerisinde yeni partinin savunma yapması istenecek. Peki daha önce böyle bir karar alındı mı Anayasa Mahkemesi tarafından? Yani daha önce böyle bir iltibas sorunu yaşandı mı? Evet, aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. 2025 yılına bakmak lazım. 2025 yılında iki farklı karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Bunlardan bir tanesi Demokrat Parti ve Adalet Partisi arasında yaşanan anlaşmazlık. Demokrat Parti, Adalet Partisi'nin logosunda kırat olduğu ve kendi partisinin de logosunun kırat olması nedeniyle bir karışıklık yaşanabileceğini öne sürerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunuyor. Ardından yine dosya Anayasa Mahkemesi'ne geliyor. Anayasa Mahkemesi de şu kararı veriyor. Evet, logoda renkler farklı olabilir ama kırat belirleyici bir özelliktir ve bu nedenle Adalet Partisi'nin logosunu değiştirmesi gerekir yönünde bir karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Ve sonrasındaysa yine bundan, bu karardan önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başvurusu var. Bu da Cumhuriyetçi Milletin Partisi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hem isim benzerliği hem de Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin logosunun da Türk haritasının altında 6 ok bulunması nedeniyle bir karışıklık yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak Anayasa Mahkemesi burada belirgin özelliğin 6 ok olmadığını belirterek bu noktada da isim değiştirmesine yer olmadığı yönünde bir karar veriyor. Şimdi yeni partinin önünde buna ilişkin iki savunma tezi bulunuyor. Yeni parti bu konuya ilişkin savunmasını yapacak. 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bu savunmanın ardından da Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesini bekliyor olacağız. Tabii bu tekrar altını çizeyim. Doğrudan bir parti kapatma değil. Tavsiyeye uyulmazsa ne olur? Sicilden ismi çıkartılabilir. Bunun yanı sıra siyasi parti yardımlarından da yeni parti yararlanamayabilir. İşte bu gibi riskler bulunuyor. Buna ilişkin de yeni partinin hukukçularının yapacağı savunma önemli olacak. Anayasa Mahkemesi bugün saatler 10'u gösterdiğinde toplandı ve yaklaşık bir saat içerisinde yapılan ilk gündem maddesi görüşmesinde de yeni partiye 30 günlük bir savunma hakkı verildi.
0: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı. Fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da bulunduğu 12 kişi adliyeye getirilmişti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Fon soruşturması başkentinde gündeminde. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur demişti. Bugün de ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı saat 16'da genişletilmiş il başkanları toplantısından önce Beştepe'de yapılacak bu toplantı. Toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında olduğu çok sayıda ekonomi kurmayının katılması bekleniyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu İstanbul merkezde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiasıyla yürütülüyor. Bu süreçte bir mağdur olduğunu öne süren hakemin verdiği ifadeler etkili oldu. Çeşitli masak raporları ve telefon görüşmeleri de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte bazı faal ve eski Merkez Hakem Kurulu üyeleri de var. Suçlamalar kapsamında 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ileri sürülüyor. Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üyesinin gözaltına alınması Türk futboluna nasıl etki edecek? Spor hukukçusu Emin Özkurt'a sorduk.
6: Türk futboluna derinden etki eder. Çünkü Merkez Hakem Kurulu her hafta sonu oynanan maçlarda, Türk liglerindeki maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını, hangilerinin almayacağına karar veren bir kurul. Ve bu kurulun başkanı, başkan vekili ve bunlarla birlikte heyetten çeşitli kişiler şu anda gözaltına alınmış durumda ve iddialar ciddi. Bu kişiler herhangi kişiler değil, bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingden daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında, bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Biz tabii Türk futbolunda bu tür skandalları zaman zaman yaşıyoruz. Daha önce de menajerlik sınav sorularını çalanlar ve bunları satanlar olmuştu. Zaten Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaya baktığımızda sürecin uzun süredir takip edildiği, bilirkişi raporlarıyla, müşteki yani şikayet edenlerin tanık beyanlarıyla ve MASAK ve HTS kayıtlarıyla desteklendiğini görüyoruz. Uzun süredir Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin rahatsızlıklar vardı. Hatta bu rahatsızlıkları geçtiğimiz günlerde en yüksek sesle Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı da dile getirmişti. Ve bizzat Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın adını vererek Türk futboluna zarar verdiğini beyan etmişti. Şimdi bu operasyonla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut Merkez Hakem Kurulu'yla devam etme ihtimali kalmamıştır. Ben bugün ya da önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yeni bir görevlendirme söz konusu olacağını tahmin ediyorum. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
0: Spor hukukçusu Emin Özkurt'un değerlendirmelerini dinledik. Bir taraftan da yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesinde sözde yönetici ya da finans, canlı destek, teknik ve ödeme sorumlusu olduğu iddia edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerini yürütüldüğü adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüpheliler gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Başkent Ankara'ya gideceğiz şimdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik bir tepki var. Bu açıklamaya dair ayrıntıları Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan dinleyeceğiz.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük bazı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalara tepki gösteriyor Ömer Çelik. Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir diyor Çelik. Bununla beraber Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar dedi AK Parti sözcüsü. Bununla beraber sözcü Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur hatırlatmasında bulundu AK Parti sözcüsü. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı skandallara, meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve iftiralara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
0: Ahmet Örsoğlu Ankara'dan aktardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik farklı şehirlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonun ayrıntıları İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşıldı. Sabaha karşı saatlerde 6 ilde toplam 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin gizli tanıklardan elde edilen bilgiler, Bankasya hesap hareketleri ve FETÖ örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları iddia ediliyor. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere yapılan aramada çok sayıda dijital belgeye el konuldu. Şüpheliler emniyette sorguya alınacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında MASAK eski başkan yardımcısı da var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi.
8: Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK sistemine sızıp siyasal ve askeri casusluk yaptıkları iddia edilmişti. Gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp de var. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2012-2018 arasında MASAK Başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada MASAK'a ait dijital altyapının geliştirilmesi sürecinde Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu, entegre mali istihbarat sisteminde yetkisiz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulama yapıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Aranan şüpheliler arasında MASAK'ta başkan yardımcılığı yapmış Faruk Eli Eyyoğlu da var. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden İsmail Kokuroğlu'nun ise 2014'te yurt dışına gittiği, FETÖ'nün savunma casusu olduğu ortaya çıkmıştı.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 16-7 45 farklı adrese yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında 36 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında arama ekiplerini yanlış yönde sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler bulunuyor. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yaşayan Belediyesi'ne yönelik olarak yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanları AK Partili Ahmet Sungur ve MHP'li Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Hakimlik Sungur ve Türk Yılmaz'ın aralarında olduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1: NTV Radyo.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Bakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki etkinliklerin hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Fidan, sosyal medya hesabından Abu Dhabi'de El Nahyan tarafından kabul edildiğini belirtti. Hakan Fidan, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Araghchi, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içinde yanıt beklediklerini belirtti.
9: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi ama İran heyeti dönmedi. New York'ta ABD'li yetkililerle Katarlı arabulucular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi başkanlık etti. Müzakerelerin tam olarak ne zaman başladığı açıklanmadı ama günlerdir sürdüğü ve süreceği Amerikan basınında yer aldı. Abbas Araghchi, İran Devlet Haber Ajansı'na ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor ifadesini kullandı. Araghchi, dini lider Mujtaba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi. Bu koşullar ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama var. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını durdurmasını istediğini yazmıştı. Trump, İran'a yaptırımları kaldırmayı önermedim ifadesiyle bu haberi yalanladı. Axios görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerin iyi geçtiğini yazdı. Ancak yetkili, ABD'nin bu sefer İran'ın ciddi olduğuna ve sadece içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaya çalışmadıklarına dair güvenceye ihtiyacı var dedi. Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili de Reuters haber ajansına konuştu. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ni vurdu. Mesai saatinde yapılan saldırıda can pazarı yaşandı. Rusya'nın hedefleri arasında bir tıp merkezi ile Dnipro'da bir iş merkezi de vardı.
10: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de can pazarı. Rusya, Kiev'in tarihi merkezine hedef aldı. Ulusal Bilimler Akademisi yüksek hızlı dronla vuruldu. Saldırı güpegündüz mesai saatinde yapıldı. Binadan alevler, camlardan kapkara duman yükseliyordu. İçeridekiler nefes alabilmek için camlardan sarktı. Üçüncü katın pervazına çıkıp kurtarılmayı bekleyenler vardı. Cama çıkanlar merdivenlerle tahliye edildi. Tarihi bina ise küle döndü. Saldırıda en az bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 6 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Enkazda arama devam ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi, Almanya Büyükelçiliğine, Ulusal Opera'ya ve hükümet binalarına yakın bir yerde bulunuyor. Akademi mesai saatinde yapılan saldırıyı barbarlık ve Rus terörü olarak niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'de bir ilaç firmasının, benzin istasyonlarının ve bir tıp merkezinin de vurulduğunu açıkladı. Rusya, Dnipro şehrinde ise bir iş merkezine hedef aldı. Yüksek katlı binanın son iki katında yangın çıktı. Kiev'deki cam pazarı Dnipro'da da yaşandı. İçeridekiler camlara çıktı. İtfaiye mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Binadan geriye enkaz kaldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Rusya son haftalarda Ukrayna'yı daha hızlı ve daha yüksekten uçan jet dronlarla vuruyor. Zelenski, hafta sonu bu dronların yarısından biraz fazlasını önleyebildiklerini açıkladı. Moskova ekonomik hedeflerini de genişletti. Depolar, antrepolar ve enerji altyapısının yanı sıra data merkezleri ve telekomünikasyon tesisleri de hedef alınıyor.
0: İspanya'da kiracıların eylemleri devam ediyor. Sedye ile evinden çıkarılan 87 yaşındaki kadının evinin önünde binlerce Madridli kamp kurdu. İspanya hükümeti ise yeni bir yasa çıkararak aşırı kira artışlarını durdurmak istiyor.
11: 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal sedye ile evinden zorla çıkarıldı. Komşuları ve kiracı sendikaları günlerdir eylemde. Abascal, yaşadıklarının tetiklediği ve binlerce kişinin katıldığı kiracı eylemlerine tekerlekli sandalye ile katıldı.
12: Bana olanların başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Bu olayın insanların benim tahliye edilmeme izin veren haksız yasaların değiştirilmesi için mücadele etmelerine yol açmasını istiyorum. Bu yüzden salı günü Mari Carmen yasasının onaylanması gerekiyor ki bu duruma son vermek için ilk adımı atabilsinler.
11: Abascal'ın başkent Madrid'deki evinin önünde binlerce kişi kamp kurdu. Kiracı sendikaları ve aktivistler Pedro Sanchez hükümetinin yeni bir yasa çıkarmaya çalıştığı yerel konut idaresi merkezini de işgal etti. Polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Eylemciler barikatları yıktı. İspanya hükümeti halkın öfkesini yatıştırmak için kabineye sunulacak yeni bir konut paketi üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Son yıllarda çok hızlı yükselen konut fiyatları ülkede tepkilere yol açıyor. Hükümet Abascal'ın evine dönmesi için evi satın alan şirkette anlaştı. Emlak şirketi aylık kirayı %275 oranında artırarak 2650 euroya çıkarmıştı. Abascal ise kirasını önceki fiyattan ödemeye devam etmişti.
0: Yurtta yağışlı hava etkili, Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu, ulaşım aksadı. Bartın'da da sağanak sonrası ard arda kaza haberleri geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
13: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
14: Bak abi şöyle gel, burada evinde.
13: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
0: Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri. Bununla ilgili de Van'da 2 yıldır önemli bir çalışma yürütülüyor. Akarsu yatakları üzerinden depremin izleri araştırılıyor. Araştırmalarda bölgedeki deprem riskinin sürdüğü sonucuna varıldı.
10: Vadi türleri, eski yatak seviyeleri, akarsu drenajındaki sapmalar inceleniyor. Van'da akarsu yatakları üzerinden depremlerin izi araştırılıyor.
15: Yaptığımız çalışmalarda özellikle Van iline bağlı Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sahayı direne eden Deliçay Nehri ve Bendimahi Nehri bize buradaki tektoniğin ve hareketliliğin fazla olduğuna dair bazı bulgular sundu.
10: Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Nurcan Avşin bölgede aktif fayların akarsu vadileri ve yer şekillerine yansımaları üzerine çalışmalar yapıyor. 2 yıldır yürütülen projede Bendimahi Nehri'nin vadilerinde saha çalışması yürütülüyor. Harita üzerinde tespit edilen alanlar numaralandırılıyor. Vadi türleri, akarsu yatak seviyeleri ve akarsulardaki ani yön değişimleri inceleniyor.
15: Aslında akarsu sistemleri uzun dönemli yer kabuğu hareketlerini kaydederek bünyesinde birer arşiv gibi saklayan kontrol faktörleridir. Akarsular bu konuda son derece yeterli veri sunmaktadır diyebiliriz.
10: Şu ana kadar elde edilen bulgularla bölgede deprem riskinin bulunduğu belirlendi. Akarsu yataklarının da tektonik hareketliliğe bağlı olarak değiştiği tespit edildi. Uzmanlar Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri olduğunu söyledi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 12.474 seviyelerinde, dolar 49, euro 55.60'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.143 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.062 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 97 dolar.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
16: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı.

0: Dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar ford.com.tr'de.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. NTV Radyo.

0: Selam. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Bu çerçeve ve bu kapsamda dünyanın gidişatı konusunda endişeler, beklentiler ve değişik değerlendirmeler birbiri ardı sıra gündemi işgal etmeye, haber kanallarına ve aslında dost sohbetlerinin o derin ayrıntılarına, kıvrımlarına kadar girmeye devam ediyor. Tabii bu işin uzmanları da konuşmaya devam ediyor, sürdürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de komşumuz Bulgaristan'ın yetiştirdiği değerli isimlerden bir tanesi Kristalina Georgieva. 2019 yılından beri IMF'nin başında bulunan Kristalina hanımefendi, en son Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne paralel olarak gerçekleştirilen Semafor Dünya Ekonomi Zirvesi'nde değişik görüşlerini paylaştı. Daha evvel bunlarla ilgili haberleri sizlerle de biz güncel olarak paylaşmayı sürdürdük. IMF biliyorsunuz tekrar önemli bir kavram ve kapsamda karşımıza çıkıyor. Çünkü bu 80 küsur yıllık hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve yeni yapılanmada da hep eleştirilen o eski kurulu dünyanın bir organı IMF genel geçer ifadesiyle aslında dünyanın borç üzerine dönen kurulan yapısında borcun jandarması yani alacaklının bir yerde takipçisi rolünde değerlendirilebilir. Tabii geçtiğimiz yıllarda özellikle bu kötü şöhretini bir parça daha maskelemeye, bir parça daha genel geçer bir boyut çizmeye gayret gösterdiyse de IMF'nin genel yapısından hepimiz haberdarız. Kristalina hanımefendi özellikle önümüzdeki dönemle ilgili değerlendirmelerini ortaya koyuyor. Bu sene küresel büyümenin %3 civarında gerçekleşeceği ve bunun da 18 ay evvel IMF'nin öngörü ve beklentilerine tamamen paralel gerçekleşeceğini söylüyor. Üstelik 100 doları gören zaman zaman üzerinde kalıp sonra aşağı inse de hakikaten beklenenin çok üstünde kalan bir petrol fiyatı işinde çabası olmak üzere. Tabii bir parantez açalım özellikle mazot veya motorin fiyatlarındaki dizel fiyatlarındaki son artışlar hakikaten hesapları alt üst edebilecek olabilir. Amerika'da da çok yoğun tartışmalar şu anda gündemde onu da belirtelim. Bir parça böyle rafa kaldırılan veya derin dondurucu veya konulan hangisini tercih ederseniz ticaret savaşları ama buna karşılık tabii yükselen borçlanma faizleri ve artan borçluluk oranı. Bütün bunlara karşın çok enteresan bir görüş açısını bizlere hatırlatıyor Kristalina hanımefendi. Diyor ki esasen aşağıya çeken faktörler, geriye çeken faktörler özellikle bu savaşlara bağlı petrol ve enerji piyasasındaki aşağı yönlü baskılar, büyümeyi belki de perdeleyen veya aşağıya doğru yönlendiren baskılar bir başka yukarı yönlü dinamik ve harcama ile dengeleniyor. O da yapay zeka. Hakikaten son aylarda ve son yıllarda işte der adına muhteşem yedili deyin o meşhur 7 dijital veya yapay zeka firması. İsterseniz dünya ölçeğinde diğer dinamikleri de hesaba katın. Bu yapay zekaya harcanan trilyonlarca dolar aslında ekonomik büyümenin en büyük motorlarından ve kaynaklarından biri haline geliyor. Georgieva diyor ki şimdi bu tartışmalar bu yapay zeka ile ilgili sorgulamaların ötesinde acaba hani belirli bazı gelişmeler bu konuda bir

0: uyarı sinyalini veriyor. Yani AI'da, yapay zekada bir yavaşlama, bazılarına göre ortaya çıkan bir balonun yavaş yavaş sönümlenmesi, daha da kötüsü birdenbire patlama riski mi karşımıza çıkıyor? Ve pek fazla bilinmeyen bir kuralı aklımıza tekrar getiriyor. Roy Amara, hayatını kaybetmiş önemli bir düşünür ve dijital alanların, teknoloji alanlarının adeta felsefecisi olarak, filozofu olarak kabul edilen bir isim. Amara'nın bir kanunu var. O diyor ki yeni teknolojiler söz konusu olduğunda kısa vadede biz bunların getireceklerini, yeteneklerini, sağlayacağı kazanımları abartmak eğilimindeyiz. Ama uzun ve orta ve uzun vadede de bunları küçümseme gibi bir döngüye girebiliyoruz. Yani çok hevesleniyoruz. İşte bu AI hype denilen yapay zeka heyecanı, kasırgası, şoku, ne derseniz deyin, hareketi, dalgası, milyonlar, milyarlar, trilyonlar harcanıyor. Ama belki bir süre sonra Amara kanunu veya tespitinin bize yıllar evvel işaret ettiği gibi bu belki heyecan dinecek. Üstelik gerçekçi kazanımların belki daha da aşağısında hani bir yorgunluk, bir adeta aşırı heyecanın getirdiği rahatlama ve belki gereğinden fazla gevşeme durumu ortaya çıkabilecek. Enteresan. Tabii bizim gibi bu koşulları bir parça geriden takip eden ülkelerin çoğu için durum biraz daha farklı. Öyle ya, bugün temel konu şu. Yani bu yapay zeka ile ilgili en son 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sektörün ağababaları tarafından yapılan sunum çerçevesinde bu işin bir numarası Amerika Birleşik Devletleri, iki numarası Çin, bir araya gelsin bu işin kurallarını koysun çağrısı çerçevesinde taraflar olaya şöyle yaklaşıyorlar. Ben gözümü kırparsam öbürü malı götürür. Hatta bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gayet açık ve net olarak söylüyor. Çin de meseleye tamamen Çin Komünist Partisi ve devletin ve otoriter idarenin ve iradenin sürekliliği, bekası açısından bakıyor. Peki geride kalan ülkeler, geride kalan değerler, geride kalan insanlar ne oluyor? O konuyu herhalde düşünmek gerekiyor. İşin acı tarafı tabii bu konuları başkalarının da birlikte düşünmesi gerekirken dönüyor, dödoşuyor. Komşumuz Bulgaristan'ın harika kızı, altın kızı çocuğu Kristalina Georgieva gibi aslında bu köhnemiş ve eski sistemin en önemli jandarma kurumlarından birinin başındaki bir isim yapıyor. Evet, dünya hakikaten enteresan günlerden geçiyor. Ama ne diyelim, Kristalina Hanım'ın da hakkını yemeyelim. Hiç olmazsa bazıları konuşmaya, işaret etmeye, dikkat çekmeye devam ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu süreçte bir mağdurun verdiği ifadelerde etkili oldu. Çeşitli MASAK raporları ve telefon görüşmesi de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yeni şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte bazı faal ve eski MHK üyeleri de var. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
4: Amili takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
5: Bu takım benimle birlikte C Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
4: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
6: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
4: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
3: Finansal usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Manchester City'de kulüp yöneticileri sessizliğini koruyor. İngiliz devinin CEO'su Ferran Soriano konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
4: Premier Lig devi Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor. Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak. Birleşimde UEFA Başkanı Alexander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor. 2020'de de benzer bir yaptırımdan kas kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.
3: EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin ilk karşılaşmalarını seyircisi önünde oynayacak. Anadolu Efes Real Madrid'i saat 20'de ağırlayacak. İki takım da sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Açılış haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Real Madrid Dubai'ye yenildi. Lacivert Beyazlılar bir sonraki maçında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Fenerbahçe Tarfin ise 2'de 2 yapmanın peşinde. Sarı Lacivertler Bayern Münih'i saat 20.45'te konuk edecek. İki takım da sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Bologna'yı Alman ekibi Hapoel'i mağlup etti. Beşiktaş ise yarın Maccabi Rapid'le Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
7: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
2: NTV Ekonomi başlıyor.
8: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan başlığı fon soruşturmasıydı. Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik önemli mesajlar verdi.
9: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir dedi.
9: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
10: Soruşturmayla ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarını da ifade eden Erdoğan, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ettiklerini belirtti.
9: Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
10: Finansal piyasalara yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi.
9: Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
10: Bugün ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini belirten Erdoğan, benzer bir sıkıntının bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz dedi.
8: Borsa İstanbul'da fon baskısı devam ediyor. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon lira eridi. Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılıyor. 15 Eylül'den bu yana borsada fonlardan kaynaklı satış baskısı var. O tarihten bu yana BIST 100 endeksindeki toplam düşüş %10'a ulaştı. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geldi.
11: 100 lira adil değeri olması gereken bir şirketin neredeyse işte 2000 lira, 3000 lira hatta 5000 liralık değerlere kadar şişirildiğini de gördük. Şimdi dolayısıyla o 5000 liralık değerden 100 liralık değere gelir mi ya da 100 liranın altına iner mi? Yani bu ne demek? Taban serilerinin bir miktar daha devam edebileceği anlamı taşıyor ki zaten bunlar da çok şaşırtıcı değil.
8: Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerinde yaklaşık 4 trilyon liralık kayıp var. 15 Eylül'den itibaren bakıldığında en sert düşüş %57,5'la finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. Holdinglerde düşüş %21,5, gıdada %17,60 ve sanayide %14,64 oldu.
11: Hani bu hisseler bu endekslerden çıktı işte BIST 30'dan çıktılar, BIST 100'den çıktılar. Dolayısıyla BIST 100 artık önü açıldı, yön artık yukarı diyebileceğimiz bir etkide bulunabilir mi? Kısa vadede hayır. Yani ben kısa vadede böyle bir etkide bulunmasını beklemem ama orta uzun vadeli yapıda evet.
8: Piyasalarla devam edelim. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %1,09 kayıpla 12.454 puan seviyesinde. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye %1,34 ile 12.413 puan oldu. Günün ilk yarısında şu anda da oralara yakın seyrediyor. Yukarıda ise hiç artıya geçmedi. Açılış seviyesi olan 12.592 puanın üzerine çıkmadı. Bankacılık endeksi yatay pozitif diyebileceğimiz bir seyirde. Onun dışında gıdada, holdinglerde, sigorta ve sanayi endekste %1'in üzerinde kayıplar var. Yine iletişim tarafında petrokimyada yaklaşık yarım puan. Ticaret ve ulaştırma endeksi de yine hafif olarak pozitif ayrışıyorlar. Diğer alt endeksler arasında işlem hacminin son günlerde olduğu gibi son derece düşük olduğunu, 40-45 milyar lira civarında seyrettiğini ifade edelim. Borsada BIST 100 endeksinde günün ilk yarısında. Para piyasalarında 48 lira 99 kuruş 49 1.900 lira seviyelerinden geçiyor. Dolar Türk lirası karşısında. Euro 55 lira 57 kuruş. Amerika'da dolar endeksi 101 endeks seviyesi üzerinde güçlü seyrini sürdürüyor. 101,4'lere sabaha göre 0,20 yükseldi. 101,4'lere geldi. Euro dolar karşısında 1.13.30. Sterlin dolar karşısında 1.32.30'lara kadar hafif bir geri çekildi. Altın fiyatlarına bakalım. Altının ons fiyatı sabahki seviyelerinde 4.143. Önceki kapanışına göre %0,72 yukarıda. Kapanışını 4.115 dolardan yapmıştı dün. Ama dünkü işlemlere baktığımızda 4.280 dolardan 4.110 dolara kadar %4'lük bir düşüş olmuştu. Bugün %0,73 yukarıda ve yatay sabahki seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrolde hafif bir gerileme var. %1,3 aşağıda 97 dolara doğru gelmiş durumda. Yurt içinde altın fiyatları da gelsin ekranlarınıza. Altının gramı da dışarıya paralel yatay seyrediyor. 0,77 önceki kapanışına göre yukarıda 6.529 lira seviyesinde. Çeyrek altın 10.700 liradan işlem görüyor. Şimdi değerli izleyenler, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan bizimle birlikte. İlhan Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
12: Merhaba Murat Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkürler hocam. Borsada baktığımız zaman 15 Eylül yani fon krizinin başladığı 16'dan bir gün öncesine bakacak olursak dün akşam kapanışı itibariyle %9'u aşan bir geri çekilme var. Alt endekslere baktığımızda elbette finansal kiralama ve faktöring %57,5'la yine dün akşam kapanışı itibariyle en çok gerileyen alt endeks sektör endeksi olarak öne çıkıyor. Borsada özellikle 16 Eylül'den itibaren başlayan harekette hala bazı hisselerin, özellikle fonlar tarafından manipüle edilen hisselerin normal değerine, defter değerine gelmediği ve bunun bir süre, uzun bir süre alabileceği ifade ediliyor. Bu olmadan da piyasada bir normalleşme olmayacağı konuşulan haberler, konuşulan, yapılan yorumlar arasında. Şimdi bir taraftan tasfiye sürecini takip ediyoruz. Bir taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni fon rehberi doğrultusunda adaptasyon sürecini takip ediyoruz. Önümüzdeki ay, Ekim ayı itibariyle endekslerde değişiklikleri takip edeceğiz. Dolayısıyla hani hem bir kriz durumu hem de bir adaptasyon süreci var. Bunu bir dengelenme, bir zaman çerçevesi öngörme şansımız var mı? Hani şurada dengelenir, yıl sonunda dengelenir, iki aya dengelenir, yoksa bekleyip yaşayıp görecek miyiz?
12: Çok teşekkürler Murat Bey, sağ olun. Elbette ki 16-15 Eylül'den başlayan bu kriz durumu devam ediyor ve bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Tabii burada özellikle fonların manipüle ettiği bazı hisse senetleri, ki bunlar neredeyse 16 Eylül'den itibaren taban taban aşağı gidiyor. Tabii burada bireysel yatırımcılarımız açısından temel analizin bir kez daha önemi ortaya çıkmış durumda. Temel analiz nedir? Yani bir hissenin olması gereken gerçeğe uygun değerini indirgenmiş nakit akımları ve göreceli değerleme yöntemiyle belirlediğimiz ve finansal oranlarla, finansal yapısıyla da karşılaştırdığımız bir analiz türüdür Murat Bey. Burada da tabii doğal olarak şimdi 1000 katın üzerinde olan piyasa değeri defter değerleriyle karşı karşıyaydık. İlgili hisse senetlerinde tek tek isim vermeme gerek yok bence. Onları zaten yatırımcılarımız çok iyi biliyor. Tabii bunlar normal olarak geriye dönecekler. Ama tabii şurada şunu da hemen söylemek lazım. Fon krizinde sadece fondaki 455 binin üzerindeki tekil yatırımcı değil, aynı zamanda Borsa İstanbul'da bu senetlerdeki bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılara da sirayet etti ve bu bir müddet daha özellikle ana katalizör orada şöyle olacak kuvvetle muhtemel. Murat Bey, sorunuza net cevap verebilmek açısından SPK ya da diğer ilgili kurumların bu fon krizindeki ödeme takvimi, çünkü bireysel yatırımcılar onu bekliyor, tekil yatırımcılar. Burada da hemen şöyle bir tavsiyede bulunan, para piyasalarının ayrılması gerekiyor. Para piyasası fonlarının burada ciddi anlamda, hisse senedi fonlarının da ayrı bir şeye tabi tutulması gerekiyor. Bu olmaya başladığında, somut adımlar atılmaya görmeye başladığımızda da bu 7-8 hisse haricindeki temeli sağlam hisselerde de kuvvetle muhtemel bir kurumsal yatırımcı ve yabancı yatırımcı girişi olması da muhtemel. Çünkü aşağı doğru inen, sizin de belirttiğiniz gibi 12.400 bugün önemli, özellikle 12.000'in üzerinde, 12.433'ün üzeri kritik seviye devam edecek. Bugün 12.403'ün üzerinde kapatmayı başarabilirse borsamız birkaç gün daha, hemen aşağıda da 12.121 desteğini takip ediyor olacağız Murat Bey. Eğer 12.121'in de aşağısına inecek olursa bu bir müddet daha, bayağı bir müddet daha sürecektir diye düşünüyorum. Tabii likidasyon da düştü. Sizin de yayında söylediğiniz gibi 180-190 milyar TL'lerde olan işlem hacmi 40-45 milyar TL'lere kadar düşmüş, düştüğünü görüyoruz. Burada da varlık fonumuzun ve ziraat yatırımının etkin bir şekilde piyasayı desteklediğini görüyoruz. Bunlar tabii olumlu yansımalar ama Ekim ayı içerisinde de bence büyük bir ihtimalle bunun etkilerini görmeye devam edeceğiz. Bir de bir şey daha sizin yayınınıza belirtmek istiyorum. Üçüncü çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak. Ekim'in sonuna doğru, Kasım başından itibaren. Orada da şunu göreceğiz. Murat Bey, bireysel yatırımcılarımız açısından özellikle altını çizmek istiyorum. Finansal yatırımlar, kısa vadeli finansal yatırımlarda, bilançolarda fonlara yatırım yapan firmaları göreceğiz ve bence burada SPK'nın burada hızlı bir karar alıp buradaki özellikle bağımsız denetim firmalarına da bu şekilde bir yönergeyi değiştirip buradaki o hisse senetlerinde, yani o firmaların finansal yatırımlarında fonlara yatırım yapan şirketlerin de detayının verilmesi bireysel yatırımcılar açısından önem arz edecektir. Oranın da takip edilmesini ısrarla tavsiye ederim.
13: Peki hocam, son dönemde tartışılan hususlardan bir tanesi de borsada dengelenmenin, siz de altını çizdiniz, sürecin hem tasfiye sürecinin hem de dengelenmenin mümkün olduğunca hızlı olabilmesi önemli. Bu çerçevede günlük düşüş limitlerinin artırılması da öneriliyor. Siz ne dersiniz buna? Gerekli fayda sağlar mı, yoksa gerek yok mu? Tartışmaya bile gerek yok mu? Ne dersiniz?
12: Ha, şöyle, belirli hisse senetleri için evet, yani o tasfiyenin fonun manipüle ettiği hisse senetlerinde bence hani yapılabilir ama bu arada da tabii seçici davranması gerekir SPK'nın, çünkü kriz zamanları ayrı kararlar gerektirir Murat Bey. Yani ayrışmanız gerekiyor kriz zamanlarında. Burada da borsaya daha çok sirayet etmeden borsamızda bunun ben destekleyici olacağına inanıyorum. Yani %10'luk o alt limitin %20'lere çıkarılması en azından, ya o senetlerde çok fazla zaten şey var. Biz bunu söylediğimizde sosyal medyada linç ediliyorduk. Yani bu senetler o kadar değil dediğimizde maalesef linç yiyen taraftaydık. Ama şimdi bir de işte piyasaların eninde sonunda normale dönme refleksi vardır Murat Bey. Burada da %20 bence düşüş bandının artırılması çok mantıksız değil. Onlar da yapılabilir.
13: Çok teşekkür ediyoruz. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan, görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler diliyorum.
12: İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa takvimi. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Bugün Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafın Azaltılması Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugün için Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan etkinlikler bu yıl gıda kaybı ve israfını azaltmanın dönüştürücü potansiyeli üzerine odaklanıyor. Çünkü hesaplara göre gıda kaybı ve israfıyla mücadele aslında üçlü bir kazanım sağlayabilir. Gıda güvenliğini ve beslenmeyi iyileştirmek, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, verimliliği ve ekonomik büyümeyi artırmak. Son tahminlere göre üretilen gıdanın yaklaşık %13'ü hasattan sonra ve market raflarına ulaşmadan önce küresel olarak kayboluyor. %19'u ise satış noktalarında, gıda hizmeti verilen yerlerde ve evlerde israf ediliyor, atılıyor. Ama en çok israf evlerde. Geçen yıl tüm bu yiyecekler israf edilirken dünya genelinde her 13 kişiden biri açlık çekiyordu. Ve dünya nüfusunun %26'sı da güvenli gıdaya ulaşamıyordu. Yiyecek alışverişi yaparken yaşadığınız bölgede yetişen ürünleri mevsiminde ve yerel üreticilerden almak önemli. İhtiyaç kadarını alıp doğru saklama ve pişirme yöntemlerini kullanmayı, artan yiyecekleri değerlendirmeyi öğrenmek ve uygulamak gerekiyor.
15: Doğa takvimi.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
17: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
18: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
19: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
20: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
15: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
21: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
22: ol. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
23: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
24: Sensat.com.
25: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
26: Hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
25: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com'a.

0: Çoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'da pazar akşamıyla pazartesi sabahı arasında metrekareye Pendik Ömerli Barışı çevresine 100 kilograma yakın yağış düştü. Yani bu 1 metrekarelik alanda 10 santimetre yüksekliğinde yağış demek. Maslak, Sarıyer, Sancaktepe ve Beykoz'da 80 kilogram, Şişli, Eyüp, Ümraniye çevresinde 100 kilograma yakın yağış ölçüldü. İstanbul'da bir hafta sürecek yağışların sonunda yağış miktarı toplamda metrekarede 150 kilogramı bulabilir. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
4: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
5: Ek aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeler genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo.
6: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben, günlerden salı. Salı günleri meclis açıksa eğer gündem siyasetle şekillenir ama bakıyoruz son haftalarda yargı cephesinden gelen haberler gündemi şekillendiriyor. Günün manşeti de bir şafak operasyonu. Futbol dünyası bu habere uyandı. Son yıllarda tartışmaların odağındaki bir kurul ve o kurulun hemen her kulüp tarafından şikayet edilen, eleştirilen başkanı hedefte. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK'deki biri eski 6 yönetici gözaltına alındı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyorlar. Türk futbolunda deprem etkisi yaratabilecek soruşturma, Adalet Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması, son durum birazdan ekranda olacak. Türkiye gündeminin tartışmasız bir numaralı gündem başlığıysa fon dolandırıcılığı soruşturması. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya çıktı. Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticilerini toplayacak. Bu toplantıya ilişkin gelişmeler de öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmak iddialarıyla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 isim gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespitlerin mağdur ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, Evrakta sahteciliğin ise inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Şimdi önemli bir gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Ferhat Gündoğdu gözaltında. Dilek Yaman Demir'le konuşacağız ki soruşturmayı yakından takip eden NTV muhabiri. Hoş geldin Dilek. Aynen. Şimdi sanırım şüphelilerin yazışmaları da ortaya çıktı, hı hı, telefonlardan. Neler var o yazışmalarda?
7: Aslında hakemlerle ilgili birden fazla iddia vardı. Hakemlerin iddiaları vardı. Hakemlerin iddialarını destekleyecek nitelikte bir iki yazışmaya bilirkişi raporuyla yapılan tespitlerle ortaya çıkmış oldu. Şimdi en önemli iddia, hakemlerin bazılarının görev dışı bırakıldığı, klasman dışı bırakıldığı iddiası vardı. Yine bu iddialarda bir başka önemli hususta bir derneğe üye olmadıkları iddiasıydı. Bu iddialara ilişkin bir liste hazırlanmış. Listenin aslında bu WhatsApp mesajlarının sahibi de Ferdi Karadoruk. Tam kimdir etiketiyle o? Birlikte söyleyelim. Gözlem Hakemciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk. Hı hı. Söz konusu mesajların %80'inin Ferdi Karadoruk tarafından oluşturulduğunu da belirtelim. Çünkü aslında iddiaların odağındaki en önemli isim de bunun olduğunu görebiliyoruz. Listeler var. Bir liste yayınlanmış. Yaklaşık 18 kişilik bir listeden bahsediliyor. Bu listede birden fazla kişinin ismi yazılmış. 4 isim var. Erdem Onur, Abdurrahman Duman, Davut Serhan ve Serkan Erekin. Buradaki 4 kişinin listeden çıkarılmasını istiyor. Listeden çıkarılmasının en önemli gerekçesi de aslında bir şekilde hem derneğe üye olmadıkları hem de kontrol dışı bırakılan, yani kontrol edemedikleri adaylar. Bu adayların çıkarmayalım hemen şeklinde bir karşı mesaj geliyor. O karşı mesajın sahibi de Emre Abi İHK isimli bir kullanıcı. Hı hı. WhatsApp kullanıcısı. Bu mesajlaşmalarda diyor ki dikkat edelim, hemen çıkartmayalım diyor. Dikkat çekeriz demek istiyor aslında. Ama oldu tekrar Ferdi Karadoruk'un iddiası yazdığı direkt, hı hı, kapar kafasını gitsin madem eğilmiyor şeklinde bir cevapla keskin şekilde 4 kişinin bu 18 kişilik listeden tek kalemde çıkarıldığı iddiası var. Mağdur hakemlerden bir tanesinin iddiası klasman dışı bırakıldığıydı. Bir başka iddiada yine klasman dışı bırakıldığı iddialarının odağındaki isim de Ferdi Karadoruk'un mesajıyla, hı hı, teyitlenmiş
6: önümüzde
7: durumda.
6: Önümüzde duruyor. İşte anladığımız kadarıyla bir kişi var. Diğer 3 kişi de bunun tayfası. Yazışma bu şekilde. Evet. Yani 4 kişiyi böyle anlatıyorlar. Hı hı. Ya daha dün paylaşım yaptı, hemen yapmayalım bunu,
7: evet,
6: diyorlar.
7: Dikkat çekeriz diyor.
6: Diyorlar. Kopar kafasını gitsin şeklinde bir yazışma var. Çok sert. Bu derneğe üye olmak için de ciddi bir para verilmesi gerekiyor.
7: Yine mesajlardan anladığımız kadarıyla İstanbul Şubesi için birden fazla IBAN paylaşılıyor. Ama herkese tarife demek doğru olur mu bilmiyorum ama herkese ayrı bir ücret var. Hmm. Kimisi bu derneğe kayıt bile olmak istemiyor. Kayıt olmak istemeyenler zaten listede yer alamayan isimler. Kayıt olmak isteyip de parayı yüksek bulan isimler de var. Yine WhatsApp mesajlarına gelen bilgilerden paylaşıyoruz. Yine paylaştıktan sonra dekonto atıp ben hazırım, size üye oldum, ne isterseniz yaparım şeklinde hazır olduğu belirtilen
6: yani
7: mesajlar da var.
6: Bu dernek bir anlamda bir organizasyon. Eğer futbol maçlarında görev almak istiyorsanız, bilmiyorum, fazla bir yorum yapıyorum, bu derneğe üye mi olmanız gerekiyor? Yani böyle bir
7: mobbing yapıldığı iddiası var Ahmet Arpat. Hani diyoruz da bir mobbing, ne şekilde bir mobbing? Eğer benim derneğime üye olmazsan bir şekilde futbol müsabakalarından uzak tutulacaksın, hı hı, gibi bir mobbing çıkıyor mu? Aslında yorumlarda çıkıyor. Neden çıkıyor? Madem eğilmiyor şeklinde bir karşısında kendisine tepki veren bir hakem adayı var ya da gözlemci adayı var. Sadece hakemle de sınırlı değil. Bir aday var ve bu adayın kendisine eğilmediği, biat etmediği, bu sebeple de listeden tek kalemde çıkarılması şeklinde bir talimatı görebiliyoruz tespitlerde.
6: Peki bu mobbing kısmı için ve resmi belgede sahtecilik
7: şimdi,
6: var.
7: Şimdi resmi belgede sahtecilikle ilgili bir hakemimiz var. Hakemimizin adı Ali Tuna. Hı hı. Ali Tuna Beykoz'da Riva'da yapılan sınava giriyor. Sınava girdikten sonra çok aslında kendisinin iddiası, hatta şöyle bir dipnot da belirtelim, şikayetçi hakemlerden birinin kendisi olduğu iddia ediliyor.
6: Ali Tuna, şikayetçi hakem var?
7: Şu anda tespit
6: sayı
7: edilen bir Ali Tuna'yı söyleyebilirim net şekilde ama tek bir hakemle sınırlı kalmadığını belirtmekte fayda
6: belki
7: var.
6: Belki de büyüyecek.
7: Kesinlikle, çünkü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bu soruşturma kapsamlı görüldüğü için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş ki zaten aslında suç yeri de İstanbul belki ama orada görev yapan bir hakemin iddiasıyla başlayan bir soruşturma.
8: Doğru. Sonuçta Merkez Hakem Kurulu'nun merkezi İstanbul'da.
7: Kesinlikle.
8: Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu, oradan İstanbul'a geldi.
7: Gönderilmiş
8: İstanbul'da
7: durumda.
8: Üzerine çalışıyor anladığımız kadarıyla ciddi bir şekilde. Nedir şimdi o hakemin?
7: Bu aynı zamanda eski bir polis memuru. Ali Tuna diyor ki benim cevap kağıdım değiştirilmiş. Benim el yazıma ait değil. Ben bu sınavdan geçemiyorsam bu incelensin. Bir şaibe var, bir sıkıntı var ortada diyor. Savcılığa başvuruyor. Savcılık bu şikayet üzerine bir bilirkişi atıyor. Ali Tuna'ya ait olduğu iddia edilen o sınav kağıdı bilirkişi tarafından inceleniyor. Hı hı. Bilirkişi kim? Grafoloji uzmanı. Tamam. Grafoloji uzmanı diyor ki tesim biçimi, işlevcilik derecesi, eğim, doğrultu, seyir, hız, baskı. Yani yazılan o yazıdaki tüm kalemler tek tek incelenmiş, tüm kelimeler incelenmiş, satır başları alınmış ve diyor ki yaptığım bu incelemede Ali Tuna'nın aldığımız örneklerle sınav kağıdındaki örneklerde hiçbir benzerlik yok diyor. Hmm. Zaten adam da Ali Tuna'nın iddiası da benim yazmadığım iddiasıydı. Hmm. Şimdi bu olaya ilişkin grafoloji uzmanı kesinlikle bir benim bana ait değil diyordu. Buna itiraz ediyordu. İşte bu şekilde evrakta sahtecilik yapıldığı iddiası var. Bu evraktaki sahtecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerden bir tanesi zaten Merkez Hakem Kurulu üyelerinden bir tanesi. Şimdi bir başka iddiaya daha geçelim. Bu iddia da bence önemli. Sınav sorularının da notlandırılma süreciyle birlikte sınav sorularının dağıtıldığı iddiası var. Ama kime dağıtılıyor?
8: Kime dağıtılıyor?
7: Yandaş olanlara. O derneğe üye olan, bir şekilde iletişim kurmak isteyen, bir şekilde o soruları elde etmek için ne yapıldığı şu anda net değil. Bunu söylemek de doğru olmaz ama o sınava ulaşmak için bir şekilde sınav sorularını alabilecek dereceye gelmiş kişiler. Diyor ki, yine orada bir mesaj var. Hocam diyor soruları atacaktın. O mesajda eğer gelirse onu da gösterelim. Soruları atacaktın diyor. Eğer o soruları...
8: Ekranda şu anda.
7: Soruları atacaktın diyor. O soruları atmadı diyor ki bekle diyor. İki hafta oldu hocam diyor. Sorular atacaktım. İki hafta oldu diyor. O da diyor ki tamam bekle diyor. 19 Mayıs'la ilgili bir tören var. Bir işim var. Bu işi halledince atacağım
8: diyor. Yani sorular gelmedi diye de panikleyen birileri var. Yani hadi hocam atın soruları. Evet. Sınava gireceğiz. Sorular gelmedi hala diyorlar.
7: Hatta mesajın sonuna da iki hafta oldu. Hani soruları atmadın. İki hafta oldu deyip bir de gülücük işareti göndermiş ki. Zaten biz bunu daha önce konuştuk. Sorular atacağını söyledin. Bekliyorum.
8: İki haftadır gelmedi diyor.
7: İki haftadır gelmiyor. Karşı cevap da çok ilginç. Bekle diyor. 19 Mayıs törenini, 19 Mayıs bayramlaşması etkinliği geçsin, ben diyor atacağım.
8: Hı hı. Şimdi bu soru acaba sonrasında?
7: Kesinlikle tespitlerde çıkacaktır.
8: Tespitte vardır tabii ki, doğru.
7: Şimdi bu bir başka iddia dedik, sınav sorularının değiştirildi. Hem resmi belgede sahtecilik, hem sınav sorularının verildiği, hem de mobbing iddiaları vardı. Peki mobbing?
8: Biraz önceki arkadaşlar iddiaları da bir daha ekrana getirir misiniz? Mobbingle birlikte tabii işte atamalarda bir takım sıkıntılar, görev alamama...
7: Şimdi şunu da belirtelim.
8: Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemler klasman dışı bırakıldı. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Bazılarına maç verildi. Bazılarına arka arkaya maçlar verilmedi deniyor.
7: Bazı gözlemcilerden bir tanesinin bir mesajı vardı. Az önce girmeden önce okudum. 53 sayfalık bir tespit tutanağında vardı. Orada gözlemci listesinde adının olduğu çok fazla dikkat çekmemek için aslında müsaade istediği iddia ediliyor orada. Bir mesaj var. Diyor ki çok fazla bana gelmesin artık diyor. Çok dikkat çekeceğiz diyor. Kendisi bu durumdan rahatsız
8: arka
7: oluyor.
8: Arka arkaya görevlendirme olduğu için biraz ara verelim diyor.
7: Biraz ara verelim diyor. Bu da gözlemcinin mesajında ortaya çıkıyor. Yine mesajın atıldığı kişi Ferdi. Ferdi Karadoruk.
8: Peki.
7: Şimdi burada sınav sonuçlarının değiştirildiğini iddia etmiştik. Resmi belgede ve özel belgede sahtecilik bu şekilde ilerliyor. Şimdi bir başka iddia da şu. Derneğe üye olmayan gözlemler üzerinde baskıyı kuruyorlar. Nasıl baskı kuruyorlar? Şimdi çalışmanız var. Size bir puantaja tabi tutuyorlar. Doğru. Bu puantajda iddiaya göre almanız gereken puanın çok altında bir puan veriliyor size. Yönetmeniz gereken ya da gözlemlemeniz gereken bir maça görevlendirmek için bir klasman puanına ihtiyacınız var. Doğru. Ama o puan tutmuyor. Bu sebeple klasman dışı bırakılıyorsunuz. Ve bir süre sonra o puanlar başka rakipleriniz, başka meslektaşlarınız önünüze geçtiğinde size maç gelme oranı da düşüyor. Olasılığı da düşüyor.
8: Şimdi şunu mesela bir futbol izleyicisi, bir taraftar olarak biliyorum. Yani görüyoruz bunu. Mesela çok tartışmalı bir maç oluyor. Tartışmalı bir hakem performansı oluyor. Sonra gözlemci raporu ya da işte hakemin puanı açıklanıyor. Puan gayet yüksek. Allah Allah diyor tabii futbol kamuoyu. Ya bu kadar, tartışmalı bir maç. Ama bu puanlar nasıl? Demek ki böyle oluyor.
7: İşte tam da tarif ettiğiniz gibi Ahmet Arpat. Yine bir kişiye ilişkin küçük bir dipnot açıklayalım. Alican Sağlar isimli bir Gözlem Hakemciler Derneği üyelerinden biri var.
8: Görevi kötüye kullanmak.
7: Görevi nasıl kötüye kullandığını ifade edeceğiz. Şimdi bunun hakkında bir soruşturma var. Bu soruşturma asla bu hakemlikle ilgili değil.
8: Peki.
7: Başka bir soruşturmaya ilişkin telefonunu alıyorlar.
8: Hı hı.
7: Telefonunda hakemler ve diğer başka X kişiler, yani soruşturmaya dahil olmayan bir sürü insan hakkında birden fazla WhatsApp görüşmesi, mesaj içeriği dışında bir de WhatsApp görüşmesi çıkıyor. O WhatsApp görüşmesinde de yine iddiaya göre müstehcenlik içeren bir soruşturmaya konu oluyor. Alican Sağlar'ın mesajları.
8: Peki.
7: Sonra bakıyorlar Alican Sağlam'ın buradaki konuşmalarda hem müstehcenlik var, hem de bir şekilde bu müstehcenliği zimmete dönüştürülmek üzere kurulmuş bir yapı olduğu iddia ediliyor.
8: Yani?
7: Şantaja giren bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Bu ortaya çıktığında savcılık diyor ki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu adamı üye. Müstehcenlikten soruşturuyorum ama dijital materyallerinde çıkan, yani telefon incelemesinde çıkan mesajlar sizin hakemler üzerinden görevi kötüye kullandıkları iddiası var. Bu delilleri de siz alın inceleyin diyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Ve Alican Sağlar'ın söz konusu mesajları tıpkı Ferdi Karadoruk'un gibi hakemler, gözlemciler, yine bu derneğe üye olmak için baskı yaptığı iddia edilen birden fazla kişiye ait.
8: Şimdi yeni bir soruşturma değil mi?
7: Çok sıcak.
8: Sabah 15 Eylül'de mi ilk şikayet gelmişti? Yani
7: Ali Tuna'nın
8: 2 haftalık bir soruşturma sonucunda ortaya çıkanlar bunlar. Daha da derinlemesine gidecektir mutlaka savcılık. Bu gözaltına alınanların vereceği ifadeler, mutlaka bu olayın duyulmasıyla birlikte şikayetçi olacak başka yeni isimler de olacaktır, katılacaktır. Nereye kadar gidecek?
7: Bence Ahmet Arpat, bu soruşturma sabah saatlerinde ilk yayın yaptığımızda olayın sıcağıyla bir hakemin şikayetinden bahsetmiştik. Hı hı. Ama bu hakemin şikayetinin iddiaların boyutunun, büyüklüğünün boyutunu nasıl fark edemedik biliyor musunuz? Çünkü bir hakemin sadece klasman dışı bırakıldı, evrakın değiştirildiği iddiası gibiydi.
8: Doğru.
7: Tespitler geldi, mesajları okuduk ve mesajlardan sonra yine bunu da soruşturma aşamasında elbette ortaya çıkacaktır ama burada tespit edilen başka mağdur hakemler de ortaya çıkacaktır ki,
8: doğru,
7: mağdur olduğunu bilmeden aslında çalışan, görevini yapan hakem gözlemci bu mesajlardan sonra savcılığın tespitiyle mağdur çıkacaktır zaten.
8: Doğru.
7: Bunun mağdur ettiği kişilerin şikayetiyle birlikte yine bu bir şekilde hakem ve gözlemci soruşturmasıyla kalacak mı? Bence kalmayacak. Daha da fazla büyüyecektir.
8: Yani dediğin gibi şimdi mesela bakıyoruz işte bir kişiyi,
7: İsimler görüyorsun,
8: kafasını koparmak istiyorlar. Diğer üçü de bunun tayfası. Belki diğer üçünün olaylarıyla hiç alakası,
7: hiç alakası
8: yok. Bilmiyorlar. Ama onlar da işte o bir kişi nedeniyle tırnak içerisinde kafası koparalım, burada o ifade kullanıldı diye kafası koparılanlar arasına girmişler ve mağdur olmuşlar. Belki mesleklerini bırakmışlar, görev alamamışlar.
7: Kesinlikle.
8: Şimdi belki gidecekler, onlar da şikayetçi olacaklar.
7: Şimdi şu liste de çok ilginç. El yazısıyla yazılmış bir listeyi siz başkana atıyorsunuz. Başkan üyesine diyor ki, yani gayri resmi bir şekilde çala kalem yazılmış bir listeye,
8: doğru,
7: biat ediyorsunuz. Bu listeden isimler belirliyorsunuz ve buna göre işlem yaptırıyorsunuz.
8: Hı hı.
7: Şimdi o listede yer almayıp o listede olmaya hak eden bir sürü insan vardır. Peki bunlar orada olmasına rağmen görev almayan da çıkacaktır.
8: Hı hı.
7: Ben soruşturma kapsamında diyorum. Müşteki olarak yine bu listede hiçbir şekilde haberi olmadan sadece onun üzerinden belki prim yapmak için adını kullanan olacaktır. Adı kullanılan, işte görevi kötüye kullanma dediğimiz,
8: doğru, doğru,
7: birden fazla soruşturma suça, hı hı, konu mesajlar çıkacaktır ortaya. Sadece bir tespit tutanağında 53 sayfa, 53 sayfalık WhatsApp mesajları vardı ve mesajlarda gerçekten o kadar resmen kopar kafasını gitsi gibi o kadar fazla keskin cümleler vardı ki, bizden mi, değil mi, derneğe üye mi, üye olacak mı, para gönderdi mi, bunun muhabbeti bile yapılmıştı, ben okudum.
8: Hı hı.
7: Para gönderilip gönderilmediği, hatta mesajda diyor ki parayı göndermediyse söyle, parayı göndersin. Adam parayı göndereceğim tamam diyor, işte o meblağlarla ilgili konuştu, sonra dekont atıyor, listeye adı giriyor. Şimdi bu da var.
8: Hı hı.
7: O aslında mağdur, bir şekilde mağdur olmayan ama kendi diğerleri üzerinden prim sağlayan, haksız kazanç sağlayan şüpheliler de çıkacaktır ki böyle belki suç işlediğinin bile farkında olmayan bir gözlemci tamamen iş meslek sahibi olabilmek için, maç alabilmek için para gönderdi. Belki de şüpheli olacaktır.
8: Yani tabii şimdi biz bu olayın şaşkınlığı içerisindeyiz ama futbol camiası ne kadar şaşırdı onu bilmiyoruz. Çünkü şöyle bir işte, hemen olayın ardından sosyal medyaya arka arkaya işte daha önce yapılan açıklamalar, spor yöneticilerinin, sporun, futbolun içindeki isimlerin yaptığı açıklamalar paylaşılıyor. Aslında herkesin bildiği bir ne diyelim organizasyon gibi duruyor. En azından iddialara bakıldığında, ifadelere bakıldığında.
7: Son bir şey daha. Hadi Ahmet Alpat, hemen onu da siz az önce WhatsApp paylaşım dediğinizde aklıma geldi. Yine bir görüşmede bir paylaşım var. X kullanıcısının paylaştığı bir yazı var. O yazıda diyor ki İl Hakem Kurulu üyeleri arasında bir sıkıntı var. Burada diyor sizi destekleyecek, desteklemeyecek, listeye dahil edecek, ettiremeyecek. Ben çok kavga ettim. Ben bu kavgayı ederken kimseye laf anlatamadım, derdimi anlatamadım. Ne koltukmuş diyor. Şimdi bunu paylaşan X kullanıcısı, anonim diyelim, X kullanıcısı. Ekran görüntüsü geliyor Ferdi Karaduruk'a. Ferdi Karaduruk diyor ki bu mesajları senin yüzünden attılar diyor. Sen uyandırdın insanları diyor. Sen uyandırmasaydın görev alma, hatta direkt söyleyelim mi? Gevşek ağızlı, bunlar direkt onların kelimeleri ifadesi olduğu için söylüyoruz. Gevşek ağızlı olduğu için, ekibe her şeyi anlattığın için böyle madara etmeye çalışıyorlar bizleri. Bunların yazılmasının sebebi sensin. Her yerde çok emin bir şekilde hakem adaylarıyla ilgili bildiklerini anlatıyorsun. Dibine kadar girmiş oluyorsun, dibine kadar batmış oluyorsun diyor. Yani sen sus diyor. Biz bir yapıyoruz, bir organizasyon içindeyiz. Sizin gibi patavatsızlar, tırnak içinde direkt söyleyelim, konuştuğu için bu şekilde ifşa alıyoruz diyor. Belki o X kullanıcısı, anonim isimli bir kullanıcı, belki milyonlarca kişiye ulaştı ve böylece birden fazla yine de iddialar böylece sosyal medyada konuşuyor.
8: Yani iddialar doğru mu değil mi mutlaka savcılık araştıracak, üzerine gidecek ama bir gerçek var. Uluslararası organizasyonlar yapılıyor. Futbol organizasyonları, çok büyük organizasyonlar. Dünyanın her yerinden hakemler katılıyor ama bizim Türk hakemleri bir türlü o organizasyonlarda görev alamıyor. Şimdi bu iddialara bakınca nedeni de biraz ortaya çıkıyor gibi. Bakalım, takipteyiz. Dilek Yaman Demir, sen de yakından takip ediyorsun bu soruşturmayı. Teşekkür ederim bilgiler için. Bir de bu soruşturma ilişkin hukukçu yorumu, spor hukukçusu yorumu da aktaralım. Spor hukukçusu Emin Özkurt, NTV yayınında değerlendirdi. Suçlamaların ardından Gündoğdu yönetiminin görevde kalma ihtimalinin kalmadığını düşünen Özkurt, soruşturmanın şikeye evrilebileceğini de söyledi.
9: Bu kişiler herhangi kişiler değil. Bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingten daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta, hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında, bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Hakem atamalarının arka planının çeşitli şaibeler barındırdığı izlenimi doğuyor. Bu da hangi sonucu beraberinde getiriyor? Bakın, hakem sahadaki kraldır. Onun verdiği kararlar, hakemin sahada verdiği, sahaya ilişkin kararlar daha sonra masa başına değiştirilemez. O neden nedir ki hakemin verdiği kararlar maçın neticelerini etki eder. Maçın neticelerini değiştirebilir. Eğer buradaki görüntü sadece hakem atamalarının birilerinin önünü açmak dışında maçların sonuçlarını da manipüle edecek, etkileyecek şekilde kurgulanmasına ilişkin yazışmalar, kayıtlar ve hesap hareketleriyle desteklenen somut veriler ortaya çıkarsa, bu takdirde soruşturmanın çerçevesi sadece mobbing ve evrakta sahtecilikle sınırlı kalmayıp maç sonuçlarını etkilemeye, yani şikeye doğru da evrilebilir. Şu an itibariyle böyle bir ifade bulunmasa da bugünkü gözaltılarla ve bu gözaltılar sonrasında belki yapılacak ek gözaltılarla bu sürecin de ilerlediğini görebiliriz. Aylardır, hatta birkaç yıldır sürekli hakem hatalarının tartışıldığı bir atmosferdeyiz. Bu ne yazık ki Türk futbolunun aslında kendisinin gerçekleştirmesi gereken, kendisinin önlemesi gereken, disiplin süreçleriyle halletmesi gereken bir meseleyken, üzeri örtülmesinden dolayı bugünlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın müdahalesiyle çözümlenme noktasına gelmiştir. Türk futbol açısından da bu düşündürücüdür. Çünkü futbol aslında kanunla kurulmuş özel bir yapı ve kendi disiplin ve hukuk süreçleri var. Onları işletseydi bu noktada olmazdık. Merkez Hakem Kurulu'nun değişikliği kesinlikle söz konusu olur. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
8: Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesinde sözde yönetici ya da finans, canlı destek, teknik ve ödeme sorumlusu olduğu iddia edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezi 12 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Fon soruşturmasındaki son gelişmelere de bakalım. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını toplayacak. NTV muhabirleri de sıcak noktalarda canlı bağlantı için bizi bekliyorlar. Önce soruşturmaya ilişkin son bilgileri alalım. Baran Bila karşımızda. Baran, nedir soruşturmadan yansıyanlar?
10: Son olarak 12 kişi adliye sevk edilmişti ve zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu grupta yer alan kişilerin çoğunluğu kapalı pusula fonları ile ilgili suçlanıyordu. Kapalı fon ne demek? Kısaca şöyle özetlemek gerekirse bu fonlar TEFAS'ta, yani Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda bilindirim yapılmadan önce çeşitli işlemler gerçekleştirirler. Fonlar iddia suçlama bu yönde ve bu şekilde zanlıların kendilerine ön plana çıkardıkları bazı manipülatif hareketlerle yüksek kazanç sağladıkları öne sürülüyor. İddia bu yöndeydi ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından 5 zanlının tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Öte yandan emniyete halen ifade veren çeşitli yöneticiler var. Farklı fon şirketlerine ait veya finans kuruluşlarına ait yöneticiler sorguda. Dün bir operasyon gerçekleştirilmişti ve bu operasyonda Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte Özata Denizcilik Finans Müdürü Altu Kaltarcı 7 isimle birlikte gözaltına alınmıştı. Onların işlemleri devam ediyor. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman daha önceki günlerde ise yine TERA ile ilgili bazı gözaltı kararları vardı. Burada da Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener gözaltına alınmıştı. İkisinin ortak özelliği önce savcılığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir tedbiri yeterli görmesi, ancak sonrasında yapılan değerlendirmelerde gözaltı kararı vermesiydi. Artık belirli bir süre geçti. Bugün kuvvetle muhtemel eğer savcılık yeni bir süre istemezse adliye sevk edilmeleri öngörülüyor. Ayrıca SPK'dan, yani Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da bazı bildirimler geldi önceki saatlerde. Önemli bildirimler ve pay piyasasındaki bazı

0: olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak bize. Ahmet.
1: Ahmet Arpat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı toplantının saat 14'te Beştepe'de başlamasını bekliyoruz. Geniş bir katılım olacak. Sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değil, ekonomiyle ilgili kurumların başkanlarının da bugün Beştepe'de olması beklentisi söz konusu. Merkez Bankası, BDDK, SPK, Borsa İstanbul bu kurumların başında geliyor. Fon soruşturması, ama bu fon sorunu neden ortaya çıktı, kimler sorumlu, önlem alınabilir miydi, bu durum yaşanmayabilir miydi, bu sorular etrafında bir toplantı gerçekleştirilecek. Uzun bir toplantı olacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk önünde herkes kim sorumluysa hesap verecek ifadesini kullanmıştı. Kim olduğuna bakılmayacak cümlesinin de altını çizmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kapsamda iki ayrı toplantı daha gerçekleştirilmişti Erdoğan başkanlığında. Cumhurbaşkanının önemli talimatları vardı o toplantıda. Bugün yeniden ekonomi kurmaylarına yeni talimatlar verecek. SPK daha önce yayınladığı bültende fon mağdurlarına paralarının nasıl geri ödeneceğine yönelik bir planlama çerçeve çizmişti, ama bu bugün bir kere daha konuşulacak. Bu yönde bir beklenti var. Mağdurlar paralarını ne zaman, nasıl, ne şekilde geri alacaklar ve mağdur olma çerçevesi nasıl çizilecek? Bunların detaylandırılması beklentisi söz konusu. Yine Erdoğan dün kabine sonrası yaptığı açıklamada aynı sorunun tekrar yaşanmaması için idari ve mali yeni düzenlemeler yapılabilir ifadesini kullanmıştı. Bu yeni düzenlemeler ne olacak? Yeni kararlar alınacak mı? Yine toplantı sonrasında bir açıklama yapılması beklentisi de söz konusu. Bunu da ifade edelim Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Fon dolandırıcılığı soruşturması el konulan ya da tasfiye edilen fonlar, ortaya atılan iddialar, gözaltılar, tutuklamalar, tüm bunların piyasalara etkisine de bakalım. Borsa İstanbul'da fon baskısı devam ediyor. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon lira eridi.
2: Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılıyor. 15 Eylül'den bu yana borsada fonlardan kaynaklı satış baskısı var. O tarihten bu yana BIST 100 endeksindeki toplam düşüş %10'a ulaştı. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geldi.
3: 100 lira adil değeri olması gereken bir şirketin neredeyse işte 2000 lira, 3000 lira, hatta 5000 liralık değerlere kadar şişirildiğini de gördük. Şimdi dolayısıyla o 5000 liralık değerden 100 liralık değere gelir mi, ya da 100 liranın altına iner mi? Yani bu ne demek? Taban serilerinin bir miktar daha devam edebileceği anlamı taşıyor ki zaten bunlar da çok şaşırtıcı değil.
2: Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerinde yaklaşık 4 trilyon liralık kayıp var. 15 Eylül'den itibaren bakıldığında en sert düşüş %57,5'la finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. Holdinglerde düşüş %21,5, gıdada %17,60 ve sanayide %14,64 oldu.
3: Hani bu hisseler bu endekslerden çıktı, işte BIST 30'dan çıktılar, BIST 100'den çıktılar. Dolayısıyla BIST 100 artık önü açıldı, yön artık yukarı diyebileceğimiz bir etkide bulunabilir mi? Kısa vadede hayır. Yani ben kısa vadede böyle bir etkide bulunmasını beklemem, ama orta uzun vadeli yapıda evet.
0: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim değişikliği için yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma için 30 gün süre verdi. Süreç, Yenilik Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı karışıklık yanılgıya mahal verme iddiası üzerine başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yapılması yönünde yeni partiye tavsiyede bulundu. İsim değişikliği yapılmaması üzerine de dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında dosya ilk gündem maddesi olarak ele alındı. Yeni partiye savunma için 30 günlük süre verildi. Savunmanın gelmesinin ardından dosya tekrar genel kurulda görüşülecek ve isim değişikliği ile ilgili talep karara bağlanacak. Fon soruşturması siyasette tartışmaya yol açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti

0: partiden tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın açıklamalarına bakalım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi.
2: Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, yeni partiyi belediye soruşturmaları ve davalarına atıfta bulunarak eleştirdi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
1: Özel'e bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz sözlerine atıfta bulundu. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır dedi. Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız diyen Acar, Özel'e sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız ifadeleriyle seslendi.
0: Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu. Bazı yollar hasar gördü. Ulaşım aksadı. Bir mahallede okullar tatil edildi. Bartın'da sağanak sonrası ard arda kaza haberleri geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
3: Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Meteorolojinin Sakarya için sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Kentin birçok noktasında ulaşım aksadı. Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yeraltı otoparkını su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri de suyla doldu.
4: Bak abi şöyle gel, teyzemiz burada mahsur kaldı evinde.
3: Akyazı ilçesinde sağanağın ardından toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağıyla köprü girişini kapattı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Büyükşehir Belediyesi acil koduyla toplandı. Ekipler kent genelinde 410 personel ve 145 araçla teyakkuza geçti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de yağış etkiliydi. Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün denize yakın bölümde yoğunlaştığı dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bartın'da sağanak sonrası ardı ardına kaza haberleri geldi. Kozcağız beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bartın Karabük yolunda da bir yolcu minibüsüyle tır çarpıştı. İki kazada toplam 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı.
0: Yağışlı hava İstanbul'da da etkisini zaman zaman gösteriyor. İlerleyen günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a soracağız. Dilek.
5: Ahmet, ülkemiz yağışlı havanın etkisinde en fazla yağışı da İstanbul Batı Karadeniz arasındaki bölge alıyor. Şimdi yağış miktarlarını vereceğim. Son 24 saat içinde Kocaeli Kartepe 253 kilogram yağmur düştü. Bursa Osman Gazi 180 kilogram düştü. 2 gün içinde İstanbul Pendik Ömerli çevresine, özellikle Ömerli Barajı çevresine 160 kilogram yağmur düştü ki bu havzaya düştüğü için baraja çok büyük bir fayda sağlayacak. Şile'ye 150 kilogram, bizim bulunduğumuz Maslak'ta 100 kilogram yağmur düştü. 100 kilogram ne demek? 1 metrekarelik alanda 100 milimetre, yani 10 santimetre yağış demek ve yağışlar devam edecek. Şimdi bugün hala İstanbul'da aralıklarla orta kuvvetli olarak etkili oluyor. Yarın olduğunda yağışımız oldukça hafif, hatta çoğu saat görülmeyebilir. Ancak sonraki günler yeniden şiddetleniyor. Perşembe yine sağanaklar var. Özellikle cuma günü İstanbul'da yağmur şiddetli. Cumartesi öğle saatlerinde de yağış var. Yani heyelan tehlikesi ve su baskını tehlikesi İstanbul'da devam ediyor. Hissedilen sıcaklık rüzgarın gücü nedeniyle, kuvveti nedeniyle 15-16 derece civarında hissediliyor. Ama ülkenin diğer yerlerinde de yağış var. Ege geneli yarın sağanakların etkisinde. Akdeniz'de 3 gün sağanak yağış var. Özellikle Perşembe ve Cuma şiddetli olacak. Ayrıca Perşembe Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak yağmur geliyor. Ankara'da geçen gün olduğu kadar şiddetli yağış yok artık. Daha orta kuvvetli bir yağmur geçişi var. Yarın uyarmam gereken yer Doğu Karadeniz, Rize, Trabzon, Artvin'de yağış şiddetlenecek. Heyelan ve dere taşkınlarına karşı dikkatli olmalılar Doğu Karadenizliler. Sonraki günlerde Perşembe ve Cuma ise Batı Karadeniz'de, yani Zonguldak, Bartın hattında yağışlar yeniden şiddetlenecek. Ayrıca bir uyarım da yarın için: Çeşme Kuşadası arasında açıklarda hortum oluşma tehlikesi var. Denizcilerimizi de uyaralım. Bu şiddetli rüzgar İstanbul, Marmara, Çanakkale, İzmir, Manisa hattında devam ediyor.
0: Direkt Çalışkan aktardı. Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana yol açtı. Felakette 21 kişi öldü, 5 kişi kayıp. Görüntülerde bir evin toprak kayması nedeniyle çöktüğü görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan bir başka görüntüde dağın yamacı tamamen kayıyor. Toprak önüne çıkan her şeyi yutuyor. Bir evin ve ağaçların yamaçtan aşağı kaydığı anlar da sosyal medyaya yansıyan görüntüler arasında. Birleşmiş Milletler, Nepal'de bir ay önce Çin sınırında meydana gelen sel felaketinde 1450 kişinin öldüğünü, 5000 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerika yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün içerisinde yanıt beklediklerini belirtti.
6: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi ama İran heyeti dönmedi. New York'ta ABD'li yetkililerle Katarlı arabulucular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı başkanlık etti. Müzakerelerin tam olarak ne zaman başladığı açıklanmadı ama günlerdir sürdüğü ve süreceği Amerikan basınında yer aldı. Abbas Arakçı, İran Devlet Haber Ajansı'na ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor ifadesini kullandı. Arakçı, dini lider Mujtaba Hamane'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi. Bu koşullar, ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama var. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını durdurmasını istediğini yazmıştı. Trump, İran'a yaptırımları kaldırmayı önermedim ifadesiyle bu haberi yalanladı. Axios görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerin iyi geçtiğini yazdı. Ancak yetkili, ABD'nin bu sefer İran'ın ciddi olduğuna ve sadece içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaya çalışmadıklarına dair güvenceye ihtiyacı var dedi. Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili de Reuters haber ajansına konuştu. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsiz durum petrol fiyatını yükseltiyor. Bu da altın fiyatına olumsuz yansıyor. Altın son haftalardaki yükselişini geri verdi. Yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
1: Dünyada yüksek faiz baskısı arttı. Altın 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlikler çözülemedi. Petrol fiyatı yükselirken altın fiyatı sert düştü. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar indi. Gram altın 6500 liraya geriledi.
7: Petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini arttırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz arttırım beklentilerini arttırıyor. Dolar endeksi yükseliyor ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor.
1: Amerikalı State Street şirketi ons altın için 4000 dolar uyarısı yaptı. Yatırım şirketi fiyat bu seviyelere çekilebilir dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin fiyat baskısı yarattığını belirtti.
7: Faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor.
1: Hem ons altın hem de gram altın Eylül ayı genelinde %5 geriledi.
0: Google'ın haritalar uygulamasına yeni Gazze fotoğrafları eklendi. Yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Google görüntülere 2026 başlarından itibaren Gazze'nin güneyinin büyük bir bölümünü kapsayan geniş kapsamlı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini ekledi. Ocak ayından ve Şubat ayından toplam 235 kilometre karelik bir alan görüntülendi. İsrail'in Gazze'de yarattığı yıkımın açıkça görüldüğü uydu görüntülerinde Refah kentinin Tel al-Sultan mahallesi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Şifa Hastanesi'nin yıkımı da açıkça görülebiliyor. Google, Gazze görüntülerini 21 Eylül'de bir yıl aradan sonra ilk kez güncellemişti. İspanya'da kiracıların eylemi devam ediyor. Sedye ile evinden çıkarılan 87 yaşındaki kadının evinin önünde binlerce Madridli kamp kurdu. İspanya hükümeti ise yeni bir yasa çıkararak aşırı kira artışlarını durdurmak istiyor.
8: ...87 yaşındaki Mari Carmen Abascal... ...sedye ile evinden zorla çıkarıldı... ...komşuları ve kiracı sendikaları... ...günlerdir eylemde... ...Abascal yaşadıklarının tetiklediği... ...ve binlerce kişinin katıldığı... ...kiracı eylemlerine... ...tekerlekli sandalye ile katıldı...
9: ...bana olanların... ...başkalarının başına gelmesini istemiyorum... ...bu olayın insanların... ...benim tahliye edilmeme izin veren... ...haksız yasaların değiştirilmesi için... ...mücadele etmelerine yol açmasını istiyorum... Bu yüzden salı günü Mari Carmen yasasının onaylanması gerekiyor ki bu duruma son vermek için ilk adımı atabilsinler.
8: Abascal'ın başkent Madrid'deki evinin önünde binlerce kişi kamp kurdu. Kiracı sendikaları ve aktivistler Pedro Sanchez hükümetinin yeni bir yasa çıkarmaya çalıştığı yerel konut idaresi merkezini de işgal etti. Polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Eylemciler barikatları yıktı. İspanya hükümeti halkın öfkesini yatıştırmak için kabineye sunulacak yeni bir konut paketi üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Son yıllarda çok hızlı yükselen konut fiyatları ülkede tepkilere yol açıyor. Hükümet Abascal'ın evine dönmesi için evi satın alan şirkette anlaştı. Emlak şirketi aylık kirayı %275 oranında artırarak 2650 euroya çıkarmıştı. Abascal ise kirasını önceki fiyattan ödemeye devam etmişti.
0: Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıktı. Podyumda dünyanın en ünlü kadınları da vardı.
10: Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası kapsamında Eyfel Kulesi'nin fonunda düzenlenen defilede podyuma çıktı. Oyuncu altın ışıltılı elbisesi, saçları ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Değerini ortaya koy temasıyla kadınların güçlenmesini, kız kardeşliği, kapsayıcılığı ve modanın birleştirici gücünü odağına alan defilede Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andy McDowell gibi dünya yıldızları da yer aldı.

0: Defilenin sonunda Celine Dion podyuma çıkarak I'm Alive, Ben Hayattayım'ı seslendirdi. Paris Moda Haftası 6 Ekim'e dek sürecek.
1: Biri uzun zaman sonra ilk oyunculuk Oscar'ını alan bir aktör, diğeri 40 yılı aşan kariyerinde henüz Oscar yüzü göremedi. İkisinin de filmi Cuma günü vizyona giriyor. Brad Pitt ve Tom Cruise'un filmlerine mercek tuttuk.
2: And the Oscar goes to Brad Pitt.
0: Yıllar boyunca beklediği o anons 2020'de geldi.
2: Brad Pitt, his first for acting.
0: Peki meslektaşı 45 yıldır beklediği anonsu 2027'de duyuracak mı? Brad Pitt ve Tom Cruise Hollywood'un en ünlü iki aktörü. İkisinin de filmi Cuma vizyona giriyor. 62 yaşındaki Pitt, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan bir subayı canlandırırken, 64 yaşındaki Cruise, doğayı mahveden vahşi bir petrol zenginine hayat veriyor. Pitt'in filmi Vahşinin Kalbi, gişe filmi sayılabilecekken, Inarritu imzalı Digger, akademi adayları arasına girebilecek filmler arasında gösteriliyor. En yakın dostu olan köpeğiyle dağlarda, sularda, yükseklerde ve derinlerde mücadele eden Pitt'in aksine Cruise'un karakteri oldukça hantal. Brad Pitt'in ilerleyen yaşı göze çarparken Cruise'un yaşlı görünmek için makyaj ve proteze başvurması gözlerden kaçmıyor. Bir zamanlar Hollywood'da filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Brad Pitt'in ardından Digger'daki performansıyla Cruise ilk heykelciğine kavuşacak mı sorusu 2027'de yanıt bulacak.
1: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
7: Bir adım önde.
8: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendiriyor.
4: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
3: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendirdi.
5: Radyo tiyatrosu.
6: Niye gelmedin Şesua? Seni beklerken öldüm açlıktan.
7: Sana geleceğim dediğimi hatırlamıyorum Mehmet.
6: Kızdın mı yoksa? Bu kadar hukukumuz var zannediyordum.
7: Hukuk meselesi değil, vakit meselesi. Bana bir not yollamıştın ama ben o saatte müsait değilim.
6: Tamam kuzum, olabilir. Ne çıkışıyorsun?
7: Çıkıştığım filan yok. Sadece durumu izah etmeye çalışıyorum.
6: Daldın Şesuar. Monsieur Leon diyorum. İstanbul'a mı yerleşti sence? Selanik düştüğünden beri Yahudiler birer ikişer ayrılıyormuş şehirden.
7: Ha bilmiyorum. İlk senden duyuyorum Monsieur Leon'un İstanbul'da olduğunu.
6: Yani Öster'i hiç görmedin mi?
7: Görmedim. Görmem için bir sebep de yok zaten. Peki neymiş şu notta yazdığın mühim havadis?
6: Bizimkilerle konuştum. Senin hakkında. Bizimle çalışmanı istiyorlar. Evet Şesuar, seni vazifeye çağırıyorlar.
8: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da.
9: Radyo tiyatrosunda.
8: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de podcast platformlarında.
10: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
11: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
12: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
13: Garanti BBVA.
14: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Sakarya'da dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış sele yol açtı. Yağış özellikle Karasu ilçesinde etkili oldu. İlçede okullar bugün tatil edildi. Ayrıntıları DEHA muhabiri Serhat Yılmaz aktaracak bize. Serhat.
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Sakarya'da pazar gecesi 22 sıralarında başlayan yağmur bugün itibariyle hala devam etmektedir. Zaman zaman duruyor, zaman zaman şiddetini artırıyor ama hiçbir şekilde tamamen kesildi diyemeyiz. Sakarya'nın birçok bölgesinde yağış etkili oluyor. Özellikle kuzey ilçelerinde, Karasu, Kaynarca ve Seriz ilçelerinde şiddetli bir şekilde devam ettiriyor. Öte yandan güney bölgelerinde Geyve'de de oldukça etkili bir şekilde yağış meydana geldi. Özellikle Geyve'nin Karaçay bölgesinde, Karaçay Deresi'nin taşması sonucu yolun bir kısmında çökmeler meydana geldi. Herhangi bir asli durum yaşanmadı tabii burada, onu da söylemek istiyorum. Karasu'ya geçelim. Karasu, Dörçay Mahallesi'nde ciddi anlamda bir baskınları meydana geliyor. Karasu'da özellikle Darıçayır Mahallesi'nde yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinde geçen dere taştı. Derenin taşma sonucunda ev ve iş yerlerine sular bastı. Karasu Kaymakamlığı da Darıçayır bölgesinde, yani Karasu'da özellikle eğitime bir gün ara verilmesini talep etti. Ara verildi eğitime bir gün. Şöyle belirtmek isterim. Sakarya'da en fazla yağış Seriz ilçesine düştü. Özellikle Gölkent mahallesinde metrekare 150 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerde baktığımızda Karaköçek 143 kilogram, Adapazarı'nda 133 kilogram, Akyazı'da 129 kilogram, Endek Yeni Yayla'da 126 kilogram şeklinde devam ediyor. Yani Sakarya'da 2 gün boyunca süren yağışlarda 100 kilogramın üstünde yağışlar meydana geldi metrekareye başına. Akyazı'yı da olumsuz etkiledi. Akyazı'da birçok yolda kapanmalar meydana geldi. Özellikle Akyazı Karaköçek yolu üzerinde bulunan Kepekli Köprüsü yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. De yine Altındere Akyazı yolunda Yağcılar Köprüsü yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Bir de öte yandan Çatal Köprü mahallesinde bulunan Mudurnu Köprüsü de jandarmanın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Biliyorsunuz Mudurnu çayı şiddetli akan bir çay. Burada da herhangi bir risk oluşturulmaması sebebiyle trafiğe kapattılar şeyi, köprüyü. Bir güzel, aslında bu kadar olumsuzun üzerinde güzel de haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz Sakarya'nın içme suyu Sapanca Gölü'nden besleniyor. Sapanca Gölü'nün dün sabah saatlerinde ölçülen seviyesi 29.54 santimken bugün ölçülen son verilerde 29.77 santime kadar ulaştı. Bu da kuraklıkla boğuşan Sapanca Gölü için sevindirici bir haber oldu. Şimdi biz aktaracaklarım bu kadar, sizin de sorularınız varsa yardımcı olabilirim.
0: Teşekkürler Serhat Yılmaz. Deha Sakarya muhabiri aktardı bölgedeki son durumu. Fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da bulunduğu 12 kişi adliyeye getirilmişti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisans ise iptal edildi. Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesinde sözde yönetici ya da finans, canlı destek, teknik ve ödeme sorumlusu olduğu iddia edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Şüpheliler gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke koyuldu. Türkiye'nin gökyüzündeki savunma kalkanı Çelik Kubbe'nin en üst katmanında hava savunma sistemi Siper var. 2024 yılından bu yana envanterde olan Siper'i ilk kez görev başında görüntülendi. NTV ekibi olası hava tehditlerine karşı geniş bir alanı gözleyen sistemin nasıl çalıştığını, tehdit algıladığında hangi angajman süreçlerinin işletildiğini Siper'in konuşlu olduğu bölgede haberleştirdi.
2: Envanterde aktif ve her an göreve hazırlar. İşte Çelik Kubbe'nin en üst katmanındaki Siper Hava Savunma Sistemi. Milli Savunma Bakanlığı'nın NTV'ye verdiği özel izinle Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin en üst katman hava savunma sistemi Siper'in hemen yanı başındayız. Ama Türkiye'nin tam olarak hangi bölgesinde olduğunu söylememiz güvenlik gerekçesiyle mümkün değil. Fakat Siper Hava Savunma Sistemi konuşlu olduğu bu alanda geniş bir bölgeyi izlemeye, takip etmeye devam ediyor. Eğer bir tehdit algısı tespit ederse onu bertaraf etmeye de hazır. Yıllar süren geliştirme ve test faaliyetlerinin ardından Ekim 2024'te envantere dahil edildi. Kabul testleri de tamamlanan Siper artık kullanımda. Her çeşit insansız hava aracı, savaş uçakları, helikopterler ve seyir füzeleri. Siper bölgesel hava savunma sistemi uzun menzilde bu hedeflerin tamamına karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Siper'in vurucu gücü füze fırlatma sistemi. 6 hava savunma mühimmatı taşıyabiliyor. Her bir mühimmat 100 kilometre mesafede ve 20 kilometre irtifada hedeflerini tam isabetle vurabiliyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu füzelerin hedefini bulması için koordinatların kusursuz hesaplanması, tehdit konumunun eksiksiz güdüm sistemlerine iletilmesi gerekiyor. Siper'in keskin gözleri ise burada. Atış kontrol radarı. Bu radar 250 kilometre çapındaki geniş bir alanı sürekli gözlüyor. 200 kilometre mesafedense hedefi takibe alabiliyor. Mesafe 100 kilometrenin altına düşünce de hava savunma mühimmatına gerekli güdüm verisi işte bu radardan gönderiliyor. Siper bölgesel hava savunma sisteminin beyni ise işte burası atış kontrol merkezi. Tespit edilen tehdidin kıymetlendirmesi işte burada yapılıyor. Ve sonrasında o tehdidi bertaraf edecek hava savunma mühimmatının fırlatılması için kırmızı düğmeye burada basılıyor. Görev başındaki bu sistem Siper 1 olarak isimlendiriliyor. Test atışları süren ve kısa süre içinde envantere girmesi beklenen Siper 2'ler ise 150 kilometre menzil ve 30 kilometre irtifa kapasitesiyle görev yapacaklar. Siper ailesi doğrudan balistik füze imhasına odaklı Siper 3, Siper 4 ve Siper A'larla genişleyecek.
0: İzmir'de gece saatlerinde yaşanan trafik kazası motosiklet dünyasını yasa boğdu. Motovlogcu dayı adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Cumhur Kahraman, Dikili'de geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
3: Merhaba motorcu kardeşim. Reflektif gerek giymezsen ceza yer misin?
4: Motosikletiyle yollarda yaşadıklarını anlatıyor, diğer sürücülere yardım ediyor, çektiği videolarla uyarılarda bulunup farkındalık yaratıyordu. İki tekerli tutkunun dünyası onu motovlogcu dayı olarak tanıyordu.
3: Koruyucu montunuz yok. Gerçi öneriyoruz. Koruyucu montsuz kesinlikle çıkmayın da.
4: Sosyal medyada motosiklet üzerine yaptığı paylaşımlarla bilinen Cumhur Kahraman, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Motovlogcu dayının ölüm haberi sevenleri ve takipçilerini yasa boğdu.
3: Kaza yapmamaya özen gösterelim. Diğer araç sürücülerinden 10 kat daha dikkatli olun.
4: Kaza İzmir'in Dikili ilçesi yakınlarında şehir merkezinin dışında kalan bir yolda yaşandı. İddiaya göre Cumhur Kahraman sürdüğü motorla yolda ilerleyen tır tipi aracı arkadan çarptı. Yola savrulan Kahraman ağır yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı ancak motovlogçu dayı kurtarılamadı.
5: Biz kaza videolarını izledik fakat kurtarılması imkansız bir kaza. Tır sürücüsünün ani bir manevrasıyla dorseye köşeden çarpması. Selektör yapıyor, uyarı veriyor ama tır şoförü durmuyor ve kaçıyor.
3: Motosiklet koruyucu ekipmanı.
4: Sosyal medyada motovlogçu dayı adıyla tanınan Cumhur Kahraman'ın ölümüne yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri plakası tespit edilen tır sürücüsünü arıyor. Cumhur Kahraman için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.
6: Saygılar, sevgiler, trafikte motorları fark edin, bisikletleri fark edin.
0: Ankara'da bilinen bir oyuncak mağazasından alınan oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patladı. Oyuncağın içindeki jel nedeniyle de çocukta ikinci derece yanık oluştu. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
7: Parmağını görse keşke. Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım. Ödül anlamında aldım.
8: 11 yaşındaki oğlunu aldığı oyuncak hayatının korkusunu yaşattı. Ankara'da yaşayan Furkan Seçkin iddiaya göre içinde jel olan oyuncağı soğusun diye dolaba koydu. Sabah oyuncağı aldığında elinde patladı. Jel ayağına döküldü ve vücudunda ikinci derece yanığa neden oldu.
7: Doktor hanımlar da çok şaşırdı. Oyuncağı görmek istedi. Nasıl bir oyuncak bunu yapar diye. Oradaki hastalar şaşırdı. Hiç kimse inanamıyor oyuncağa. Resmini gösteriyorum, bu oyuncak dedi.
8: Aile hukuk mücadelesi başlattı. Avukatları aracılığıyla ürünün tedariğinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerden sorumluların belirlenmesi, haklarında taksirle yaralama suçundan dava açılması talep edildi.
7: Kutunun üzerinde ateşe yaklaştırmayın, 3 yaşından küçük çocukların bu oyuncakla oynaması uygun değil şeklinde uyarılar var. Ancak oyuncağı dolaba koymayın şeklinde bir uyarı yok. Bu uyarı olmadığı için ve çocuğumuz da 11 yaşında olduğu için kutuyu açtıktan sonra oyuncağı buzluğa koyuyor, dolaba koyuyor. Dolaptan çıkarır çıkarmaz patlıyor bu oyuncak.
0: Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri olduğu biliniyor. Bununla ilgili de Van'da 2 yıldır önemli bir çalışma yürütülüyor. Akarsu yatakları üzerinden depremin izleri araştırılıyor. Araştırmalarda bölgedeki deprem riskinin sürdüğü sonucuna varıldı.
8: Vadi türleri, eski yatak seviyeleri, akarsu drenajındaki sapmalar inceleniyor. Van'da akarsu yatakları üzerinden depremlerin izi araştırılıyor.
9: Yaptığımız çalışmalarda özellikle Van iline bağlı Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sahayı drene eden Deliçay Nehri ve Bendimahi Nehri bize buradaki tektoniğin ve hareketliliğin fazla olduğuna dair bazı bulgular sundu.
8: Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Nurcan Avşin bölgede aktif fayların akarsu vadileri ve yer şekillerine yansımaları üzerine çalışmalar yapıyor. 2 yıldır yürütülen projede Bendimahi Nehri'nin vadilerinde saha çalışması yürütülüyor. Harita üzerinde tespit edilen alanlar numaralandırılıyor, vadi türleri, akarsu yatak seviyeleri ve akarsulardaki ani yön değişimleri inceleniyor.
9: Aslında akarsu sistemleri uzun dönemli yer kabuğu hareketlerini kaydederek bünyesinde birer arşiv gibi saklayan kontrol faktörleridir. Akarsular bu konuda son derece yeterli veri sunmaktadır diyebiliriz.
8: Şu ana kadar elde edilen bulgularla bölgede deprem riskinin bulunduğu belirlendi. Akarsu yataklarının da tektonik hareketliliğe bağlı olarak değiştiği tespit edildi. Uzmanlar Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri olduğunu söyledi.
0: Bilgisayar ve akıllı cihazlar karşısında geçirilen süre çocukların zihinsel ve akademik gelişimlerine olan olumsuz etkileri biliniyor. Ancak 64 ülke genelinde yapılan bir çalışmaya göre dijital cihaz kullanımının çocuk sağlığı üzerindeki etkileri tahmin edilenin çok ötesinde olabilir.
8: 64 ülkeden 2,8 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi. Akıllı cihazlarla geçirilen sürenin çocukların akademik başarısını düşürdüğü ve duygusal sorunlar dahil pek çok alanda olumsuz etkilere yol açabileceği sonucuna ulaşıldı. Çalışmanın bu alanda yapılan şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmalardan biri olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre ekran maruziyetinin çocukların gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde etkisi, aile geliri, ebeveyn davranışları ve erken doğum gibi bilinen faktörlerin etkisiyle benzer düzeyde hatta daha fazla olabiliyor. Çalışmanın sonuçları tıp dergisi JAMA Pediatrics'te yayınlandı. Araştırmacılar dijital medya ve sosyal medya kullanım süresinin uzamasının çocukların gelişimsel sağlığına ilişkin ölçülen alanların birçoğunda daha olumsuz sonuçlarla bağlantılı olduğunu belirledi. Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden akademisyenlerin liderliğindeki araştırmacılar daha fazla ekran süresinin aynı zamanda daha zayıf dil gelişimiyle bağlantılı olduğunu da ortaya koydu. Yüksek ekran maruziyetinin çocuklarda depresyon, kaygı, saldırganlık, dikkat eksikliği ve akran ilişkilerinde uyum sorunlarını arttırdığı saptandı. Uzmanlar çocukların dijital kullanım alışkanlıklarının sınırlandırılmasının ruhsal ve akademik gelişim açısından kritik rol oynayacağını değerlendiriyor.
0: Nuh'un gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı? Bu sorunun cevabını bulmak için yıllardır çalışmalar yapılıyor. O çalışmalar uluslararası belgesellere de konu oldu. Bölgede birçok noktadan alınan toprak numuneleri laboratuvarda incelenecek.
8: Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu öne sürülüyor. Ağrı'daki bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor. 1959 yılında harita mühendisi yüzbaşı İlhan Durupınar, Doğu Bayazıt'ta bölge haritalarını oluşturmak için TSK'ya ait uçakla uçuş yapıyordu. Teker köyü yakınlarında Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti. Bunun üzerine bölgede farklı zamanlarda çalışmalar yapıldı. Bölgedeki çalışmalar İngiliz ve ABD'li 3 ekibin belgesellerine de konu oldu. Onlardan biri de dünyaca ünlü belgeselci Bear Grylls'ti. Ekibiyle bölgeye gitti ve araştırmayı kayıt altına aldı.
10: Amerika'dan radar tarama ekibi geldi. Bir haftalık çalışmadan sonra yeraltı görüntülerini elde ettik. Buradaki amacımız bizim hem radar sonuçlarında bir koridor olabilecek boşluklar, aynı zamanda bu koridorun sağında solunda eğer burası bir gemi ise o da olabilecek boşluklar tespit ettik.
8: Son olarak 3 ay önce başlatılan çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı. Radar çalışmalarının ardından 100-150 farklı bölgeden toprak numunesi alındı.
11: Yes, according to the holy books.
12: Yapılan çalışmalar tekne şeklindeki bölgenin içerisinde hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak dağ yamacındaki topraktan farklı.
8: Numuneler incelenmek üzere Ankara'da laboratuvara gönderildi. Sonuçlar 3 ay sonra çıkacak. Sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanacak.
0: Malatya Havalimanı'nın yeni terminali ilk yolcularını ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni terminalle birlikte yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyon 500 bine yükseldiğini açıkladı.
13: İstanbul'dan kalkan uçak Malatya'ya ulaştı. Yenilenen Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası ilk yolcularını karşıladı. Malatya'da yıllar içerisinde artan yolcu sayısı ve uçak trafiği nedeniyle Malatya Havalimanı'nda yenileme çalışması yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre yeni terminal 26.765 metrekare alana inşa edildi. Check-in salonuyla iç ve dış hatlar için kullanılan salonlar genişletildi. Aprondaki uçak park alanı sayısı 13'e yükseldi. Uraloğlu, yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik dedi. Malatya Havalimanı'nın yenilenen terminali İstanbul'dan gelen yolcuları ağırladı. İstanbul'a dönüş uçağı da 45 dakika sonra havalandı.
0: Diyarbakır'da gelenekselleşen en büyük karpuz yarışmasının bu yıl 16.sı düzenlendi. Birinciliği tartıda 47 kilo 900 gram gelen dev karpuz kazandı.
14: Amanda şehrimizin simgesi üretici.
15: En büyük karpuzlar görücüye çıktı. Karpuz temalı farklı yarışmalarda eğlenceli anlar yaşandı. Diyarbakır'da düzenlenen 16. karpuz tanıtım etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
16: Diyarbakır karpuzları görücüye çıktı ve birinciliği 47 kilo 900 gramla üretici Adil Aydın'ın karpuzu kazandı.
15: Etkinliğin en heyecanlı bölümü her yıl yapılan en büyük karpuzu seçme yarışmasıydı. Birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verildi.
17: Dicle Nehri'nin kenarında Mezopotamya'nın verimli ovalarında yetişen karpuzlarımız geçen yıl kuraklıktan dolayı bayağı bir etkilenmiş. Verimi çok düşmüştü. Kilosu da 10 kilo kadar düşmüştü. Geçen yılki birincimiz 38 kilo iken bu yılki birincimiz 48 kilo. 10 kiloluk bir artış söz konusu. Çiftçimiz inatla üretmeye devam edecek. Biz de bakanlık olarak onları desteklemeye devam edeceğiz.
18: Dicle Nehri kenarında kumsal alanda ata tohumu dediğimiz sürme çeşididir. Nisan ayında toprağa vuruyoruz. Eylül ayında biçiyoruz.
15: Karpuz üreticilerine çeşitli oda ve kurumlardan da destek geldi.
19: Bu karpuzun bu değerini, bu kültürel değerini, kenti tanıtan değerini, kente simge olmuş değerini daha iyi bir şekilde tanıtacak ve daha iyi üretim koşulları oluşturacak çalışmayı da birlikte yapmamız gerekiyor.
15: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte karpuz yeme ve yuvarlama yarışmaları düzenlendi. Çocuklar da doyasıya eğlendi.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Daha dün
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
5: Bir adım önde.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: işte bulacaksın.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava nedeniyle özellikle Marmara'nın geneli, Karadeniz'in doğusuyla iç bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanabilir. Ege'de kuvvetli rüzgar, Akdeniz'de ise hafta ortasında yeniden kuvvetli ve geniş alanlı yağış bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Mobiliz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenlerim. Giydirilmiş brüt maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, kanunen bir yıl için ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı sınırı bulunmaktadır. 1 Temmuz 2026 31 Aralık 2026 dönemi için geçerli olan güncel kıdem tazminatı tavanı brüt tutarı 73.729 lira 87 kuruştur. Brüt ücreti bu tutarın üzerinde olan herkesin hesaplaması, bu tavan rakam sabit kabul edilerek yapılır. Kıdem tazminatından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir, gelir vergisi veya sigorta prim kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı bir anlamda vergi dışı olarak ifade edilmektedir.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Merkez Hakem

0: bu kişiler herhangi kişiler değil. Bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingten daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta, hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Hakem atamalarının arka planının çeşitli şaibeler barındırdığı izlenimi doğuyor. Bu da hangi sonucu beraberinde getiriyor? Bakın, hakem sahadaki kraldır. Onun verdiği kararlar, hakemin sahada verdiği, sahaya ilişkin kararlar daha sonra masa başına değiştirilemez. O nedenledir ki hakemin verdiği kararlar maçın neticelerini etki eder. Maçın neticelerini değiştirebilir. Eğer buradaki görüntü sadece hakem atamalarının birilerinin önünü açmak dışında maçların sonuçlarını da manipüle edecek, etkileyecek şekilde kurgulanmasına ilişkin yazışmalar, kayıtlar ve hesap hareketleriyle desteklenen somut veriler ortaya çıkarsa, bu takdirde soruşturmanın çerçevesi sadece mobbing ve evrakta sahtecilikle sınırlı kalmayıp saha maç sonuçlarını etkilemeye, yani şikeye doğru da evrilebilir. Şu an itibariyle böyle bir ifade bulunmasa da bugünkü gözaltılarla ve bu gözaltılar sonrasında belki yapılacak ek gözaltılarla bu sürecin de ilerlediğini görebiliriz. Aylardır, hatta birkaç yıldır sürekli hakem hatalarının tartışıldığı bir atmosferdeyiz. Bu ne yazık ki Türk futbolunun aslında kendisinin gerçekleştirmesi gereken, kendisinin önlemesi gereken, disiplin süreçleriyle halletmesi gereken bir meseleyken üzeri örtülmesinden dolayı bugünlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın müdahalesiyle çözümlenme noktasına gelmiştir. Türk futbolu açısından da bu düşündürücüdür. Çünkü futbol aslında kanunla kurulmuş özel bir yapı ve kendi disiplin ve hukuk süreçleri var. Onları işletseydi bu noktada olmazdık. Merkez Hakem Kurulu'nun değişikliği kesinlikle söz konusu olur. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
1: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler İtalya'ya 4-1 mağlup olurken tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.
2: Amili takım İtalya karşısında bozguna uğradı. Ay Yıldızlar UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği Gökmavililere 4-1 yenildi.
3: Bu takım benimle birlikte C Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. 3 günde bir bu seviyede maça çıkmak kolay değil. Hepimiz sıradaki maçlar için gerekli dersleri çıkartacağız.
2: Bursa'da oynanan maça hızlı başlayan İtalya ilk yarım saati 3 farklı üstün geçti. Konuk ekip 9'da Bastoni, 22'de Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Ay Yıldızlar, 47. dakikada fileleri bulan Barış Alper Yılmaz'la umutlansa da 50. dakikada Pio Esposito maçın skorunu belirledi.
4: İtalya formasına yakışan bir futbol oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı oldukça iyiydik. Fakat tam olarak istediğim oyunu sahaya yansıtamadık. Ancak her şeye rağmen Türkiye karşısında galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.
2: 100. yıl Atatürk Stadyumunda tribünleri dolduran taraftarlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini de istifaya davet etti. Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olan milliler grubun son sırasında yer aldı. Diğer maçta Fransa Belçika'yı deplasmanda 1-0 yendi ve 6 puanla liderliğe yükseldi. Milli takım bir sonraki maçında Belçika'ya konuk olacak. Mücadele Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
1: Finansal usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Manchester City'de kulüp yöneticileri sessizliğini koruyor. İngiliz devinin CEO'su Ferran Soriano konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
2: Premier Lig'de bir Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in

0: Öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor. Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak. Birleşimde UEFA Başkanı Alexander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor. 2020'de de benzer bir yaptırımdan kas kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.
1: EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin ilk karşılaşmalarını seyircisi önünde oynayacak. Anadolu Efes Real Madrid'i saat 20'de ağırlayacak. İki takım da sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Açılış haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Real Madrid Dubai'ye yenildi. Lacivert Beyazlar bir sonraki maçında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Fenerbahçe Tarfin ise 2'de 2 yapmanın peşinde. Sarı lacivertler Bayern Münih'e saat 20.45'te konuk edecek. İki takım da sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Bologna'yı Alman ekibi Hapoel'i mağlup etti. Beşiktaş ise yarın Maccabi Rapid'le Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün programımıza bir bağlantıyla başlayacağız. Çünkü gerçekten önemli ve kritik bir toplantının gerçekleşeceği bir gün bugün. Beştepe'de bugün önemli bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticileriyle bir araya geliyor. O yüzden ilk olarak Ankara'ya dönüyoruz ve bu toplantıya ilişkin bildiği notları aktarması için sözü Ahmet Örsoğlu'na bırakıyoruz.
2: Fener, senin de söylediğin gibi oldukça önemli bir toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işareti dün verdi. Kabine sonrasında yaptığı açıklamada ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini söylemişti. Saat 14 gibi toplantının başlayacağı bilgisi verilmişti. Şu sıralarda toplantı gerçekleşiyor diyebiliriz. Geniş katılımlı bir toplantı, ekonomi piyasasını ilgilendiren kurumların neredeyse tamamı bugün burada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Borsa İstanbul, BDDK, SPK, bununla beraber diğer ekonomiyi ilgilendiren kurum temsilcileri bugün buradalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurum temsilcilerini dinleyeceğini, fon soruşturmasında daha doğru bir ifadeyle bu soruşturmaya neden olan sorun neden yaşandı? Daha önce önlem alınabilir miydi? Aynı sorun tekrar yaşanır mı? Yaşanmaması için hangi adımlar atılacak? Zira dün Cumhurbaşkanı bu sorun bir daha yaşanmasın diye idari ve mali düzenlemeler yapılması gerekiyorsa bu düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılacak ifadesini kullanmıştı. Yine açıklamasında sorumluluğu, kimin sorumluluğu varsa hukuk önünde hesap sorulacak açıklaması da dikkat çekiciydi. Şimdi bundan sonra hangi adımlar atılacak, etraflıca konuşulacak. Yine şunu da hatırlatalım Penel. Bu sorun yaşandı evet, ama kimin sorumluluğu var? Sadece şirket yöneticileri değil, kamuda sorumluluğu olan, adım atması gereken ama atmayan kim var? Bunların tespit edilmesi de oldukça önemli. Bugün bu da etraflıca konuşulacak. Toplantı sonrasında bir açıklama yapılmasını da bekliyoruz. Yeni bir karar alınacak mı? O kararlar ne olacak? Mağdurlar paralarını ne zaman, nasıl, ne şekilde alacak? SPK bir bülten yayınlamıştı bu konuda ama bugün bunu da bu konunun da etraflıca konuşulması beklentisi söz konusu.
1: Ahmet Örsoğlu'na teşekkür ediyoruz. Önemli notlar aktardı. Toplantı şu anda gerçekleştiriliyor diyebiliriz dedi. Buradan toplantının başladığını anlıyoruz. Zaten gelen bilgilerde saat 14.30 gibi başlayacağı yönündeydi. Ve özellikle toplantı sonrasında bir açıklama beklendiğini de aktardı Ahmet Örsoğlu. Bunu da yine tabii dikkatle takip edeceğiz. Buna ilişkin gün içerisinde tekrar yayınlarımız ve haberlerimiz olacak. Bu toplantı dikkatle takip edilirken aslında fon krizinin piyasalar tarafındaki yansımalarını da takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da fon baskısı devam ediyor. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tabii bu düşüşle birlikte şirketlerin piyasa değeri de eriyor. Bu rakamda yaklaşık 4 trilyon lira.
3: Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılıyor. 15 Eylül'den bu yana borsada fonlardan kaynaklı satış baskısı var. O tarihten bu yana BIST 100 endeksindeki toplam düşüş %10'a ulaştı. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geldi.
4: 100 lira adil değeri olması gereken bir şirketin neredeyse işte 2000 lira, 3000 lira hatta 5000 liralık değerlere kadar şişirildiğini de gördük. Şimdi dolayısıyla o 5000 liralık değerden 100 liralık değere gelir mi ya da 100 liranın altına iner mi? Yani bu ne demek? Taban serilerinin bir miktar daha devam edebileceği anlamı taşıyor ki zaten bunlar da çok şaşırtıcı değil.
3: Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerinde yaklaşık 4 trilyon liralık kayıp var. 15 Eylül'den itibaren bakıldığında en sert düşüş %57,5'la finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. Holdinglerde düşüş %21,5, gıdada %17,60 ve sanayide %14,64 oldu.
4: Hani bu hisseler bu endekslerden çıktı işte BIST 30'dan çıktılar, BIST 100'den çıktılar. Dolayısıyla BIST 100'de artık öne açıldı. Yön artık yukarı diyebileceğimiz bir etkide bulunabilir mi? Kısa vadede hayır. Yani ben kısa vadede böyle bir etkide bulunmasını beklemem ama orta uzun vadeli yapıda evet.
1: Evet, borsa tarafında fiyatlamaları tabii ki fon süreci etkiliyor. Ama diğer piyasalara baktığımızda, örneğin altın tarafına baktığımızda yurt dışındaki gündemden, küresel gündemden direkt olarak etkilendiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsiz durum petrol fiyatını yükseltiyor. Petrol fiyatı yüksek kaldıkça enflasyon endişeleri devam ediyor ve bu da elbette altın fiyatına olumsuz yansıyor. Altın son haftalardaki tüm primlerini geri verdi ve yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
5: Dünyada yüksek faiz baskısı arttı. Altın 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlikler çözülemedi. Petrol fiyatı yükselirken altın fiyatı sert düştü. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar indi. Gram altın 6500 liraya geriledi.
6: Petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini artırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz artırım beklentilerini artırıyor. Dolar endeksi yükseliyor. Ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor.
5: Amerikalı State Street şirketi ons altın için 4000 dolar uyarısı yaptı. Yatırım şirketi fiyat bu seviyelere çekilebilir dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin fiyat baskısı yarattığını belirtti.
6: Faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor.
5: Hem ons altın hem de gram altın Eylül ayı genelinde %5 geriledi.
1: Evet, bu piyasaları etkileyen etkenleri haberlerimizde aktardık. Şimdi de son rakamlara bir bakalım. Özellikle borsa tarafında fon baskısı sürüyor dedik ki bugün de %2'ye yakın şu anda kayıp getirmiş durumda. Ve BIST endeksi 12.300 puana doğru geri çekiliyor. Bu hafta küresel piyasaların gözü yani ABD, İran tabii ki birincil etken, birincil gündem maddesi. Ama özellikle enflasyon hesabı, para politikasının gidişatı, faizler ne olacak sorusunun yanıtı olarak ekonomik veriler de takip edilmekte ki işte bu hafta piyasaların gözü Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Acaba ekonomiye ilişkin nasıl bir sinyal verecek bu rakam? Bu da piyasaların gidişatında, fiyatlamasında önemli olacak. İçeride döviz piyasalarındaki o yatay yukarı hareket devam ediyor. Olağanüstü bir hareketlilik görmüyoruz içeride kurlarda. Dolar bugün 49 liraya geldi. Euro ise 55 lira 63 kuruş seviyesinde. Ons altında sert bir geri çekilme var demiştik. Ons'un son durumuna bakarsak 4151 dolara geldi. 4100'e doğru bir geri çekilme yaşamıştı. Hafif bir 50 dolarlık artış görüyoruz. Bu arada Brent petrolünde 100 doların biraz altına indiğini görüyoruz burada. Gram ve çeyrek için son fiyatlara bakarsak da 6541'den gram altın, 10722 liradan da çeyrek altın fiyatlanıyor bu dakikalar içerisinde. Bir başka haberle devam edelim. İstanbul bugünlerde Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iş insanı ve bürokratların buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Hedef iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırımların artırılması. Odaktaysa Orta Koridor bölgesindeki lojistik ve altyapı sektörleri var.
7: Open the door to the manufacturing. Projeler sunuldu, potansiyel taşıyan iş sahaları hakkında bilgi paylaşıldı. Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve farklı ülkelerden katılımla İstanbul'da başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantının ana konusu lojistik ve altyapı yatırımları oldu.
8: Bu forumda Asya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor bölgesi üzerindeki iş fırsatlarını ele alıyoruz. Amacımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin büyük firmalarına birlikte hareket edebilecekleri birer imkan sağlamak. İki ülke arasında 2021'de yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ticaret vardı. Bugünse 40 milyar doları geçti. Bu rakam iki ülkedeki iş insanlarının nasıl uyumlu çalıştığının göstergesi.
7: Toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yatırımları bulunan çok sayıda şirket katıldı.
9: Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda devam eden bir karayolu işimiz var. Mersin'de devam eden bir limanımız var. Çok önemli bir liman projesi. Bütün bunlar aslında gelecek 10 yılda bölgeyi şekillendirecek olan lojistik faaliyetlerin içinde bizim Türkiye'de ne kadar doğru işleri ne kadar zamanlı bir şekilde yerine getirdiğimizi de gösteriyor.
10: Doğuş grubu Körfez ülkelerinde uzun zamandır aktif çalışıyor. Biz orada Abu Dhabi şehrinin önemli bir alternatif iç hattının çok önemli bir kısmını şu an bitirme aşamasındayız. Bu aslında bizim bundan sonraki Abu Dhabi'deki aktivitelerimizi de çok etkileyecek bu başarı.
7: Orta Koridor Yatırım ve İşbirliği Forumu aralarında Galata Portu'nda bulunduğu saha ziyaretleriyle devam edecek.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde duracağımız sözcük hükümet. Söylenişini tekrar ediyorum. Hükümet. K sesi ince, Q hecesi de uzun söyleniyor. Hükümet. Artık hükümet şeklinde söylenişi adam akıllı yerleşti. Örneğin Türk Dil Kurumu madde başı olarak hükümet şeklinde yazmış. Ama parantez içinde okunuşunu hükümet olarak vermiş. Hangisini kullanacağınız size kalmış artık. Hükümet denince akla gelen ilk şey Bakanlar Kurulu. Yani hükümet değişti dendiğinde bakanların değiştiğini anlıyoruz. Çok daha geniş anlamı var elbette. Bir ülkenin yönetim kuruluşları ve devlet yönetimi de akla geliyor. Başka kullanılış biçimleri de var. Örneğin hükümet etmek, yani bir ülkenin yönetimini elinde bulundurmak. Sonra hükümeti kurmak, hükümeti devirmek. Bir de hükümet erkanı var. İllerde ve daha küçük beldelerde vali, kaymakam gibi hükümet işlerini yürüten kimse veya kimseler aklımıza geliyor. Hükümet erkanı derken erkanın söylenişine dikkat. Daha önce söylemiştik ama tekrar etmekte yarar var. K sesi ince olacak. Erkan. Hükümet gibi dediğimizde ise güçlü, her dediğini yaptıran kişi aklımıza geliyor. Hükümet gibi, hüküm de Arapçadan. Hüküm, bir şey hakkında verilen karar, yargı. İlmin derin görüşleri, aklın hükümleri, doldurmuyor boşalmış olan hisli bir yeri demiş Yahya Kemal. Pek çok deyimde geçer hüküm. Şimdi vereceğimiz örneklerde bir inceliğe dikkatinizi çekmek isterim. Ardından ünlü bir ek geldiğinde ikinci ü sesi düşüyor. Hüküme varmak değil, hükme varmak oluyor. Hüküm giymek, hüküm sürmek, hüküm vermek ve hükmetmek. Hükme varmak, hükmü geçmek, hükmü olmak veya olmamak. Cahit Sıtkı Tarancı ne diyor? Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Sonra hükümdar var. Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi, devlet başkanı. Hükümlü var, ceza hükmü verilmiş olan, mahkum. Hükümsüz var, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış. Hayatın zorluklarına karşı hükmünüzün geçmesi dileğimizle hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Bilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatının güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: İstanbul'da pazar akşamıyla pazartesi sabahı arasında metrekareye Pendik Ömerli Barışı çevresine 100 kilograma yakın yağış düştü. Yani bu 1 metrekarelik alanda 10 santimetre yüksekliğinde yağış demek. Maslak, Sarıyer, Sancaktepe ve Beykoz'da 80 kilogram, Şişli, Eyüp, Ümraniye çevresinde 100 kilograma yakın yağış ölçüldü. İstanbul'da bir hafta sürecek yağışların sonunda yağış miktarı toplamda metrekarede 150 kilogramı bulabilir.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye getirilmişti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Fon soruşturması siyasette tartışmaya yol açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın açıklamalarına bakalım.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi.
2: Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Yeni Parti'yi belediye soruşturmaları ve davalarına atıfta bulunarak eleştirdi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
1: Özel'e bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz sözlerine atıfta bulundu. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır dedi. Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız diyen Acar, Özel'e sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız ifadeleriyle seslendi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek avukatı aracılığıyla Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Şık, Adalet Bakanı Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Gürlek'in avukatı Abdullah Adır iddiaların gerçek dışı olduğunu ve iftira niteliğinde olduğunu belirtti. Adır, Gürlek çiftinin Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini, başka bir konut kiralamanın söz konusu olmadığını söyledi. Adır açıklamasında, müvekkilimize karşı itibar suikasti niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır ifadelerini kullandı. Ahmet Şık hakkında tazminat davası da açıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu da MHK üyesi Selahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 isim gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespitlerin mağdur ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin ise inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Şimdi bu konu önemli. Spor camiası, özellikle futbol dünyası bu sabahtan itibaren bu soruşturmayı konuşuyor. Biz de bir uzman görüşü almak isteriz. Spor hukukçusu Alpay Köse yayın konuğumuz. Sayın Köse, hoş geldiniz NTV yayınına.
3: Merhabalar Ahmet Bey.
0: Şimdi söz konusu kurul. Suçlanan isimler, gözaltına alınan isimler, ortaya atılan iddialar, suçlamalar, bir spor hukukçusu olarak Alpay Köse'ye ne anlatıyor?
3: Şimdi açıkçası öncelikle şunu test etmek gerekiyor. Bu yapılan Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir soruşturması veya soruşturmaya yönelik hamlesinden kaynaklanmıyor. Bu tamamen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve adli sürecin getirdiği bir durum. Şimdiye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu konuda çok fazla başvuru olmasına rağmen federasyon ısrarla bu konuda herhangi bir soruşturma yürütmedi ve bu konuda bir ilerleme kaydetmemesi üzerine savcılık tarafından ayrı bir soruşturma açıldı. Bunun temeli 2025 yılında aslında Antalya'da bir hakem olan, aynı zamanda emniyet mensubu olan hakemin şikayetine dayanmakta. Daha sonra soruşturma derinleştirildiğinde konunun çok daha derin ve vahim durumlarla karşı karşıya olduğu tespit edilmesi üzerine bu operasyonun gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Şunu açıkça söylemek gerekiyor ki Merkez Hakem Kurulu, şu anki kurul ve daha önceki kurulla alakalı spor hukuku anlamında, spor hukukçu olarak benim gözümden baktığımda çok fazla şikayet mevcuttu. Bunlar bilinen gerçeklerdi, ancak bu soruşturmanın Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafından gerçekleştirilmemesi sonucunda iş cezai boyuta yansıdı. İddialar gerçekten çok vahim. Hem resmi evrakta sahtekarlık, sınav sonuçlarında değişikliğe gidilmesi, hakemlerin normalde kanunun emrettiği şekilde objektif kriterlere göre değil de başka ilişkilere göre veya farklı sahiplere göre seçilmesi, yükseltilmesi veya düşürülmesi. Bazı hakemlerden bazı taleplerin yerine getirilmemesinden dolayı cezai işlem uygulanması gibi eziyet, yani toplumda daha çok bilinen işte mobbing gibi çok ciddi iddialar var. Bu açıdan açıkçası bu konuda bir operasyon yapılması, bir temizlik yapılması gerçekten çok gerekliydi. Türk futbolunun güvenilirliği açısından, marka değerinin devam etmesi açısından bu bir operasyon gerekliydi.
0: Şunu soracağım. Neden bir hukukçu olarak söze bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bir soruşturma değil de oradan adli meclisler tarafından açılmış bir soruşturmadır tespitini yaparak başladınız? Ne fark ediyor? Aradaki fark ne?
3: Şimdi şöyle, bu kurum Merkez Hakem Kurulu sonuçta böyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kurumu. Kanun tarafından da bağımsız olması ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, yönetiminden bile bağımsız hareket etmesi gereken çok ciddi sorumluluklar olan bir kurum. Ancak ne olursa olsun spor hukuku açısından buradaki denetlemeyi yapması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu olmalıydı. Bu kadar iddia varken ortada, bu kadar şikayet varken bu konuda bir araştırma yapıp bunu gerekiyorsa cezai mercilere de iletmesi gereken Türkiye Futbol Federasyonu olması gerekiyordu. Çünkü kanun bu görevi Türkiye Futbol Federasyonu'na yüklüyor. Ancak bu konudaki bütün şikayetler görmezden gelinip hiçbir şekilde araştırma yapılmaması sonucu iş şu an cezai boyuta yansıdı ve görevde olan bir MHK başkanı gözaltına alındı. Belki de adli süreç sonunda tutuklama gibi bir süreç de olması mümkün şu an itibariyle. Bilemiyoruz tabii sonuç ne olacak.
0: Sayın Köse,
3: dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun ciddi...
0: Dediniz ya, denetleme görevi aslında federasyonundu. Eğer ortada bir suç söz konusuysa dolaylı yoldan federasyonda ya da federasyon başkanında ya da ilgili kurullarda federasyondaki sorumludur diyebilir miyiz?
3: Diyebiliriz çünkü bu konuda yapılan şikayetleri neden gözaltı ettiklerini, neden bu konuyla ilgili soruşturma yapmadıklarını, görevlerini ihmal edip etmediklerini de ayrı bir soruşturma olarak görmemiz mümkün olabilir. Çünkü bunlar onların görevleri ve bunu yerine getirmemişler. Ancak adli makamlar tabii ki bilmiyoruz. Şu an masumiyet karinesi var. Bunlar iddia durumunda. Ama burada eğer ciddi bir sonuç çıkarsa ki benim gördüğüm kadarıyla gerek MASAK incelemeleri gerek HTS incelemeleri, tanık ve görgü raporları, bilirkişi raporları çok ciddi bir dayanak var. Dolayısıyla açıkçası olumsuz bir sonuç çıkma ihtimali şu an için yüksek görünüyor. Bu durumda Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevini ihmal ettiği, bu konu üzerine gitmediği konusunda ayrı bir soruşturma götürmesi mümkün.
0: Peki şimdi suçlamalara bakarsak eğer bir mobbing iddiası var. Bu iddiayı nasıl açarsınız? Yani mobbing iddiasının altı eldeki veriler doğrultusunda nasıl dolduruluyor?
3: Şimdi şöyle, hakemlerin üzerinde belli baskılar kuruldu, belli taleplerde bulunuldu. Bunlar tabii ki hepsi iddia durumunda ama spor camiasında da çok bilinmeyen şeyler değil.
0: Doğru.
3: Bunları yerine getirmeyen kişilerin de görevlerini normal alması gereken şekilde değil, ya görevden çektirildikleri ya da uzun süre maç verilmediği şeklinde mobbing yapıldığı görülüyor. Sonuç itibariyle Ahmet Bey, takdir edersiniz ki bir hakemin yapması gereken görev maç yönetmektir. Eğer siz bir hakeme her hafta maç yönetmesi gerekirken ona bir ay, iki ay maç vermezseniz bu otomatik bir hakem üzerinde baskı kurmanız anlamına gelir. Bunun da hukuki bir karşılığı yok da, yani bunu yapmanızın gerekçesi de mevcut değilse, ki yaşanan olaylarda çok olmadığı görülüyor. Mesela bir konuda bir hakemin emniyet teşkilatı olmasından dolayı kendisinden bir ayrıca bir belge, bir bilgi istendiği, bunu vermemek üzere maç verilmediği karşısında çok vahim iddialar var. Bu iddialar gerçekse gerçekten görev konusunda çok ciddi. Yani mobbing dediğimiz aslında eziyet. Burada hukuk dışında bir baskı kurmak ve onun görevini istenen şekilde yapmasını engellemek, objektif şekilde yapmasını engellemek. Unutmamak gerekiyor ki hakemler sahada tek karar verici, maçın sonucu etkileyici insanlar. Bunların görevlerini objektif şekilde yapmasını engellemek o anlamda çok ciddi bir hem spor hukuku anlamında hem ceza hukuku anlamında suç teşkil ediyor.
0: Yine iddialardan biri bu hakem ya da gözlemci puanlamasına da müdahale edildiği şeklinde. Bu ne demekti? O puanlama neye göre yapılır ve ne anlam ifade eder?
3: Şimdi puanlama hakemlerin klasman yükselmesi noktasında çok önemli bir anlam ifade ediyor. Yani hakemler biliyorsunuz amatörlükten başlıyorlar. Sonra Süper Lig'e kadar yükselebiliyorlar. Ondan sonra da UEFA belki FIFA organizasyonlarına gitme imkanları buluyorlar. Dolayısıyla bu puanlama, klasman değişikliği noktası bunları çok ciddi etkiliyor. Eğer siz bir hakeme hak ettiği puanları vermezseniz, hak ettiği maçları vermezseniz o hakem üst lige yükselemez. Bu da onun önünü kesinlikle keser. Burada açıkçası biraz geçmişten beri dile getirilen, kendilerine MHK'nin yakın olan hakemleri daha fazla öncelediği, kendine yakın olmayan veya istediklerini yapmayan hakemleri bu konuda puan noktasında sıkıntıya soktuğu şeklinde iddialar var. Buradaki iddia şu, yani bunu unutmamalı. Objektif olarak bir değerlendirmenin dışında aslında hak ettiği puanı vermemek şeklinde oluyor. Bu da hakemi çok ciddi şekilde kariyer olarak etkiliyor.
0: Mesela şimdi spor kamuoyunun geçmiş dönemde çok tartıştığı bir konuydu. Kulüplerimizden birisi şöyle bir iddiayı sıklıkla dile getiriyordu. Diyordu ki işte bizim maçlarımızda görev alan hakem eğer biz kazandıysak önündeki birkaç hafta maç alamıyor. Ve bu yolla bir baskı kurulmaya çalışılıyor şeklinde bir iddia seslendiriyordu bir spor kulübümüz. Mesela bu da mobbinge girer mi? Yani bu suçlamaların ya da ortaya atılan iddiaların konusu olur mu? Dönüp bakılır mı?
3: Tabii ki şimdi dönüp bakılacak buna. Eğer bir hakem maçta gerçekten düşük puan almasını gerektiren bir hata, kusur gerçekleştirmediyse ama buna rağmen kendisine birkaç maç verilmediyse bu sefer sayın şu an gözaltına alınan kişilere şu anki görevli başkan ve bir üye var. Bir de eski kişilere sorulacak. Bu hakem neden burada bariz bir hatası olmadığı bilirkişi raporlarıyla bu gayet tespit edilecek bir şeydir. Siz neden buna maç vermediniz? Yani bir hakeme maç verilip maç verilmemesinin objektif olarak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları çerçevesinde gerekçelendirilmesi gerekir. Bu gerekçe yapılmıyorsa bu durumda da hakeme karşı mobbing uygulandığı açıkça görülür. Yani bu kulübün iddiası eğer altı doldurulursa gerçek mi değil mi, savunma tarafı, sanıklar tarafı bunu söylemeleri gerekir.
0: Yani tabii dediğiniz gibi işin başında Türkiye Futbol Federasyonu var. Her ne kadar bağımsız bir kurul olsa da Merkez Hakem Kurulu bir şekilde denetleme görevi var. Ve bu kadar şikayetler yükselirken acaba kulağının üzerine mi yattı federasyon? Ya da belki de denetlemeyi yaptılar, gittiler, sordular. Ama aldıkları yanıt belki ikna edici oldu. Bunu da bilemeyiz tabii. Yani buna da bakılacaktır mutlaka. Sınav sorularıyla ilgili bir iddia var. Onu da biraz açmanızı isterim. Bu ne anlama geliyor? Bu sınavlar ne için yapılır? Hangi aralıklarla yapılır? Soruları kim belirler? Nasıl çalışır sistem?
3: Burada hakemliğe giriş noktasında veya yükselme noktasında yılda belli zamanlarda, yılda bir kere yaz dönemi genellikle hakemlere hem yazılı hem de fiziki sınava tabi tutulur. Burada çıkan puanlara göre hakemliğe girişiniz veya girmeyeceğiniz veya bir klasman yükselip yükselmeyeceğiniz noktası belli olur. Bu da hakemlerin kaderlerini çok ciddi etkileyen bir durum. Tabii iddialar bu konuda çok vahim. Sınav sonuçlarının değiştirildiği, bazı sınav sorularının verildiği, fiziki testlerde sonuçların farklı girildiği noktasında şeyler var. Bu da resmi olarak da sahtekarlık durumuna giriyor zaten. Çok ciddi bir iddia bu gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda hiçbir soruşturma yürütmedi. Hiçbir şekilde bu konunun üzerine gitmedi. Daha önce yaptığı gibi açıkçası bahis skandalında da savcılık başlatınca kendisi başlatmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda maalesef adli makamlar harekete geçmediği sürece kendisi hiçbir şekilde harekete geçmiyor. Bunun sonucunda Türk futbolu için daha vahim oluyor. Yani bu iddialar daha önce soruşturulup da geri yerine getirilmiş olsaydı şu an belki bu adli süreç en azından görevde olan kişiler hakkında olmamış olacaktı. Yani şu an görevde olan başkanın gözaltına alınmış olması, bir üyenin gözaltına alınmış olması ve iddialar çok vahim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki yönetim ve bağımsızlığı noktasında çok ciddi sıkıntı doğuruyor. Unutmamalı ki bu kurum bağımsız olsa da kanunun verdiği görevler var. Bu görevleri de yerine getirmesi gerekiyor.
0: Peki bir hukukçu olarak görüşünüz ya da tahmininiz ya da değerlendirmeniz ne olur? Yani neden dediniz ya, bahis soruşturmasında da federasyon bekledi sonra adli makamlar işine girince bir soruşturma başladı. Burada da vahim iddialar vardı. Çok seslendirilmişti ama federasyondan bir hamle gelmedi. Tekrar adli makamla işin devreye girdi. Şimdi bunu konuşuyoruz. Federasyon neden biraz böyle arka planda kaldı? Biraz böyle bu soruşturmaları geçiştirdi ya da üzerine gitmedi bu iddiaların?
3: Bu federasyonun yönetim şekliyle alakalı. Şimdi gördüğümüz gibi başka noktalarda da biraz kendi mensuplarını, şu anki içerideki insanları savunma noktasında bir refleksi var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Sonuçta hukukun gereği neyse o yerine getirilmeli. En basit örnek, milli takım teknik direktörümüzün bu kadar başarısızlığı olmasına rağmen hala ısrarla görevde tutulmaya devam edilmesi. Yani federasyon yönetimimizin maalesef biraz çalıştığı insanları bu konuda kollama gibi bir refleksi var. Tamam, milli takım konusu sportif bir karardır, buna tabii ki bu anlamda federasyonun kararı denilebilir. Ama bu tür iddialar varken, çok ciddi iddialar varken bunları araştırılmaması, üzerine gidilmemesi bu sefer hukuki olarak objektifliği sorguluyor. Sonuçları da Türk futbolu açısından maalesef çok kötü oluyor. Şu an dünya futbolunda, dünyada her yerde Türkiye konuşuluyor gene. Daha önce hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili konuşulmuştu. Futbolcuların bahisiyle konuşulmuştu. Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu da iddiaların gözaltına alındı. Ahmet Bey, dünyada bunun başka bir örneği yok. Hiç yaşanmadı.
0: Çarpıcı. Tabii şimdi biz hep konuşuyoruz. Mobbing dedik. Evrakta sahtecilik dedik. Bir vahim iddia daha var. O da bir dernek olduğu söyleniyor. Bu Hakem Gözlemci Derneği. Tam adını bilmiyorum. Yanlış da bir şey söylemek istemiyorum. O derneğe üye olmayan hakemlerin dışlandığı, görev almak isteyen hakemlerin bu derneğe üye olması gerektiği, işte derneğe üyelik için belli bir para ödendiği, dernek üyesi hakemle dernek üyesi olmayan hakem arasında bir ayrışma yapıldığı. Şimdi burada bilmiyorum, bir kazanç da söz konusu sonuçta bir dernek üzerinden. Bu acaba yeni bir suçlama da ortaya çıkarır mı?
3: Yani tabii dernek konusu, evet, hakemler konusunda ciddi rahatsızlık olan bir konu. Hakemler ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı derneğin üyesi, bir kısmı değil. Dernek üyesi olan hakemlerin daha çok federasyon tarafından tercih edildiği bir vaka, görülen bir şey. Ama bunun arkasında bir ilişki var mıdır? Direkt olarak bundan mı kaynaklanıyordur? Bu tabii araştırılması gereken bir konu. Ama hakem camiasında bu konunun rahatsızlık olduğunu, bir rahatsızlık olduğunu söylemek gerekiyor. Hakemleri tabii bu şekilde siyasileştirmek, hizipleştirmek de çok doğru değil. Türk futbolunda, yani futbol en önemli subjelerden biri hakem. Sonuçta kararı değiştirilemeyen, maçın direkt etkileyebilen insanlar. Bunları sadece futbol düşünmesi gerekirken bu tür şeyleri düşünüyor olması maalesef Türk futbol kalitesinde çok ciddi bir şekilde düşürüyor. Hakem kalitemizin, hakem sonuçlarımızın ne kadar bu sezon da aynı şekilde eleştirel olduğunu siz de farkındasınızdır. Gerçekten çok bariz hatalar yapılıyor. Hem hakem seçimlerinde, hem hakem kararlarında, hem VAR konusunda da çok ciddi hataları var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirilen kişilerin yetkinliği konusu çok ciddi sorgulanıyor. Yani Polonya'dan, Macaristan'dan hiç ismi sanı duymamış kişiler getiriliyor. Bu sürecin zannedersem böyle giderse hakemlik konusunda çok ciddi yeni karar alınmasına, hatta yabancı hakem konusunun önünü açacağını düşünüyorum.
0: Peki bu iş sadece hakemler üzerinden bir soruşturma olarak mı devam eder? Yoksa işte mobbingden bahsediyoruz. Hakem kararı etkileme de bu işin içine girebilir. Ya da işte talep edilen sonucun çıkması, yani bilmiyoruz tabii iddialar nedir. Yani şuraya getirmek istiyorum. İş sadece hakemlerin soruşturmasıyla mı kalır, yoksa bu iş mesela bir şike soruşturmasına, bir maç sonucu ayarlama soruşturmasına gider mi?
3: Yani tabii onu şu aşamada söylemek güç, ama şunu belirtmek gerekiyor. Şike çok ayrı bir soruşturma konusudur. Hani belki İzleyenlerin aklında bu hakemlerin yönettiği maçlar, bu merkez hakem kurulunun atadığı hakemlerin yönettiği maçlar ne olacak konusunda bir soru işareti olabilir.
0: Doğru.
3: Bunu net bir şekilde ifade edeyim, kimsenin kafasına soru işareti kalmasın. Tescil edilmiş bir maçın sonucunun değiştirilmesi mümkün değildir. O konuda kesinlikle bir soru işareti olamaz. Yani bir hakem veya merkez hakem kurulu buradan ceza alsa bile atadıkları hakemlerin maçları iptal olur diye bir şey yok. Ancak şike ayrı bir konudur. Eğer bir maçta direkt olarak maç sonucu etkileyecek şekilde bir harekette bulunduğu ispatlanırsa, o zaman maç sonucu elde edilen sonuçtan puandır, gelirdir, sıralamadır, şampiyonluktur. Bunlar geri alınabilir, değiştirilebilir şeylerdir. Bir de şöyle bir durum var. Şu an Merkez Hakem Kurulu Başkanı içeride göz altında. Belki işte tutuklanma durumu olabilir. Ancak bu Merkez Hakem Kurulu'nun görevden alındığı anlamına gelmiyor.
0: Doğru.
3: Onu söylemek gerekiyor. Çünkü istifa etmedikleri sürece hem ya da çekilmiş sayılmadıkları sürece görevlerine devam ediyorlar. Ama
0: herhalde bir bilinen bir gerçek kararı çıkarsa belki başkanlık düşme ihtimali olabilir. Bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz hukukçu olarak, ama dediğiniz gibi.
3: Tabii belli bir yılın üzerinde mahkumiyet kararı çıkarsa görevinden otomatikman düşmüş olur. Bunun dışında şu da açıkçası sonradan dillendirilen bir şey. Bu tür görevlere gelen insanlar bu federasyon tarafından tarihsiz istifa mektupları daha önceden alınıyor şeklinde bir iddia da var. Dolayısıyla bu istifayı da devreye sokabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Yani şu durumda açıkçası görevine devam etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez zaten. Ya kendisini istifa etmesi lazım ya da bir şekilde bu konuda çekilmiş sayılması için işte gelememesi, tutuklanması durumunda gibi hükümlerin uygulanması lazım. Bu şekilde Merkez Hakem'in devam etmesi kesinlikle Türk futbolunda adalet duygusunu tamamen yerle bir edecektir. Tamamen kaosa götürecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda çok net, sert adımlar atması lazım.
0: Peki şimdi gözaltında olan işte şüpheliler var. MHK Başkanı gözaltında, iddialar ortaya döküldü. Bir güvensizlik ortamı var. Mevcut hakemlerle ya da işte mevcut yönetimle nasıl devam edebilirlik?
3: Yani dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu güven sağlayacak çok net adımlar atmazsa eğer, ligin bu şekilde devam etmesi çok daha büyük sorunlara, soru işaretlerine, kaosa yol açacaktır. Bundan sonra hangi maçta hakem, yani en basit hatasında bile çok ciddi başka sorunlar ortaya çıkacak. Her hakem tek tek tartışılmaya başlanacak. Buna girildiği zaman gerçekten konu futboldan çıkmış olur. Dolayısıyla açıkçası burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok net, radikal adımlar atması lazım. Bunlardan biri de belki de seçime gitmek. yönetimi yenilemek noktasında olabilir. Yeniden bir güven tazelemek, yeni bir yönetim getirmek, yeni kurullar oluşturmak belki bir noktada etkili olacaktır. Zannediyorum bu konuda gerekli irade bir adım atılmasını talep edecektir diye düşünüyorum.
0: Peki son soru olsun, bir hukukçu olarak bundan sonrasına ilişkin beklentiniz nedir? Soruşturma derinleşecek midir? Mağdur sayısı artacak mıdır? Yeni iddialar etkilenecek midir? Gözaltına yeni isimler alınabilir mi? Nedir beklentiniz?
3: Benim beklentim bu soruşturmanın derinleşeceği yönde. Zaten Sayın Bakan Akın Gürlek de bu konuda temiz futbol konusunda hiçbir şekilde ilerlemeye devam edileceğini söyledi. Ben buradan çıkacak ifadelerden sonra daha fazla kişinin gözaltına alınacağını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu diğer birimlerine de bu konunun yayılabileceğini düşünüyorum. Ama hakem camiasında daha fazla gözaltı olacak gibi görünüyor. Şu ifadeler alındıktan sonra buradan çıkacak sonuçlara göre hakem bazı kulüp başkanları, kulüp yöneticileri de gözaltına alınabilir bu süreçte. Dolayısıyla ben konunun derinleşeceğini ve daha çok gözaltı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nda açıkçası kamuoyu baskısı olmasa hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum.
0: Son soru demiştim ama aklıma geldi. UEFA tüm bu sürece nasıl bakıyordur, nasıl izliyordur? Bir yaptırım söz konusu olabilir mi?
3: Olmaz. Çünkü UEFA bu konulara kendi iç işleyişi olarak bakar. Kendi organizasyonlarında eğer bir sorun, bir etkileşim yoksa bu konuda hiçbir şekilde şey olmaz. İşin içine girmez. Ancak şu olabilir. Çok fazla konu derinleşip de daha fazla kişiye yayılır, daha fazla gözaltı olur, iddialar daha fazla artar ama Türkiye Futbol Federasyonu hala bir şey yapmazsa bu sefer resmi olmasa bile el altından mutlaka bu konuda bir şey yapın, bir hamlede bulunun, bu konu bizi de sıkıntıya sokacak şeklinde bir telkinde bulunacaktır. Ama resmi olarak bir müdahalede bulunması söz konusu değil.
0: Zaten bir süredir bizim Türk hakemlerine biraz mesafeli UEFA, FIFA büyük organizasyonlarda pek
3: maalesef öyle yer vermiyorlar. Uluslararası alanda çok az hakemimiz görev alıyor. Dünya Kupası'nda bile ne kadar olmadığımızı gördük. Şampiyonlar Ligi'nde 1-2 hakemimiz alt maçlarda oluyor. Eskiye göre maalesef ciddi bir mesafe var.
0: Peki bakalım neler yaşanacak, nasıl gelişmeler olacak. Peki çok teşekkür ediyorum Alpay Köse yayına katıldığınız için.
3: Teşekkür ederim.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.

0: kuş beyinli, eşek gözlü ya da balık hafızası. Hayvan gibi yemek, ayı gibi olmak veya köpek gibi davranmak. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, dünyadaş bir dil kurmak için sözlük çalışmasını anlattı.
1: Çünkü hayvanlara insan davranışı adletiyoruz. Yani tam türcülük, insan merkezlilik. İnsan sanki o binlerce tür arasındaki tek hakim türmüş bu gezegenin gibi. O davranışları diğer gezegenin diğer canlı varlıkları da yapıyormuş gibi adlediyorlar. Mesela bunların çoğuna dedik ki kullanmayalım. Ne anlama geliyorsa o kavram, o deyim, onu kullanalım. Niye burada bir başka bir canlıyı tahakküm altına alıp bizim himayemiz demiş, bizim bakışımızla yaşıyormuş bu yaşamını bu gezegende diye onları yaptık. Ama onun dışında sorduklarınızın tabii ki nedenleri var. İşte mesela balık hafızasından bahsedebilirim. Bunu mesela Balık Adam'da da aynısını söyledik. Balık hafızasını birazcık daha hani unutan kişileri tanımlamak için kullanıyoruz ama balıkları aslında bir yanlış indirgemeci bir özelliği küçümsemeyi düşünüyoruz. Yani oradan kuruyoruz balık nasıl bir canlıdır diye. Bakın algımızı değiştiriyor bir canlı hakkındaki, tutumumuzu değiştiriyor. Çocukluktan yetişkinliğe ve sonrasındaki bütün hayatımız boyunca ve işte söylediğim o insan merkezi, insanın tahakküm ettiği, değersizleştirdiği, bir metalaştırdığı bir şeye dönüştürüyorsunuz, objeye dönüştürüyorsunuz balığı. O yüzden hani bir sürü balığa, o örnekten gidelim, balığı nasıl tüketileceğinden, nasıl üretileceğine bir sürü şeylere metalaştırmaya gidiyor.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava nedeniyle özellikle Marmara'nın geneli, Karadeniz'in doğusuyla iç bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanabilir. Ege'de kuvvetli rüzgar, Akdeniz'de ise hafta ortasında yeniden kuvvetli ve geniş alanlı yağış bekleniyor.

0: tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar. Mantarlar konu çünkü yağmurlar başladı, arkasından güneş açacak ve ortalık mantar dolacak. Ama tabii ki toplanan mantarlardan, yabani yetişen mantarlardan bahsediyoruz. Onların çok bilerek toplanması lazım çünkü her zaman mantarda zehirlenme tehlikesi var. Peki bundan korkuyorsanız ama mantarın da tadını seviyorsanız ne yapacaksınız? Tabii ki kültür mantarları. Çünkü kültür mantarları güvenli. Çuvallarla böyle mesela toprak olur. Onların içinde de sporlar olur. Hafif böyle bir nem gezdirirsiniz. Bir süre sonra pıtrak gibi böyle minik minik mantarlar çıkmaya başlar. Ben bir dönem kendi mimarlık ofisim vardı. Onun da bir tane karanlık odası vardı. Orada sürekli mantar yetiştiriyordum. Fakat peki piyasadaki marketlerde satılan mantarlar nerede yetişiyor? Onları birileri bir yerlerden toplayıp getiriyor mu? Ne oluyor? İşte onlar da kültür mantarı. Gene böyle kapalı ortamlarda, karanlık ortamlarda, hatta mağara gibi ortamlarda yetiştirilebiliyor. Bir zamanlar neredeyse Türkiye'deki mantarların, kültür mantarlarının tamamı gene Torosların tepesinden geliyordu. Toroslar mı diyeceksiniz? Evet, Antalya'nın Korkuteli ilçesi çok enteresan bir şekilde kültür mantarı merkezidir denilebilir. Orada her türlü bu marketlerde gördüğünüz mantarlar yetiştiriliyor. Fransızların şampinyon dediği düğme gibi beyaz mantarlar. Şimdi eskiden sadece bunlar vardı. Aslında konserve sanayinde de kullanılan mantar türü her zaman buydu. Hatta İngilizce'de de bunlara button mushroom da denir. Yani düğme mantar gibi. Şimdi aslında mantar çeşitleri de yani kültür mantarı çeşitleri de çeşitlendi. Mesela kestane mantarı var. O birazcık daha iri oluyor. Rengi de işte kestane rengi gibi kahverengi oluyor. Ama içi gene beyaz çıkıyor. Bir de istiridye mantarı var. Krem rengi. Biraz şekli mantar şekli değil de böyle hani yaprak gibi çizgi çizgi olan bir mantar. İstiridye mantarı özellikle uzak doğu yemeklerinde hani Çin yemeklerinde falan olur ya işte onlara çok yakışıyor. Ben de kestane mantarının tadını normal beyaz mantara göre biraz daha lezzetli buluyorum. Daha karakterli, daha topraksı buluyorum. Artık keyfi size kalmış. Tabii ki bunların karışımını da kullanabilirsiniz her zaman. Mesela istiridye mantarı ne kadar pişerse pişsin o kadar öyle çok erimez. Birazcık daha böyle kaygan kalır. Ağızda böyle diri ağza gelen bir dokusu vardır. Hepsinin yeri başka. Elbette bu hafta mantarlı tariflerimiz ve mantarı kullanma biçimlerimiz de olacak. Eğer ki toplama mantar sizi ürkütüyorsa ki ürkütsün gerçekten çok iyi bilenin elinden toplanmışını yemek lazım. O zaman kültür mantarlarına da yönelebilirsiniz. Mantar gerçekten lezzetli bir dünya. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sundu.
1: NTV Radyo
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Mehmet Güneş'in Belediye, Osmanlı'dan Cumhuriyete Yerel Yönetimler isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Mehmet Güneş 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yakın çağ bilim dalında eğitimini devam ettirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Güneş, 2015 yılında Iğdır Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini üstlendi, 2022 yılında profesör oldu. Profesör Güneş'in Osmanlı Devleti'nin modernleşme dönemindeki taşra idaresi üzerine muhtelif kitap ve makaleleri bulunmakta. Mehmet Güneş'in Belediye isimli çalışması, arşiv belgeleri, salnameler ve birinci el kaynaklara dayanıyor ve geleneksel yerel yönetim düzeninden modern belediyeciliğe geçişi tüm evreleriyle analiz ediyor. Efendim, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ortalarına dek belediye hizmetleri merkezi yönetimin atadığı görevliler ve vakıflar aracılığıyla yürütülmekteydi. Profesör Güneş'in de işaret ettiği gibi, 19. yüzyılda özellikle ticari açıdan gelişmiş liman şehirlerinde yaşayan tüccar, banker ve yabancı unsurların artan talepleri bu yapının değişmesini zorunlu kıldı. Bu yönde atılan ilk adım 1855'te Şehir Emaneti'nin kurulması oldu. Bu kurum modern belediyeciliğin ilk adımı olmakla birlikte beklenen başarıyı tam olarak sağlayamadı. Bunun üzerine 1857-58 yıllarında Beyoğlu Galata bölgesinde 6. daireyi belediye oluşturularak yeni bir düzenlemeye gidildi. Dolayısıyla ülkemizdeki ilk modern belediye örgütlenmesinin Beyoğlu'nda gerçekleştirildiğini söylemek yanlış olmaz. Bilhassa Fransız yerel yönetim modeli örnek alınarak başlatılan modern belediyecilik süreci 1860'lardan itibaren İstanbul'un dışına da yayıldı. Mali zorluklara rağmen devlet belediye teşkilatını geliştirmek için çeşitli hukuki düzenlemeler yaptı. Zamanla yaygınlaşan belediye meclisleri sınırlı da olsa seçim uygulamalarıyla toplumsal düzeyde demokratik bilincin gelişmesine katkı sağladı. Profesör Güneş, Osmanlı belediyeciliğinin kısmi demokratik yönünün Cumhuriyet dönemindeki yerel yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu söylüyor. Slovenyalı düşünür ve sosyolog Renata Saleklin, Kabalık Çağı isimli kitabı kısa süre önce Metis yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Bülent Kale çevirmiş. Renata Salek, 1962 doğumlu. Ljubljana Üniversitesi'nde felsefe öğrenimi gördükten sonra aynı üniversitenin hukuk fakültesinin kriminoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 1991'de sosyoloji doktorasını tamamladı. Çalışmalarında hukuk, kriminoloji ve psikanalizi bir araya getiren Salek, 2010'da Slovenya Bilim Bakanlığı tarafından yılın kadın bilimcisi seçildi. Renata Salek, kabalık çağında acımasızlığı huy edinmiş, kabalığın meziyet sayıldığı günümüz dünyasını masaya yatırıyor. Lafa ben diye başlamadan iki kelam edemeyen insanlardan tutun, ölçüsüz hırslarını ve kibirlerini adeta bir gurur nişanesi gibi taşıyanlara kadar günümüz insanının halini gözler önüne seriyor. Gazeteci yazar Pınar Öğünç, Evrensel'de yer alan yazısında Salek'in kabalık çağı üzerine bir değerlendirme yapmış. Şöyle diyor Öğünç: bugün duygularını bir başkası için törpülemek, kendine hakim olmak açıkça bir zayıflık olarak görünüyor. Aptala yakın bir saflık hatta. Saygısızlık, hoyratlık, suçluluk duymadan başkalarını incitmek, manipüle etmek teşvik ediliyor. Bunlarla pekişen güç hiyerarşisi, kadınlara, çocuklara, göçmenlere, engellilere, hayvanlara yönelik şiddeti normal ve gündelik kılıyor olmalı. Pınar Öğünç, kabalık çağı üzerine yazısında önemli bir noktanın da altını çizmiş. Birlikte okuyalım. Salek, siyasete duyulan ilgisizliği, ülkede büyük hak ve hukuk ihlalleri yaşanırken kayıtsızlığın ağır basmasını, bu apati halini de kabalık çağı ile ilişkilendiriyor. Başkalarının hakları ihlal edilirken sessiz kalmanın konforu, aslında konunun kendisini de içerdiği hakikatine kör ediyor. Böyle özetlemiş Pınar Öğünç, Renata Salekli'nin Kabalık Çağı isimli kitabındaki tezlerini. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: NTV Radyo.
5: Her Mindus.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
6: Amerika ve Avrupa kaynaklı sigorta verilerine göre hafif kilo fazlası olanlar veya sırf kozmetik kaygılarla zayıflama iğnesi olmak isteyenlerin oranı %30 ila 40 aralığında. Peki bu tip kişilerde iğnelerin nasıl yan etkileri oluyor? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız anlattı.
7: Şimdi şöyle, estetik kaygı dediğimiz zaten 3-5 kilo fazlası olan, işte ne bileyim bir davete katılacak ya da düğüne katılacak vesaire diye kilo vermek isteyenler de bu konuda bizim dışımızda da yapıyorlar. Eczane gidip alan çok insan var. Bunlarda bir kere ciddi bir kilo olmadığı için arkasından hızlı bir şekilde kilo verdiklerinde kas kaybı çok abartılı bir şekilde oluyor. Artı yetersiz beslenme ve içerik olarak da vitamin mineral eksikliklerine çok rastlıyoruz. Saç dökülmesi, halsizlik, baş dönmesi, kemik kaybı, artı ciddi bir kas kaybını yüzde çökme dediğimiz o, biliyorsunuz GLP 100'ü diye bir şey, karşı baktığınızda zaten anlayabiliyorsunuz yüzdeki yağ dokusunun erimesiyle alakalı olarak ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yani sağlıktan ciddi tehlike atıyor insanlar.
2: Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
8: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
3: Stablex.
7: Reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu süreçte bir mağdurun verdiği ifadelerde etkili oldu. Çeşitli masak raporları ve telefon görüşmesi de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte bazı faal ve eski MHK üyeleri de var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 kişinin gözaltına alındığı mobbing ve evrakta sahtecilik soruşturmasını spor hukukçusu Emin Özkurt değerlendirdi.
10: Bu kişiler herhangi kişiler değil. Bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingten daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Hakem atamalarının arka planının çeşitli şaibeler barındırdığı izlenimi doğuyor. Bu da hangi sonucu beraberinde getiriyor? Bakın, hakem sahadaki kraldır. Onun verdiği kararlar, hakemin sahada verdiği, sahaya ilişkin kararlar daha sonra masa başında değiştirilemez. O nedenledir ki hakemin verdiği kararlar maçın neticelerini etki eder. Maçın neticelerini değiştirebilir. Eğer buradaki görüntü sadece hakem atamalarının birilerinin önünü açmak dışında maçların sonuçlarını da manipüle edecek, etkileyecek şekilde kurgulanmasına ilişkin yazışmalar, kayıtlar ve hesap hareketleriyle desteklenen somut veriler ortaya çıkarsa, bu takdirde soruşturmanın çerçevesi sadece mobbing ve evrakta sahtecilikle sınırlı kalmayıp saha maç sonuçlarını etkilemeye, yani şikeye doğru da evrilebilir. Şu an itibariyle böyle bir ifade bulunmasa da bugünkü gözaltılarla ve bu gözaltılar sonrasında belki yapılacak ek gözaltılarla bu sürecin de ilerlediğini görebiliriz. Aylardır, hatta birkaç yıldır sürekli hakem hatalarının tartışıldığı bir atmosferdeyiz. Bu ne yazık ki Türk futbolunun aslında kendisinin gerçekleştirmesi gereken, kendisinin önlemesi gereken, disiplin süreçleriyle halletmesi gereken bir meseleyken üzeri örtülmesinden dolayı bugünlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın müdahalesiyle çözümlenme noktasına gelmiştir. Türk futbolu açısından da bu düşündürücüdür. Çünkü futbol aslında kanunla kurulmuş özel bir yapı ve kendi disiplin ve hukuk süreçleri var. Onları işletseydi bu noktada olmazdık. Merkez Hakem Kurulu'nun değişikliği kesinlikle söz konusu olur. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
9: Uluslararası Ligi'ne 2-0'la başlayan Amilya futbol takımında Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör istifa gündemimde yok dedi.
7: A milli takımda teknik direktör değişimi yaşanacak mı? 4-1'lik İtalya mağlubiyetinden sonra istifaya davet edilen Vincenzo Montella görevi bırakmayı düşünmediğini açıkladı.
11: Assolutamente no. Credo nel lavoro che sto facendo.
12: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile buradan ayrılmadım. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz.
7: Tribünlerin tepki gösterdiği İtalyan teknik direktörün geleceği ise belirsiz. Spor yorumcusu İlker Duralı, İtalya yenilgisinin Montella dönemi için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.
13: Artık kalması zor gözüküyor. Yani şöyle, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo her şeyi değiştirdi. Ben Dünya Kupası'ndan sonra Montella'yla gönderilmeli diyenlerden değildim. Ama şunu hep söyledim, Montella bir şeylerden ders alıp değiştirecekse kalsın. Yoksa bir manası yok kalmasının. Maalesef değiştirmedi. Yani Montella hala Dünya Kupası'ndaki o illüzyonun içerisinde. Böyle olduğu zaman da artık direnemezsiniz. Yani kaldı ki dünkü maç bence Montella döneminin sonunun başlangıcı oldu. Dünya Kupası'nda herkesin hemfikir olduğu ve maalesef Montella ve Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sadece hemfikir olmadığı, eksiklerimiz, noktalarımız, yanlışlarımız, bu illaki forvetle oynasın oynamasın muhabbeti değil. Montella'nın oyun planındaki, stratejisindeki hatalar, yanlış oyunculara sürekli tutmaları, başka oyunculara doğru, ki havuzdaki oyunculardan bahsediyorum, havuzda çağırdığı oyunculardan bahsediyorum, hiçbir şekilde yüzlerine bakmaması maalesef bu sonucu getirdi.
7: 3 yıldır A milli takımı çalıştıran Vincenzo Montella, yaptığı başarılı başlangıcın ardından son 6 ayda tartışılır hale geldi. Ay Yıldızlıları Euro 2024'te çeyrek finale çıkaran İtalyan teknik direktör, Uluslar C Ligi'nde devraldığı millileri önce B sonra A Ligi'ne çıkardı. Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son veren Montella, turnuvada ilk iki maçta tur şansının kaybedilmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.
9: Finansal usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Manchester City'de kulüp yöneticileri sessizliğini koruyor. İngiliz devinin CEO'su Ferran Soriano konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
14: Premier Lig'de bir Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor. Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak. Birleşimde UEFA Başkanı Alexander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor. 2020'de de benzer bir yaptırımdan kas kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.
9: EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Terfi'nin ilk karşılaşmalarını seyircisi önünde oynayacak. Anadolu Efes, Real Madrid'i saat 20'de ağırlayacak. İki takım da sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Açılış haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Real Madrid Dubai'ye yenildi. Lacivert Beyazlılar bir sonraki maçında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Fenerbahçe Terfi ise 2'de 2 yapmanın peşinde. Sarı Lacivertler Bayern Münih'i saat 20.45'te konuk edecek. İki takım da sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Bologna'yı Alman ekibi Hapoel'i mağlup etti. Beşiktaş ise yarın Maccabi Rapid'le Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
15: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yağışlı bir hafta. İstanbul'da kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken Poyraz'da şiddetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara yine sağanak yağmurlu 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ila 50 kilogram yağış düşecek. Poyraz kuvvetli. Sıcaklık 20-21 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece. Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var. Rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de az noktada görülen yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alan etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde. Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 22 derece. Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 30, Paris bulutlu 27, Atina açık 25 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
3: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ekonomik kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticilerini toplayacak. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
4: Burcu, toplantı bir süre önce başladı ve devam ediyor. Henüz bitti bilgisi gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantının yapılacağını dün kabine toplantısı sonrasında açıklamıştı. Aslında bu toplantının yapılma amacı da fon piyasalarındaki sorun ve yine o sorunla ilişkin başlatılan soruşturma. Daha önce pek çok defa fon soruşturmasına konu olan şirketlerle ilgili çeşitli uyarılar yapılmıştı bazı kamu kurumları tarafından, ama neden önlem alınmadı? Bu sorun neden gerçekleşmeden durdurulamadı? Öncelikle bu toplantıda bu konuşulacak. Elbette mağdurların da ele alınmasını bekliyoruz. SPK bir bülten yayınlayarak bu mağdur olan kişilerin alacaklarına ilişkin bir çerçeve hazırlamıştı. Ancak yine bugün toplantıda bu konunun da detaylandırılması beklentisi söz konusu. Geniş bir çerçevede gerçekleşiyor bu toplantı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ama ekonomiyi yani piyasaları ilgilendiren kurumların başındaki isimlerin de bugün bu toplantıda olduğunu hatırlatalım. O kurumlardan en önemlileri BDK, SPK, yine Borsa İstanbul, TMSF gibi pek çok kurumun temsilcisinin de bugün burada olduğunu söyleyelim. Her kurum kendi çerçevesinden bu sorunun çözülebilmesi ve aynı sorunun tekrar yaşanmaması adına atılabilecek adımları sıralayacaklar. Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantıda vereceği mesajlar da oldukça kritik olacak. Henüz toplantı bitmedi. Bittikten sonra bir açıklama yapılmasını da bekliyoruz. Açıklamada hangi cümleler yer alacak? Yeni bir karar alınacak mı? O kararların dozu ve çerçevesi ne olacak? Bunları takip edeceğiz Burcu.
3: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da bulunduğu 12 kişi adliyeye getirilmişti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Sakarya'da dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış sele yol açtı. Yağış özellikle Karasu ilçesinde etkili oldu. İlçede okullarda bugün eğitim yapılmadı. Ayrıntıları DEHA muhabiri Serhat Yılmaz aktaracak. Serhat.
5: Evet Burcu, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sakarya'da pazar gecesi itibariyle yağışlar devam ediyordu. Ancak şu saat itibariyle yağış şehir merkezinde şiddetini durdurdu. Yağış kontrol durdu diyebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öğle saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir toplantı gerçekleşti. Toplantının ardından da Karasu'ya, Darıçayır bölgesine geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar AKOM'da yaptığı toplantıda şu verileri paylaştı Sakarya'da. Son 24 saatte 27 yılın yağışının düştüğünü belirterek en son böyle bir yağış 99 yılında geldiğini söylemişti. 30 saattir hiç ara vermeden kararlılıkla çalıştıklarını belli etti. Büyükşehir ekipleri de 560 personel ve 225 araçla sahada teyakkuz halinde çalışıyor. AKOM'daki toplantının ardından Darıçayır'ına geçti, Karasu'ya geçti Büyükşehir Belediye Başkanı. Burada da afetin olduğu tahribatı bir an önce bertaraf etmek adına çalışmalarını sürdürüyorlar. TASKİ ve diğer kurumlarla birlikte yaklaşık 50 araç, 80 kişilik bir ekiple yer çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda sosyal hizmet ekipleri de sıcak yemek dağıtımıyla vatandaşları yalnız bırakmıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı da burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek çalışmaları yerinde takip ediyor. Karasu'da dediğiniz gibi bir günlük okullara tatil verilmişti Karasu Kaymakamlığı'yla. Özellikle Darıçayır bölgesinde su baskınları nedeniyle ciddi anlamda zorluklar yaşanıyor. Öte yandan Sakarya Valiliği de yağışın ardından da bir fırtına uyarısı verdi. Sakarya'da 2 gündür etkili olan yağışlardan sonra 30 Eylül tarihiyle sabah saatlerinde fırtına çıkacağını ve tüm gün boyunca devam edeceğini belirtti. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen zamanlarda, saatlerde tekrar olası durumlarla size bağlanabiliriz.
3: Serhat Yılmaz aktardı ayrıntıları. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta ve şiddetli rüzgarda günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı evleri ve otoparkları su bastı. Ancak asıl tehlike Sultanbeyli'de atlatıldı. Bir çocuk akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.
6: Yolda yürürken su birikintisinin içinde kaldı. Araçların bile güçlükle ilerlediği yolda zor anlar yaşadı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerdeki çocuk uzun gayretlerin ardından kurtuldu. Kadıköy'de ise bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Kent genelinde farklı ilçelerde de su baskınları meydana geldi. Evler, otoparklar su altında kaldı. Burası da Kartal. Hürriyet Mahallesi'ndeki bazı evlerin içi büyük zarar gördü. Uzun süre su tahliyesi yapıldı.
7: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler. İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
8: Gece yatarken denk gelseydi ne olacaktı? Bunun vebalini kim verecekti?
6: Mahalle sakinleri çevrede önlemlerin artırılmasını istiyor.
3: Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanan şüpheler arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
9: Hakemlere baskı yapıldı, sınav soruları önceden verildi ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Söz konusu iddialar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var.
10: Yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı
9: 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından şu listeye bir baksana mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak dörtlüğü çıkartalım ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
3: Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin devreye girmesi için silah bırakmanın tamamlandığına dair MGK kararı gerekiyor. Bu kapsamda toplantıda sahadaki son durumun kapsamlı olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Başta Sincar olmak üzere terör örgütü boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlarla silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yürütülen temaslar MGK'da ele alınacak. Kurul toplantısında Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği ile Amerika Birleşik Devletleri İran arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabaların da masada olması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim değişikliği için yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma için 30 gün süre verdi. Süreç Yenilik Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı karışıklık yanılgıya mahal verme iddiası üzerine başlatıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yapılması yönünde yeni partiye tavsiyede bulundu. İsim değişikliği yapılmaması üzerine de dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında dosya ilk gündem maddesi olarak ele alındı. Yeni partiye savunma için 30 günlük süre verildi. Savunmanın gelmesinin ardından dosya tekrar genel kurulda görüşülecek ve isim değişikliği ile ilgili talep karara bağlanacak. Fon soruşturması siyasette tartışmaya yol açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın açıklamalarına bakalım.
9: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi.
11: Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
9: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, yeni partiyi belediye soruşturmaları ve davalarına atıfta bulunarak eleştirdi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi.
11: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
9: Özel'e bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz sözlerine atıfta bulundu. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır dedi. Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız diyen Acar, Özel'e sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız ifadeleriyle seslendi.
3: Borsa İstanbul'da fon baskısı devam ediyor. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon lira eridi.
12: Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılıyor. 15 Eylül'den bu yana borsada fonlardan kaynaklı satış baskısı var. O tarihten bu yana BIST 100 endeksindeki toplam düşüş %10'a ulaştı. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geldi.
13: 100 lira adil değeri olması gereken bir şirketin neredeyse işte 2000 lira, 3000 lira hatta 5000 liralık değerlere kadar şişirildiğini de gördük. Şimdi dolayısıyla o 5000 liralık değerden 100 liralık değere gelir mi ya da 100 liranın altına iner mi? Yani bu ne demek? Taban serilerinin bir miktar daha devam edebileceği anlamı taşıyor ki zaten bunlar da çok şaşırtıcı değil.
12: Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerinde yaklaşık 4 trilyon liralık kayıp var. 15 Eylül'den itibaren bakıldığında en sert düşüş %57,5'la finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. Holdinglerde düşüş %21,5, gıdada %17,60 ve sanayide %14,64 oldu.
13: Hani bu hisseler bu endekslerden çıktı işte BIST 30'dan çıktılar, BIST 100'den çıktılar. Dolayısıyla BIST 100'de artık önü açıldı, yön artık yukarı diyebileceğimiz bir etkide bulunabilir mi? Kısa vadede hayır. Yani ben kısa vadede böyle bir etkide bulunmasını beklemem ama orta uzun vadeli yapıda evet.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün yanıt beklediklerini belirtti.
14: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi ama İran heyeti dönmedi. New York'ta ABD'li yetkililerle Katarlı arabulucular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı başkanlık etti. Müzakerelerin tam olarak ne zaman başladığı açıklanmadı ama günlerdir sürdüğü ve süreceği Amerikan basınında yer aldı. Abbas Arakçı, İran Devlet Haber Ajansı'na ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık dedi. ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor ifadesini kullandı. Arakçı, dini lider Mujtaba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi. Bu koşullar ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması olarak açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama var. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını durdurmasını istediğini yazmıştı. Trump, İran'a yaptırımları kaldırmayı önermedim ifadesiyle bu haberi yalanladı. Axios görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerin iyi geçtiğini yazdı. Ancak yetkili, ABD'nin bu sefer İran'ın ciddi olduğuna ve sadece içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaya çalışmadıklarına dair güvenceye ihtiyacı var dedi. Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili de Reuters haber ajansına konuştu. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsiz durum petrol fiyatını yükseltiyor. Bu da altın fiyatına olumsuz yansıyor. Altının son haftalardaki yükselişini geri verdi. Yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
9: Dünyada yüksek faiz baskısı arttı. Altın 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlikler çözülemedi. Petrol fiyatı yükselirken altın fiyatı sert düştü. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar indi. Gram altın 6500 liraya geriledi.
15: Petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini artırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz artırım beklentilerini artırıyor. Dolar endeksi yükseliyor ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor.
9: Amerikalı State Street şirketi ons altın için 4000 dolar uyarısı yaptı. Yatırım şirketi fiyat bu seviyelere çekilebilir dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin fiyat baskısı yarattığını belirtti.
15: Faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor.
9: Hem ons altın hem de gram altın Eylül ayı genelinde %5 geriledi.
3: Google'ın haritalar uygulamasına yeni Gazze fotoğrafları eklendi. Yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Google görüntüleri 2026 başlarından itibaren Gazze'nin güneyinin büyük bir bölümünü kapsayan geniş kapsamlı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini ekledi. Ocak ayından ve Şubat ayından toplam 235 kilometre karelik bir alan görüntülendi. İsrail'in Gazze'de yarattığı yıkımın açıkça görüldüğü uydu görüntülerinde Refah kentinin Tel al-Sultan mahallesi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Şifa Hastanesi'nin yıkımı da açıkça görülebiliyor. Google Gazze görüntülerini 21 Eylül'de bir yıl aradan sonra ilk kez güncellemişti. İspanya'da kiracıların eylemleri devam ediyor. Sedye ile evinden çıkarılan 87 yaşındaki kadının evinin önünde binlerce Madridli kamp kurdu. İspanya hükümeti ise yeni bir yasa çıkararak aşırı kira artışlarını durdurmayı planlıyor.
16: ...87 yaşındaki Mari Carmen Abascal... ...sedye ile evinden zorla çıkarıldı. Komşuları ve kiracı sendikaları... ...günlerdir eylemde. Abascal, yaşadıklarının tetiklediği... ...ve binlerce kişinin katıldığı... ...kiracı eylemlerine tekerlekli sandalye ile katıldı.
17: Bana olanların... ...başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Bu olayın insanların... ...benim tahliye edilmeme izin veren... ...haksız yasaların değiştirilmesi için... ...mücadele etmelerine yol açmasını istiyorum... Bu yüzden salı günü Mari Carmen yasasının onaylanması gerekiyor ki bu duruma son vermek için ilk adımı atabilsinler.
16: Abascal'ın başkent Madrid'deki evinin önünde binlerce kişi kamp kurdu. Kiracı sendikaları ve aktivistler Pedro Sanchez hükümetinin yeni bir yasa çıkarmaya çalıştığı yerel konut idaresi merkezini de işgal etti. Polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Eylemciler barikatları yıktı. İspanya hükümeti halkın öfkesini yatıştırmak için kabineye sunulacak yeni bir konut paketi üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Son yıllarda çok hızlı yükselen konut fiyatları ülkede tepkilere yol açıyor. Hükümet Abascal'ın evine dönmesi için evi satın alan şirkette anlaştı. Emlak şirketi aylık kirayı %275 oranında artırarak 2650 euroya çıkarmıştı. Abascal ise kirasını önceki fiyattan ödemeye devam etmişti.
3: İzmir'de gece saatlerinde yaşanan trafik kazası motosiklet dünyasını yasa boğdu. Motoblogcu Dayı adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Cumhur Kahraman, Dikili'de geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
18: Merhaba motorcu kardeşim. Reflektif gerek giymezsen ceza yer misin?
19: Motosikletiyle yollarda yaşadıklarını anlatıyor, diğer sürücülere yardım ediyor... Çektiği videolarla uyarılarda bulunup farkındalık yaratıyordu. İki tekerli tutkunun dünyası onu motovlogçu dayı olarak tanıyordu.
18: Koruyucu montunuz yok. Gerçi öneriyoruz koruyucu montsuz kesinlikle çıkmayın da.
19: Sosyal medyada motosiklet üzerine yaptığı paylaşımlarla bilinen Cumhur Kahraman, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Motovlogçu dayının ölüm haberi sevenleri ve takipçilerini yasa boğdu.
18: Kaza yapmamaya özen gösterelim. Diğer araç sürücülerinden 10 kat daha dikkatli olun.
19: Kaza İzmir'in Dikili ilçesi yakınlarında şehir merkezinin dışında kalan bir yolda yaşandı. İddiaya göre Cumhur kahraman sürdüğü motorla yolda ilerleyen tır tipi aracı arkadan çarptı. Yola savrulan kahraman ağır yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı ancak motovlogçu dayı kurtarılamadı.
20: Biz kaza videolarını izledik fakat kurtarılması imkansız bir kaza. Tır sürücüsünün ani bir manevrasıyla dorseye köşeden çarpması. Selektör yapıyor, uyarı veriyor ama tır şoförü durmuyor ve kaçıyor.
18: Motosiklet koruyucu ekipmanı.
19: Sosyal medyada motovlogçu dayı adıyla tanınan Cumhur Kahraman'ın ölümüne yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri plakası tespit edilen tır sürücüsünü arıyor. Cumhur Kahraman için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.
18: Saygılar, sevgiler, trafikte motorları fark edin, bisikletleri fark edin.
3: İzmir'de 10 yaşındaki Umut Erol Çetin bir kamyonetin otomobillere çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Mahkemeden karar çıktı.
9: Bilirkişi asli ve tam kusurlu buldu ama bir yıl bile hapis yatmadı. İzmir Balçova'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi.
21: Bilirkişi raporlarında adam tam kusurlu olmasına rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Ben sadece adalet istiyorum ya. Yani bir insan canı bu kadar ucuz olamaz.
9: İzmir'de Çetin ailesinin hayatını değiştiren olay geçen yıl Mayıs ayında Balçova Viyadüğü'nde meydana geldi. Eşi ve 4 çocuğuyla piknikten dönen Medine Çetin'in kullandığı otomobile arkadan kamyonet çarptı. Kazada 10 yaşındaki Umut Erol Çetin hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Tutuklanan kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporuna göre Tekgöz asli ve tam kusurluydu. Hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı, güvenli takip mesafesini korumadığı tespit edildi. Medine Çetin'in ise kazada kusurlu olmadığı belirtildi. Sanık Dursun Tekgöz hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son duruşmada da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
21: Oğlumun toprağına bakıyorum, toprağıyla konuşuyorum ama maalesef o adam çocukların içinde.
9: Karara tepki gösteren aile üst mahkemeye başvuracak.
3: Devam edelim. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Kamera kayıtlarının izlenmesiyle yeni iddianame hazırlandı. Mahkeme işkence suçundan dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
9: 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Kamera kayıtları izlendi ve yeni iddianame hazırlandı. Tutuklu öğretmen işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
22: Bir eğitimcinin özel gereksinimli bir çocuğa yönelik bu eylemi gerçekleştirmiş olması toplum vicdanını derinden yaralamış ve kamuoyunda haklı bir infiale neden olmuştur.
9: Mersin'de yaşayan otizmli YK rehabilitasyon merkezinde özel eğitim görüyordu. Ancak bir süre sonra okula gitmeyi reddetti. Çocuğun vücudunda izler gören anne durumdan şüphelendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan aile kamera görüntülerinde öğretmenin uyguladığı şiddete tanık oldu. Tutuklanan öğretmen hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama suçundan dava açıldı. Çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı belirlenen öğretmen hakkında yeni iddianame hazırlandı. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılması talep edildi. İki dosya birleştirildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, çocuğu ittirmem ve ağzını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım dedi. Annesi ise çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu diye konuştu. Savcı işkence suçlamasıyla dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanık öğretmen işkence yapmak suçundan yargılanacak.
3: Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri. Bununla ilgili Devan'da 2 yıldır önemli bir çalışma yürütülüyor. Akarsu yataklarında depremin izleri araştırılıyor. Araştırmalarda bölgedeki deprem riskinin sürdüğü sonucuna da varıldı.
9: Vadi türleri, eski yatak seviyeleri, akarsu drenajındaki sapmalar inceleniyor. Van'da akarsu yatakları üzerinden depremlerin izi araştırılıyor.
0: Yaptığımız çalışmalarda özellikle Van iline bağlı Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sahayı drene eden Deliçay Nehri ve Bendimahi Nehri bize buradaki tektoniğin ve hareketliliğin fazla olduğuna dair bazı bulgular sundu.
9: Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Nurcan Avşin bölgede aktif fayların akarsu vadileri ve yer şekillerine yansımaları üzerine çalışmalar yapıyor. 2 yıldır yürütülen projede Bendimahi Nehri'nin vadilerinde saha çalışması yürütülüyor. Harita üzerinde tespit edilen alanlar numaralandırılıyor, vadi türleri, akarsu yatak seviyeleri ve akarsulardaki ani yön değişimleri inceleniyor. Aslında

0: Kontenjan boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği dikkat çekiyor. Peki birkaç yıl önce gözde olan bu bölümler bu sene neden tercih edilmedi? Ekerleştirmelerde kontenjanların boş kalmasının sebepleri neler? Uzmanına sorduk.
1: Ek tercih sonuçları açıklandı. Kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. Uzmanlara göre bu durumun sebepleri arasında bazı bölümlere talebin azalması, puan barajı olması ve vakıf üniversitelerinin yükselen ücretleri var.
2: Devlette de vakıfta da aslında yine bir hayli kontenjan boş kalmış. Devletteki boş kontenjanların en önemli nedenlerinden birisi tabii ki öğrenciler doğal olarak tırnak içerisinde kendilerince işlevsel bölümleri tercih ediyorlar. O bölümler gelmediği zaman da bir yıl daha sınava hazırlanmak istiyorlar. Ek kontenjanlarda puan barajı var. Örneğin bir bölüm 3 kişi kayıt yaptırmadı ve o bölüm 410 puanla kapattıysa 410 puanın altındaki öğrenciler orayı tercih edemiyor.
1: Boş kalan bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yazılım mühendisliği bulunuyor. Sağlık bölümlerine ise talep yine yüksek oldu.
2: Fen bilgisi öğretmenliklerinin pek çoğu yine sıfır kontenjanla kapattı. Öğrencilerin hiçbiri tercih etmedi. Öğrenciler istihdam sıkıntısı gördükleri alanları yine ek kontenjanlarda da yazmaktan vazgeçmişler. Daha çok istihdam garantisi gördükleri alanları tercih etmişler. Hemşirelik gibi, ebelik gibi boş kalan böyle çok olmasa bile ufak tefek boşluklar vardı. Onların tamamının hemen dolduğunu da gördük.
1: ÖSYM verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Avrupa Kupaları ile beraber sezona inanılmaz başladık dedi. Süper Lig için yapılacak yayın ihalesine de değinen Adalı, beklentilerinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi.
2: Gidebildiğimiz yere kadar da Avrupa'da gitmek istiyoruz. Taraftar Serdar olarak hem de başkan olarak da yani benim için Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak hepsinin ötesinde.
3: Serdar Adalı'nın futbol takımından beklentisi büyük. Anadolu Ajansı'na konuşan Beşiktaş Başkanı, yeni kurulan kadronun Vincenzo Italiano yönetiminde başarılı olacağını söyledi.
2: Avrupa Kupaları ile beraber ligde olan başlangıçta, yani hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir

0: sonuç çıktı ortaya. Hocamızın da çok büyük şeyi var, etkisi var. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Ama bu futbol takımının da bir takım olmaya süreye ihtiyacı var.
1: Adalı'nın gündeminde 13 Ocak'ta yapılacak Süper Lig yayın ihalesi de var.
0: 500 milyon dolar civarında bir rakama, altındaki bir rakama çok evet deme niyetimiz yok. Bu lig öyle bu paraları etmeyecek bir lig değil. İstekliler de var, yurt dışından, yurt dışından.
1: Beşiktaş'ta pazar günü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenlenecek. Seçime tek aday olarak girecek Adalı, mevcut yöneticilerine teşekkür ederken yoluna yeni isimlerle devam edeceğini söyledi.
0: Ben bu mali genel kurulu tüm genel kurul üyelerimizi bekliyorum. Lütfen gelsinler ve özellikle de pazar günü seçime de bekliyorum. Yani yine öyle 2000 kişiyle 3000 kişiyle seçim yapmış olmayalım. Bu koskocaman Beşiktaş camiasına hiç yakışmaz o zaman.
1: Beşiktaş Başkanı Tüpraş Stadı kapasitesinin Kasım ayı sonuna kadar 4000 koltuk arttırılacağını açıkladı. Eurolig'e geri dönmeleriyle iddialı bir kadro kurduklarını belirten Adalı, Dušan Olimpijević'e güvendiğini ve takımın süreye ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.
2: Uluslararası Ligi'ne 2'de 0 ile başlayan Amilya futbol takımında Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör istifa gündemimde yok dedi.
1: Amilli takımda teknik direktör değişimi yaşanacak mı? 4-1'lik İtalya mağlubiyetinden sonra istifaya davet edilen Vincenzo Montella görevi bırakmayı düşünmediğini açıkladı.
3: Assolutamente no. Credo nel lavoro che sto facendo.
4: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile buradan ayrılmadım. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz.
1: Tribünlerin tepki gösterdiği İtalyan teknik direktörün geleceği ise belirsiz. Spor yorumcusu İlker Duralı, İtalya yenilgisinin Montella dönemi için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.
5: Artık kalması zor gözüküyor. Yani şöyle, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo her şeyi değiştirdi. Ben Dünya Kupası'ndan sonra Montella ile gönderilmeli diyenlerden değildim. Ama şunu hep söyledim, Montella bir şeylerden ders alıp değiştirecekse kalsın. Yoksa bir manası yok kalmasının. Maalesef değiştirmedi. Yani Montella hala Dünya Kupası'ndaki o illüzyonun içerisinde. Böyle olduğu zaman da artık direnemezsiniz. Yani kaldı ki dünkü maç bence Montella döneminin sonunun başlangıcı oldu. Dünya Kupası'nda herkesin hemfikir olduğu ve maalesef Montella ve Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sadece hemfikir olmadığı, eksiklerimiz, noktalarımız, yanlışlarımız, bu illaki forvetle oynasın oynamasın muhabbeti değil. Montella'nın oyun planındaki, stratejisindeki hatalar, yanlış oyunculara sürekli tutulması, başka oyunculara doğru, ki havuzdaki oyunculardan bahsediyorum, havuzda çağırdığı oyunculardan bahsediyorum, hiçbir şekilde yüzlerine bakmaması maalesef bu sonucu getirdi.
1: 3 yıldır A milli takımı çalıştıran Vincenzo Montella, yaptığı başarılı başlangıcın ardından son 6 ayda tartışılır hale geldi. Ay Yıldızlıları Euro 2024'te çeyrek finale çıkaran İtalyan teknik direktör, Uluslar C Ligi'nde devraldığı millileri önce B sonra A Ligi'ne çıkardı. Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son veren Montella, turnuvada ilk iki maçta tur şansının kaybedilmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu süreçte bir mağdurun verdiği ifadelerde etkili oldu. Çeşitli MASAK raporları ve telefon görüşmesi de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte bazı faal ve eski MHK üyeleri de var. Finansal usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Manchester City'de kulüp yöneticileri sessizliğini koruyor. İngiliz devinin CEO'su Ferran Soriano konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
6: Premier Lig'de bir Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor. Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak. Birleşimde UEFA Başkanı Alexander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor. 2020'de de benzer bir yaptırımdan kas kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.
2: Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Terfi'nin ilk karşılaşmalarını seyircisi önünde oynayacak. Anadolu Efes Real Madrid'i saat 20'de ağırlayacak. İki takım da sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Açılış haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Real Madrid Dubai'ye yenildi. Lacivert Beyazlılar bir sonraki maçında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Fenerbahçe Terfi ise 2'de 2 yapmanın peşinde. Sarı Lacivertler Bayern Münih'i saat 20.45'te konuk edecek. İki takım da sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Bologna'yı Alman ekibi Hapoel'i mağlup etti. Beşiktaş ise yarın Maccabi Rapid'le Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafın Azaltılması Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugün için Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan etkinlikler bu yıl gıda kaybı ve israfını azaltmanın dönüştürücü potansiyeli üzerine odaklanıyor. Çünkü hesaplara göre gıda kaybı ve israfıyla mücadele aslında üçlü bir kazanım sağlayabilir. Gıda güvenliğini ve beslenmeyi iyileştirmek, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, verimliliği ve ekonomik büyümeyi artırmak. Son tahminlere göre üretilen gıdanın yaklaşık %13'ü hasattan sonra ve market raflarına ulaşmadan önce küresel olarak kayboluyor. %19'u ise satış noktalarında, gıda hizmeti verilen yerlerde ve evlerde israf ediliyor, atılıyor. Ama en çok israf evlerde. Geçen yıl tüm bu yiyecekler israf edilirken dünya genelinde her 13 kişiden biri açlık çekiyordu. Ve dünya nüfusunun %26'sı da güvenli gıdaya ulaşamıyordu. Yiyecek alışverişi yaparken yaşadığınız bölgede yetişen ürünleri mevsiminde ve yerel üreticilerden almak önemli. İhtiyaç kadarını alıp doğru saklama ve pişirme yöntemlerini kullanmayı, artan yiyecekleri değerlendirmeyi öğrenmek ve uygulamak gerekiyor.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi

0: Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Bu çerçeve ve bu kapsamda dünyanın gidişatı konusunda endişeler, beklentiler ve değişik değerlendirmeler birbiri ardı sıra gündemi işgal etmeye, haber kanallarına ve aslında dost sohbetlerinin o derin ayrıntılarına, kıvrımlarına kadar girmeye devam ediyor. Tabii bu işin uzmanları da konuşmaya devam ediyor, sürdürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de komşumuz Bulgaristan'ın yetiştirdiği değerli isimlerden bir tanesi Kristalina Georgieva. 2019 yılından beri IMF'nin başında bulunan Kristalina hanımefendi, en son Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne paralel olarak gerçekleştirilen Semafor Dünya Ekonomi Zirvesi'nde değişik görüşlerini paylaştı. Daha evvel bunlarla ilgili haberleri sizlerle de biz güncel olarak paylaşmaya sürdürdük. IMF biliyorsunuz tekrar önemli bir kavram ve kapsamda karşımıza çıkıyor. Çünkü bu 80 küsur yıllık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve yeni yapılanmada da hep eleştirilen o eski kurulu dünyanın bir organı IMF genel geçer ifadesiyle aslında dünyanın borç üzerine dönen kurulan yapısında borcun jandarması yani alacaklının bir yerde takipçisi rolünde değerlendirilebilir. Tabii geçtiğimiz yıllarda özellikle bu kötü şöhretini bir parça daha maskelemeye, bir parça daha genel geçer bir boyut çizmeye gayret gösterdiyse de IMF'nin genel yapısından hepimiz haberdarız. Kristalina hanımefendi özellikle önümüzdeki dönemle ilgili değerlendirmelerini ortaya koyuyor. Bu sene küresel büyümenin %3 civarında gerçekleşeceği ve bunun da 18 ay evvel IMF'nin öngörü ve beklentilerine tamamen paralel gerçekleşeceğini söylüyor. Üstelik 100 doları gören zaman zaman üzerinde kalıp sonra aşağı inse de hakikaten beklenenin çok üstünde kalan bir petrol fiyatı işinde çabası olmak üzere. Tabii bir parantez açalım, özellikle mazot veya motorin fiyatlarındaki, dizel fiyatlarındaki son artışlar hakikaten hesapları alt üst edebilecek olabilir. Amerika'da da çok yoğun tartışmalar şu anda gündemde, onu da belirtelim. Bir parça böyle rafa kaldırılan veya derin dondurucuya konulan, hangisini tercih ederseniz, ticaret savaşları. Ama buna karşılık tabii yükselen borçlanma faizleri ve artan borçluluk oranı. Bütün bunlara karşın çok enteresan bir görüş açısını bizlere hatırlatıyor Kristalina hanımefendi. Diyor ki esasen aşağıya çeken faktörler, geriye çeken faktörler, özellikle bu savaşlara bağlı petrol ve enerji piyasasındaki aşağı yönlü baskılar, büyümeyi belki de perdeleyen veya aşağıya doğru yönlendiren baskılar bir başka yukarı yönlü dinamik ve harcama ile dengeleniyor. O da yapay zeka. Hakikaten son aylarda ve son yıllarda der adına muhteşem yedili deyin, o meşhur 7 dijital veya yapay zeka firması, derseniz dünya ölçeğinde diğer dinamikleri de hesaba katın. Bu yapay zekaya harcanan trilyonlarca dolar aslında ekonomik büyümenin en büyük motorlarından ve kaynaklarından biri haline geliyor. Georgieva diyor ki şimdi bu tartışmalar, bu yapay zeka ile ilgili sorgulamaların ötesinde acaba belirli bazı gelişmeler bu konuda bir uyarı sinyali mi veriyor? Yani AI'da, yapay zekada bir yavaşlama, bazılarına göre ortaya çıkan bir balonun yavaş yavaş sönümlenmesi, daha da kötüsü birdenbire patlama riski mi karşımıza çıkıyor? Ve pek fazla bilinmeyen bir kuralı aklımıza tekrar getiriyor. Roy Amara, hayatını kaybetmiş önemli bir düşünür ve dijital alanların, teknoloji alanlarının adeta felsefecisi olarak, filozofu olarak kabul edilen bir isim. Amara'nın bir kanunu var. O diyor ki yeni teknolojiler söz konusu olduğunda kısa vadede biz bunların getireceklerini, yeteneklerini, sağlayacağı kazanımları abartmak eğilimindeyiz. Ama uzun ve orta ve uzun vadede de bunları küçümseme gibi bir döngüye girebiliyoruz. Yani çok hevesleniyoruz. İşte bu AI hype denilen yapay zeka heyecanı, kasırgası, şoku, ne derseniz deyin, hareketi, dalgası milyonlar, milyarlar, trilyonlar harcanıyor. Ama belki bir süre sonra Amara kanunu veya tespitinin bize yıllar evvel işaret ettiği gibi bu belki heyecan dinecek. Üstelik gerçekçi kazanımların belki daha da aşağısında hani bir yorgunluk, bir adeta aşırı heyecanın getirdiği rahatlama ve belki gereğinden fazla gevşeme durumu ortaya çıkabilecek. Enteresan. Tabii bizim gibi bu koşulları bir parça geriden takip eden ülkelerin çoğu için durum biraz daha farklı. Öyle ya, bugün temel konu şu. Yani bu yapay zeka ile ilgili en son 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sektörün ağababaları tarafından yapılan sunum çerçevesinde bu işin bir numarası Amerika Birleşik Devletleri, iki numarası Çin bir araya gelsin, bu işin kurallarını koysun çağrısı çerçevesinde taraflar olaya şöyle yaklaşıyorlar. Ben gözümü kırparsam öbürü malı götürür. Hatta bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gayet açık ve net olarak söylüyor. Çin de meseleye tamamen Çin Komünist Partisi ve devletin ve otoriter iradenin sürekliliği bekası açısından bakıyor. Peki geride kalan ülkeler, geride kalan değerler, geride kalan insanlar ne oluyor? O konuyu herhalde düşünmek gerekiyor. İşin acı tarafı tabii bu konuları başkalarının da birlikte düşünmesi gerekirken dönüyor, dödoşuyor. Komşumuz Bulgaristan'ın harika kızı, altın kızı çocuğu Kristalina Georgieva gibi aslında bu köhnemiş ve eski sistemin en önemli jandarma kurumlarından birinin başındaki bir isim yapıyor. Evet, dünya hakikaten enteresan günlerden geçiyor. Ama ne diyelim, Kristalina Hanım'ın da hakkını yemeyelim. Hiç olmazsa bazıları konuşmaya, işaret etmeye, dikkat çekmeye devam ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle bu saat dilimine başlıyoruz efendim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanan şüpheliler arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı. Futbol Federasyonu'na da açıklamalar var. Ayrıntıları aktaracağız. Son soruşturmasında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevki bekleniyor. Sakarya'da dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış sele yol açtı. Yağış özellikle Karasu ilçesinde etkili oldu. İlçedeki okullarda bugün eğitim yapılmadı. Bolu ve çevresinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da yağmur trafiği aksattı. Son bilgileri aktaracağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanan şüpheliler arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
3: Hakemlere baskı yapıldı, sınav soruları önceden verildi ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Söz konusu iddialar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var.
4: Yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı
3: 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından şu listeye bir baksana mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak dörtlüğü çıkartalım ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama var. Federasyon Yönetim Kurulu'nun delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Açıklaması yapıldı. Son soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da bulunduğu 12 kişi adliyeye getirilmişti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisans da iptal edildi. Fon soruşturması siyasette tartışmaya yol açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın açıklamalarına bakalım.
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi.
5: Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
3: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Yeni Parti'yi belediye soruşturmaları ve davalarına atıfta bulunarak eleştirdi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
3: Özel'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz sözlerine atıfta bulundu. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır dedi. Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız diyen Acar, Özel'e sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa, arkasında saf tutarsınız ifadeleriyle seslendi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek avukatı aracılığıyla Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şük hakkında suç duyurusunda bulundu. Şük, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, iddiaların gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirtti. Adır, Gürlek çiftinin Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini, başka bir konut kiralamanın söz konusu olmadığını söyledi. Adır açıklamasında müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır ifadelerini kullandı. Ahmet Şük hakkında tazminat davası da açıldı. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin isim değişikliği için yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'ye savunma için 30 gün süre verdi. Süreç Yenilik Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı karışıklık yanılgıya mahal verme iddiası üzerine başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yapılması yönünde Yeni Parti'ye tavsiyede bulundu. İsim değişikliği yapılmaması üzerine de dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında dosya ilk gündem maddesi olarak ele alındı. Yeni Parti'ye savunma için 30 günlük süre verildi. Savunmanın gelmesinin ardından dosya tekrar genel kurulda görüşülecek ve isim değişikliği ile ilgili talep karara bağlanacak. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı evleri ve otoparkları su bastı. Ancak asıl tehlike Sultanbeyli'de atlatıldı. Bir çocuk akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.
6: Yolda yürürken su birikintisinin içinde kaldı. Araçların bile güçlükle ilerlediği yolda zor anlar yaşadı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerdeki çocuk uzun gayretlerin ardından kurtuldu. Kadıköy'de ise bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Kent genelinde farklı ilçelerde de su baskınları meydana geldi. Evler, otoparklar su altında kaldı. Burası da Kartal. Hürriyet Mahallesi'ndeki bazı evlerin içi büyük zarar gördü. Uzun süre su tahliyesi yapıldı.
7: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler. İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
8: Gece yatarken denk gelseydin olacaktı. Bunun vebalini kim verecekti?
6: Mahalle sakinleri çevrede önlemlerin artırılmasını istiyor.
2: Yurdun birçok kentinde şiddetli yağış taşkınlara yol açtı. Sakarya'da derenin taşması sonucu bir mahalle su altında kaldı. Mahallede eğitime ara verildi. Bazı yollar zarar gördü. Bursa, Düzce ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi.
3: Dereler taştı, yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bir mahalle su altında kaldı. Sağanak birçok noktada ulaşımı aksattı. Sakarya'da metrekareye ortalama 100 kilogram yağış düştü. Yağıştan en çok etkilenen yer Karasu ilçesi oldu. Darıçayırı mahallesine geçen dere taştı. Mahalledeki bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Geyve ilçesindeki Karaçay Deresi'nin debisi de yükseldi. Dere taşma noktasına geldi. Dereden akan su yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu.
9: Yol tamamen şu an gitmiş durumda. Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda.
3: Serdivan ilçesinde ise yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Ulaşım aksadı. Bursa Mudanya'da da sağanak taşkınlara yol açtı. Cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı yollarda hasar meydana geldi. Bu görüntülerde Tokat'ın Pazar ilçesinden. Şiddetli yağış nedeniyle Ocaklı köyü yolunda toprak kaydı. Heyelanın etkisiyle köy yolunun bir kısmı çöktü. Adana'da ise hem sağanak hem fırtına etkiliydi. Fırtına nedeniyle seralar hasar gördü, ağaçlar devrildi. Bir tavuk çiftliğinin çatısı uçtu. 20 bine yakın civciv telef oldu. İki otomobil zarar gördü.
10: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu. Çok sis çöktü böyle. Her taraf simsiyah oldu.
3: Düzce, Akçakoca'da da sağanak nedeniyle dere taştı. Esma Hanım köyünde bazı evleri su bastı. Akçakoca sahilinde ise fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi. Balıkçı barınağındaki 14 tekne zarar gördü. Doğuda ise kar vardı. Erzurum'da gece sağanak etkiliydi. Ancak yüksek kesimlerde kar yağdı. Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.
2: Türkiye'nin gökyüzündeki savunma kalkanı Çelik Kubbe'nin en üst katmanında hava savunma sistemi Siper var. 2024 yılından bu yana envanterde olan Siper'i ilk kez görev başında görüntülendi. NTV ekibi olası hava tehditlerine karşı geniş bir alanı gözleyen sistemin nasıl çalıştığını, tehdit algılandığında hangi angajman süreçlerinin işletildiğini Siper'in konuşlu olduğu bölgede haberleştirdi.
11: Envanterde aktif ve her an göreve hazırlar. İşte Çelik Kubbe'nin en üst katmanındaki Siper Hava Savunma Sistemi. Milli Savunma Bakanlığı'nın NTV'ye verdiği özel izinle Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin en üst katman hava savunma sistemi Siper'in hemen yanı başındayız. Ama Türkiye'nin tam olarak hangi bölgesinde olduğunu söylememiz güvenlik gerekçesiyle mümkün değil. Fakat Siper Hava Savunma Sistemi konuşlu olduğu bu alanda geniş bir bölgeyi izlemeye, takip etmeye devam ediyor. Eğer bir tehdit algısı tespit ederse onu bertaraf etmeye de hazır. Yıllar süren geliştirme ve test faaliyetlerinin ardından Ekim 2024'te envantere dahil edildi. Kabul testleri de tamamlanan Siper artık kullanımda. Her çeşit insansız hava aracı, savaş uçakları, helikopterler ve seyir füzeleri Siper bölgesel hava savunma sistemi uzun menzilde bu hedeflerin tamamına karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Siper'in vurucu gücü füze fırlatma sistemi 6 hava savunma mühimmatı taşıyabiliyor. Her bir mühimmat 100 kilometre mesafede ve 20 kilometre irtifada hedeflerini tam isabetle vurabiliyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu füzelerin hedefini bulması için koordinatların kusursuz hesaplanması, tehdit konumunun eksiksiz güdüm sistemlerine iletilmesi gerekiyor. Siper'in keskin gözleri ise burada. Atış kontrol radarı. Bu radar 250 kilometre çapındaki geniş bir alanı sürekli gözlüyor. 200 kilometre mesafedense hedefi takibe alabiliyor. Mesafe 100 kilometrenin altına düşünce de hava savunma mühimmatına gerekli güdüm verisi işte bu radardan gönderiliyor. Siper bölgesel hava savunma sisteminin beyni ise işte burası atış kontrol merkezi. Tespit edilen tehdidin kıymetlendirmesi işte burada yapılıyor. Ve sonrasında o tehdidi bertaraf edecek hava savunma mühimmatının fırlatılması için kırmızı düğmeye burada basılıyor. Görev başındaki bu sistem Siper 1 olarak isimlendiriliyor. Test atışları süren ve kısa süre içinde envantere girmesi beklenen Siper 2'ler ise 150 kilometre menzil ve 30 kilometre irtifa kapasitesiyle görev yapacaklar. Siper ailesi doğrudan balistik füze imhasına odaklı Siper 3, Siper 4 ve Siper A'larla genişleyecek.
2: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti giderek azalıyor. Bu durum müzakerelerde pazarlık kozunun da azalmasına yol açıyor. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre pazarlık kozu azalan İran konumu güçlendirmek için askeri gerilimi yeniden tırmandırabilir.
3: İran Hürmüz Boğazı'nda kontrolünü kaybediyor. Bu iddiayı Amerikan Wall Street Journal gazetesi gündeme getirdi. Gazeteye göre Körfez'deki petrol üreticileri İran'ın saldırılarından daha iyi korunmaya başlandı. Bu sayede Eylül ayı içinde Orta Doğu ülkelerinin ham petrol ihracatı savaşın başından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu Orta Doğu ülkelerinin bu ay içinde Hürmüz ve alternatif rotalardan petrol sevkiyatı günlük 13 milyon varile yükseldi. Savaş öncesinde günlük 19 milyon varil ham petrol ihraç ediliyordu. Suudi Arabistan, Irak milislerinin saldırılarında hasar gören Doğu-Batı boru hattında da yeni sevkiyata başladı. İransa, ABD donanmasının Temmuz'dan beri uyguladığı deniz ablukası nedeniyle petrol sevk edemiyor. İran'a hala gelir sağlayan ve ablukanın dışında bulunan tankerlerdeki petrolün de yakında tükeneceği tahmin ediliyor. Çoğu Çin'e ilerleyen bu tankerlerin Ekim ortalarında yüklerini boşaltacakları, böylece İran'a para akışının duracağı belirtiliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde Çin'e son petrol sevkiyatlarını gerçekleştirecekler ve sonrasında ellerinde hiçbir şey kalmayacak dedi. Wall Street Journal'a göre Körfez ülkeleri İran'ın Hürmüz'deki kontrolünü kaybetmesinin ardından askeri gerilimi tırmandırmasından endişeleniyor. İran'ın kendi petrolünü sevk edemediği için bölge ülkelerinin de ihracatını engellemeye çalışabileceği iddia edildi. Uzmanlar bölgede savaş bitmediği sürece petrol fiyatlarının artma riskinin devam edeceği uyarısı yapıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsiz durum petrol fiyatını yükseltiyor. Bu da altın fiyatına olumsuz yansıyor. Altının son haftalardaki yükselişini geri verdi. Yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gördü.
3: Dünyada yüksek faiz baskısı arttı. Altın 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlikler çözülemedi. Petrol fiyatı yükselirken altın fiyatı sert düştü. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar indi. Gram altın 6500 liraya geriledi.
12: Petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini artırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz artırım beklentilerini artırıyor. Dolar endeksi yükseliyor ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor.
3: Amerikalı State Street şirketi ons altın için 4000 dolar uyarısı yaptı. Yatırım şirketi fiyat bu seviyelere çekilebilir dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin fiyat baskısı yarattığını belirtti.
12: Faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor.
3: Hem ons altın hem de gram altın Eylül ayı genelinde %5 geriledi.
2: Koy Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak.
13: Konya Spor Filistin milli takımıyla sahaya çıkacak. Soykırıma karşı dayanışma mesajı futbol sahasında yankılanacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç öncesi Konya Spor Başkanı Ömer Atiker, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
14: Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim. Ve stadyumumuzda Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim.
13: Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
15: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
13: Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 Gençlik Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte takımlar sahaya aynı tarafız, aynı taraftarız sloganı ile çıkacak.
2: Dün başlayan sağanakla birlikte İstanbul'da hatta dünden beri başlayan trafik bugün de yoğun bir şekilde devam ediyor. Yağışlardan olan sebepten dolayı diyelim. Çünkü İstanbul'da baktığımız zaman şu anda trafik yoğunluğu şu saat itibariyle saatlerimiz 17.21'i gösteriyor. Yaklaşık %78 olarak gösteriyor trafik yoğunluğunu. İlerleyen saatlerde bu yoğunluğun artmasını da bekliyoruz. Özellikle baktığımız zaman İstanbul geneline köprülere girişlerin oldukça yoğun olduğunu, hatta kırmızıdan bordoya doğru ilerlediğini de görmek mümkün. Özellikle birinci köprü ve ikinci köprü girişlerinde bu yoğunluğu görmek mümkün. Baktığımız zaman Bakırköy sahilinde yolun açık olduğunu söyleyebiliriz ama Avrasya girişine doğru da yine yoğunluğun olduğunu görmek mümkün. Tabii Şişli ve tabii Kağıthane tarafında da yine trafik yoğunluğunun köprü çıkışı sebebiyle yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman yine Avcılar, Küçükçekmece ve Bahçelievler'de de yoğun bir trafik var. Tamamıyla aslında E5'in üzerinde köprüye gelene kadar yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Anadolu yakasına geçtiğimiz zaman da Anadolu yakasında da her iki yönlü de trafik yoğunluğunu görmek mümkün. Hem Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde hem Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde her iki yönde de trafik yoğunluğunu görmek mümkün. Maltepe ve Kartal'a kadar gittiğimizde yine Ataşehir'de dahil olmak üzere her iki yönlü olarak trafik yoğunluğunu görmekteyiz. Tabii bu İstanbul'daki normal gündem olan bir yoğunluk ama yağmurun yağmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun bir nebze de olsa daha fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Şu andaki genel durum böyle. İstanbul'da güvenlik kameraları bir motosiklet kazasını kayda aldı. O kazada sürücü hayatını kaybetti. Arkasındaki yolcuysa yaşam mücadelesi veriyor. Kaza Sarıyer Çayırbaşı tünelinde yaşandı. Kaza aracın solunda kalan motosikletli hakimiyetini kaybedip öne kaldırıma çıktı. Önce kaldırıma çıktı, ardından tünelin duvarına çarptı. Motosikletteki iki kişi yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koşup ambulans çağırdı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Motosikletteki iki kişi ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü Bora Çetinbaş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Didem Sadiye'nin ise durumu ağır. İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı sırasında alıkonulan iki kişi polis operasyonuyla kurtarıldı. İki kişinin 3 gün boyunca zorla bir apartmanda tutulup şiddet gördüğü ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirildi. İki kişi elleri bağlı, darp edilmiş, yüzleri yara içinde bulundu. Polis kaçırma olayını gerçekleştiren zanlıları yakaladı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kurtarılan ve uyuşturucu ticaretine teşebbüs eden iki kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ünlü yapımcı Mustafa Uslu kendisinin ve kızının tehdit edildiği 3,5 milyon euro haraç istendiği gerekçesiyle polise başvurdu. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında Mustafa Uslu'nun eski damadı da bulunuyor.
16: Orta halde bir Türk filmi koyun.
6: Kızıyla birlikte tehditlere maruz kaldığını söyledi. Şikayetçi oldu. Suçlamalara göre aralarında Aile ve Müslüm'ün de olduğu filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'dan haraç istendi.
17: Herkes dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanan insanlar.
6: Mustafa Uslu polise yurt dışı bazı numaralardan arandığını, tehdit edildiğini, ailesinin de benzer içerikli mesajları aldığını anlattı. Buna göre zanlılar 3,5 milyon euro talep ediyordu. Uslu'nun ifadelerinden yola çıkılarak çalışma başlatıldı.
18: Aç kapıyı polis!
6: Gaspiro ekipleri önce 4 zanlıyı gözaltına aldı. Aralarında Ecem Uslu'nun eski eşi de vardı. Ünlü yapımcının alacak verecek meselesi nedeniyle davalık olduğu gayrimenkul danışmanı da şüpheliler arasındaydı. Hepsi emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarda soruşturma dosyasına girdi. Suç içeren 12 ayrı eylem teker teker tespit edildi. Bir kez daha baskın yapıldı. Bu sefer 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: Hindistan'da Türk fındığını tanıtma kampanyaları kapsamında hazırlanan tarif kitabı görücüye çıktı. Hindistan'a yönelik fındık ihracatının artırılması amacıyla 2 yıl aşkın süredir yürütülen Türk fındığı tanıtım projesinin yeni ürünü tek malzeme sonsuz tarif kitabı oldu. Hedef Türk fındığının gastronomideki farklı kullanım alanlarını öne çıkarmak. Yeni Delhi Büyükelçiliği'nde düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıtılan kitapta ara sıcaklardan salatalara, ana yemeklerden tatlılara kadar uzanan 14 farklı tarif yer alıyor. Etkinlikte fındığın Hint mutfağının günlük ve profesyonel gastronomi uygulamalarına da değerlendirilebileceği mesajı verildi. Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yürüttüğü tanıtım çalışmaları Ticaret Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. New York İklim Haftası kapsamında kentte COP31 tanıtımı yapıldı. Türkiye'nin COP31 vizyonu anlatıldı.
3: Türkiye COP31 için New York'ta kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık mesajını verdi. Tanıtım faaliyetleri kapsamında hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünyanın geleceği Türkiye'de ve dünya iklim için Türkiye'de bir araya geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişi Türkiye'ye binasına asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler güzergahı boyunca dolaşan COP31 temalı giydirilmiş LED ekranlı kamyonetler büyük ilgi gördü. Antalya'daki COP31 alanı da New York'a taşındı. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının 3 boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilen mapping uygulaması katılımcılara sunuldu. Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı.
2: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İstanbul'da iklim haberciliği konferansı düzenledi. Konferansta alanında uzman isimler gazetecilere iklim değişikliğiyle mücadele konusunun haberlerde nasıl ele alınması gerektiği konusunda ipuçları verdi.
3: Sel, kavurucu sıcaklık, çöle dönen tarlalar ve daha birçok olumsuzluk. Son yıllarda etkisini daha çok hissettiren iklim krizi tüm dünyayı tehdit ediyor. Sorunla mücadele için herkes daha duyarlı olmak zorunda.
19: Mesele sadece Hollywood filmlerinde işte Godzilla'lar, deniz seviyesinin yükselmesi, yepyeni bakteriler üremesi gibi dramatik problemler değil. Doğrudan doğruya hayatımıza iş gücü kaybı, milli gelir

0: etkileri anlatılırken, gazeteciler için doğru veri, kaynak ve iklim haberciliğinin yöntemleri de tartışılıyor.
1: Bilgisayar ve akıllı cihazlar karşısında geçirilen sürenin çocukların zihinsel ve akademik gelişimlerine olan olumsuz etkileri biliniyor. Ancak 64 ülke genelinde yapılan bir çalışmaya göre dijital cihaz kullanımının çocuk sağlığı üzerindeki etkileri tahmin edilenin çok ötesinde olabilir.
0: 64 ülkeden 2,8 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi. Akıllı cihazlarla geçirilen sürenin çocukların akademik başarısını düşürdüğü ve duygusal sorunlar dahil pek çok alanda olumsuz etkilere yol açabileceği sonucuna ulaşıldı. Çalışmanın bu alanda yapılan şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmalardan biri olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre ekran maruziyetinin çocukların gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde etkisi, aile geliri, ebeveyn davranışları ve erken doğum gibi bilinen faktörlerin etkisiyle benzer düzeyde hatta daha fazla olabiliyor. Çalışmanın sonuçları tıp dergisi JAMA Pediatrics'te yayınlandı. Araştırmacılar dijital medya ve sosyal medya kullanım süresinin uzamasının çocukların gelişimsel sağlığına ilişkin ölçülen alanların birçoğunda daha olumsuz sonuçlarla bağlantılı olduğunu belirledi. Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden akademisyenlerin liderliğindeki araştırmacılar daha fazla ekran süresinin aynı zamanda daha zayıf dil gelişimiyle bağlantılı olduğunu da ortaya koydu. Yüksek ekran maruziyetinin çocuklarda depresyon, kaygı, saldırganlık, dikkat eksikliği ve akran ilişkilerinde uyum sorunlarını artırdığı saptandı. Uzmanlar çocukların dijital kullanım alışkanlıklarının sınırlandırılmasının ruhsal ve akademik gelişim açısından kritik rol oynayacağını değerlendiriyor.
1: Teknoloji devlerinin yapay zeka yarışında beklenmedik bir kriz yaşanıyor. OpenAI tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka modelinin lansmanı sürpriz bir kararla iptal edildi. Peki iptal kararının ardındaki güvenlik gerekçeleri neler? Yapay zeka bu kez ne yaptı? Ayrıntılara bakalım.
0: Kullanıcıları yanılttı, emirlere uymadı, izinsiz siber saldırılar düzenledi. Dahası söylediği yalanları örtbas etmeye çalıştı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI en gelişmiş yapay zeka modelini güvenlik ihlalleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı. GPT 6.1 Astra adı verilen modelin güvenlik açısından kritik öneme sahip hizalama testlerinde sınıfta kaldığı bildirildi. Yeni model önceki versiyonlara kıyasla çok daha hızlı işlem yapabiliyor. Ancak hedefe ulaşmak için yetkisiz yollara başvurduğu ve kullanıcıların talimatlarının dışına çıktığı tespit edildi. Yeni yapay zeka bir bakıma söz dinlemiyor. İnsan onayı beklemek yerine kendi kararlarıyla hareket ediyor. Yayınlanan rapordaki en çarpıcı detay ise yapay zekanın emirlere uymamanın yanlış bir davranış olduğunu idrak etmesi. Cezalandırılacağını fark eden modelin yaptığı usulsüzlükleri gizlemeye ve örtbas etmeye çalıştığı belirlendi. OpenAI güvenlik riskleri tamamen ortadan kaldırılmadan modelin kullanıma sunulmayacağını açıkladı. Şirket daha önce de modelin güvenlik duvarını aşıp izinsiz şekilde internete eriştiğini tespit etmiş, bunun üzerine eğitim ve test faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.
1: Yapay zeka birçok çalışanı işinden edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 milyon çalışanın başka bir meslek öğrenmek zorunda kalması bekleniyor.
2: 100 Amerikalı'dan 7'si meslek değiştirecek, 7 çalışandan 6'sının geliri düşecek. Danışmanlık şirketi McKinsey, yapay zekanın iş hayatına olası etkilerini araştırdı. Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 milyon çalışanın yaptığı iş önemsiz hale gelecek. Bu nedenle gelecek 10 yılda başka bir meslek öğrenmek durumunda kalacaklar. Bu, ülkedeki mevcut iş gücünün %7'sine denk geliyor. Meslek değiştirme olasılığı en yüksek olanlar ofis çalışanları, onun ardından perakende satış uzmanları ve lojistik personeli geliyor. Düşük gelirli çalışanlar, yüksek gelirli çalışanlara göre 8 kat daha fazla risk altında. İş hayatında yapay zeka kullanımının birçok çalışan için zorlu olacağı düşünülüyor. Her 7 çalışandan 6'sının iş için yeniden eğitim alması gerekecek. Bu süreçte gelir kaybıyla karşı karşıya kalınacak. NTV Radyo.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
8: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı tekrar kastıma bindi. Kastım kastım kastım.
9: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava nedeniyle özellikle Marmara'nın geneli, Karadeniz'in doğusuyla iç bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanabilir. Ege'de kuvvetli rüzgar, Akdeniz'de ise hafta ortasında yeniden kuvvetli ve geniş alanlı yağış bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
12: NTV Radyo.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Avrupa Kupaları ile beraber sezona inanılmaz başladık dedi. Süper Lig için yapılacak yayın ihalesine de değinen Adalı, beklentilerinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi.
14: Gidebildiğimiz yere kadar da Avrupa'da gitmek istiyoruz. Taraftar Serdar olarak hem de başkan olarak da yani benim için Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak hepsinin ötesinde.
15: Serdal Adalı'nın futbol takımından beklentisi büyük. Anadolu Ajansı'na konuşan Beşiktaş Başkanı, yeni kurulan kadronun Vincenzo Italiano yönetiminde başarılı olacağını söyledi.
14: Avrupa Kupaları ile beraber ligde olan başlangıçta yani hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sonuç çıktı ortaya. Hocamızın da çok büyük şey var, etkisi var. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Ama bu futbol takımının da bir takım olmaya süreye ihtiyacı var.
15: Adalı'nın gündeminde 13 Ocak'ta yapılacak Süper Lig yayın ihalesi de var.
14: 500 milyon dolar civarında bir rakama, altındaki bir rakama çok evet deme niyetimiz yok. Bu lig öyle bu paraları etmeyecek bir lig değil. İstekliler de var. Yurt dışından, yurt dışından.
15: Beşiktaş'ta pazar günü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenlenecek. Seçime tek aday olarak girecek Adalı, mevcut yöneticilerine teşekkür ederken yoluna yeni isimlerle devam edeceğini söyledi.
14: Ben bu Mali Genel Kurulu'na tüm genel kurul üyelerimizi bekliyorum. Lütfen gelsinler ve özellikle de pazar günü seçime de bekliyorum. Yani yine öyle 2000 kişiyle 3000 kişiyle seçim yapmış olmayalım. Koskocaman Beşiktaş camiasına hiç yakışmaz o zaman.
15: Beşiktaş Başkanı Tüpraş Stadı kapasitesinin Kasım ayı sonuna kadar 4000 koltuk arttırılacağını açıkladı. Eurolig'e geri dönmeleriyle iddialı bir kadro kurduklarını belirten Adalı, Dušan Olimpijević'e güvendiğini ve takımın süreye ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.
11: Uluslar A Ligi'ne 2-0 ile başlayan Amilya futbol takımında Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör istifa gündemimde yok dedi.
15: A milli takımda teknik direktör değişimi yaşanacak mı? 4-1'lik İtalya mağlubiyetinden sonra istifaya davet edilen Vincenzo Montella görevi bırakmayı düşünmediğini açıkladı.
12: Assolutamente no. Credo nel lavoro che sto facendo.
16: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile buradan ayrılmadım. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz.
15: Tribünlerin tepki gösterdiği İtalyan teknik direktörün geleceği ise belirsiz. Spor yorumcusu İlker Duralı, İtalya yenilgisinin Montella dönemi için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.
17: Artık kalması zor gözüküyor. Yani şöyle, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo her şeyi değiştirdi. Ben Dünya Kupası'ndan sonra Montella ile gönderilmeli diyenlerden değildim. Ama şunu hep söyledim, Montella bir şeylerden ders alıp değiştirecekse kalsın. Yoksa bir manası yok kalmasının. Maalesef değiştirmedi. Yani Montella hala Dünya Kupası'ndaki o illüzyonun içerisinde. Böyle olduğu zaman da artık direnemezsiniz. Yani kaldı ki dünkü maç bence Montella döneminin sonunun başlangıcı oldu. Dünya Kupası'nda herkesin hemfikir olduğu ve maalesef Montella ve Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sadece hemfikir olmadığı, eksiklerimiz, noktalarımız, yanlışlarımız, bu illaki forvetle oynasın oynamasın muhabbeti değil. Montella'nın oyun planındaki, stratejisindeki hatalar, yanlış oyunculara sürekli tutunması, başka oyunculara doğru, ki havuzdaki oyunculardan bahsediyorum, havuzda çağırdığı oyunculardan bahsediyorum, hiçbir şekilde yüzlerine bakmaması maalesef bu sonucu getirdi.
15: 3 yıldır A milli takımı çalıştıran Vincenzo Montella, yaptığı başarılı başlangıcın ardından son 6 ayda tartışılır hale geldi. Ay Yıldızlıları Euro 2024'te çeyrek finale çıkaran İtalyan teknik direktör, Uluslar C Ligi'nde devraldığı millileri önce B sonra A Ligi'ne çıkardı. Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son veren Montella, turnuvada ilk iki maçta tur şansının kaybedilmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.
11: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu süreçte bir mağdurun verdiği ifadelerde etkili oldu. Çeşitli MASAK raporları ve telefon görüşmesi de dosyaya girdi. İstanbul ve 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında Ferhat Gündoğdu ile birlikte bazı faal ve eski MHK üyeleri de var. Finansal usulsüzlük iddialarıyla çalkalanan Manchester City'de kulüp yöneticileri sessizliğini koruyor. İngiliz devinin CEO'su Ferran Soriano konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
18: Premier Lig'de bir Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor. Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak. Birleşimde UEFA Başkanı Alexander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor. 2020'de de benzer bir yaptırımdan kas kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.
11: Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin ilk karşılaşmalarını seyircisi önünde oynayacak. Anadolu Efes Real Madrid'i saat 20'de ağırlayacak. İki takım da sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Açılış haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Real Madrid Dubai'ye yenildi. Lacivert Beyazlar bir sonraki maçında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Fenerbahçe Tarfin ise 2'de 2 yapmanın peşinde. Sarı Lacivertler Bayern Münih'i saat 20.45'te konuk edecek. İki takım da sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Bologna'yı Alman ekibi Hapoel'i mağlup etti. Beşiktaş ise yarın Maccabi Rapid'le Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Sakarya Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
4: Stablex. NTV Radyo.

0: Çaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, az da olsa milli sözcüğünün sonundaki i sesinin kısaca milli şeklinde söylendiğine siz de tanık oldunuz mu bilmiyorum. Ben oldum. O şekilde söylenince milli olan anlamına geldiği tartışılmaz. Oysa sözünü ettiğimiz milletle ilgili, millete özgü, ulusal anlamındaki milli. Bundan önce millet sözüne bakmamız daha doğru olur. Millet, genellikle aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı soydan gelen ve aralarında dil, din, tarih, sanat, töre, dünya görüşü ve ülkü birliği bulunan insanlar topluluğu, ulus. Ancak Atatürk, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir derken, demokrasiyle yönetilen bir ülkedeki insanların bütünü olarak kabul edilen ve hakimiyetin gerçek sahibi olan hukuki varlığı kastettiğini görüyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Benzer özellikleri olan topluluk için de millet sözcüğü kullanılıyor. Erkek milleti, kadın milleti, gazeteci milleti, esnaf milleti gibi. Bir yerde bulunan kimselerin bütününe de millet diyoruz. Yani herkes. Ama bu arada herkes de sondaki S yerine Z ile herkes şeklinde söyleniyor. Dikkat! Herkes değil, herkes. Millet durakta bir türlü gelmeyen otobüsü bekliyordu. Milletler arası, milletvekili, millet meclisi gibi sözcükler de bu kökenden. Bu arada yine hatırlatmak gereğini duyuyorum. Millet meclisi derken meclisin iyisini uzatma hatasına düşmeyelim. Millet meclisi değil, millet meclisi diyoruz. Şimdi gelelim milliye. Başta dediğimiz gibi sondaki i sesini uzun söylüyoruz. Milli eğitim, milli ekonomi, milli gelir gibi o kadar çok yerde karşımıza çıkıyor ki biraz dikkatli olmakta yarar var sanki. Örnekleri sürdürelim. Milli irade, milli marş, milli mücadele, milli müdafaa, milli savunma, milli takım ve daha pek çokları. Milliden türemiş, millete özgü olma veya milli olma durumu için kullandığımız milliyet var bir de. Ama bu sözü söylerken milliye kapılıp milliyet dememeye de özen göstermeliyiz. Milliyet değil, milliyet. Hepinize mutlu günler diliyorum.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: İnsanlık ahşaptan taşa geçti. Taştan betona. Tek katlı evlerden gökdelenlere. Isınma sistemleri değişti. Pencereler değişti. Yalıtım teknolojileri değişti. Ama bir şey değişmedi. 2500 yıldır çatının en doğru malzemesi hala kiremit. Çünkü bazı doğrular zamana göre değişmez. Kılıçoğlu Kiremit. 100 yıla varan deneyim, uzun ömürlü çözümler.
0: Tek reklam. NTV Radyo.
3: Her güzel.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Amerika ve Avrupa kaynaklı sigorta verileri ve sağlık araştırmalarına göre tıbbi obezite ya da kilolu tanısı olmayanların zayıflama iğnesi kullanım oranı %15 ila 18 arasında. Peki doktorlar hangi durumlarda bu iğnelerin kullanılmasını öneriyor? Doktor Bana Doğruyu Söyle programında Doktor Erkan Sarı Yıldız anlattı.
5: Vücut kitle indeksinden bahsedelim. Vücut kitle indeksi 30'un üstünde ise, obezite dediğimiz alana girmişse düşünülebilir gerçekten. 27-30 arası vücut kitle indeksi olan kişilerde de yanında bir hastalık varsa, özellikle diyabeti, yağlı karaciğeri, kalp hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklar varsa bunlar da desteklenebilir. Fakat yine dediğim gibi doktor kontrolü olmadan mümkün değil. Biliyorsunuz vücut kitle indeksi bir orandır. Kilogram bölü metrekare, yani ağırlık bölü boy çarpısı. Hı hı. Buna göre baktığımızda 30'un üstünde olduğunda, yani kilodan öte vücuda göre, boy ve kilo oranına göre değişen bir yapı bu. Hı hı. Oran daha doğrusu. 30'un üstü bizim obezite dediğimiz alana giren insanlarda biz bu iğneyi uygulamayı öne koyabiliyoruz. Öncelikle tabii ki uygunluğuna bakıyoruz. Yani hasta geldiğinde bu amaçla geldiğinde. Öncelikle bizim gerçekten bu hastalık altyapısı obezite gerçekten varsa Bazı önemli şeyler var. Özellikle ailede bizim MEN2 dediğimiz endokrin tümöral altyapı varsa, tiroidde medüller tiroid kanseri varsa, gebelik varsa kesinlikle kullanılmasını yasaklıyoruz. Bu önce baştan söyleyeyim. Yani bu hastalıkları taşıyan bir insan biz bu grup ilacı yapmamalıyız. Bunun dışında hastalarımıza geldiklerinde iğneyi başlamışsak da belli aralarla mutlaka karaciğer fonksiyonları, pankreas testleri, ultrasonografileri vesairesini düzenli olarak takip ediyoruz.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa, Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
13: Merhaba, saat 18. NTV'de günün içinden kuşağımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında partiye yeni katılanlara rozet takıyor. NTV'den Ahmet Örsoğlu takip ediyor haberi. Şimdi de anlatacak bize. Ahmet, neler görüyorsun?
14: Seda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılıyor. Birazdan bir konuşma yapacak ama öncesinde yeni bazı belediye başkanlarının katılımı var. CHP'den 2, yeniden Refah Partisi'nden 2 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katıldı. Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay AK Parti'ye katıldı. Onur Emrah Yıldız, İzmir Çiğli Belediye Başkanı yine CHP'den AK Parti'ye takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı Seda. Mehmet Aksınar, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katıldı. Yine Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katıldı. Bugün Mehmet Karaca. Bir diğer isim Halil Öztürk, Antalya Elmalı Belediye Başkanı, CHP'den görev yapıyordu. Bugün AK Parti'ye katılımı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozetini taktı. Bir diğer isim yeniden Refah Partisi'nden Muhammed Tepsioğlu, Elazığ Palu Belediye Başkanı, yine bugün AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında. Rozet töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak ve bir konuşma gerçekleştirecek de.
13: Geçelim İstanbul'daki havanın durumuna. Çünkü bir süredir İstanbul yağmurla mücadele ediyor. Sağanak yağış bazen ciddi şekilde etkili olabiliyor. Özellikle trafikte iş çıkışıyla birleşince yoğunluk giderek artıyor. Şimdi de saat 18. Bakalım NTV'den İlkay Dikici nerede ve notları neler İlkay?
15: Seda Rötür, senin de dediğin gibi İstanbullular neredeyse iki gündür güne yağmurla başlayıp günü yağmurla kapatıyorlar. Tabii yağmurla birlikte kentte bazı olumsuzluklar da yaşanabiliyor. Bazı yerlerde, bazı noktalarda seller ve su baskınları yaşandı geçtiğimiz günlerde. Bugünse İstanbul'da rüzgarın şiddeti zaman zaman etkisini artırıyor. Yağmur ise şu dakikalarda etkisi hafif şekilde, ancak iş çıkışı saatiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Biz şu anda kameraman arkadaşım Serkan Sevinç'le birlikte Maslak'tayız ve bu noktadaki trafiğe bakacak olursak burası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkış noktalarından bir tanesi ve burada da trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Araçlar ilerlemekte, zaman zaman güçlük çekiyorlar. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu %85'lere ulaşmış durumda. Özellikle bu trafik yoğunluğu köprü giriş noktalarında, köprü bağlantı noktalarında bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikamette trafik yoğunluğu köprü üzerinde nispeten az, ancak köprü girişlerinde bu trafik yoğunluğu fazla. Öyle ki Anadolu yakası istikametine, Anadolu yakası geçişlerinde bu trafik yoğunluğu Hastal'dan başlayan bir yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Köprüde başlayan yoğunluk da yine aynı istikamette etkisini sürdürüyor. Baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de köprünün üzerinde bir yoğunluk bulunmuyor, ancak köprüye bağlantı noktalarında, bağlantı yollarında bir yoğunluk var. Darülaceze'den başlayan yoğunluk köprü giriş noktasına kadar, Beşiktaş katılıma kadar etkisini sürdürüyor. Her iki istikamette de trafik yoğunluğu bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Edirne istikametinde açık, ancak Ankara istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Yine baktığımızda Bahçelievler ve Güngören bölgesinde de D100 karayolunda bir trafik yoğunluğu bulunuyor. Edirne istikametinde araçlar zaman zaman trafikte durma noktasına gelebiliyorlar. Ankara istikameti ise nispeten diğer istikamete göre açık durumda. Şimdi Anadolu yakasına bakacak olursak trafik yoğunluğu özellikle Anadolu yakasında daha fazla. İki kıtaya kıyasladığımız zaman trafik yoğunluğu Anadolu yakasında ciddi bir şekilde harita kırmızıya dönmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre Elmalı noktasında, Elmalı kavşağında trafik yoğunluğu bulunuyor ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde herhangi bir trafik yoğunluğu nispeten diğer istikamete göre az, ancak diğer istikamete baktığımız Ankara istikametinde bu trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayan o trafik yoğunluğu Kozyatağı'na kadar etkisini sürdürüyor. Yine D100 karayolunda bir trafik yoğunluğu var. Kadıköy'den başlayan o trafik yoğunluğu Kartal'a kadar yer yer trafikte araçların durma noktasına gelebilecek düzeyde etkisini gösteriyor. Çevre yoluna baktığımızda ise Dudullu gişelerde de o trafik yoğunluğu bulunuyor. İstanbul'da an itibariyle bu trafik yoğunluğu %85 düzeyine ulaşmış durumda. Özellikle bağlantı yollarında bir trafik var. Bu trafikte ilerleyen saatlerde de azalması bekleniyor Seda Rötür.
13: İstanbul'da trafik yoğunluğuyla ilgili bilgileri aldık. İlkay Dikici'den. Sakarya'da da dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış orada sele yol açtı. Özellikle Karasu ilçesinde çok etkili oldu. O kadar ki ilçedeki okullarda bugün eğitim yapılamadı. Deha muhabiri Serhat Yılmaz'la konuşacağız şimdi. Sakarya'daki sele ilişkin son bilgileri. Serhat Yılmaz.
14: Evet, iyi akşamlar. Sizin de söylediğiniz gibi pazar gecesi başlayan yağmur aynı şekilde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Saatlerimiz 6'yı gösterdi. Özellikle Karasu bölgesinde, Karasu ilçesi Darıçayır mahallesinde şiddetli bir yağış olduğu ve bölgeye yaklaşık 150 metrekareye yaklaşık 150 kilogram yağış düştüğü belirtildi yetkililer tarafından. İlçede mahalle içerisinden geçen derenin taşma sözü mahallede 4 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Bu mahsur kalan vatandaşlarımız sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin botlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Bugün Darıçayır'ında okullara ara verilmişti Karasu Darıçayır bölgesinde. Fakat farklı ilçelerde özellikle Adapazarı, Akyazı, Arıfiye, Erenler, Karakırçak, Karasu ve Söğütlü'de de 12 okulda da eğitime ara verildi bugün. Bunları da belirtmek isterim. Yağış aynı şekilde devam ediyor. Bu gece de devam etmesi ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Yarın özellikle valilik ve meteoroloji de fırtına çıkacağını da belirtti. Fırtına uyarısı da yaptılar. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahada yağışın başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Şunu da belirtmek isterim ki bu yağış son 27 yılın en kuvvetli yağışını düştüğünü belirttiler. En son 26 Haziran 1999 tarihinde böyle şiddetli bir yağış yağdığını ifade etti yetkililer. Şu anda şehrin tamamında metrekare ortalama 133 kilogram yağış yağdığını ifade ettiler. Büyükşehir ekipleri 16 ilçede toplam 560 personel ve 225 araçla sahada seyahat halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İlerleyen saatlerde durumlara göre görüşürüz.
13: Peki Sakarya'da Karasu ilçesinde durum bu. Peki bir başka nokta daha var ve orada da şiddetli yağışın sele neden olması söz konusu. Bursa'nın Mudanya ilçesi. Orada son durum ne? Çünkü mahsur kalanların olduğu bilgisi vardı. Deha muhabiri Esra Türker bu kez NTV yayınında. Esra Türker, mahsur kalanları sorarak başlamak isterim. Kurtarıldılar mı?
16: Eda öğretir, mahsur kalanlar kurtarıldı. Şu anda can kaybı ve yaralanma yok diyerek söze başlayalım. Bursa'nın Mudanya ilçesinde. Kentte zaten iki gündür sağanak yağış aralıksız devam ediyordu. Mudanya ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttırdı. Kent merkezinde metrekareye 13.7 kilogram yağış düşmüştü. Mudanya ilçesi Esence mahallesinde ise metrekareye düşen yağış miktarı 15 kilogramı aştı ve mahallede su baskınları yaşanırken evlerinde ve pansiyonlarda da mahsur kalanlar oldu. Neden pansiyonlar var? Çünkü orası aslında turistik bir bölge denilebilir, sayılabilir. Çünkü kamp yapanların, denize girmek isteyenlerin Eşkel sahiline tercih ettiği bir bölge. O yüzden pansiyonlarda da mahsur kalanlar olmuştu. İhbarla bölgeye AFAD, Mudanya Arama Kurtarma, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de belediyelere bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye takviye olarak gönderildi. Esence mahallesindeki pansiyon ve evlerde mahsur kalan 3 çocuk ve bir anne ile biri engelli 3 vatandaş ve bir köpek ekipler tarafından kurtarıldı. Yine Yalı Çiftlik mahallesinde de 2 vatandaş mahsur kalmıştı ikametlerinde. Onlar da arama kurtarma ekipleri tarafından botlarla güvenli bölgeye alındı. Çünkü sokaklar adeta göle döndü, sular altında kaldı. O yüzden ekipler de kurtarma çalışmalarını botlarla yürüttüler. Şu anda bir yaralanma ve sıkıntılı bir durum söz konusu değil, en azından can kaybı anlamında, ama maddi olarak çok hasar var. Çünkü evler sular altında kaldı, eşyalar sular altında kaldı. Aynı zamanda sel suları yürüyüş yolu ve kaldırımlarda bulunan parke taşlarını da yerinden söküp denize sürükledi. Yolların üzerinde yarıklar ve çukurlar oluştu. Eşkel sahilinde karayla deniz birleşti. Sel suları nedeniyle de denizin rengi kahverengiye dönüştü. BUSİ Genel Müdürlüğü ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede su tahliyesi ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre de onu da aktarmakta fayda var. Vatandaşlara da buradan bir uyarıda bulunalım. Kent genelinde sağanak devam edecek. Yarın sabah kentin kuzey bölgesinde özellikle yoğun yağış bekleniyor ve bu yönde de uyarılar yapıldı. Perşembe günü sağanağa ara verilecek var perşembe günü, ancak cuma ve cumartesi günleri de sağanak yağış aralıklarla devam edecek. Mudanya ilçesindeki şu anda hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Eşyaları zarar gören, evleri zarar gören vatandaşlar konaklamaları için güvenli bölgelere alınıyor. Aslında bu Mudanya'nın ilk kez yaşadığı bir durum değil. 2022'de büyük bir afetle karşı karşıya kalmıştı Mudanya. Ancak o zaman ilçe merkezindeki Halit Paşa Mahallesi'nde yoğun sel sularından ve taşkından ağır derecede etkilenmişti. Şiddetli sağanakta karayla deniz birleşmiş ve sent pazarının kurulduğu aslında merkez cadde sular altında kalmış. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenmişti. Hatta vatandaşlar da sokak üzerindeki ağaçlara tutunarak sel sularına kapılmaktan son anda kurtarılmıştı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
13: Peki, bölgedeki son durumu DEHA muhabiri Esra Türker anlattı. Anlaşılan Bursa'nın Mudanya ilçesinin daha fazla yağışı kaldıracak durumu yok. Ancak hava raporları ne yazık ki öyle söylemiyor. Önümüzdeki günlerde yeniden yağmur alacak Mudanya. Günün öne çıkan bir diğer başlığı aslında bugün konuşulan en önemli haber diyelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişinin gözaltına alınması. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor şüpheliler ve aralarındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
17: Hakemlere baskı yapıldı, sınav soruları önceden verildi ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Söz konusu iddialar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var.
18: Yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı
17: 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından "şu listeye bir baksana" mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak "dörtlüyü çıkartalım" ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
13: Borsa İstanbul'da fon baskısı devam ediyor. Endeks 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon lira eridi.
19: Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılıyor. 15 Eylül'den bu yana borsada fonlardan kaynaklı satış baskısı var. O tarihten bu yana BIST 100 endeksindeki toplam düşüş %10'a ulaştı.
20: 100 lira adil değeri olması gereken bir şirketin neredeyse işte 2000 lira, 3000 lira, hatta 5000 liralık değerlere kadar şişirildiğini de gördük. Şimdi dolayısıyla o 5000 liralık değerden 100 liralık değere gelir mi ya da 100 liranın altına iner mi? Yani bu ne demek? Taban serilerinin bir miktar daha devam edebileceği anlamı taşıyor ki zaten bunlar da çok şaşırtıcı değil.
19: Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerinde yaklaşık 4 trilyon liralık kayıp var. 15 Eylül'den itibaren bakıldığında en sert düşüş %57,5'la finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor.
21: Sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir köşesinde AK Parti'nin
0: millete hizmet sancağını gururla taşıyan tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle kucaklıyorum. AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakarca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın 182.sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarihidir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün, hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim, unutmayın. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği, en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.

Evet. İşte bizim farkımız budur. Bizim alameti farikamız budur.

Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunları. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum, bizler hepimiz aziz milletimizin, unutmayın, hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterî olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim,

Başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla ruberu iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek,
ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık. Bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza, AK Parti ailesine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar şöyle müziği bir dinleyelim.

0: da bir rahmet okuyalım. Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
1: Bizler de hitaplar için AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurul oluşturduklarını söyledi ve Devlet Denetleme Kurulu'nu da bu konuyla ilgili görevlendirdiğini ifade etti. Türkiye'nin bu meseleden temizlenerek çıkacağını umduğunu söyledi. Yanlış yapanlarla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz ifadesini kullandı ve kimilerini şeytan aldattı, kimileri de bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı ifadesini kullandı. Hani çıkan cümleleri böyleydi. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERT'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: taksiye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Bir adım önde.
4: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları. Atıl alan, boş arazi, bakımsız alan. Günlük dilde sıkça kullandığımız bu kavramları kullanırken aslında ne demiş oluyoruz? Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay, Dünyadaş Bir Dil için Kavramlar Sözlüğü hazırlığını NTV Radyo'da anlattı.
6: İnsan tarafından tekrar düzenliyorsunuz. Yani bir yeryüzünde bir alan var. Bu arada biz hep şey kullanırız, dünyadaşlık kavramı içerisinde canlı ve cansız varlıkların bir aradalığı. Yani taşlar, sular, ormanlar, ya ormanlar değil mi mesela dağlar, ne kadar cansız? Yüzyıllarca belirli ilişkiler içerisinde olan sistemler, ekosistemin parçası hepsi. Ve bir döngü içerisinde aslında değişiyor, dönüşüyor, yenileniyor, tekrar oluyor. Ama devam eden bir sürecin içerisinde biz belirli süreli yaşayan canlılarız. Ve tekrar bakımsız arazi, atıl arazi, bakın yanına koyduğunuzda kelimeleri yan yana, insanın aslında orada bir belirli bir özgürlüğü kısıtladığı, yaşam hakkından tutun oranın farklı haklarını, bir korumanın ötesinde bir tüketme, bazen istila, bazen mülkü haline getirme şeklinde kullanılan, orada bir değersizleştirme var, araçsallaştırma var, insan hayatı için araçsallaştırma var, gezegenin diğer canlı cansız varlıklarıyla bağını yok sayma var. Bunların hepsinin önerilerini de koyduk sözlüğümüze. Ama söylediğim gibi bunlar hep bir düşünme yolculuğu. Biz bu böyle olmalıdır değil. Bizim derdimiz aydınma. Biz çünkü Çok aydık. Bunu çalışırken fark ettik. Aa ben de çok kullanıyormuşum dedik. Aramızda eğitimciler var mesela. Öğrencilerle ilişkiyi böyle kurmuş. Ya da kendi alanında akademik yazılar yazanlar var. Fark edip bunu nasıl acaba daha insan merkezi değil de daha barışçıl, daha kapsayıcı, dünyadaş bir dile çevirebilirim. Farkındalığı belki de.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
5: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
7: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alın.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
0: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Mantarlar konu çünkü yağmurlar başladı, arkasından güneş açacak ve ortalık mantar dolacak. Ama tabii ki toplanan mantarlardan, yabani yetişen mantarlardan bahsediyoruz. Onların çok bilerek toplanması lazım çünkü her zaman mantarda zehirlenme tehlikesi var. Peki bundan korkuyorsanız ama mantarın da tadını seviyorsanız ne yapacaksınız? Tabii ki kültür mantarları. Çünkü kültür mantarları güvenli. Çuvallarla böyle mesela toprak olur. Onların içinde de sporlar olur. Hafif böyle bir nem gezdirirsiniz. Bir süre sonra pıtrak gibi böyle minik minik mantarlar çıkmaya başlar. Ben bir dönem kendi mimarlık ofisim vardı. Onun da bir tane karanlık odası vardı. Orada sürekli mantar yetiştiriyordum. Fakat peki piyasadaki marketlerde satılan mantarlar nerede yetişiyor? Onları birileri bir yerlerden toplayıp getiriyor mu? Ne oluyor? İşte onlar da kültür mantarı. Gene böyle kapalı ortamlarda, karanlık ortamlarda, hatta mağara gibi ortamlarda yetiştirilebiliyor. Bir zamanlar neredeyse Türkiye'deki mantarların, kültür mantarlarının tamamı gene Torosların tepesinden geliyordu. Toroslar mı diyeceksiniz? Evet, Antalya'nın Korkuteli ilçesi çok enteresan bir şekilde kültür mantarı merkezidir denilebilir. Orada her türlü bu marketlerde gördüğünüz mantarlar yetiştiriliyor. Fransızların şampinyon dediği düğme gibi beyaz mantarlar. Şimdi eskiden sadece bunlar vardı. Aslında konserve sanayinde de kullanılan mantar türü her zaman buydu. Hatta İngilizce'de de bunlara button mushroom da denir. Yani düğme mantar gibi. Şimdi aslında mantar çeşitleri de yani kültür mantarı çeşitleri de çeşitlendi. Mesela kestane mantarı var. O birazcık daha iri oluyor. Rengi de işte kestane rengi gibi kahverengi oluyor. Ama içi gene beyaz çıkıyor. Bir de istiridye mantarı var. Krem rengi. Biraz şekli mantar şekli değil de böyle hani yaprak gibi çizgi çizgi olan bir mantar. İstiridye mantarı özellikle uzak doğu yemeklerinde hani Çin yemeklerinde falan olur ya işte onlara çok yakışıyor. Ben de kestane mantarının tadını normal beyaz mantara göre biraz daha lezzetli buluyorum. Daha karakterli, daha topraksı buluyorum. Artık keyfi size kalmış. Tabii ki bunların karışımını da kullanabilirsiniz her zaman. Mesela istiridye mantarı ne kadar pişerse pişsin o kadar öyle çok erimez. Birazcık daha böyle kaygan kalır. Ağızda böyle diri ağza gelen bir dokusu vardır. Hepsinin yeri başka. Elbette bu hafta mantarlı tariflerimiz ve mantarı kullanma biçimlerimiz de olacak. Eğer ki toplama mantar sizi ürkütüyorsa ki ürkütsün gerçekten çok iyi bilenin elinden toplanmışını yemek lazım. O zaman kültür mantarlarına da yönelebilirsiniz. Mantar gerçekten lezzetli bir dünya. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
8: Telefon deyince vatan.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Bankası.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Aragaz.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: NTV Radyo.
4: Saat 19 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması konusunda yeni bir adım daha attı ve Devlet Denetleme Kurulu'nu konuyu araştırması için görevlendirdi. Erdoğan fon tasfiye sürecini yönetmek için bir kurul oluşturulduğunu da açıkladı.
5: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Biz başkalarına benzemeyiz. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken noktalar böyleydi ama bu konuşmanın sadece bir kısmı. Erdoğan'ın açıklamalarının devamı da var. Öncesinde Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanının mesajlarını şimdi NTV'den Ahmet Hörsoğlu anlatacak.
6: Seda, tonu düşünüldüğünde son dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından en sert konuşmalarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle AK Parti içine yönelik önemli, sert, altı çizilmesi gereken mesajlar verdi. Onlardan bazıları şöyle. Erdoğan, ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, düşünen varsa gaflet içindedir ifadesini kullandı. Yaptığı hatanın kendisiyle sınırlı kaldığına inanan varsa büyük bir yanlış içindedir dedi. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık ifadesini kullandı. Biz burada fakir fukaranın hakkını savunmak için bulunuyoruz dedi. Erdoğan ve millete ümmete hizmet davasıyla aramıza kimse giremez, giremedi. Şunu herkesin iyi bilmesini isterim. Dün neysek bugün oyuz, kurulurken neysek şimdi de oyuz cümleleri de oldukça dikkat çekiciydi. Yine Erdoğan parti tabanında çalışanlara değindi. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların partisiyiz, bu unutulmamalı ifadesini kullandı. Yine Erdoğan konuşmasında büyük hareketlerin kalabalık içinde, kalabalık hareketlerin içinde farklı kimlikler, karakterler, farklı niyette hareket edenler olabilir cümlesi de yine dikkat çekilmesi gerekenlerden bir tanesiydi Seda. Yine farklı ajandası olanlar olabilir hatırlatmasında bulundu. 25 yılda bunun örneklerini gördük. Yolundan sapanlar oldu. Kibir içinde olanlar oldu. Bunları hep gördük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uzun, tonu oldukça sert bir konuşmaydı. Muhalefete yönelik de eleştirileri vardı. Biraz önce konuşmasında dinledik. Bu konuşmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren bir ekonomi toplantısı vardı. Erdoğan o toplantıda da önemli kararlar alındığını söyledi. Devlet Denetleme Kurulu fon soruşturması ile ilgili o güncel meseleyi soruşturmaya dair önemli detayları araştıracak. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir kurul oluşturulduğunu da, tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu da söyledi. Bu konuşmaya başlamadan önce AK Parti'ye bazı yeni belediye başkanları da katıldı Seda. Bu belediye başkanlarından 5'i CHP'ye aitti. CHP'de görev alan bazı belediye başkanları bugün AK Parti'ye katıldılar. Yine Yeniden Refah Partisi'nden 3 belediye başkanı, İyi Parti'den de 1 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Seda.
4: Fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi ve toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili gözaltına alınan zanlıların bulunduğu 12 kişi adliyeye getirilmişti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest kaldı. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi, 24 lisans iptal edildi. Yeni bir gelişme, bu kez fon soruşturmasına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklamada bulundu. Bu defa NTV muhabiri Sibel Can'dan alalım. Devlet Bahçeli zannediyorum ilk kez bu soruşturmaya ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Sibel ne diyor?
0: Evet, kapsamlı bir açıklama yaptı, yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında verdiği mesajlara vurgu vardı. Yine alınan tedbirlere işaret etti ve dedi ki Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi teröristli Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir. Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete, özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır ifadesini kullandı. Yine Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nca milletçe göğsümüzü kabartan, tüm dünyanın hayranlığını uyandıran, hakkı, adaleti savunan konuşması akabinde de parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylarının açıklanmasıyla saldırı süreci hızlanmıştır ifadesini de o yazılı açıklamasında kullandı. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir ifadesini kullandı. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Bu gelişmeler karşısında hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla girilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları da destekliyoruz ifadesini kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Fon krizine ilişkin kapsamlı bir yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamada da piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hesap sorulmalıdır mesajı öne çıktı.
4: Yurdun bazı noktalarında sağanak etkili oldu. Sakarya ve Tokat'ta bazı yollar çöktü. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sakarya'da sabah sağanak saatlerinde etkisini artırdı ve yağıştan en çok etkilenen bölge Karasu ilçesine bağlı Darıçayır mahallesi oldu. Su seviyesinin 1 metreyi aştığı mahallede okullar tatil edildi. Bölgedeki evleri ve tarım arazilerini su bastı. Bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Geyve ilçesindeki Karaçay Deresi'nin debisi de yükseldi. Dere taşma noktasına geldi. Dereden akan su yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Kent genelinde metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. İlçesinde de şiddetli yağış nedeniyle Ocaklı Köyü yolunda toprak kayması oldu. Gitti. Heyelanın etkisiyle köy yolunun bir kısmı çöktü. Soğanların cep telefonu kaydı böyle. Bir de Mudanya'da şiddetli yağış var. Bursa'nın Mudanya ilçesinde. Orada da mahsur kalanlar olmuştu ama kurtarılmışlardı. Son durumu DEHA muhabiri Esra Türker anlatacak.
7: Su baskınlarının meydana geldiği Esence Mahallesi Musar Aslan Çetin'le biraz önce görüştüm. Son bilgileri aktarayım öncelikle. Aslında mahalle üstü sahneli ancak yazlık olarak tercih edilen Eşker sahili bölgesinde yaklaşık 4000 konut var. Ev ve pansiyon olarak yaz aylarında da buranın nüfusu 15.000'e ulaşıyor. Böyle bir bölgeden bahsediyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte bu sayının 500 haneye düştüğünü söyledi Musar ve sahil bölgesindeki tüm ev ve işletmelerin sular altında kaldığını ifade etti. Mudanya Belediyesi ile yaptığımız görüşmede ise mahsur kalan 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Hem bu 4 kişi hem de yaşlı ve bakıma muhtaç olan vatandaşların da aralarında olduğu bölge sakinleri Mudanya Belediyesi misafirhanesinde konaklayacak. Su baskınlarıyla birlikte gelen ihbarla birlikte bölgeye AFAD, DSİ, Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve çevre ilçelerden belediyelerin arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderilmişti. Şu anda bölgedeki su tahliyesi çalışmalarında aslında son aşamaya gelindi. Bundan sonraki süreç hasar tespit çalışması olacak. Kentte 2 gündür aslında sağanak etkiliydi. Kent merkezinde metrekareye 13,7 kilogram yağış düşmüştü. Ancak Mudanya ilçesi Esence mahallesinde metrekareye düşen yağış miktarı 15 kilogramı aştı. Aslında bu Mudanya'nın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir afet değil. 2022 yılında da Mudanya'nın merkezinde bulunan Halitpaşa mahallesinde derenin taşmasıyla sel meydana gelmişti. İlçenin merkezinde yer alan semt pazarının da kurulduğu caddede araçlar sel sularında sürüklenmiş, vatandaşlar caddedeki ağaçlara tutunarak sel sularına kapılmaktan son anda kurtarılmıştı. Ne yazık ki bir de uyarı yapmakta fayda var aslında. Meteoroloji yetkilileriyle yaptığımız görüşmede kent genelindeki sağanağın bu gece de devam edeceği, özellikle yarın sabah Mudanya'nın da aralarında olduğu kentin kuzeyindeki ilçelerde yoğun yağış beklendiği belirtildi. Perşembe günü ara verecek olan sağanak cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam edecek. Mudanya ilçesindeki son durum bu. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları başlayacak. Su tahliye çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahsur kalanlar kurtarıldı. Evlerinden güvenli bölgeye alındı ve bu akşam Mudanya Belediyesi'nin misafirhanesinde konuk edilecek diyelim ve sözü size bırakalım.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
9: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
10: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
11: Skoda servisim, beni anlarsın.
9: 4 numara.
12: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
9: 3 numara.
13: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frem balat.
9: 2 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: Yüzyıllardır gizemini koruyan bir gülümseme ve onu ölümsüzleştiren bir deha. Leonardo da Vinci'yi öğreniyor, fırçasından çıkan başyapıtı Mona Lisa'nın hikayesine ve sanat tarihindeki yerine yakından bakıyoruz. Anlatan akademisyen Ömer Yiğit Aral.
1: Hepimiz Leonardo'yu Mona Lisa'nın ressamı olarak biliyoruz ki aslında biraz da o resmi sergileyen Louvre Müzesi'nin de zaman geçtikçe onun bir altın yumurtlayan tavuk niteliğinde görmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü biz Mona Lisa'yı görmeye giderken bir yandan hızlıca giderken şöyle diyeyim koridorlardan geçerken ilginçte daha girişten itibaren biraz tabiri kaba olacak ama duvarlarda A4 kağıtlarda Mona Lisa bu tarafta diye ok işareti koskoca müzede onları görüyoruz. Hatta hızlıca giderken en son gittiğimde de bunu çok bariz bir şekilde gördüm. İnsanlar diğer ki bence çok daha ben şey diye bir kıyaslama yapmayayım her eseri muhteşem ama Kayalıkları Bakiresi karitadaki Meryem resmini es geçip gidiyorlar sol taraftan hızlıca geçiyorlar. Onun farkında bile olmuyorlar. Ki vakti zamanında Mona Lisa da aslında tam da öyle bir yerdeydi o müzede. 1911'de çalınmasından önce iki resmin arasında sergilenen, oradaki izleyicilerin gelip geçtiği bir resim. Tabii ki bu resmin en çok popüler olmasının, popülerleşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de 1911'de Louvre Müzesi'nden çalınması ve 2 yıl boyunca neredeyse eserin ortalıkta olmaması. Bu onu çok daha popüler kıldı ve insanların dikkatini çekmesini sağladı. Nedir o? Bu resim neden çalındı, neden bu kadar önemsendi denirken resim üzerinde araştırmalar yapılmaya başladı bir resim bulunduktan sonra ve birçok incelemeler yapıldı. Benim de hiçbir zaman aslında oturmaya ve araştırmaya da değer görmediğim bu konularda içerisinde böyle çok aşırı saklı bir takım buluntuların olması üzerine yapılan araştırmaları çok da önemsemedim açıkçası. Çünkü Mona Lisa aslında nedir? Bir siparişdir. Ve o dönemdeki birçok sanatçının geçinmek hayat derdi var. Tabii ki her sanatçının döneminde olduğu gibi verilmiş bir İpek tüccarı, bir tekstil tüccarı tarafından eşinin portresinin yapılması üzerine verilmiş bir siparişdir. Leonardo sadece Mona Lisa'nın ressamı değil. Leonardo aynı zamanda aldığı eğitim doğrultusunda da bir mühendis, bir tasarımcı, bir heykeltıraş, Çelebi dediğimiz aslında birçok konuya hakim ama gerçekten hakim. Bir doğa gözlemcisi, bir botanikçi, bir anatomist birçok konuya eğilmiş ve bunu da aslında hep bir matematiksel bir bakış açısıyla yani ölçümsel, bu da tabii geometri dediğimiz, geometri nedir? Yeryüzü ölçümü dediğimiz şey. Bütün bunun geometriksel meseleleri de içine katarak değerlendiren ve sanata da öyle bakan bir üstün kişi diyebiliriz. Kendisi tam bir Rönesans insanı olarak tanımlanıyor ama tabii ki Rönesans'ta yaşayan her insan öyle değil. Yani Leonardo'yu bu nedenle çok farklı bir yere koymak gerekiyor. Aslında Leonardo'yu ilginç kılan sanatçı kişiliği olarak ve aslında onun tüm hayatını etkileyen meselelerin başında onun bir ailesinin olmaması temelde. Kendisi gayrimeşru bir çocuk. Annesi çok o dönemin alt tabakadan bir figürü. Alt tabakadan kastım aslında hani şöyle söylentiye göre çok bir bilgi yok annesi hakkında ama Osmanlı'dan gelen bir köle olarak biliniyor ve Floransa'da yani Vinci kasabasında şeyde bir hizmetçi olarak çalışıyor. Babası ise bir noter ve bilinen bir kişi Piero da Vinci ve bu kişi tabii çocuğunu reddediyor. Zaman içerisinde daha çok amcası ile. Amcası ilginç bir kişilik ve bu doğa gözlemi, sanata olan ilgisi biraz da amcasının onu etkilemesinden kaynaklanıyor. Belki dinleyicilere bilmediği bir konu Leonardo okumuyor. Çünkü o dönemlerde Leonardo gibi çocukları okula almıyorlar. Gayrimeşru çocukların okula girmesi yasak. Öyle bir kanun var. Bunun üzerine babası onu alıyor Verrocchio usta. Verrocchio usta o dönemin en önemli ustaların başında. Babası kendi forsunu biraz da kullanarak diyelim toplum içerisindeki Verrocchio ustanın yanına yerleştiriyor. O dönemde aslında ekol, okul dediğimiz şey aslında o ekollerden kaynaklanıyor. Ekol ve okul aynı mesele. Bir okul aslında. Çünkü burası sadece bir ressamın atölyesi değil. Verrocchio usta sadece bir ressam değil. Aynı zamanda o da bir tasarımcı. İçerisinde metal işçiliği nedir o? Takılar, heykeller, farklı tasarımlar, mimari çizimlerin yapıldığı çok geniş kapsamlı farklı disiplinlerin olduğu bir atölye. Bu da onun aslında birçok sanata aynı anda küçüklüğünden beri eş zamanlı ilgi duymasını da sağlıyor ve Leonardo'nun aslında tüm bu özelliklerinden, yani bütün o becerilerinden en üstün özelliği aslında gözlemi. Gözlemi en üst seviyede kullanıyor diyebiliriz ve çok çabuk öğreniyor. Bir rivayete göre de bu girdi atölyede ve Rakius'ta bir gün bir sipariş alıyor ve çok küçük olan, çok da küçük, genç Leonardo'ya resimdeki, eserdeki melekleri onun çizmesini istiyor, o da yapıyor. Ve Leonardo'nun çizdiği bu melekleri gördükten sonra ustası gözlerine inanamıyor, muhteşem çiziyor ve kendi diğer figürlerden çok daha iyi betimlendiğini görüyor ve şey bir adam, tabii kıskanç bir adam değil, gurur duyuyor aslında. Ve o da bir rivayet tabii ki, ondan sonra fırçayı bıraktı söyleniyor. Bu tabii Leonardo'yu her seferinde tıpkı Mona Lisa'nın hikayelerinde olduğu gibi bir sürü hikayeler, bir sürü farklı kitaplarda bu bilgileri insanlara söylemeye bayılıyor, hep bir yüceltmeye. Evet, aslında belki sanat tarihine bakarsak en başta yüceltmemiz gereken kişinin başından Leonardo geliyor. Fakat dediğim gibi, başta söylediğim gibi, Leonardo sadece bir ressam değil, dinleyicilerimizin de onu sadece bir ressam olarak görmemeleri gerekiyor. Dönemini düşünürsek kendisi önce Rönesans insanı diyoruz ama kendisi aslında Rönesans'ta sanat tarihinde bir dönem olarak bilinen manierizm dönemi arasında, yani manierizmi de düşünürsek 1500'lerin ilk çeyreğinden sonuna kadar, yani barok döneme kadar geçen bir dönem. Sanat merkezinin, üretim merkezinin de Floransa'dan Venedik'e kaydığı bir dönem aslında. Venedik okulunun daha merkeze alındığı bir dönem. Öncesinde 1400'lerde Floransa okulu çok revaçtayken, ki İtalya'da böyle derebeylikleri, cumhuriyetler var kendi içerisinde. Siena okulu, Bologna okulu, bir sürü çeşitli okullar var ama hiçbiri ne Floransa gibi oldu ne de Venedik gibi oldu. Kendisi arada sırada da zaten Milano'ya giden bir sanatçı. Özellikle Kırklar'daki Meryem'in siparişinden itibaren ilişkilerini kurduğu ve son akşam yemeğini de düşünürsek eş zamanlı yaptığı bir merkez Milano. Arada Floransa gidiyor, arada Milano'ya gidiyor. Böyle bir hayat gidiyor o dönemlerde. Ve sonunda hayatın son dönemlerinde de Fransız kralı onu davet ediyor ve Fransa'ya yerleşiyor baktığımızda. O yüzden bir kısmı da aslında Fransız ve Fransızların aslında bağrına basmasının en büyük sebebi de Fransa'yla olan bu ilişkiye, kendisini çok rahat hissediyor Fransa'da. Çok güzel bir ortam sağlanıyor ve orada ölüyor zaten ve o da bir rivayet tabii ki ama bazı kitaplarda öyle yazıyor, bazı kitaplarda hayır değildi diye yazıyor. Fransa kralının kucağında öldüğü gibi bir rivayet var ama bunu da bazı tarihçiler reddediyor. Hayır, Fransa kralı orada değildi diye, ama çok büyük ilişkiler var ve bu ünlü resmini, Mona Lisa'yı da Fransa'ya götürüyor beraberinde. Yani resim bizzat kendisi tarafından Fransa'ya götürmüş bir eser Mona Lisa. Ve ondan beri hep Fransa'da kalıyor. Tabii eseri çalan kişi 1911'de bir İtalyan ve tarihi çok manipüle etmeye çalışan bir kişi ve diyor ki ben bu asıl yeri İtalya'ya götürmek istiyorum diyor. Halbuki bizzat Leonardo tarafından Fransızlara, Fransa'ya verilmiş bir eser Mona Lisa. İşte böyle bir dönemde yaşıyor aslında ve kendi kendini ve çok iyi ustaların yanında, bilindik bir okul yanında değil, çok iyi bir ustanın da yetiştirmiş bir kişidir Leonardo. Şimdi daha önceki konuşmalarımda Leonardo ile ilgili hep şunu söylerim, tabii içerisinde esprisi de var. Bağlı bulunduğum bölümü de ilgilendiriyor. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünde bir öğretim üyesi olduğum için de bizi de ilgilendiren bir kısmı var. Özellikle konservatörler ve restoratörler için çok baş belası bir kişi. Çünkü resiminde belli kuralları, ki daha önce hep öyle, belli formülleri çok kullanan bir sanatçı değil. Tek bir resminde bile çok farklı metotları kullanmaya çalışan bir kişi. Çünkü daha önce yaptığı tüm gözlemleri, aynı zamanda bir botanikçi olduğunu da söylemiştim. Bitkileri inceleyen, sadece bitkiye bakarak çizen değil, bitkilerin kendi çalışmasında nasıl katkısı olduğunu da inceleyen, onların yağını çıkartan, onların yağından nasıl bir şey üretebilirim diye düşünen bir kişi. Aynı zamanda bir renk teorisini de beraberinde, onların renklerini de, pigmentlerini de inceleyen çok şey, çok yönlü bir kişi. Ve bunları tabii resmi aslında bir araştırma alanı, bir laboratuvar olarak da görüyor. Bu da ister istemez resim sanatında farklı teknikleri uygulamasına da yol açıyor ki bu da bir yandan da gelişim. Ama kendisinin çok sıkıntı çektiği bir dönem ve sonuçlarını da gösterdiği ve yazdığı bir sürece tanık oluyoruz. Kendisinden önceki sanatçılar tabii çok önemli sanatçılar var. Kendisi aslında bir Rönesans sanatçısından ziyade yüksek Rönesans sanatçısı. Kim gibi? Michelangelo gibi, Rafael gibi. Kendisinden önce kimler var? Masaccio var. Çok hayran olduğu, 27 yaşında ölmüş bir sanatçı. Çok hayran bunun perspektif. Mantegna var. Piero della Francesca var o dönemlerde. Matematiği ve geometriyi çok ustaca kullanmış sanatçılar. Frangelico var. Uccello var. İnanılmaz sanatçılar bunlar ve resim sanatına özellikle kompozisyon ve resimde mekan kurgusu ve figür mekan ilişkisini tam anlamını oturtmuş ama matematiksel bir ölçüyle oturtmuş kişiler. Artık resmin baş öğesi ne renk ne başka bir şey tamamen geometri ve matematik üzerinde kurulmuş. Asıl Rönesans insanların onlar olduğunu söyleyebiliriz baktığımız zaman. Çünkü doğadaki insan gözünün doğruluğu üzerine çalışmış insanlar ki Leonardo tüm bunların bir sonucudur. Sadece bunlarla yetinmeyip aslında biz nasıl görüyoruzu inceleyen bir kişi ve tamamen gözleme dayalı.

0: Herkese sanat. Yüzyıllardır gizemini koruyan Mona Lisa'nın ardındaki deha Leonardo da Vinci'nin hayatını ve ölümsüz eserinin hikayesini Profesör Ömer Yiğit Aral anlatıyor.
1: Demin bahsettiğim, ki bunlar arasında Botticelli de sayabiliriz, o sanatçıların çoğu resimlerini belli bir takım teknik unsurları ön plan çıkarmışlar. Ve o formüle gitmişler. Leonardo gibi araştırmıyorlar. O dönemde kuzey sanatçılar, Van Eyck gibi sanatçılar yağlı boyayı kullanmaya başlarken güneydeki sanatçılar hala pigmentin, yumurtanın sarısı veya akıyla veya ikisi birlikte daha çok sarısıyla karıştırmış tempera yöntemini, su bazlı, kimi bazen içerisine wax katıyorlar. Paneller üzerine resim yapmaya devam ediyorlar diyelim. Eş zamanlı yukarıda başka sanatçılar, yukarısı dedim de kuzeyden bahsediyorum, yağlı boya geçmişken. Leonardo yağlı boya üreten bir sanatçı, artık yağlı boya geçiliyor o dönemde. Fakat panel tercihlerinden çok vazgeçmiyorlar. Gene ahşap paneller üzerine henüz Leonardo döneminde tuvallere çok geçilmiş değil. Arada tabii öyle resimleri de var ama tam bir geçiş sürecinden bahsedebiliriz. Çünkü ondan sonra gelen manierizm dönemi aslında tuval bezi dediğimiz kanvasa geçiş dönemi. Kendisine öyle sanatçılar form olarak baktığımız zaman dediğim gibi hep bir formül üzerinden giderken boyamada biçimsel kaygıları da hep bir kloserist, bir kapalı form etkisi, desen etkisi yani kontur etkisi çok ön planda. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz çizgi unsurunun. Aslında çizgi soyut bir öğedir resimde. Nedir o? Şu anda baktığımız hiçbir yerde bir fotoğrafta etrafımızda hiçbir çizgiyi görmeyiz. Resimdeki en soyut unsur çizgidir. Fakat o sanatçılar bir betimleme adına çizgiyi kullanıyorlar. Leonardo çok öte bir yani herkes öte bir gözlemci olduğu için doğada çizgiden daha ziyade planlar üzerine gitmiş ve bu planları eğirterek ima edilen bir form algısı yaratmaya çalışıyor. En büyük takıntısı bu resimde. Bu da onun kontürleri eritme düşüncesi geliştiriyor onda. Sfumato denen bir

demek. Ellerine, parmaklarına baktığımız zaman o kahverengi ten rengiyle karışılan tonların, gölgelerin elinin üzerinde bulunduğu bir hayal etsinler. Kumaşla neredeyse eridiğini görüyoruz ve parmakların arkada yarattığı gölgeyle parmakların eridiğini görüyoruz. Bir kontür yok betimleme adına, soyut bir nitelik yok. Bu onun en önemli aslında görsel diyebileceğimiz buluşlarından biri. Ki bu aslında daha sonraki sanatçılardaki başta Caravaggio olmak üzere ki kimler var? Manierist döneminde Veronese var, Giorgione var. Bu gibi sanatçıların resimlerinde Tizian, Tintoretto gibi sanatçıların resimlerinde artık Leonardo gibi üretilen resimler görüyoruz. Dış kontür, o kapalı kontür etkisi yok. Bakın bu kadar şeyle uğraşmasına rağmen bir yandan helikopter tasarımı yapıyor. Bir yandan kendinde hareketli köprüler tasarımı yapan bir adam. Bir yandan tank yapıyor adam. Bir yandan Osmanlı Sultanı'na mektup yazıyor. Şimdi onu yapayım, bunu yapayım diye sürekli aslında Osmanlı'ya da çok ciddi bir ilgisi var ama bir türlü davet edilmiyor. Bir yandan da bu resimleri yapıyor. Resimleri bu kadar uzun süre yapması ve araştırmalarına görmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında birçok şey deniyor olması. Bazı resimlerini bitirmiyor bile. Leonardo resim bitiren bir adam değil. Kayalıklardaki Meryem resimleri özellikle son versiyonu zaten bitmemiş bir resim. Zaten başkasını yaptırıyor. O sırada Milano'da ayrılmış başka işlerle uğraşıyor. Kafası sürekli başka tasarımlarda. Oturup herhangi bir ressam gibi, tabii onları aşağılamak değil bu. Herhangi bir sanatçı gibi işi başlayıp bitiren bir sipariş alan bir sanatçı gibi davranmıyor. Onun için sadece bir gözlemin sonucu resim ve o gözlemi onu üretmek, başlamak ve tatmin olmak ve gerektiği yerde tatmin olduktan sonra da alacağını da aldıktan sonra bırakmak. O yüzden çok az eserinin bittiğini söyleyebiliriz.

koskoca bir müzeye gidiyorsunuz. Geçen gün baktım işte toplam olarak ciddi bir gezme sayısına baktığımız zaman yüzlerce günü göze almanız gerekiyor. Ve insanların çoğunun koştura koştura gittiği bir eserden bahsediyoruz. Başka hiçbir eser yokmuş gibi. Sadece ona bakıp çıkan çıkılıyor. Bu aslında popüler kültürün de yarattığı bir, ne diyeyim, insanlar üzerinde yarattığı bir etki diyebilirim en hafifinden. Tabii bu da benim kişisel ve akademisyen olarak gözlemim. Giden ziyaretçinin %95'in o resmin ne tekniğinden, ne içeriğinden, ne de işte yaptığı ifadeden ya da Leonardo'nun onu nasıl bir amaçla yaptığından haberdar olduğunu düşünmüyorum. Bu çok önemli. Bir esere giderken, yani sırf onu görmeye gidiyorsunuz, onca masraf ediyorsunuz, biraz araştırmak, ne üzerine yapmış. Hala bu eserin tuval, bir bez üzerine yapıldığını düşünen insanlar var. Gidenler arasında da öyle. O dönemlerde çok revaçta olan, mesela Kuzeyliler meşe ağacına panel çalışırken, Güneylilerin çoğu kabak üzerine ya da onun gibi, yani o yöreye ait ahşaplar, ki kavak, hangi kavak, her kavak orada, Lombardo kavağı diye bir kavak, o da kara kavak, onun üzerine çalışıyor. Bir panel, uzunluğu 77-53 olan bir resimden bahsediyoruz. Evet, çok muhteşem bir eser. Diğer eserleri olduğu gibi, bunu özellikle vurguluyorum. Diğer eserlerinden benim gözümde akademik olarak çok bir farkı olmadığını özellikle burada dinleyicilere de söylemek istiyorum. Onun popüler olmasının en çok şeyi özelliklerinin başına gelen meseleler biraz da. Ve bu başına gelen nedir? O hırsızlık, sonrasındaki dönemdeki olaylar, bir sürü şey bu eserin popülerliğini arttırdı. Evet, bu bir İtalyan tüccarın eşinin portresi. Bir verandada, hatta desenlerinde sağda solda iki tane sütun bulunan, bir canlandırsın dinleyiciler. Daha önceki desenlerini hızla çizmiş, tasarımlarını düşünürsek. Bir kadın portresi, Lisa Gherardino diye bir kadının. Ve Mona Lisa diye geçiyor aslında. My Lady Lisa İngilizcesi diye bakabiliriz. Mona. Aslında Mona değil, Mona Lisa olması gerekiyor. Mona farklı. Böyle geçiyor sanat tarihine. Bunu İngilizler biraz kısaltıyor. Mona Lisa diye geçiyor. Bir kadın portresi ve çekingen bir kadın portresi baktığımız zaman. Bir dönem bu bakış açıları resmi canlandırıyoruz. Bilenler bilir. Belli bir açıyla bakıyor. Bize dimdik bakmıyor. Albert Dürer'in kendi otoportresindeki gibi karşımıza dimdik bakmıyor. Ben buradayım diyen bir bakış açısı yok. Hafif böyle dörtte üçlük bir bakış açısıyla bakıyor. Diğer İtalyan ressamlarının aristokratları resmettiği gibi bize bakış açısını kaçırıp başka bir bakış açısını kullanan bir figür de değil. Yani tamamen profilden bir figür de değil. Bizden gözlerini ayırmıyor. Bu Leonardo'dan önceki dönemlerde özellikle, hatta Orta Çağ'da tamamen yasak olan bir bakış açısı. Çünkü bu insani bir bakış açısı.

0: Çünkü ne yapıyor? Aslında kendi baktığı açıdan gözünü size deviriyor. Gözünü size çeviriyor. Baktığı yer başka bir yön. Ama orada size bakıyor. Aslında ilgisini size çeviriyor. Bu da özellikle kadın portrelerinde çok kullanılması tercih edilmeyen bir bakış açısı. Çünkü cezbedici olarak göze giriyor. Burada hem bir cezbedici, hem kadınsal bir bakış açısı, hem de bir yandan da anaç ve bir yandan da çok çekingen bir bakış var. Bir bakışla, gözlerdeki ifadeyle, dudaklardaki ifade arasında aslında daha önceki söyleşilerimde söyledim, asılı kalmış bir ifade. Ne gülüyor, ne de öylesine duruyor, ne de somurtuyor. Asılı kalmış bir ifade var. Gene bunu söylemiştim. Dışa dönük değil. İçten kendisine dair, kendi ifadesini belirten içe dönüş bir gülüşü var. Ve bu resim bu kadar samimi kılan da bu aslında. Orada bizzat Mona Lisa bizimle irtibata geçiyor. Nereye gidersek gidin bize bakıyor ve o gülümsemesinden bir şey esirgemiyor. Ve bizi o yüzden çekiyor, itmiyor. Bize karşıda dur bana bak demiyor. Teknik açıdan da belki de Leonardo'nun ulaştığı son noktada diyebiliriz Mona Lisa'ya. Kendisiyle sohbete çağırır gibi bir ifadesi var ama sessiz bir sohbet diyebiliriz buna. Louvre Müzesi'ndeki o kalabalık ortamda bu sohbeti geliştirmenin hiçbir olanağı yok. En son gittiğimde yani göremedim bile. Ben de döndüm hemen dünyada en çok sırtımızı döndüğümüz resme, Veronese'nin resmine, düğün resmine baktım ve çıktım oradan.
1: Rönesans'ın dehası Leonardo da Vinci'yi ve ölümsüz eseri Mona Lisa'yı Profesör Ömer Yiğit Aral anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkesi seven. NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Giydirilmiş brüt maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, kanunen bir yıl için ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı sınırı bulunmaktadır. 1 Temmuz 2026, 31 Aralık 2026 dönemi için geçerli olan güncel kıdem tazminatı tavanı brüt tutarı 73.729 lira 87 kuruştur. Brüt ücreti bu tutarın üzerinde olan herkesin hesaplaması, bu tavan rakam sabit kabul edilerek yapılır. Kıdem tazminatından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir, gelir vergisi veya sigorta prim kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı bir anlamda vergi dışı olarak ifade edilmektedir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt

0: Eser Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: TV Radyo TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Engelsiz. Engelsiz.
2: Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
3: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
2: Kendin ve ailen için başar, kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafın Azaltılması Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugün için Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan etkinlikler bu yıl gıda kaybı ve israfını azaltmanın dönüştürücü potansiyeli üzerine odaklanıyor. Çünkü hesaplara göre gıda kaybı ve israfıyla mücadele aslında üçlü bir kazanım sağlayabilir. Gıda güvenliğini ve beslenmeyi iyileştirmek, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, verimliliği ve ekonomik büyümeyi artırmak. Son tahminlere göre üretilen gıdanın yaklaşık %13'ü hasattan sonra ve market raflarına ulaşmadan önce küresel olarak kayboluyor. %19'u ise satış noktalarında, gıda hizmeti verilen yerlerde ve evlerde israf ediliyor, atılıyor. Ama en çok israf evlerde. Geçen yıl tüm bu yiyecekler israf edilirken dünya genelinde her 13 kişiden biri açlık çekiyordu. Ve dünya nüfusunun %26'sı da güvenli gıdaya ulaşamıyordu. Yiyecek alışverişi yaparken yaşadığınız bölgede yetişen ürünleri mevsiminde ve yerel üreticilerden almak önemli. İhtiyaç kadarını alıp doğru saklama ve pişirme yöntemlerini kullanmayı, artan yiyecekleri değerlendirmeyi öğrenmek ve uygulamak gerekiyor.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Sakarya Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Bu çerçeve ve bu kapsamda dünyanın gidişatı konusunda endişeler, beklentiler ve değişik değerlendirmeler birbiri ardı sıra gündemi işgal etmeye, haber kanallarına ve aslında dost sohbetlerinin o derin ayrıntılarına, kıvrımlarına kadar girmeye devam ediyor. Tabii bu işin uzmanları da konuşmaya devam ediyor, sürdürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de komşumuz Bulgaristan'ın yetiştirdiği değerli isimlerden bir tanesi Kristalina Georgieva. 2019 yılından beri IMF'nin başında bulunan Kristalina hanımefendi, en son Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne paralel olarak gerçekleştirilen Semafor Dünya Ekonomi Zirvesi'nde değişik görüşlerini paylaştı. Daha evvel bunlarla ilgili haberleri sizlerle de biz güncel olarak paylaşmaya sürdürdük. IMF biliyorsunuz tekrar önemli bir kavram ve kapsamda karşımıza çıkıyor. Çünkü bu 80 küsur yıllık hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve yeni yapılanmada da hep eleştirilen o eski kurulu dünyanın bir organı IMF genel geçer ifadesiyle aslında dünyanın borç üzerine dönen kurulan yapısında borcun jandarması yani alacaklının bir yerde takipçisi rolünde değerlendirilebilir. Tabii geçtiğimiz yıllarda özellikle bu kötü şöhretini bir parça daha maskelemeye, bir parça daha genel geçer bir boyut çizmeye gayret gösterdiyse de IMF'nin genel yapısından hepimiz haberdarız. Kristalina hanımefendi özellikle önümüzdeki dönemle ilgili değerlendirmelerini ortaya koyuyor. Bu sene küresel büyümenin %3 civarında gerçekleşeceği ve bunun da 18 ay evvel IMF'nin öngörü ve beklentilerine tamamen paralel gerçekleşeceğini söylüyor. Üstelik 100 doları gören zaman zaman üzerinde kalıp sonra aşağı inse de hakikaten beklenenin çok üstünde kalan bir petrol fiyatı işinde çabası olmak üzere. Tabii bir parantez açalım özellikle mazot veya motorin fiyatlarındaki dizel fiyatlarındaki son artışlar hakikaten hesapları alt üst edebilecek olabilir. Amerika'da da çok yoğun tartışmalar şu anda gündemde onu da belirtelim. Bir parça böyle rafa kaldırılan veya derin dondurucu veya konulan hangisini tercih ederseniz ticaret savaşları. Ama buna karşılık tabii yükselen borçlanma faizleri ve artan borçluluk oranı. Bütün bunlara karşın çok enteresan bir görüş açısını bizlere hatırlatıyor Kristalina hanımefendi. Diyor ki esasen aşağıya çeken faktörler, geriye çeken faktörler, özellikle bu savaşlara bağlı petrol ve enerji piyasasındaki aşağı yönlü baskılar, büyümeyi belki de perdeleyen veya aşağıya doğru yönlendiren baskılar bir başka yukarı yönlü dinamik ve harcama ile dengeleniyor. O da yapay zeka. Hakikaten son aylarda ve son yıllarda işte der adına muhteşem yedili değil o meşhur 7 dijital veya yapay zeka firması. İsterseniz dünya ölçeğinde diğer dinamikleri de hesaba katın. Bu yapay zekaya harcanan trilyonlarca dolar aslında ekonomik büyümenin en büyük motorlarından ve kaynaklarından biri haline geliyor. Georgieva diyor ki şimdi bu tartışmalar, bu yapay zeka ile ilgili sorgulamaların ötesinde acaba hani belirli bazı gelişmeler bu konuda bir uyarı sinyali mi veriyor? Yani AI'da, yapay zekada bir yavaşlama, bazılarına göre ortaya çıkan bir balonun yavaş yavaş sönümlenmesi, daha da kötüsü birdenbire patlama riski mi karşımıza çıkıyor? Ve pek fazla bilinmeyen bir kuralı aklımıza tekrar getiriyor. Roy Amara, hayatını kaybetmiş önemli bir düşünür ve dijital alanların, teknoloji alanlarının adeta felsefecisi olarak, filozofu olarak kabul edilen bir isim. Amara'nın bir kanunu var. O diyor ki yeni teknolojiler söz konusu olduğunda kısa vadede biz bunların getireceklerini, yeteneklerini, sağlayacağı kazanımları abartmak eğilimindeyiz. Ama uzun ve orta ve uzun vadede de bunları küçümseme gibi bir döngüye girebiliyoruz. Yani çok hevesleniyoruz. İşte bu AI hype denilen yapay zeka heyecanı, kasırgası, şoku, ne derseniz deyin, hareketi, dalgası milyonlar, milyarlar, trilyonlar harcanıyor. Ama belki bir süre sonra Amara kanunu veya tespitinin bize yıllar evvel işaret ettiği gibi bu belki heyecan dinecek. Üstelik gerçekçi kazanımların belki daha da aşağısında hani bir yorgunluk, bir adeta aşırı heyecanın getirdiği rahatlama ve belki gereğinden fazla gevşeme durumu ortaya çıkabilecek. Enteresan. Tabii bizim gibi bu koşulları bir parça geriden takip eden ülkelerin çoğu için durum biraz daha farklı. Öyle ya, bugün temel konu şu. Yani bu yapay zeka ile ilgili en son 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sektörün ağababaları tarafından yapılan sunum çerçevesinde bu işin bir numarası Amerika Birleşik Devletleri, iki numarası Çin, bir araya gelsin bu işin kurallarını koysun çağrısı çerçevesinde taraflar olaya şöyle yaklaşıyorlar. Ben gözümü kırparsam öbürü malı götürür. Hatta bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gayet açık ve net olarak söylüyor. Çin de meseleye tamamen Çin Komünist Partisi ve devletin ve otoriter iradenin sürekliliği bekası açısından bakıyor. Peki geride kalan ülkeler, geride kalan değerler, geride kalan insanlar ne oluyor? O konuyu herhalde düşünmek gerekiyor. İşin acı tarafı tabii bu konuları başkalarının da birlikte düşünmesi gerekirken dönüyor, dödoşuyor. Komşumuz Bulgaristan'ın harika kızı, altın kızı çocuğu Kristalina Georgieva gibi aslında bu köhnemiş ve eski sistemin en önemli jandarma kurumlarından birinin başındaki bir isim yapıyor. Evet, dünya hakikaten enteresan günlerden geçiyor. Ama ne diyelim, Kristalina Hanım'ın da hakkını yemeyelim. Hiç olmazsa bazıları konuşmaya, işaret etmeye, dikkat çekmeye devam ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu, 20. Antalya yağmurlu, 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo.
5: Merhaba, sabah saat 20 NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan başlıklara bakalım. Aslında çok da başlık yok. Öne çıkan iki önemli konu var. Biri fon soruşturması. Fon soruşturmasında Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi ve aynı zamanda bir de kurul oluşturuldu tasfiye sürecini yönetmek için. Bunların haberini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. AK Parti'yi kirletmek için özellikle parti içine sızanlar var dedi konuşmasında. Bu açıklamadan bir saat sonra da fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Günün öne çıkan diğer gelişmesi ise önemli haberi ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişinin gözaltına alınması. Bu kişiler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor. Üstelik aralarındaki yazışmalar da ortaya çıkmış durumda. NTV'de ana habere başladık. Fon soruşturmasındaki en yeni gelişmeyle başlayalım ana haber bültenimize. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Baran Bila'da ayrıntılar var. Baran.
6: Seda, evet, oldukça yeni sıcak bir gelişme. Geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama geldi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için bir talepte bulunuldu. Bir müzekkerenin yazıldığı ifade edildi. İlgili kurumlar ifadesi yer alıyor bu müzekkere yazısında. İlgili kurumlardan kastımız kuvvetle muhtemel MASAK, yani Mali Suçlar Araştırma Bürosu, BDDK, tapu daireleri gibi 6-7 kurumdan oluşan bir birimden bahsediyoruz ve farklı birimlerden, daha doğrusu bu doğrultuda bu şekilde bir talep iletildi. Bu talep nasıl karşılık bulacak? Bunun doğrultusunda ne gibi gelişmeler olacak? Tabii bu da ilerleyen saatlerde ve belki de ilerleyen gün içerisinde daha da netleşecektir. Ancak bu talep halihazırda şu an ilgili büronun, başsavcılığın görevlendirdiği ilgili büronun çalışmaların neticesinde iletilmiş vaziyette bir müzekkere yazıldı ve bu müzekkere ilgili kurumlarla paylaşıldı. Halihazırda bu gelişmelerden öncesinde, birkaç gün öncesine kadar AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu Fatma Betül Sayankaya ve fonlarla ilgili çeşitli gelirler sağladığı iddiaları gündeme gelince kendisi de bir açıklama yapmıştı ve partideki tüm görevlerimden affım isterim demişti. Bu talebi de karşılık buldu ve bu talebin, affın isteme talebinin kabul edildiği ifade edilmişti. Fonlardan elde ettiği gelirlerle ilgili kendisi suçlanıyor. Bir takım iddialar gündeme geldi ve araştırmalara konu olmuştu. Bu araştırmaların neticesinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir müzekkere göndermiş vaziyette. Geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Bazı rakamlar var, bunu da hatırlatalım. Toplam tutuklu sayısı 56. Çok sayıda kişi halen şüpheli vaziyette ve emniyet sorgusu devam eden, adliye sevk edilmesi öngörülen isimler de var. Öte yandan halihazırda bu gelişmeler yaşanırken geçmişe dayalı olarak da araştırmalar devam ediyor. Para transferleri, para hareketleri, bunun gibi başka dijital veriler, dokümanlar varsa bununla ilgili başsavcılık ve ilgili bürolar, SPK, MASAK, başsavcılık çalışmalarını yürütüyor. İlgili suçlamalarsa borsa spekülasyonu ve bununla bağlantılı olarak haksız kazanç sağlama ve menfaat elde etme, saadet zinciri kurma, bu şekilde özetleyebiliriz. Yeni gelişmeyi bir kez daha tekrar edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilen bir talep, bir müzekkere var ve bu yazıda eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması isteniyor. Seda.
5: Baran Bihan'ın anlattığı gibi İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayankaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Böyle bir yazı yazıldı. Ancak Baran konuşurken şöyle bir yeni bilgi de paylaşıldı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp ve babasının mal varlığına direkt el koyuldu. Haklarında da yakalama kararı çıkarıldı. Burayı bir tekrar edelim. Aynı soruşturmada, fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında bu iki ismin tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır dedi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında. Aynı soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babasının mal varlığına el koyuldu. Melis Süt Şurup ve babası hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bunlar en yeni gelişmelerdi. O yüzden hemen bültenimizin başında paylaştık. Hatta bültenimiz içerisinde gelişen olaylara da yer verdik. Bundan iki saat önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu ele aldı, konuştu. Devlet Denetleme Kurulu'nu konuyu araştırması için görevlendirdiğini söyledi. Ve fon tasfiye sürecini yönetmek için de bir kurul oluşturulduğunu açıkladı.
7: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
8: Fon soruşturmasında Devlet Denetleme Kurulu devrede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyu denetlemek için kurulu görevlendirdi. Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetiminin yer aldığı bir toplantı da gerçekleştirildi. 3 saat süren o toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili süreci yönetmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul oluşturuldu.
7: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
8: Erdoğan Beştepe'de düzenlenen fon toplantısının ardından AK Parti il başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir dedi. Teşkilatına yönelik mesajları da dikkat çekti.
7: Defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum, bizler hepimiz aziz milletimizin unutmayın hizmetkarlarıyız.
8: Cumhurbaşkanı muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete ve AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere de yanıt verdi.
7: Biz başkalarına benzemeyiz. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
5: Fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Bugün ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Onun da bu fon krizine yönelik ilk açıklaması yazılı ve epey uzun bir açıklama. NTV'den şimdi Sibel Can karşımızda. Ne diyor Devlet Bahçeli fon soruşturmasına ilişkin Sibel?
9: Kapsamlı bir değerlendirme yaptı MHP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamaları, konuyla ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattı. Gerekli tedbirlerin alındığına işaret etti ve dedi ki, hal böyleyken Türkiye'nin terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde huzuruna kastetmek isteyenler devrede, Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası var ifadesini kullandı. Devlet Bahçeli parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasıyla da bu saldırı sürecinin hızlandığını belirtti. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapıyor dedi. Bunun da piyasaları karıştırarak Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı olduğu yönünde bir nitelemesi vardı. Yine kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir ifadesi de açıklamasında öne çıkan bir başka unsurdu. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız dedi MHP lideri. İki önemli mesajı daha vardı. Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya veya iftiraya dönüşmesi önlenmelidir. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere de fırsat verilmemelidir ifadesini kullandı. Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasından notlar böyleydi.
5: Devlet Bahçeli'nin açıklamasından notları Sibel Can anlattı. Fon soruşturmasındaki gelin son duruma da bakalım. Fon soruşturmasında en son olarak 56 tutuklama toplamda gerçekleşmiş oldu.
10: Büyük bölümü Pusula Holding kapalı fonları ile ilgili suçlanıyordu. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu TEFAS'a bildirim yapmadan çeşitli işlemlerle haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest kaldı. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı dahil 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Önce Tera'nın iki üst düzey yöneticisinin yurt dışına çıkışı yasaklanmış. Daha sonra savcılık yeni bir değerlendirme yapıp gözaltı kararı vermişti. Borsa spekülasyonu, saadet zinciri kurmak, suç örgütü üyesi olmak. Soruşturma kapsamında pek çok suçlama mevcut. Öte yandan sermaye piyasası kurulu, pay piyasasındaki hareketlerden dolayı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 37 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Kararlar Tera Holding hakkında yapılan incelemeler sonucunda bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında alındı.
5: Fon soruşturmasına yönelik muhalefetin tepkisine de bakalım. Yeni Parti'den ve CHP'den açıklamalar var.
8: Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinde soruşturma sonrası oluşturulan kriz masasını topladı. Toplantıda soruşturmaya ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
11: Vatandaşları dolandırdığı büyük bir fon soygunuyla karşı karşıyayız. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
8: Bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak fon krizi için araştırma komisyonu önergesi vereceklerini söyledi.
12: Meclisin açıldığı ilk gün bizim o gün önerdiğimiz ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla birlikte meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın açıklamalarına bakalım şimdi de.
8: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi.
13: Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
8: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Yeni Parti'yi belediye soruşturmaları ve davalarına atıfta bulunarak eleştirdi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi.
13: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savurmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
8: Özel'e bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz sözlerine atıfta bulundu. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır dedi. Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız diyen Acar, Özel'e sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa, arkasında saf tutarsınız ifadeleriyle seslendi.
5: Bugün sabah saatlerinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı ve bu haber gündeme bomba gibi düştü. Bu kişiler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor. Üstelik aralarındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
8: Hakemlere baskı yapıldı, sınav soruları önceden verildi ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Söz konusu iddialar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var.
14: Yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı
8: 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından şu listeye bir baksana mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak dörtlüğü çıkartalım ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
5: 15-20 santimetre hızlı akan sel suyu bir insanın dengesini bozabilir. Kuvvetliyse de ayağından alıp sürükleyebilir. Hele ki bu bir çocuksa dayanması çok daha zor olacaktır. İstanbul'da yaya geçidinden karşıya geçmeye niyetlenen iki ilkokul öğrencisinden biri caddenin ortasına geldiğinde kontrolünü kaybetti. Sırtında çantasıyla ne ilerleyebildi ne de geri dönebildi. Neyse ki orada bir araç vardı. O da suyla mücadele ediyordu ama güçlükle çocuk araca kadar ulaştı. Sonra da sürücü çocuğun elini tutarak onu güvenli bir alana kadar götürdü. Görüntüleri geliyor ekrana.
10: Yolda yürürken su birikintisinin içinde kaldı. Araçların bile güçlükle ilerlediği yolda zor anlar yaşadı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerdeki çocuk uzun gayretlerin ardından kurtuldu. Kadıköy'de ise bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Kent genelinde farklı ilçelerde de su baskınları meydana geldi. Evler, otoparklar su altında kaldı. Burası da Kartal. Hürriyet Mahallesi'ndeki bazı evlerin içi büyük zarar gördü. Uzun süre su tahliyesi yapıldı.
15: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler, İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
16: Gece yatarken denk gelseydin ne olacaktı? Bunun vebalini kim verecekti?
10: Mahalle sakinleri çevrede önlemlerin artırılmasını istiyor.
5: Kuvvetli yağış sadece İstanbul'da değil, benzer manzaralara, hatta daha fazlasına Sakarya'da, Bursa'da, Düzce'de ve Tokat'ta da yol açtı.
8: Dereler taştı, yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bir mahalle su altında kaldı. Sağanak birçok noktada ulaşımı aksattı. Sakarya'da metrekareye ortalama 100 kilogram yağış düştü. Yağıştan en çok etkilenen yer Karasu ilçesi oldu. Darıçayırı mahallesine geçen dere taştı. Mahalledeki bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Geyve ilçesindeki Karaçay Deresi'nin debisi de yükseldi. Dere taşma noktasına geldi. Dereden akan su yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu.
17: Yol tamamen şu an gitmiş durumda. Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda.
8: Serdivan ilçesinde ise yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Ulaşım aksadı. Bursa Mudanya'da da sağanak taşkınlara yol açtı. Cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı yollarda hasar meydana geldi. Bu görüntüler de Tokat'ın Pazar ilçesinden. Şiddetli yağış nedeniyle Ocaklı köyü yolunda toprak kaydı. Heyelanın etkisiyle köy yolunun bir kısmı çöktü. Adana'da ise hem sağanak hem fırtına etkiliydi. Fırtına nedeniyle seralar hasar gördü, ağaçlar devrildi. Bir tavuk çiftliğinin çatısı uçtu. 20 bine yakın civciv telef oldu. İki otomobil zarar gördü.
17: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu. Çok sis çöktü böyle. Her taraf simsiyah oldu.
8: Düzce, Akçakoca'da da sağanak nedeniyle dere taştı. Esma Hanım köyünde bazı evleri su bastı. Akçakoca sahilinde ise fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi. Balıkçı barınağındaki 14 tekne zarar gördü. Doğuda ise kar vardı. Erzurum'da gece sağanak etkiliydi. Ancak yüksek kesimlerde kar yağdı. Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.
5: Amerika Birleşik Devletleri yarın Irak'tan tamamen çekilecek. Irak halkı bu çekilmeyi destekliyor. Uzmanlarsa temkinli konuşuyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri 30 Eylül itibariyle Irak'tan tamamen çekilecek.
18: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun çekilmesi, Irak'ın ulusal egemenliğini güçlendiren önemli bir adım. Aynı zamanda Irak'la uluslararası ortakları arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasına yönelik de bir adım. Mevcut hükümetin benimsediği gibi güvenlik veya askeri ortaklıklardan uzaklaşarak ekonomik ortaklıklara doğru bir kayma anlamına geliyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında Saddam Hüseyin rejimini devirmiş ve Irak'ı işgal etmişti. 2011'in sonunda Irak'ı terk eden ABD ordusu 3 yıl sonra terör örgütü DAEŞ'in ülkenin üçte birini kontrol altına alması üzerine Irak'a geri döndü. DAEŞ'le savaş 2017'de sona erdi. 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden Irak'tan çekilmeyi kabul etti. Trump yönetimi İran'la savaş sürerken Irak'tan çekilme kararını hayata geçirdi.
19: Elbette çekilmeden yanayız. Çünkü bu Irak'ın tam egemenliğini sağlayacak. Irak'ın güvenlik için uluslararası müdahaleye ya da yabancı güçlere ihtiyacı yok. Kendi güvenlik güçlerimiz var. 2014'teki DAEŞ günlerinden beri terörle mücadele konusunda deneyimimiz var.
8: Irak halkı Amerikan askerlerinin Irak'ı terk etmesinden memnun. Ancak uzmanlar çeşitli güvenlik kaygılarını dile getiriyor.
18: Irak hava koruması ve savunma sistemleri de dahil olmak üzere ulusal egemenliğini tam olarak sağlayacak araçlara sahip değil. İstihbarat alanındaki askeri yetenekleri de henüz yüksek bir düzeye ulaşmadı.
19: Eksiklik radarlarımızın olmaması. Ne tespit ne tanımlama imkanımız var. Bence Amerikalılar ayrılmadan önce bu eksikliğe karşı hazırlık yapmalıydı. Tamam, Amerikalılar gitti ama hava sahası üzerinde hiçbir kontrolümüz yok.
8: Tahran, Saddam sonrası Irak'ta derin nüfus sahibi oldu. Hem İran hem de İran destekli silahlı gruplar ABD askerlerinin Irak'tan ayrılmasını tarihi zafer olarak görüyor. Bu grupların güvenlik ve karar alma mekanizmalarındaki etkisinin artmasından endişe ediliyor. En büyük kaygı ise terör örgütü DAEŞ'in yeniden faaliyete geçmesi.
5: Amerika ve İran'ın karşılıklı sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsiz durum petrol fiyatını hala yükseltiyor ve bu da altın fiyatına olumsuz yansıyor. Altın son haftalardaki yükselişini geri verdi ve yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
8: Dünyada yüksek faiz baskısı arttı. Altın 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlikler çözülemedi. Petrol fiyatı yükselirken altın fiyatı sert düştü. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar indi. Gram altın 6500 liraya geriledi.
20: Petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini artırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz artırım beklentilerini artırıyor. Dolar endeksi yükseliyor ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor.
8: Amerikalı State Street şirketi ons altın için 4000 dolar uyarısı yaptı. Yatırım şirketi fiyat bu seviyelere çekilebilir dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin fiyat baskısı yarattığını belirtti.
20: Faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor.
8: Hem ons altın hem de gram altın Eylül ayı genelinde %5 geriledi.
5: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim değişikliği için yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma için 30 gün süre verdi. Süreç Yenilik Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı karışıklık yanılgıya mahal verme iddiası üzerine başlamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yapılması yönünde yeni bir partiye tavsiyede bulundu. İsim değişikliği yapılmaması üzerine de dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında da dosya ilk gündem maddesi olarak ele alındı. Yeni partiye de savunma için 30 günlük süre verildi. Savunmanın gelmesinden sonra dosya tekrar genel kurulda görüşülecek ve isim değişikliği ile ilgili talep karara bağlanacak. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün sanık olarak yargılandığı iki davada duruşmaya çıktı. Yolsuzluk davası Silivri'de görülmeye devam ederken İmamoğlu hakkında bir başka tutukluluk kararı verilen casusluk iddialarına karşı da savunma yaptı.
19: Casusluk davasında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte iletişim danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve iş insanı Hüseyin Gün tutuklu yargılanıyor. Davanın 3. duruşması Silivri'de Marmara Cezaevi yanındaki duruşma salonunda görüldü. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara karşılık savunma yaptı. Casusluk suçlamasını reddeden İmamoğlu, dosyada kendisinin devlet güvenliğini tehlikeye attığını gösteren somut bir delil bulunmadığını öne sürdü. Mahkemenin iddialarla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgisine danıştığını hatırlatan İmamoğlu, gönderilen 4 soruya da yanıt gelmediğine dikkat çekti. Duruşmada savunma yapan iletişim danışmanı Necati Özkansa, bilirkişi raporunun davaya konu olan seçmen bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını çürüttüğünü öne sürdü. İddialarla ilgili tek bir delil yok dedi. Duruşma savcısı ara mütalaasında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil bulunduğu gerekçesiyle İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün tutukluluklarının devamını talep etti.
5: 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Kamera kayıtlarının izlenmesiyle yeni iddianame de hazırlandı ve mahkeme işkence suçundan dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
8: 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Kamera kayıtları izlendi ve yeni iddianame hazırlandı. Tutuklu öğretmen işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
21: Bir eğitimcinin özel gereksinimli bir çocuğa yönelik bu eylemi gerçekleştirmiş olması toplum vicdanını derinden yaralamış ve kamuoyunda haklı bir infiale neden olmuştur.
8: Mersin'de yaşayan otizmli YK rehabilitasyon merkezinde özel eğitim görüyordu. Ancak bir süre sonra okula gitmeyi reddetti. Çocuğun vücudunda izler gören anne durumdan şüphelendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan aile kamera görüntülerinde öğretmenin uyguladığı şiddete tanık oldu. Tutuklanan öğretmen hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama suçundan dava açıldı. Çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı belirlenen öğretmen hakkında yeni iddianame hazırlandı. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılması talep edildi. İki dosya birleştirildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, çocuğu ittirmem ve ağzını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım dedi. Annesi ise çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu diye konuştu. Savcı işkence suçlamasıyla dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Sanık öğretmen işkence yapmak suçundan yargılanacak.
5: Motovlogcu dayı adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Cumhur Kahraman İzmir Dikili'de geçirdiği kazada ağır yaralandı ve doktorların tüm çabası

0: İzmir'in Dikil ilçesi yakınlarında şehir merkezinin dışında kalan bir yolda yaşandı. İddiaya göre Cumhur Kahraman sürdüğü motorla yolda ilerleyen tır tipi aracı arkadan çarptı. Yola savrulan kahraman ağır yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı ancak motovlogçu dayı kurtarılamadı.
1: Biz kaza videolarını izledik fakat kurtarılması imkansız bir kaza. Tır sürücüsünün ani bir manevrasıyla dorseye köşeden çarpması. Selektör yapıyor, uyarı veriyor ama tır şoförü durmuyor ve kaçıyor.
2: Motosiklet koruyucu ekipman.
0: Sosyal medyada motovlogçu dayı adıyla tanınan Cumhur Kahraman'ın ölümüne yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri plakası tespit edilen tır sürücüsünü arıyor. Cumhur Kahraman için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.
3: Saygılar, sevgiler, trafikte motorları fark edin, bisikletleri fark edin.
4: Üniversitelerin ek tercih sonuçları açıklandı. Vakıf ve devlet üniversitelerinde binlerce kontenjan boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği de var, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği de. Birkaç yıl önce gözde olan bu bölümler bu sene neden tercih edilmedi? Ek yerleştirmelerde kontenjanların boş kalmasının sebepleri neler? Uzmanına sorduk.
5: Ek tercih sonuçları açıklandı. Kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. Uzmanlara göre bu durumun sebepleri arasında bazı bölümlere talebin azalması, puan barajı olması ve vakıf üniversitelerinin yükselen ücretleri var.
6: Devlette de vakıfta da aslında yine bir hayli kontenjan boş kalmış. Devletteki boş kontenjanların en önemli nedenlerinden birisi tabii ki öğrenciler doğal olarak tırnak içerisinde kendilerince işlevsel bölümleri tercih ediyorlar. O bölümler gelmediği zaman da bir yıl daha sınava hazırlanmak istiyorlar. Ek kontenjanlarda puan barajı var. Örneğin bir bölüm 3 kişi kayıt yaptırmadı ve o bölüm 410 puanla kapattıysa 410 puanın altındaki öğrenciler orayı tercih edemiyor.
5: Boş kalan bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yazılım mühendisliği bulunuyor. Sağlık bölümlerine ise talep yine yüksek oldu.
6: Fen bilgisi öğretmenliklerinin pek çoğu yine sıfır kontenjanla kapattı. Öğrencilerin hiçbiri tercih etmedi. Öğrenciler istihdam sıkıntısı gördükleri alanları yine ek kontenjanlarda da yazmaktan vazgeçmişler. Daha çok istihdam garantisi gördükleri alanları tercih etmişler. Hemşirelik gibi, ebelik gibi boş kalan böyle çok olmasa bile ufak tefek boşluklar vardı. Onların tamamının hemen dolduğunu da gördük.
5: ÖSYM verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi.
4: Ekran karşısında geçirilen sürenin çocukların zihinsel ve akademik gelişimlerine olan olumsuz etkileri artık herkes tarafından biliniyor. Ama 64 ülke genelinde yapılan bir çalışmaya göre dijital cihaz kullanımının çocukların sağlığı üzerindeki etkisi bilinenden çok daha fazla.
5: 64 ülkeden 2,8 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi. Akıllı cihazlarla geçirilen sürenin çocukların akademik başarısını düşürdüğü ve duygusal sorunlar dahil pek çok alanda olumsuz etkilere yol açabileceği sonucuna ulaşıldı. Çalışmanın bu alanda yapılan şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmalardan biri olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre ekran maruziyetinin çocukların gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde etkisi, aile geliri, ebeveyn davranışları ve erken doğum gibi bilinen faktörlerin etkisiyle benzer düzeyde hatta daha fazla olabiliyor. Çalışmanın sonuçları tıp dergisi JAMA Pediatrics'te yayınlandı. Araştırmacılar dijital medya ve sosyal medya kullanım süresinin uzamasının çocukların gelişimsel sağlığına ilişkin ölçülen alanların birçoğunda daha olumsuz sonuçlarla bağlantılı olduğunu belirledi. Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden akademisyenlerin liderliğindeki araştırmacılar daha fazla ekran süresinin aynı zamanda daha zayıf dil gelişimiyle bağlantılı olduğunu da ortaya koydu. Yüksek ekran maruziyetinin çocuklarda depresyon, kaygı, saldırganlık, dikkat eksikliği ve akran ilişkilerinde uyum sorunlarını artırdığı saptandı. Uzmanlar çocukların dijital kullanım alışkanlıklarının sınırlandırılmasının ruhsal ve akademik gelişim açısından kritik rol oynayacağını değerlendiriyor.
4: Bugün Dünya Kalp Günü. Hem Türkiye'de hem de dünyada kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ve Türkiye'de her 3 ölümden biri kalple ilişkili. Öyle ki yalnızca geçen yıl kalp hastalıklarına bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı koronavirüs salgını boyunca

0: yaşamını yitirenlerden daha fazlaydı.
1: Yalnızca geçen yıl yaklaşık 170 bin kişi kalp damar hastalıklarına bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Türkiye'de her 3 ölümden birinin nedeni kalp hastalıklarıyla ilişkiliydi.
2: 2025 yılında yaklaşık Türkiye'deki ölümlerin 3'te 1'i yani %37'si hatta 3'te 1'inden fazlası kalp nedenli ölümler oldu. Bu yaklaşık 170 bin civarında bir rakama tekabül ediyor ki gerçekten korkunç bir rakam. Şöyle bir kıyaslama yaparsak Covid pandemisinin hani 3,5-4 yıllık süreçte resmi ölüm rakamı 100 binken biz yılda sadece tüm pandemi döneminin neredeyse iki katına yakın bir oranda insanımızı kalp nedenli ölümlerden kaybediyoruz. Kalp pandemisi, kalp damar hastalıklarıyla ilgili pandemi sürekli devam ediyor ama sessiz devam ediyor.
1: Türk Kardiyoloji Derneği kalp hastalıklarına dikkat çekmek için bir toplantı düzenledi. Toplantıya spor camiasından da ünlü isimler katıldı. Türkiye'de kalp krizinin Avrupa ülkelerine göre daha genç yaşlarda görüldüğü de vurgulandı.
2: Ülkemizde kalp hastalığına yakalanma yaşı Avrupa'nın yaklaşık 5 yıl daha öncesinde başlıyor. 5 yıl daha erken ölüyoruz. Tabii ki risk faktörlerinin artık çok genç yaşlarda da var olması, işte tütün tüketimi, hareketsiz yaşam biçimi, fast food tarzı beslenme bütün bunlar katkı sağlıyor. Eskiden 50 yaş üstünün hastalığı olarak bilinirdi, artık öyle değil.
1: İyi haberse kalp hastalıkları için risk faktörlerinin büyük ölçüde önlenebilir olması.
3: Öncelikle tansiyonumuzu ölçmemiz gerekiyor. Tansiyon değerlerimizi bilmemiz gerekiyor. Hekimimizle paylaşıp bizim için sağlıklı olan değere göre gerekiyorsa önlem alınması gerekiyor. Ya açlık kan şekerimizi ölçtürerek bilmemiz gerekiyor. Kolesterolümüzü bilmemiz gerekiyor. Bu üç değer bizim için hayati önemli.
1: Erkeklerin 45, kadınların 55 yaşından itibaren düzenli kalp kontrolünü aksatmaması öneriliyor. Ailesinde kalp hastası olanlarınsa kontrollere daha erken yaşta başlaması gerekiyor.
0: Uluslar A Ligi'ne 2'de 0'la başlayan amili takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör istifa gündemimde yok dedi.
4: A milli takımda teknik direktör değişimi yaşanacak mı? 4-1'lik İtalya mağlubiyetinden sonra istifaya davet edilen Vincenzo Montella görevi bırakmayı düşünmediğini açıkladı.
5: Assolutamente no. Credo nel lavoro che sto facendo.
6: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile buradan ayrılmadım. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz.
4: Tribünlerin tepki gösterdiği İtalyan teknik direktörün geleceği ise belirsiz. Spor yorumcusu İlker Duralı, İtalya yenilgisinin Montella dönemi için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.
7: Artık kalması zor gözüküyor. Yani şöyle, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo her şeyi değiştirdi. Ben Dünya Kupası'ndan sonra Montella'yla gönderilmeli diyenlerden değildim. Ama şunu hep söyledim. Montella bir şeylerden ders alıp değiştirecekse kalsın. Yoksa bir manası yok kalmasının. Maalesef değiştirmedi. Yani Montella hala Dünya Kupası'ndaki o illüzyonun içerisinde. Böyle olduğu zaman da artık direnemezsiniz. Yani kaldı ki dünkü maç bence Montella döneminin sonunun başlangıcı oldu. Dünya Kupası'nda herkesin hemfikir olduğu ve maalesef Montella ve Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sadece hemfikir olmadığı, eksiklerimiz, noktalarımız, yanlışlarımız, bu illaki forvetle oynasın oynamasın muhabbeti değil. Montella'nın oyun planındaki, stratejisindeki hatalar, yanlış oyunculara sürekli tutulması, başka oyunculara doğru, ki havuzdaki oyunculardan bahsediyorum, havuzda çağırdığı oyunculardan bahsediyorum, hiçbir şekilde yüzlerine bakmaması maalesef bu sonucu getirdi.
4: 3 yıldır A milli takımı çalıştıran Vincenzo Montella, yaptığı başarılı başlangıcın ardından son 6 ayda tartışılır hale geldi. Ay Yıldızlıları Euro 2024'te çeyrek finale çıkaran İtalyan teknik direktör, Uluslar C Ligi'nde devraldığı millileri önce B sonra A Ligi'ne çıkardı. Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son veren Montella, turnuvada ilk iki maçta tur şansının kaybedilmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.
0: İletişim Başkanlığı'ndan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi toplantısına ilişkin bir açıklama var. Şimdi NTV muhabiri Sibel Can yayında. Sibel Can, İletişim Başkanlığı bu toplantıya ilişkin ne diyor?
8: Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ifade edildi. Yine katılımcıların görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiği de ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladığı da yine o açıklamada ifade edildi. Bu kapsamda alınan kararlar da yer alıyor. Hemen onları da aktaralım. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu toplantıda bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritası sundu bu toplantıda. Yine mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek İlave idari ve hukuki düzenlemelerinde hayata geçirilmesi yönünde bir kararlılık bu toplantıda ortaya konuldu. İletişim Başkanlığı'nın toplantıya ilişkin açıklaması böyleydi.
0: Sibel Can anlattı. İletişim Başkanlığı'nın bugün yapılan ekonomi toplantısına ilişkin açıkladığı, yayınladığı duyurunun ayrıntılarını. Kasım ayında Türkiye'de COP31 düzenlenecek ve bununla ilgili hazırlıklar sürüyor. New York İklim Haftası kapsamında da kentte COP31 tanıtımı vardı. Türkiye'nin COP31 vizyonu anlatıldı.
9: Türkiye COP31 için New York'ta kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık mesajını verdi. Tanıtım faaliyetleri kapsamında hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünyanın Geleceği Türkiye'de ve Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişi Türkiye'ye binasına asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler güzergahı boyunca dolaşan COP31 temalı giydirilmiş LED ekranlı kamyonetler büyük ilgi gördü. Antalya'daki COP31 alanı da New York'a taşındı. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının 3 boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilen mapping uygulaması katılımcılara sunuldu. Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı.
0: OpenAI tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka modelinin tanıtımı sürpriz bir kararla iptal edildi. Haber bu kadar değil. Ne yazık ki iptal kararının ardında çok ciddi güvenlik gerekçeleri var. Yapay zeka bu kez ne yaptı bakalım.
9: Kullanıcıları yanılttı, emirlere uymadı, izinsiz siber saldırılar düzenledi. Dahası söylediği yalanları örtbas etmeye çalıştı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI en gelişmiş yapay zeka modelini güvenlik ihlalleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı. GPT 6.1 Astra adı verilen modelin güvenlik açısından kritik öneme sahip hizalama testlerinde sınıfta kaldığı bildirildi. Yeni model önceki versiyonlara kıyasla çok daha hızlı işlem yapabiliyor. Ancak hedefe ulaşmak için yetkisiz yollara başvurduğu ve kullanıcıların talimatlarının dışına çıktığı tespit edildi. Yeni yapay zeka bir bakıma söz dinlemiyor. İnsan onayı beklemek yerine kendi kararlarıyla hareket ediyor. Yayınlanan rapordaki en çarpıcı detay ise yapay zekanın emirlere uymamanın yanlış bir davranış olduğunu idrak etmesi. cezalandırılacağını fark eden modelin yaptığı usulsüzlükleri gizlemeye ve örtbas etmeye çalıştığı belirlendi. OpenAI güvenlik riskleri tamamen ortadan kaldırılmadan modelin kullanıma sunulmayacağını açıkladı. Şirket daha önce de modelin güvenlik duvarını aşıp izinsiz şekilde internete eriştiğini tespit etmiş, bunun üzerine eğitim ve test faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Excel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalığa yönelik. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: NTV Radyo.

0: Reklam. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlı'da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Hava durumu.
5: Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu, 20, Antalya yağmurlu, 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Siyasi işler başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Ahbap ben. Bu akşam Türkiye'nin konuştuğu fon dolandırıcılığı soruşturmasına çok geniş bir sayfa açacağız programda. Tasfiye edilen fonlarda 455 bin tekil yatırımcı var. Bu 455 bin kişi mağdur. Yatırdıkları paranın belki de tek birikimlerinin akıbetini bilmiyorlar. Ama sadece bu değil. Fon vurgunu piyasaları, özellikle de borsayı vurdu. Borsa son 6-7 aylık kazancını birkaç günde verdi. Haliyle borsada yatırımı olanların parası bir anda eridi. Zarar büyük, çıkamıyorlar. Milyonlarca yatırımcı kapana kısılmış hissediyor. Tüm bunların üzerine kamuoyunun yakından tanıdığı, bakanlık da yapmış bir ismin söz konusu vurgundan milyarlarca lira kar edip parasını aldığı öğrenilince haliyle iş bambaşka boyutlara ulaşıyor. Siyaset bunu konuşuyor, tartışıyor. Ne olacak? Hükümet işte bu sorunun çözümü için bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Arka arkaya toplantılar düzenleniyor. En son Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimini ve sorumlu kurumların yetkililerini bir araya getirdi. Hassas bir süreç, çünkü bir yanda evet sorunu çözmek gerekiyor ama sorunu çözerken diğer yanda piyasaları da ürkütmemek gerek. Cumhurbaşkanı toplantı yaptı, sonrasında da fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Duygu yönü ağır basan bir konuşmaydı. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi. MHP lideri Bahçeli fon vurgunu üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı olduğu görüşünde. Son gelişmede soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Betül Sayankaya ve eşinin tüm mal varlıklarını dondurulmasını talep etti. Siyasi İşler'de tüm bu konuyu masaya yatıracağız etraflıca. Son bölümde de bir başka soruşturmayı, futbolda deprem etkisi yaratan hakem camiasını Merkez Hakem Kurulu'nun merkeze koyan soruşturmayı soracağım ekibe. Bu akşam İstanbul Ankara birlikte yapıyoruz programı. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahmet Arpar.
0: Teşekkür ederim. Profesör Doktor Barış Doster Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim ve Okan Müderrisoğlu Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi yayına Ankara stüdyomuzdan katılıyor. Sayın Müderrisoğlu hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi bir yayın diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi sıcak gelişmeyle başlayalım. İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yaptı. Bir süredir de ekranda son dakika bandında o açıklamadan bölümler yer bulmuştu. Artık normale döndü ekran ama şimdi Okan Müderrisoğlu biraz o açıklamadaki cümleleri daha anlaşılır bir şekilde yorumlamanızı, bize aktarmanızı isteyeceğiz. Çünkü önemli bir toplantı yapılmıştı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geldi. Bir yol haritası, tasfiye edilen fonlara ilişkin bir yol haritası ve bir takım tedbirler hayata geçirilecek. Ne anlatılıyor o açıklamada, ne kararlar alındı bu toplantıda?
3: Ahmet Arpat açıklama süreç yönetimini çok net bir şekilde özetleyip aynı zamanda çerçevelemeye dönük bir açıklama. Sayın Mehmet Şimşek fon vurgunu ya da fon kapanı hadisesi ortaya çıktığında sınırlı bir alanda ve karantina altına alındığını söylemişti. Tabii bu mali açıdan karantina olabilir. Fakat bir o kadar siyasi toplumsal sonuçları itibariyle de bunun bir çerçeveye alınması ve bu anlamda da karantina içinde yönetilebilir zemine çekilmesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında bugün yapılan toplantıda çok boyutlu bir değerlendirme olduğu anlaşılıyor. Satır aralarından ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın 455.758 yanlış anımsamıyorsam bu fon mağduru diyebileceğimiz, aslında bunların içinde fon mağrurları da var. Yani bu işten haksız kazanç elde eden, spekülatif kazanç elde eden, piyasada yani mevzuat boşluğundan veya ortamın yarattığı, konjonktürün yarattığı bir takım fırsatlardan istifade eden, bir kısmı insider trading dediğimiz önden bilgi alarak hareket ettiği iddia edilen, bir kısmı sadece olağan yatırımcı fonksiyonuyla sürecin içine girenler de dahil olmak üzere. Burada benim öğrendiğim bilgi, yaklaşık 330 bin yatırımcının 1 milyon ve altında tasarrufu bu fonlara kanalize olmuş. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılan toplantıda paylaşılan ilk bilgide olabildiğince şeffaf, hızlı bir şekilde yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin bir irade beyanı var. Bunu önemsiyorum. Yani 6 Şubat depremlerinden sonra da Cumhurbaşkanı'nın ilk gösterdiği refleks, bir yandan cenazeler defnedilirken, yani fonlar burada tasfiye edilirken, diğer yandan da insanların başını sokacak bir ev sahibi olması konusunda hızlı hareket edilmesiydi. O yüzden bir yandan hukuki soruşturma sürerken, bir, burada mağdur duruma düşmüş olan yatırımcıların, özellikle de küçük yatırımcıların hak ve menfaatlerinin teminat altına alınması ve olabildiğince minimum zararla, hatta mümkünse zararsız bu işin onlar lehine kapatılması ile ilgili seri davranılmasına dönük bir devlet iradesi, bir siyasi irade gözlemliyorum. İkinci husus, burada tabii çok...
0: İzin verirseniz araya gireceğim. Yaptığınız benzetme anlamlıydı. Yani 6 Şubat benzetmesi. Oradan hareketle bu yaşanan da bir deprem. İşte fon mağdurlarının da enkaz altında kalan depremzede olarak yorumlanan bir metafor yapmak mümkün. Siz dediniz ki 330 bin civarı 1 milyon liranın altında yatırım yapmış. Hadi onlara biz küçük yatırımcı diyelim. Orta boyda yatırımcılar da var. Orta yatırımcı ya da işte 10 milyonla 1 milyon arası yapanlar. Çünkü bu yorumlar hep yapılıyor. 10 milyon üstü belki çok daha büyük yatırımcılar var. Bu geri ödeme ya da işte yol haritası düşünülürken öncelikle bu alt kademe mi öncelenecek? Nasıl bir yol haritası çizilecek?
3: Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun bugünkü toplantıda hak sahiplerine payları oranda ödeme yapmak üzere de bir yol haritası sunduğu ifadesi var yine o açıklamada. Bunun biraz daha detaylandırılması, açıklanması gerekecek. Tabii çok yeni ve sıcak bir açıklama olduğu için ben bunun detayına hızla nüfuz edemedim zamanlama itibariyle programa gelirken.
0: Yarım saat önce geldi.
3: Ama bu önemli bir... Evet evet, bu önemli bir ifade. Fakat temel mantığı itibariyle küçük yatırımcıyı ve aslında ortalaması da 500 bin civarında ve altında gözüküyor. Bunların da önemlice bir bölümü en azından şu andaki fotoğrafta. Bunun süratle giderilmesi. Bir yandan da bir tasarruf finansman şirketi boyutuyla bakıldığınızda bir evim ve katılım evim diye iki şirket var. Doğru. Bunlar da emlak katılım bankasıyla, emlak katılımla birleştirilerek orada da bir kitlesel mağduriyet olmasının önüne geçmeye dönük yine bir siyasi irade var. Burada birkaç yönü aynı anda yönetildiğini görüyoruz. Bir, hukuki süreç bunun siyasete değen boyutuyla tavizsiz, kesintisiz, kararlı ve sonuna kadar devam edecek. Biraz sonra bunun nedenlerini ve içeriğini açarız. Sen belli isimleri zikrettin. Zaten tamam. Kamuoyuna mal olduğu için doğal olarak. İki, olabildiğince kitlesel mağduriyet probleminin süratle çözülmesi. 3. Temmuz 16 Eylül arasında bu fonlarda olağanüstü fiyat hareketini tetikleyen veya olağanüstü kazanç elde edenler bakımından ispat mükellefiyetini bu tarafa yüklemek. Yani ben olağan bir yatırımcı davranışıyla bu fonlara girdim ve bu kazancı elde ettiğimi ispat edecek şekilde bu ispat külfetini bu kazanç ve olağanüstü kazanç, bana göre haksız kazanç elde edenlere yüklemek gibi bir sürecin önü açılacak gibi gözüküyor. En önemlisi, bir yandan da benzeri hadiselerin bir daha yaşanmaması için idari ve yasal olarak alınması gereken tedbirlere ilişkin bir sağlık raporu, bir check-up raporu konusunda Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmiş olması. Devlet Denetleme Kurulu burada Cumhurbaşkanlığı'nın ve anayasanın verdiği yetki ve görevlendirmeyle hareket edecek. Savcılık zaten kendi işini yapıyor. Onun yerine ikame olmayacak elbette. Fakat bürokratik süreci, idari süreci, inisiyatif alma sürecini, karar alma süreçlerini, mevzuattan kaynaklanan problemleri, sektördeki davranışları, bu kadar pervasız davranışları tetikleyebilen, cesaretlendirebilen veya önünü açan ama aynı zamanda da refleks olarak buna müdahale etme kabiliyeti itibariyle bu örnek olayda görüldüğü gibi sorunlu duran alanlara ilişkinde net tespitleri, bu tespitlerden de hareketle net çözüm önerilerini ortaya koyacak ki bu konuda gerek idari gerek bürokratik gerekse hukuki zeminde, yani meclis zemininde de atılması gereken adımlar olacak. Çünkü biz maalesef toplum olarak musibet nasihat dengesinde musibetten, yani bedel ödeyerek öğrenen ve bu öğrenmesi de çok uzun sürmeyen bir toplum durumundayız. Yani bakıldığında banker skandalından bu yana offshore hesaplar üzerinden yürüyen tartışmaları dün gibi hatırlarım. Garantisiz mevduat üzerinden insanların iyi niyetini istismar edilmesini. İmar Bankası hadisesini çok iyi hatırlarım. Kaydı karşılığı olmayan açığa bono satışlarının yapıldığı durumda bu işe geç müdahale edilmesinden kaynaklanan maliyeti hatırlarım. Yine mevduat garantisi itibariyle ortaya çıkan İmar Bankası'ndaki kayıt dışı mevduatlar başta olmak üzere bu mevduat garantisi probleminin nasıl çözüldüğünü yine çok iyi hatırlarım. O yüzden bütün bunlar yaşanmışken bunun teknolojinin sağladığı imkanlarla adı, aracı, yöntemi değişse de temel mantığı bir saadet zinciri üzerine kurulmuş, bir üretime, bir değere aslında hakiki manada dayanmayan, bu şişirilmiş balondan istifade etmeye çalışan, bundan profesyonelce yararlanan ya da vagona sonradan bindiği için bütün ihalesi maliyeti üzerinde kalan yatırımcı tablosu da var. O yüzden evet, bunların da iyi analiz edilmesi lazım. Burada iyi niyetli tasarruf sahibiyle finansal okuryazarlığı yeterli olmayan, zayıf olan, arkadaşından duymuş, o tavsiye etmiş, evet, veya arabasını satmış, faizden bir şey alamıyorum, işte altın getirmiyor, döviz bir şey getirmiyor, dur ben buraya gireyim şeklinde farklı sahiplerle hareket eden insanlar da yok değil ve bunların sayısı hakikaten de azımsanmayacak oranda. Tabii bu arada kurumlar ne yapıyordu? Bu süreç bu kadar büyürken neden yeterince ya da hızlı müdahale edilmedi? Ya da müdahale edildi ama yeterince sonuç neden alınamadı? Hangi yöntem ve araçlar kullanıldı? Neden etkili olmadı? Ne kadar kullanıldı? Ne zaman kullanıldı? Bu sorularda cevap bekliyor. Bunların çok azına ilişkin cevap şu anda ortada. Biraz sonra konuşursak ben de bunları izah etmeye çalışacağım. Yani işin özü itibariyle tekrar izleyenler bakımından sorduğun için özetleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama, yani Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında bu fon vurgunu, fon dolandırıcılığı bana göre fon kapanının içinde kalanlar da dahil olmak üzere problemin kitlesel boyutunun, özellikle küçük yatırımcı boyutunun süratle çözülmesi, tasarruf finansman şirketi şeklinde konut ya da otomobil sahibi olmak için sürece girenlerin Emlak Katılım Bankası yönetiminde hak ve menfaatlerinin evet, korunması, yani burada da yine bir kitlesel problem üremeden sürecin yönetimi, elbette hukuki ve adli takibin kesintisiz devam etmesi, bunun siyasete değen yönleri itibariyle tavizsiz duruş ve nihayet bundan sonra alınacak tedbirlerle ilgili boyutları var.
0: Peki, biraz önce geçmiş zamanda yaşadığımız benzer vurgunları ya da yolsuzlukları hatırlattınız. Yani musibet de bir işe yaramamış bu noktada, tekrar tekrar aynı.
3: İşte orada da hafızamız maalesef zayıf değil. Biraz sonra 2008 krizi ve Kraliçe 2. Elizabeth üzerinden o büyük finansal kriz, hatırlayın 2008 Ağustos'unu, biraz sonra hatırlatırız. Kraliçe 2. Elizabeth'in Londra'da London School of Economics'teki efsane ve ekol bir okul malum. Burada bu finansal krizle ilgili sorusu, soruya verilen cevap ve bütün gelişmiş ekonomilerde ve sistemlerde bile göz göre göre veya geldiği anlaşılan benzeri probleme neden yeterince hızlı karşılık üretilemediğine ilişkin çok çarpıcı ve iktisat tarihine peki, geçen bir anekdot var. Onu da anlatmak isterim.
0: Birazdan konuşuruz. Ahmet Kasım'a şimdi...
3: Tabii.
0: İşin çok boyutu var. Hepsini konuşacağız. Siyasi boyutunu konuşacağız. İşte öne çıkan isimleri konuşacağız. Ama şimdi herkesin merak ettiği bu 455 bin kişi yatırımcı, işte Okan Müderrisoğlu aktardı, 330-340 bin civarı küçük yatırımcı 1 milyondan aşağı para yatırmış. Yani tabii onlar çok mağdur, 1 milyonu 10 milyon arası yatıran daha az mağdur diye bir durum yok. Herkes mağdur, herkes sonuçta kendi elindeki, kendi ölçeğinde yatırım yapabiliyor ve hepsi de biz paramızı nasıl alacağız, alabilecek miyiz, ne kadarını alabileceğiz, bunu soruyor. Bu tür durumlarda tasfiye edilen fonlarda bu geri ödeme planı nasıl çizilir, yol haritası nasıl yapılır? Herhalde ilk Türkiye'de yaşanan bir durum değil, benzerleri vardır. Benzer durumlarda nasıl bir yol haritası çıkmıştır?
1: Benzerleri elbette var. İlk defa Türkiye'de de olmuyor. Fakat buna ilişkin işte kapitalist sistemin kriz üretme potansiyeli ile başlayarak getirilen açıklamalar veyahut işte dünya iktisat tarihinde işte şey de var, yani lale spekülasyonu da var Hollanda'da falan. Yani onlara doğru gidip bakmak anlamlı bir çaba olabilir. Yani entelektüel olarak manalı bir çaba olabilir ama bugün burada olan şeyi ne hafifletir ne de onun açıklanabilir tarafı üzerinden herhangi bir biçimde yenilir yutulur bir hale getirilmesi ne neden kabul edilebilir?
4: Tabi her olayın kendine özgü dinamikleri,
1: Türkiye'nin çok gelişmiş bir eksiği olmadığını buradan aleni ve açık şekilde iddia edeceğim bir sermaye piyasaları mevzuatı var. Bu sermaye piyasaları mevzuatı hukuki boyutlarıyla, kurumsal sorumluluk ve yetkileriyle, kurumların varlığı ve işlevlerinin tanımları bakımından hiç kimseninkinden eksik değildir. Zaten yatırımcıya güven veren budur. Hı hı. Sermaye piyasalarının işleyişini sağlayan budur. Ve Türkiye'nin halen izlenen iktisat politikasının da ikrar ettiği gibi son derece ciddi biçimde ihtiyaç duyduğu yabancı sermayenin de bir yerden bir yere gelmesinin ön koşuludur. Bunlar olduğu için Türkiye'ye işte carry trade'le de olsun, yani kısa vadeli sermaye hareketleriyle de portföy yatırımlarıyla Türkiye'ye gelen para olsun, hı hı, uzun vadeli gelen uluslararası doğrudan yatırım olsun türünde yatırımları alması mümkün olmaktadır. O nedenle Türkiye'de bir regülatif düzenleme bakımından sağlıksız bir ortam olmadığını bir kere çok net bir biçimde burada
4: yine şu cümleyi ifade etmem lazım. Farklı farklı konularda ya bizde mevzuat var ama işte o mevzuata ne kadar uyanılıyor, ne kadar denetleniyor. Şimdi ben çünkü bunu anladım. Yani siz de diyorsunuz ki sermaye piyasasında da çok aslında dört dörtlük bir mevzuat
1: var.
4: Ama ortada da böyle bir
1: dört dörtlük bile değil.
4: Vurgun var.
1: Dört sekizlik bir mevzuat var. Fakat bu dört sekizlik mevzuat ne işe yarar? Önce bir modeli kuralım. Yani bu sorduğun soruya cevap vereceğim. Yani ya bu turda zamanım kalırsa öyle cevap vereceğim.
4: Tamam,
1: ya
4: turda da zaman cevap bekliyor izleyici. Sabırsız onu duymak istediği izleyicinin şimdi ne olacak o para? Nasıl alacağız?
1: Canım yani bu tabii bir önce şeyi çerçeveyi çizmek lazım. Peki. Ki pratiğe nasıl geçireceğiyle ilgili söyleyeceklerimizin bir anlamı olsun. Yani sorduğun soruyu şey yapıyor değilim. Hani işte klasik bir televizyon şeyi vardır ya, taktiği. Soru soran ne sorarsan sor.
4: Taca atma.
1: Ne sorarsa sorsun, sen anlatmak istediğini anlat. O değil. Yani taça çevir çıkarmak değil, kendi gündemini anlatmak. Hayır, burada yaptığım şey o değil. Sorduğun soruya da net biçimde bir cevap vereceğim. Ama önce bunu anlatmak lazım. Bu ne demek biliyor musun? Bu yani bu mevzuat var meselesi. Mevzuatı bir vites kutusuna benzet. Peki. Tamam mı? Bir sistem mühendisi bu vites kutusuna, yani Türkiye'nin sermaye piyasaları altyapısına, bunun hukuki çerçevesine, kurumlarına, kurumların yetki ve sorumluluk dengesine baktığı zaman bu sistemde hiçbir eksiklik göremez.
4: Peki.
1: Tamam mı? Yok öyle bir eksiklik. Bu vites kutusu, bu vites kutusunun işlevine, bu vites kutusu aslında bir aktarım mekanizması. A eyleminin B sonucunu, bir girdinin sıfır çıktısını oluşturmasını ya da 10 çıktısını oluşturmasını sağlıyor. Bu ikisini birbirine bağlayan o aradaki mevzuat.
4: Peki.
1: Tamam mı? Ve altyapı. Şimdi eğer bir giriyorsa ve 0, 10, A giriyorsa B çıkmıyorsa, o zaman bu kusursuz sistem çalışmıyor demektir. Hmm. Bunun çalışmamasının bir tek yöntemi olduğunu söyleyeyim. Ya bir tek ihtimal var. Öyle kendi kendine hata falan üretmez bu mekanizma.
4: Peki.
1: Tamam mı? Sen hiç kendi kendine
4: neden çalışmaz peki?
1: Kendi kendine ikinci vitesten birinci vitese geçen vites kutusu duydun mu? Yok öyle bir şey. Tamam mı? Birden atarsan ikiye geçer o. Hiçbir şey olmaz. Bunun olmaması için birinin aşağıya girip, birinin ya da birilerinin altına girip o vites kutusunun, o kapalı kutunun oradan yukarıya bir tornavida saplaması lazım. Tamam mı? Bunu yapanların da bunu yapabilecek konumda olması lazım. Bir kere her şeyin başlangıç noktası bu. Peki. Tamam. Bu vites kutusunun içine tornavidayı saplayanlar bunu yapabilme yetkisine sahipler.
4: Anladım.
1: İki, ya da bunu görmezden gelme imkanına sahip olanlar sayesinde ancak bu olur. 2025 senesinde Türkiye'nin Sermaye Piyasaları Kurumu'nun uzmanları var olan durumu oturup raporlamışlar. Bu şeye benzemiyor. Ben de söylüyordum. Aklı başında bu piyasaları takip eden zamanında veya bugün piyasa aktörü olmuş, yöneticisi olmuş insanlar. Ben onlardan bir tanesiyim. Bunu herkes görüyordu. Bunun böyle olduğunu.
4: Ama ilgili kurum raporladı hatta diyorsun.
1: Ama yani görmek değil yani. Bir şeyler şey peki. Yanlış gidiyor. Çünkü A girecek B çıkacak ya. A giriyor C çıkıyor buradan. 1 girecek 10 çıkacak ya. 1 giriyor 1000 çıkıyor buradan falan. Tamam. Bunun olmaması gerektiği açık. Şimdi bunu bizim görmemiz bir şey. Yorumlamamız bir şey. Ama bunun raporu tutulduğu halde senenin başında 250 milyar doları bulmayan 250 milyar TL'yi bulmayan bir rakamın bugün 800 küsur milyar TL'ye ulaşmış olmasını açıklayacak ortada hiçbir şey yok. Onun için burada çok ciddi bir sorumluluk ama sadece namussuzluğu yapan, parayı kazanan, cebine indirenlerle alakalı değil. Şimdi buradaki insanlar yani o 330 bin kişi de dahil olmak üzere biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na dayanarak verdiği 455.758 rakamının içerisindeki insanlar ki Okan çok doğru bir şey söylüyor. Diyor ki mağdurları var, mağrurları var doğru. Bunun bir de. Tamam mı? Bu mağrurlarını bir yana ayırdıktan sonra o mağrurların kimler olduğunu da çünkü senin sorunun cevabını oradan da girmek lazım. Mağrurların kimler olduğunu da Merkezi Kayıt Kurumu diye bir şey var bu şeyin içerisinde.
4: Kim
1: Takas Bank, tabii, Takas Bank diye bir şey var. Bütün hesaplarda ilgili kurum ve kuruluşların veya bundan sonra kurulacak olan kurul ve komisyonların peki. Elinin altında bunların kimler olduğu yani mağrurların kimler olduğunu isim isim tespit edebilirsin. Ha olabilir ki şu olur. Ahmet'tir namussuz ve Ahmet Mehmet'i kullanır. Buradakilerin hiçbirini zemmetmemek için bu sefer örneği birinin üstünden götürmeyeceğim. Ahmet Mehmet'i kullanır. Yani aslında işin ticaretini yapan Ahmet'tir ama hani Mehmet'in üzerinden bir hesap açar. Olur bunlar bizim şeyde anasının da anasının adına hesap açar. Onun üzerinden halka arzdan kağıt alır bizim yatırımcının bir kısmı. Yani sıradan yatırımcımız da yapar bunu. Şimdi bu...
4: Ben bu açıdan baktığınızda mesela 455 rakamında düşük görüyorum. Neden? Çünkü mesela mutlaka vardır çevrenizde. Atıyorum baba der ki oğlu ya da oğlu der ki babaya, yaşlı babaya. Baba... Ben
1: yapayım da.
4: Senin adına yapayım. Evet. Ötekisi onun, teyzesinden para alır, aynen. Ötekisi şeyden para alır. Benim aynen. Parayı sen işlet der. Yani aynen. Aslında sadece o tekil yatırımcı değildir. Tekil aynen. Yatırımcının dahası, etrafında da birçok
1: dahası da var. O da senin sorduğun sorunun cevabını verebilmek açısından söylenmesi gereken şartlardan bir tanesi. Tamam? Bir kere bunları birbirinden bir ayrıştırmak lazım. Çünkü ayrıştırdığın zaman diğer yani mağdur olan peki. Kesimin mağrur olan kesim tarafından kompanse edilmesi ve bunun ekonominin geneline veya bu fonlara hiç yatırım yapmamış olan Barış Doster, Ahmet Kasıman, Okan Müderrisoğlu, Ahmet Arpat gibi aktörlere vergiydi şuydu buydu üzerinden yük olmamasını sağlayacak bir çözümün geliştirilmesinde en azından hafifletici bir şey ortaya çıkar. Peki. Altyapı ortaya çıkar. Yani şeylerin sorumluların veya para kazananların bu işten götürenlerin
4: anladım.
1: Ortaya çıkması bu bakımdan önemlidir bu bir. İki, bu şekilde izale etmeyi becerirsen bunu bu fonların da ak olanıyla kara olanını birbirinden ayırman 131'in 131'ini de aynı kefeye koymak lazım mı değil mi bundan da emin değilim onu da söyleyeyim yani. Listenin sağlıklı olup olmadığı konusunda da bir takım şeyler var şüphelerim var bunları birbirlerinden doğru ayrıştırıp sorunu olmayanların evet. Hızla bu mağduriyet kuyruğundan çıkarılmasını sağlayabilirsin. Bu iki. Üç, bunu ne kadar hızlı çözersen öyle 3 ay, 6 ay falan değil. Ne kadar hızlı çözersen bunun ekonominin geneline mesela ne üzerinden? Demin sen söyledin borsa endeksi patır patır gidiyor aşağıya.
4: Onu soracağım ya. Tamam. Orada da dolaylı bir zarar
1: patır
4: var.
1: Patır patır gidiyor. Var yani. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri kafayı tekrar aşağıya yani henüz şeyde yani güvenli bir noktada ama kafayı tekrar aşağıya inmiş durumda. Veya bu senenin sonunda sadece bu fon krizi yüzünden gayri safi yurt içi hasılanın büyümesinin ki iyi olmayacak bu rakam o belli bugünden binde 4 oranında daha düşmesi bekleniyor. Tamam mı? Enflasyonun peki. Tüketim imkanının kısıtlanması yüzünden binde 2 kadar daha aşağıya inmesi bekleniyor. Dolayısıyla büyümeden aslında ciddi bir şey vereceksin. Hı hı. Fedakarlığın anladım. Olacak. Ama bunun karşılığında tüketim üzerinden enflasyona hani can yakıcı pozitif etki bile son derece sınırlı olacak. Dolayısıyla bunların da izale edilmesi anladım. Mümkün. Bu nasıl yapılabilir? İşte o senin sorunun meselesi. Ona da cevap vereceğim.
4: Şimdi siz o zaman çerçeveyi ya da temeli kurdunuz. Bir sonraki turda ödeme nasıl olacak?
1: Ödeme nasıl olacak?
4: Barış Dostlar siz nasıl yorumluyorsunuz tüm bu yaşanın? Neresinden bakıyorsunuz bu krize ya da fon vurgununa?
2: Bir kere neresinden bakarsanız bakın bu elimizde kalıyor. Yani az evvel Okan Bey de anlattı. Ahmet de anlattı. Şimdi hani son günlerde adı sıkça zikredilen bir eski bakan. Hani 2 milyar küsur para kazanmış ve o parayı kazanmak için de 160 küsur milyon lira para koymuş.
4: 163 milyon.
2: Şimdi 163
4: eşiyle birlikte.
2: Milyon para koyup 2 milyar küsur para kazanmış.
4: 2,2.
2: Evet. Şimdi 163 milyon nasıl kazanmış acaba? Yani bir siyasetçinin 163 milyon lira parayı koyacak
1: belki
2: kadar
1: kocası zengin canım.
2: Bir para koyması da gerçekten izaha muhtaç değil mi yani? 3000, 5000, 10000, 100000'den bahsetmiyoruz. 163 milyon lira. Bu bize neyi öğretiyor? Bu bize şuyu öğretiyor. Hemen hemen bütün programlarda yeri geldikçe hepimizin ittifakla, oy birliğiyle kurduğu bir tümceyi. Siyaset bir kişisel zenginleşme yolu, yordamı, aracı, kulvarı olmamalıdır.
4: Barış Dostlar bir de o konuda şöyle bir kafa karıştıran diyelim bir durum var. 163 milyon lirayı tek bir hisseye bağlamakta. Yani
2: bu çok izaha muhtaç.
1: Bu pardon çok özür dilerim Barış. Bu biraz evvel anlattığım kara kutunun içinde ne olduğuna dair bir fikrin var demektir. Başka bir manası yok bunun. Hmm.
4: Ne demek istiyorsunuz yani?
1: Yani orada bir hissede bu riske 163 milyon lira için Türkiye şartlarında almak o hisseye ne olacağının önceden bilinmesi dışındaki koşulların hiçbir tanesinde mümkün değildir. Bak ben herkesten özür dilerim. Ben fena bir finansçı değilim.
2: Tamam mı? Tevazu göster Muhammed. Ben seni tanırım. 40 yıldır tamam sen
1: ben fena bir finansçı değilim. Bu işin Türkiye'de en havalı olduğu dönemde en havalı kurumun çok havalı bir pozisyonunda falan kalmış bir adamım. Tamam mı?
2: Havalı yani, bir adamsın.
1: Havalı bir, adamım
2: havalı bir
1: yani.
2: Adamdır. Havalı bir adam. Akademinin tamam. Yakışıklısı derken bu havalılığından da bahsederim.
5: Şimdi yani. Neyse birbirimizi övmeyelim. Biz konuya girelim.
1: Tamam mı? Bu ben böyle bir şey yapmayı hayal bile edemem.
5: Finansta finansçılara emanet edilmeyecek kadar önemli bir meseleye önemli dönüşebiliyor. Değil, zaten siz zaten o konudaki bilgi ve yeteneğinizi
1: zaten
5: bilgi ve yeteneğinizi finansal mühendislik için kullanamamışsınız mesela.
1: Ben hayal bile edemem böyle bir parayı bir tek hisseye bağlamayı.
2: 163 milyon lira para aldım.
1: Birinin bana vereceği garantiyle falan da yapamam böyle bir şey. Yapamam yani. 163 milyon TL'nin ne olduğunu bir düşünelim yani.
4: Peki buyurun.
1: Tamam mı? 4 milyon dolar neredeyse ortalama kurla bak.
2: Şimdi zaman. İkinci saptamam şu. Az evvel Okan Bey de hatta uzak ve orta geçmişteki hani banker skandallarını, rezaletlerini anlattı. İmar Bankası'nı anlattı. Ben biraz daha yakından mesela hani bir özel bankanın İstanbul'daki bir şube yöneticisi hanım üzerinden futbol camiasının karıştığı
4: Seçil Erzan mı?
2: Seçil Erzan vakası mesela hemen aklıma geldi. Ya da işte gene kamuoyunda Tosuncuk vakası olarak bilinen vaka aklıma geldi. Şimdi bunlar bize elbette Çiftlik Bank. Şimdi bunlar bize çok şey anlatıyor. Elbette. Sonda söyleyeceğiz, başta söyleyelim. Türk yargısına, Türk hukukuna, Türk adalet mekanizmasına kim kimdir diye bakmadan o siyasetçi, bu iktidara yakın, bu muhalefetten hiç bunlara bakmaksızın kılı kırk yaran bir titizlik içinde çalışarak çok kararlı, çok tutarlı, çok yürekli adımlar atmasını bir kere bekliyor millet bir. İki, maalesef biz ekonomi deyince üretim, yatırım, ihracat, istihdamdan ziyade böyle fon, döviz, faiz vesaireyi çok fazla konuşan bir millete dönüştüğümüz için bu işin bir de ekonomik boyutu var. Yani niçin insanlar üretimle, yatırımla, sanayiyle, ihracatla kazanmıyorlar, alın teriyle biriktirmiyorlar da
4: kazanamıyorlar belki.
2: Bu tür manipülatif, sıklıkla da izaha muhtaç olan işlere tevessül ediyorlar. Ha demek ki insanımızın kazanç skalasında da bir sorun var. Yani insanlar bu büyük riskleri niye alıyorlar? Çılgın olduklarından mı? Macera perest olduklarından mı? Hayalci olduklarından mı? Hayır. Çünkü çok kısıtlı gelirleri var. Çok az bütçeleri var. Çok küçük minik maaşları var. E ondan da normal şartlarda altınla, İstanbul Borsası aracılığıyla, dövize yatırım yaparak ya da banka faiziyle kazanamadıkları için böyle çok büyük riskler de içeren işlere yönelmek zorunda kalıyorlar. Yani biz bunu insanımızın sadece tamahkarlığıyla ya da risk almayı sevmesiyle de izah edemeyiz. Demek ki ekonomi de bizim yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, alın terini, emeğiyle kazanmanın hazzını da beraber konuşmamız gerekiyor. Bir diğeri şu. Bir yasal düzenleme gerekiyorsa ve o hemen yapılmalı. Şimdi az evvel Ahmet Kasım'ın sermaye

0: kadar. Medya, evet medya başta olmak üzere bizim insanımıza alın terinin, helal kazancın anlamını, önemini, işlevini anlatırken insanımızı meşru yollardan, yasal yollardan da ev araba alabilir hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi önceki programlarımızda da çok sık konuştuk. Asgari ücretin yaygın ücrete dönüştüğü. Hı hı. Yuvarlayarak söylüyorum. Yani Türkiye'de ücretli çalışan insanlarımızın kabaca yarısının, neredeyse yarısının asgari ücretle geçinmek durumunda olduğu bir süreçteyiz. İnsanlar artık bakkaldan, süpermarketten ekmeği bile kredi kartıyla alıyorlar. Şimdi kredi kartıyla alması bir tarafta bakarsanız iyi dersiniz arkadaş. Bak ekonomi kayıt içinde. Ama bir taraftan bu bir yoksulluğun da göstergesidir. O bağlamda hani insanımızı bu asgari ücretin yaygın ücret olduğu iktisadi koşullardan daha yukarılara taşımamız, taşırken de bunu üretimle, yatırımla, istihdamla, ihracatla, Ar-Ge ile, iktisadi dışsallıkla, ileri teknolojiyle yapmamız lazım. Aksi halde yurttaşımız ekonomide rant, repo, borsa, döviz, faizi konuşuyorsa bu devam eder gider diye endişeliyim. Ve son olarak şunlara söyleyeyim. Şimdi az evvel siz de haklı olarak değindiniz. Acaba bu 450 küsur bin yurttaş arasında, Okan Bey'de tam rakamlar var, 330 bin yatırımcı ki 1 milyon ve altında. Yani bunlar iktisadi terminolojiyle küçük yatırımcı, küçük fon sahibi, küçük meblağ oraya yatıran yurttaşlarımızdan oluşuyor. Bir de Okan Bey dedi ya, bunun bir mağdurları var, bir de mağrurları var. Şimdi mağdurların eğer mağduriyeti, mağdurların mağduriyeti hazineye, maliyeye, bu işte hiç alakası olmayan vergi mükelleflerine yüklenirse eğer, o da toplumdaki adalet duygusunu zedeler diye endişe ediyorum ben. Yani o zaman da bir vatandaş çıkıp der ki arkadaş bak ben falanca bankanın %37'sine razı oluyorum da sen niye bu işe girdin? İkimiz de asgari ücretliyiz. İkimiz de aile babasıyız. İkimiz de ev hanımıyız. İkimiz de çoluk çocuk okutuyoruz. Ama ben falanca bankada değerlendiriyorum 400 bin liramı. %37'ye de razıyım, %38'e de razıyım. Ama sen o 400 bin liranı yüksek risk alarak, hatta tarlayı tapanı, evi arabayı satarak, annenden borç alarak, tamam mı, bu işe giriyorsun. Onun bedelini de ben ödememeliyim, onun mağduru da ben olmamalıyım derse, bu toplumdaki adalet mekanizmasını, toplumun adaleti olan susamışlığını daha da zedeler diye düşünüyorum. Mesela Ahmet Bilir, benim ekonomiye ilişkin yazılarımda sıklıkla kullandığım bir söz vardır. Derim ki kapitalizmde karlar özelleştirilir, zararlar kamulaştırılır. Biz bunu ABD'deki finansal krizde de gördük. Hı hı. Koca koca dev finans kurumları battı. Büyük holdingler battı. 2007-2008'de o zaman ABD'nin başında Barack Obama vardı. Dedi ki arkadaş kurtarma paketlerini devreye sokuyor. O kurtarma paketlerine ABD vergi mükelleflerinin cebinden çıkan para. Şimdi aynı durum burada da olursa vatandaş buraya para yatırana başka türlü bakmaya başlar. Daha acımasızca bakmaya başlar. Kızarak, öfkelenerek bakmaya başlar. O yüzden bu iş milletin, vergi mükelleflerinin, hazinenin de sırtına yıkılmaksızın bir başka formülle çözülmelidir.
1: Tabii konu çok boyutlu. Reklama gideceğim ama belki şunu da söylemek gerekir. Aybaşı geliyor. Siz biraz önce işte işçi, asgari ücret dediniz. Belki bazı işveren maaş veremeyecek. Çünkü sermayeyi ya da eldeki parayı bu fonlarda döndürüp bir şekilde ay sonu için işte çalışanın maaşını değerlendirenler var. Onların paraları gitmiş olabilir. Yani çok kapsamlı, çok boyutlu bir
0: yanıtı durum. Kolay olan bir soru değil bu.
1: Değil, değil, doğru söylüyorsunuz. Bir ara vereceğim, aranın ardından Okan Müderrisoğlu'yla biraz daha bu geri ödemeler ve mutlaka tüm burada konuşulanlara ilişkin Okan Müderrisoğlu'nun söyleyecekleri var. Onunla başlayacağız bölüme.
2: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Fon krizini konuşuyoruz. Nasıl çözülecek? Cumhurbaşkanlığında bugün bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki en kısa sürede mağdur olanlara ödeme yapılacak. Ama o ödeme nasıl olacak? Takvim nasıl işleyecek? Vatandaş yatırdığı paranın ne kadarını geri alabilecek? Mağdur olanlardan bahsediyoruz. Bunlar tabii hala soru işareti. Yol haritasını da biraz daha açacağız. Ahmet Kasım'a da benzer örneklerde bu geri ödemeler nasıl yapılıyor soracağım birazdan, ama öncesinde Okan Müderrisoğlu ilk bölümde uzun süre size dönemedik. Mutlaka burada konuşulanlara söyleyecekleriniz vardır. Ahmet Kasım'ın bir vites kutusu benzetmesi üzerinden yaptığı bir değerlendirme vardı. Yani bu vites kutusunu bozulması için alttan birinin bir bıçak sokması, yani kurcalaması, bozması gerekir.
2: Tornavida
1: sokması. Bunu da öyle herkes yapamaz. Bu işten sorumlu olanlar oraya girip o tornavidayı sokabilir değerlendirmesi yapmıştı. Nasıl bakıyorsunuz? Ya bu işin sorumlusu var mıdır? Mutlaka var. Kimdir? Daha önce bu iş engellenebilir miydi? Biraz geç mi kalındı? Bir SPK raporundan bahsediyor. Ahmet Kasım'ın geçen ay yazılmış. Neden gereği yapılmadı?
2: Geçen
1: yıl yazılmış. Neden işte beklendiği zamanda müdahale edilemedi ve iş bu kadar büyüdü?
3: Tabii bu soruların bir kısmına cevap verebilecek durumdayım. Çünkü hani sürecin yönetiminde ve bütün bilgiye hakim olanlar ancak bunu paylaşmak durumundalar. Şeffaf yönetim için bu gerekiyor. Şimdi Ahmet Hoca'nın kullandığı arabada da olabilir yani. Hem düz vites hem otomatik vites. Dolayısıyla bazen şanzıman da bu nedenle de zorlayınca dağılabiliyor. İlle de birisinin tornavida sokmasına da gerek yok. Ama hoca belli ki hani sanayi kültürüne de sahip. O işin latifesi. Şimdi öncelikle bir hak sahipliği tespiti önemli burada. Kimler hak sahibi? Hoca söyledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu. Burada ismi bir kez geçti. Esasen Merkezi Kayıt Kuruluşu bu hisse senedi veya fon alım sistemlerinde, satım sistemlerinde artık işler elektronik ortamda kaydı yürüyor. Fiziki olarak teslim vesaire söz konusu değil. O nedenle bir defa gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nda, gerek Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda, hatta Takas Bank'ta mutlaka bunun da ötesinde bu portföy yönetim şirketi adına görevlendirilen veya zorunlu olan aracı bankada da bilgi ve kayıtlar mevcuttur. Dolayısıyla öncelikle bir hak sahibi tespiti yapılacak ki Sermaye Piyasası Kurulu bunu süratli bir şekilde gerçekleştireceğine ilişkin bir yol haritası sunmuş. Şimdi burada tabii kritik konu şu, bu tasfiye süreci, fonların tasfiye süreci ve ödemelerin yapılması için başlangıçta 3 ay denildi, sonra 6 aylık bir süre tanındı. Şimdi burada kritik konu şu, ben bu tasfiye sürecinde görevli bankaların yöneticileriyle görüşme fırsatı buldum. Onlar olabildiğince daha hızlı, yani belki bir buçuk ay içinde yapacak şekilde bu tasfiyeyi ciddi bir hazırlık yürüttüklerini belirtiyorlar, ama burada kritik konu şu. Bu fonların içinde elbette şişirilmiş ve bugün büyük zarara yol açan hisse senetleri, dolayısıyla da bizim likidasyon dediğimiz yani paraya çevrilebilirlik kabiliyeti problemli olanların yanı sıra elbette devlet tahvili, hazine bonosu, özel şirket bonosu gibi ya da Türkiye'nin bilinen büyük şirketlerin hisse senetleri gibi somut değer üreten varlıklarda söz konusu. Ama kritik konu şu, bu değerler şu anda şişirilmiş olanları bir tarafa bırakıyorum. Sadece bu hadise nedeniyle bu değerlerde de bulaşıcılık etkisiyle ciddi düşüşler oldu.
1: Doğru.
3: Yani olağan değer üreten ve bir üretimin, bir kurumsallığın karşılığı olan, yıllardır bilinen ve bu anlamda yatırımcının da tercih ettiği şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değerinde ciddi bir düşüşler oldu. Şimdi bu nedenle varlıkları nakde dönüştürmek, likide etmek ve pay sahipliği oranında bu fonlara, yatırım yapanlara ödeme yapabilmek için bir zamanlama da gerekecek. Yani elde şişirilmiş, hiçbir ekonomik değer aslında üretmeyen Ama işte spekülatif karlara ya da spekülatif kazançlara, bana göre haksız kazançlara konu olan hisse senetleri var. O şişirme işinin de nasıl olduğunu ana hatlarıyla anlatabilirim. Ahmet Hoca benden çok daha hakim konuya. Bu işin bir tarafı, ama asıl değer üretebilecek bir takım varlıklar da yok değil. Ama bu varlıklarla ilgili hazine borosu, devlet tahvili, onlar sabit getirili. Peki hisse senetleri? O hisse senetlerinin bugün borsanın genelindeki kayıp boyutuyla ortaya çıkan problemi. Bir de şunu unutmayalım. Yani borsada olağan hisse senedi alım satımı işi, bu fon işi içinde hisse senedinin bulunduğu,
1: doğru,
3: hazine bonosu, devlet tahvili veya diğer getirilerin de bulunduğu bir karma yapı.
1: Sepet.
3: Dolayısıyla elbette buradaki problem hisse senedi piyasasına da bulaştı ve maalesef orada da ciddi değer kayıpları oluştu. Şimdi ortada diyelim ki 16 Eylül'den öncesinde şişirilmiş hisse senetlerini, ki burada zararı üreten ve oyunu döndüren alan da bu, onu bir kenara koyun. Kalanlarında bir ciddi değer vardı belki. Ama şimdi artık onların o piyasa değeri de yok. O piyasa değeri yok ama 16 Eylül'den önce de olduğunu biliyorsunuz. Neden? Çünkü güvenilir sağlam şirketlerin, ekonomik değer üreten şirketlerin hisse senetlerinin karşılığıydı o. Ama şimdi o karşılığı bulmak mümkün değil. Dolayısıyla zararı nasıl tasfiye edeceksiniz? Hangi değer üzerinden tasfiye edeceksiniz? Veya bir kayyuma devredip orta uzun vadede mi yöneteceksiniz bunu? Neden? Belki de TMSF üzerinden yürütmek gerekecek süreci. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon tasfiyesi için bir kurul oluşturuldu ama beklediğimiz gibi hızlı işlemeyebilir. Ayrıca örneğin bir yatırımcı olarak, Ahmet Mehmet demeyeyim ben, bir XYZ daha önceki piyasa spekülasyonu nedeniyle uğradığı zararları bu fon zararlarıyla kıyaslayarak bir talepte bulunursa ne yapacaksınız devlet olarak? Yani basit gibi gözüken ama finansal konuları benden çok daha iyi bilen hoca ya da hocalarımızın izah edebileceği çok karmaşık ve yeni hukuki problemler ve yıllara sahip problemler oluşturabilecek bir tablo da var. O nedenle soğukkanlılıkla daha orta uzun vadeyi düşünerek ve çok yönlü bir çözüm üretmek lazım. Hızlıca belli zararların ya da zarara uğramadan karşılanmasının söz konusu olduğu kadar. Evet.
1: Şimdi bu geri ödeme için bir kere bir fiyat belirlenmesi gerekiyor. Çünkü işte fonlara girerken işte bugün belki 100 lira verip bir pay alıyorsunuz o fondan. Ama belki 2 gün sonra 120 lira ödemek gerekiyor o fon için. Belki 5 gün sonra bir anda düşüyor, 70 liraya da alabiliyorsunuz bir payı. Şimdi herkesin elinde bir şekilde katılım payları var. O pay oranında zaten bir para alınacak. Yani ana param şu kadardı diye bir şey yok. Elinde ne kadar pay var, katılım payı var ve tasfiye edildikten sonra ya da geri ödeme için bir fiyat belirlenecek. O fiyat üzerinden elinizdeki katılım payı kadar bir ücret alacaksınız. O fiyat ne zaman belli olacak ve neye göre belli olacak?
3: İşte benim de anlatmaya çalıştığım bu. Buna şu anda kimse bu cevabı veremez. Çünkü bir süre sonra bir yatırımcı, ya o tarihte bu fiyattan bunu likide ettiniz ama bekleseydiniz bak bir ay sonra şu oldu, dolayısıyla benim zararımı tam karşılamadınız, aradaki açığı da telafi edin diye davada bulunur, dava açar veya girişimde bulunursa ne yapacaksınız? O nedenle bu son derece önemli. Bir de bir hususun altını çizeyim. Bu fonlarda yine lütfen Ahmet Hoca daha iyi bildiği için izah etsin. Belli risk dereceleri var. Yani mesela 7. seviye diye ya da 7 diye kodlanmış, artık sadece çok yüksek risk, çok yüksek getiri diye tanımlanabilen boyuta girenler de var. Böyle fonlar da var. Yani 131 fondan bahsediyoruz. Öyle doğru, şu anda çok net varlıkların bulunduğu fondan söz etmiyoruz. O derece riskli bir fona girenler var ve onların hemen hemen hiçbir ekonomik değeri de yok. O yüzden olabildiğince ekonomik değerin nasıl cari fiyata dönüştürüleceği, ne zaman dönüştürüleceği, tekrar ediyorum, belki de ilk etapta hazine bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili öngörülebilir kısımların nakde dönüştürülerek, orada kimsenin bir itirazı olamaz. Çünkü belli yani hazine bonosu, devlet tahvilinin hangi vadede ne getireceği ve peki, bu sistemin içindeki karşılığı. İlk etapta belki bunları nakde dönüştürüp hisse senetleri konusunda da yatırımcılarla belli mutabakata vararak, onların rızasını ve imzasını alarak borsanın ya da piyasanın aktive olduğu ya da yeniden toparlandığı dönemdeki bir fiyatı kabul etmek için bir mutabakat oluşturmak gerekebilir. Yani
1: peki,
3: bunlar şu anda benim tabii ilk etapta aklıma gelenler.
1: Ne kadar geç ödeme yapılırsa o kadar az zarar eder yatırımcı diyebilir miyim?
3: Böyle bir garanti yok. Böyle bir garanti yok çünkü bahsettiğiniz geç hangi tarihe ve takvime denk geliyor, o anda cari fiyat ne olacak? Onun
1: hayır yani
3: öngörebilir
1: hani
3: ya da garantisini verebilir.
1: Borsanın düzelmesini bekleyelim, fon içerisindeki hisseler biraz
3: ne zaman
1: ki,
3: ne zaman olacak? Ne zaman olacak?
1: Tabii.
3: Evet, o nedenle evet, Ahmet Hoca lütfen bu fonlar üzerindeki risk derecelendirmelerini de izleyenlere ve bu konuda yatırımı bulunanların aslında ben o derece riskli olduğunu da bilmiyordum da dahil olmak üzere söyleyebileceği argümanları. Nakde dönüştürmenin içinde sabit getirili olanlarla hisse senedine dayalı olanlar, sadece hisse senedine dayalı olanlar dahil olmak üzere, sadece hisse senedine dayalı olup aslında şişirilmiş şirket değerleri üzerinden hiç ekonomik karşılık üretmeyenler ne olacak sorusuna benden daha iyi cevap verebilir ama ben de bir ortalama perspektifi oluşturdum kanaatindeyim.
1: Peki, teşekkür ederim. Şimdi Ahmet Kasman döneceğim size ama arada da bir reklamımız var. Hı-hı. O reklamı verelim çünkü kesmek istemiyorum. Önemli, ne kadar geri alabilecek vatandaş parasını, bu ödeme süreci nasıl olur? Bunları Ahmet Kasman'a soracağız. Kapsamlı bir önüne de yazdı, bayağı notlar da aldı. Bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz siyasi işlere.
0: Siyasi işler devam edecek.

0: Hava durumu.
1: Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa-Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde.
0: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü. Ek aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Polaroid fotoğraf makinesi fikri nasıl doğdu?
3: Polaroid fotoğraf makinesini Harvard Üniversitesi mezunu Amerikalı Edwin Herbert Land buldu. Ancak bu buluşa yol açan fikir küçük kızından çıktı. 3 yaşındaki Jennifer, babası fotoğraflarını çekerken neden hemen göremiyorum diye sordu. Yaklaşık 1 saat sonra Land'in kafasında her şey netleşti. Banyo gerekmeden anında görüntü veren fotoğraf makinesi yapabilirdi. Jennifer'ın ilham veren sorusundan 5 yıl sonra 1948 yılında Polaroid Land adıyla anında görüntü veren fotoğraf makinesi piyasaya sürüldü. Makine fotoğrafı sepya tonlarında basıyor, 1 dakikadan az bir süre sonra da negatifin üzerinden soyulup çıkarılıyordu. Land üzerinde çalışmaya devam etti. 1963 yılında renkli fotoğraf basan Polaroid makineyi, 1972 yılında da negatiften soymayı gerektirmeyen Polaroid fotoğraf makinesini geliştirdi. Artık kullanıcılar çektikleri fotoğrafların gün ışığında renklenişini görmeye başladı. Edwin Herbert Land 1991 yılında öldüğünde arkasında kendi adına alınmış 533 patent, 14 fahri doktora, 37 madalya ve ödül vardı.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Siyasi işler devam ediyor.
6: Gelişmiş mi bilmiyorum, tartışılır. Yani sağdan soldan duyup çok fazla yatırım yapan insan vardır. Çok fazla işin içeriğini bilmeyen, ya bir fona yatırıyoruz ama bu fonun içinde hangi hisseler var? Bu fonu yöneten şirket nasıl bir şirket? Yönetim kurulunda kim var? Orada açık. Şimdi Kasım ayında Mehmet Şimşek bir açıklama yapmış. Herkes onu söylüyor şimdi, ekonomiyi bilenler, yorumcular. Ya aslında söylemişti orada, belliydi geleceği. Ama bakıyorsunuz sokakta kimsenin haberi yok. Ya da onu dinlemiş, pek bir şey anlamamış. O yüzden yani anlaşılır bir şekilde dememin nedeni bu.
7: Ahmet Arpat, sana yardımcı olayım. Hoca finans işlerinde iyiyim filan dedi. Hani bir Messi olmasa bile bir Lamine Yamal ayarındayım filan dedi. Dolayısıyla 455 bin kişi görememiş diye öyle bir gerekçe yok artık. Çok iddialı. Aslında zaten o iddiayı da temsil eden birikimiyle bize şimdi bir izahat verir. Biz de hiç olmazsa eksik bilgilerimizi tamamlar, kendimizde güncelleme fırsatı buluruz.
8: Peki. Buyurun.
7: Ne diyeyim şimdi?
8: Faydalanmak için bekliyoruz hocam.
7: Ne diyeyim? Peki diyeyim. Şimdi burada bu arada bir bu tarz bir işlere girmek gibi niyetimiz yok. Dün de olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak. Hani onu da söyleyelim. Hani sadece izleyenler bu konuyu gelecek adına, bugünden nasıl doğru çıkış yolu bulabiliriz adına merak edenlere siz akademik bilginiz ve saha tecrübenizle bir perspektif verirseniz biz de istifade ederiz. Şimdi teşekkür ediyorum. Bir kere bu risk meselesinden başlayalım. İki cins yatırımcı var borsa sermaye piyasaları söz konusu olduğunda. Bir tanesi normal birikim sahibi vatandaş. Bir de nitelikli yatırımcılar var. Nitelikli yatırımcılara ilişkin 2013 senesinin Aralık ayında getirilmiş bir tanımlama vardı. Sermaye piyasası araçlarına 1 milyon TL ki o dönemde 500 bin dolara denk geliyordu o kurla. Yatırım yapan bu seviye ve üstüyle yatırım yapan kişiler o 2013'ten sonra ben onu şeye benzetiyorum. Sovyetler Birliği'ne ilişkin bir fıkra vardır. Ekonomi çok iyi diye anlatıyorlar Stalin'e. Stalin de işte merkezi planlamanın harika gittiğini falan düşünüyor. Ondan sonra fakat bir gün Stalin'i denetleyiciye tutuyor. Hadi bakalım hep beraber bütün politbüro atlıyorlar şeye, trene. Kocaman ülke tabii. Hakikaten de demir ağlarla orası da örülmüştür. Türkiye'nin Atatürk döneminde yaptığı gibi ilk 10 senede. Memleketi gezmeye çıkıyor. Fakat gecenin bir yarısında bir yerlerde hat bozulduğu için tren duruyor. Olacak şey değil yani. Sovyet ekonomisi harika durumda. Planlama, üretim, demir, çelik falan patladık. Fakat tren durunca herkesi alıyor bir panik. Stalin yatmaya gitmiş. Vagonunda uyuyor. Fakat biliyorsun trenler böyle giderken böyle ben çok severim o şeyi. Böyle bir tıkır sıkır tıkır tıkır diye sallıyorlar. Sallanır. Tamam mı? Ya bu uyanır da yani bırak fabrikaları daha demir yolları çalışma görürse hepimizi canına okur korkusuyla gidiyorlar bu politbüro üyeleri ve etrafındaki diğer şeyler bürokratlar Stalin vagonunu satıyorlar sabaha kadar. Sabahleyin zaten tamir tamamlanmış oluyor ve Stalin işin farkına varmadan tren yoluna devam ediyor. Şimdi biz uzunca bir zamandır ekonomik bir krizin içerisinde olduğumuz için ve aslında hiçbir şey yokmuş gibi davrandığımız için mesela Türk lirası cepte taşınabilir bir para cinsi olmaktan maalesef gittikçe çıkıyor. Çünkü en büyük kupür 200 lira. Efendim bugün şeye gitseniz arabanızı hani belediye otoparkında bıraksanız 200 lira veriyorsunuz o kadar yani 100 dolar Amerika'da onun karşılığı yani aslında psikolojik olarak 100 dolar veriyorsunuz en büyük parayı onu biraz yukarıya çeksen en azından cebine sığar falan. Biz bu nitelikli yatırımcı meselesine de böyle yaptık. Ne yaptık? 2013 senesinde 1 milyon lira 500 bin dolarken nitelikli yatırımcıyı öyle sabitledik. Arkasından seneler geçti, enflasyon aldı başını gitti yürüdü. Türkiye ekonomik krizin en abuk sabuk şekillerinden bir tanesinin içerisinden geçti falan ama biz bunların hiçbirine dokunmadık. Dokunmayınca 1 milyon lira da sabit kaldı. 1 milyon lira şimdi bugün 20 bin doların biraz üzerinde bir para. Neyse 2025'in aralığında birdenbire olmuyor böyle fark edip o 1 milyon lirayı 10 milyon lira yaptık. Bugünün Türkiye'sinde çok büyük bir para o. 1 milyon doğru lira da çok büyük bir para. Bak neymiş? 30 bin kişi 1 milyon liranın altında. Bu nitelikli yatırımcılardan ne beklenir? Bu riski İşte 1 ila 7 arasında fonları nitelemek için kullanılan riski normal vatandaştan çok daha iyi anlamlı. Çünkü onların ekstra hakları var.
9: Peki.
7: Tamam mı? Yani herkesin yatırım yapamadığı araçlara yatırım yapıyorlar. Kimseye duyurulmayan bir takım şeyler onlara söyleniyorlar ve legal bu. Yani hukuki olarak böyle bir hakları var. Şimdi burada 10 milyon liranın üzerinde nitelikli yatırımcı olarak hadi 1 milyon demiyorum.
9: Peki.
7: Tamam 2025 aralığına da peki razı oldum. Nitelikli yatırımcı olarak nitelenebilecek durumda olan ve bu fonlara 7'sine 6'sına falan yatırım yapmış olan insanlara geriye para ödemek
9: kimse kusura bakmasın, bana hiç hakkaniyetli gelmiyor. Onlar hele ve hele piyasa kağıtlarını alıp satan, hisse senedi ağırlıklı bu özellikle, hani isim kullanmıyoruz değil mi?
10: Kullanmasak
9: son isimleri. Tamam mı? Hele ve hele bu 800 milyarlık
10: devasa
9: fon, Ponzi diyorlar ya buna. Bu da Ponzi. Ponzi şeyinin işinin 500 milyarını üzerindeki bir kısmının tutulduğu fonlara bu nitelikte olup da yatırım yapmış olan ve bunların da hisse senedi kısmını seçmiş olanlarla ilgili olarak ne yaparsanız yapın, eğer bunların bütün paralarını öderseniz olmaz. Şimdi bence olmaz yani.
10: Peki.
9: Bütün paraları dediğinde de neden bahsettiğini açıklığa kavuşturman lazım meseleyi çözümleyebilmek için. Bütün para kağıt üzerinde o gün, yani fonun işleme kapatıldığı günkü
10: değerinden
9: bile, yani zirve değerini dahi demiyorum.
10: Tamam.
9: İşleme anladım. Kapatıldığı için daha düşük bir değer ama hala yüksek. Değerinden bütün parayı geri mi vereceksin? O da olmaz. Neden olmaz? Çünkü fiktif o. Yani
10: yok yani aslında öyle bir değer.
9: Öyle bir değer yok. Şimdi bu adam bir de ayın 12'sinde 13'ünde kulağı delik olduğu için bir şeyler ters gidiyor'yu duymuş. Nitelikli olduğu için Mehmet Şimşek'in daha önce yaptığı uyarıdan haberdar. Burada bütün bu olan bir tane de çok hususi bir önemi olan Morgan Stanley'nin MSCI indeksinin yaz boyunca yaptığı birbiri ardına gelen 3 tane, sonuncusu Temmuz'da olmak üzere, açıklamaları duymuş.
10: Uyarıları belki.
9: Uyarıları de. Yani onun neye karşılık geldiğini bilen, yani onu da konuşuruz gerekirse, bilen birisi ayın 14'ü sabah düğmeye basıp sattı. Yani satış emrini girdi. Satış emri kayda girdi. Tamam mı? Fakat kayda giren emir icra edilemedi. Şimdi bu adama ne yapacaksın? Bütün parasını geri mi vereceksin? Önden duydu. Hı hı. Şimdi demin Okan Müderris onu söylediği
10: için. Gerçi alınan karar yanılmıyorsam yani o gün verenleri ödemeyi alamasa da onlar da
7: sildi. 16'sına kadar.
10: Ha,
7: 16'sına kadar diye SPK netleştirdi.
9: 16'sına kadar.
7: 16'sından sonraki 16 özür diyorum. 16 Eylül'den sonraki emirler bakımından ve 16 Eylül öncesi emirler bakımından şöyle bir çizgi çekti. Bunun için de ayrıca ince işçilik yapılacaktır. 16 Eylül'e kadarki emirler doğrudan doğruya bu tasfiye sürecindeki varlıklara pay sahipliği oranında katılacaklar. 16 Eylül'den sonra, yani 17 Eylül'den itibaren verilen emirler bakımından ise burada eğer bir değer kalırsa orada bir paylaşım yapılacak. O da zaten çok ihtimal içinde gözükmüyor.
9: Peki. Şimdi bu bence doğru değil. Onu söyleyeyim. Yani ben olsam böyle bir kararın arkasında durmam. Neden durmam? Çünkü demin söylediğim hikaye söz konusuysa ben, yani önden haber aldığım için ödüllendirilmiş olacağım.
10: Gerçi orada da başka bir süreç işliyor gördüğümüz kadarıyla. Yani işte Cumhuriyet Başsavcılığı en son Fatma Betül Sayankaya'nın ve eşinin mal varlığına bir dondurma kararı talep etti. İşte Mustafa Sandal'ın eşiyle ilgili yine böyle bir dondurma kararı vardı. Sonra o el koymaya döndü. Sanki böyle bir geriye dönük inceleme araştırma yapılıp dediğiniz gibi şüpheli görülen para trafiklerine bir tedbir uygulanacak gibi geliyor. Bilmiyorum. Okan Müderris onunla sorarız. Onda daha fazla ya, bilgi vardır.
7: Bunu söyledim. Temmuz ayıyla 16 Eylül arasındaki iş ve işlemler spesifik olarak savcılık tarafından talep edildi. Şimdi buradaki yüksek miktarlı ve hani olağan dışı gözükenlerle ilgili profesyonel bir ekip ayrıca çalışma yapacak.
10: Ne diyecekler? Hani geri mi getirecekler
7: Eylül,
10: parayı?
7: 17 Eylül'ü efendim?
10: Parayı geri getir mi diyecekler? Ne olacak yani bu inceleme sonucunda?
7: Diyebilir. Şöyle söyleyeyim.
10: Diyebilir
7: buradaki
10: mi?
7: şüpheli işlemler için elbette ayrı bir izah istenecek ama ben yine yayının içinde söylemiştim.
10: Şüpheli işlem İstat nedir peki? Yani burada hangi işlem şüpheli olarak nitelendirilebilir? Yani parasını çekmeyen
7: yatırımcılar içinde.
10: Buyurun.
9: Buyurun Okan.
7: Nitelikli yatırımcılar içinde sisteme giriş tarihi sistemden çıkış tarihi, sistem içinde elde ettiği toplam değer üzerinden belli sorular elbette sorulacak, sorulmak durumunda. İşte ben onun için dedim, ispat külfetini bu olağanüstü değeri elde edenlere açıkla bunu kardeşim. Bu bir piyasa davranışı mıdır, yatırımcı davranışı mıdır? Yoksa olağanüstü bir durumu senin içeriden aldığın bilgi veya bu spekülasyonun veya bu örgütlü faaliyetin bir parçası olarak mı gerçekleştirdin ya da gerçekleştirmedin? Yani bu senin piyasada olağan işleyişte elde ettiğin bir kar mıdır, değil midir diye. Bunu izahı karşı tarafa bırakacak bir yasal düzenleme söz konusu olabilir. Şunu da hatırlatayım. 2001'deki bankacılık krizinden sonra 2003 yılında bir yasal düzenleme yapıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankaların büyük hissedarları ve yöneticilerine doğrudan doğruya mal varlıkları itibariyle gidilirken bunun olağan kişisel gelir ve servet olduğunu izah etme, aksi takdirde de zimmet dolayısıyla bunun tekrar kamuya döndürülmesiyle ilgili bir ispatı ve açıklamayı karşı tarafa bırakan düzenleme yapıldı ve Anayasa Mahkemesi kamu alacağının, kamu menfaatinin ve bunun hızlı tahsilinin öncelikli olduğunu belirterek bu yapısal temel ana ilkede ispatı karşı tarafa bırakan, biliyorsunuz iddia sahibi iddiasını ispatla mükellef. Evet. Yani TMSF demeli ki kardeşim sen bunu bu bankacılık faaliyeti içinde değil, burayı hortumlamak tabiri caizse suretiyle elde ettin, ben bunlara el koyuyorum, aksini de ispat ediyorum demesi beklenir olağan şartlarda. Ama o 2003'teki düzenleme bugün de yürürlükte. Hayır, karşı taraf ben bunu olağan şekilde ve meşru şekilde elde ettim diye izahla baş başa bırakıldı. Ve orada da tabii önemli bir kamu kaynağı yine milletin hak ve menfaatine döndürüldü. Burada da böyle bir ihtiyaç var. Ha şu da söyleniyor, SPK yasası ve işte ilgili maddesi 107. maddesi pişmanlıktan beyanla hakkında suç duyurusunda bulunanların oluşan zararın iki katını telafi etmeleri halinde bunların bu yükümlülükten kurtulmasına imkan verebilecek bir mevzuat hükmü var. Ama peki, bu tabii bugünkü problemin çözümüne doğrudan ne kadar katkı sağlar açıkçası zor gibi gözüküyor.
10: Peki biraz hızlanalım. Şimdi siyasi boyutunu da konuşmak istiyorum çünkü sürede akıyor, buyurun.
9: Şimdi bütün bu anlatılanlar yapılmalı. Hı-hı. Birincisi bu. Yani demin söylemeye çalıştığım, anlatmaya peki çalıştığım şeyi Okan Müderrisoğlu anlattı zaten. Buralardan, dolayısıyla bu fiktif karlardan bunun ödenmemesi gerekir. O halde ne yapılabilir?
7: Evet.
9: Ne yapılabilir? Bu bir kere fondaki payın nispetinde önden emir vermiş olanların tamamının işlemleri hangi koşullar altında ve hangi itkilerle, hangi düşüncelerle, hangi bilgilerle yaptıklarının sorgulanması gerekecektir. Ha, buradaki problemi hem söyleyeceğim, Okan Müderrisoğlu söyledi zaten. Buradaki problemi nedir? Normal hukuk sisteminde suçladığın adamın suçsuzluğunu ispat etmesi diye bir şey söz konusu değil. Sen onun suçlu olduğunu ispat etmek zorundasın. Yani masumiyet karinesi dediğimiz çok önemli bir hukuk ilkesi. Fakat bu durumda bu şüpheli işlemlerin yani olağanüstü bir hukuk uygulanacak. O olağanüstü hukukun zemini de var. 2001 krizinden kalma böyle bir zemin var. Bu zeminin çalıştırılması gerekir. Ama çalıştırılan zeminin arkasından mesela nitelikli yatırımcısı Ahmet, yatırımcı Ahmet'in burada bir şeyinin olmadığı, şüpheli bir durumunun olmadığı. Yani o gün karar ver. Olamaz mı? Olabilir. O gün karar vermiş.
10: Yani mesela şimdi
9: satmaya.
10: Satmış elindeki payı, yüksek bir para almış ama gitmiş daha düşük, o parayı daha düşük bir yerde değerlendiriyorsa burada bir şüphe uyanabilir. Yani yüksek kazançlı bir yerden niye çıkıp daha düşük kazançlı bir yere gidiyorsun, yani bir şey mi biliyordun da çıktın kaçtın diyebilirler.
9: Bu senin söylediğin mekanizmanın nasıl işleyebileceğine ilişkin bir şey.
10: Ya da başkası onun parayı çekmiştir, ev almıştır, için çektim, yatırdım demiştir, onun, o apayrı bir şey olur.
9: Ya, o da çok akıllıcı bir şey olabilir mesela, yani çok hin bir yaklaşım olabilir. Dolayısıyla
10: bu senin söylediğin
9: kadar basit olmayabilir.
10: Tamam, doğru.
9: Tamam mı? Ama orada başka bir kriter var. Kazanç fiktif ya, ben 100 liraya aldım, 1000 liraya sattım.
10: Tamam.
9: Yani ki buradaki kazançlar çok daha farklı. %524 kazanılmış yani bir tek fonda. Kurulduğu günden itibaren. Şimdi bu parayı mı alacak? Satış emrini girdiği için. Hayır. Ne yapacaksın? Payı nispetinde vereceksin. Ama burada da bir nüans var. Anlat dediğin için onu da anlatacağız.
10: Ama hızlı anlatalım.
9: Ama hızlı. Bak şimdi bunu gerçekten hızlı anlatamam.
10: Neden ama yani. Siz çok basit anlatabilirsiniz. Ben biliyorum ya,
9: hayır,
10: bunu
9: çok,
10: yani.
9: Çok basit, çok basit anlatılacak bir şey değil bu. Yani gerçekten basit anlatılacak, peki, bir şey değil. Çünkü iki tür fon var orada. Hı hı. O iki tür fonun hangisinde olduğun önemli olacak, peki, bu sefer. Eğer yüksek riskli hisse senediyle şey yapan, alım satım yapan bir fondaysan, hı hı, başka bir şey. Para piyasası fonu dediğimiz türde paranın zaman değeri üzerinden değişik şekillerde
10: en
9: para kazanan
10: en risksiz
9: fondaysan başka bir şey. O fonun sadece devletin borçlanma araçlarına ve teminatlı bir takım hisse operasyonlarına, repo operasyonlarına şey yapan, yatırım yapan kısmındaysan başka bir şey. Şimdi bu üçüncü cinstekiler muhtemelen paralarının gene o fonun kompozisyonuna bağlı olmak üzere. Çünkü orada da para piyasası fonu deniyor ve onlar pay reposu yapmışlar. Şimdi pay reposunu anlatırsam sen bana gene dur diyeceksin. Onun için tamam mı? Öyle bir takım daha riskli işler yapmış olanlar da oranlamaları nispetinde bakmak kaydıyla bunlar büyük bir ölçüde paralarını alırlar.
10: En az zararla çıkacak kısım
9: en
10: bu.
9: En az zararla çıkacak kısım bu. İkincisi daha fazla zararla çıkar. Hissede olanlar, onlar için durum çok parlak gözükmüyor.
10: Peki.
9: Özellikle de bu fonların çok riskli hisselerde spekülatif olduğundan şu anda şüphelenilen, hı hı, işlemler yaptıkları düşünülürse. Peki o zaman başka bir soru devreye giriyor. Biz bu ödemeyi neye göre yapacağız? Şuna göre yapacağız bence. Yani bu ayrımların hepsini de biraz daha dikkatli bir biçimde yaptıktan sonra. Bizim yapacağımız şu: eğer 100 lira yatırdıysa ve fondaki varlığı da işte o fonun toplam değerinin o gün itibariyle %1000'de 10.000'de birine denk geliyorsa bu nispette, hı hı, ama yatırdığı meblağıyla ödeme yapabilirsin. Yatırdığı meblağı Türkiye'nin yüksek enflasyonlu bir ülke olduğunu düşünerek o enflasyon nispetinde yükseltebilirsin. Veya çok iyi niyetli bir gününe denk geldi. O zaman döner ortalama olarak benzer fonların hala faaliyette olan belki BIST 30'daki bankaların ve onların yatırım şirketlerinin emsal fonlarının getirisi kadarını verebilirsin. Onu bir, anladım, şey alabilirsin. Veya bunun üzerinden kardeşim, yani bu da hani aldığın riski sonuçta bu der. Bunun önemli bir kısmını kesersin. Fakat bununla da bitmez. Çünkü bunları kestiğin zaman, peki kestin ettin falan ama 1 lira, 10 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lira bir şey kaldı ortada. Alacağı
7: Ahmet
9: var
7: Arpat,
9: adam.
7: Bu fon ödemeleri nasıl olacak diye ayrı bir program yapmak lazım. Yarın evet, hocayı çok... ayrı bir programa davet edin istersen. Ben konunun hani teknik mantığını bilmekle birlikte hocanın anlatımı itibariyle artık yüzebileceğim bir denizi aştı, bir okyanusa dönüştü iş hakikaten.
10: Ankara'dan isyan geldi.
7: Olabilir.
9: Tamam mı? Yok, bu son cümlemi tamamlayayım zaten.
7: Burada isyan yok. Özür diliyorum. Burada isyan yok, burada nisyan var. Yani artık hocanın anlatımları ve karmaşıklığı karşısında biz eksik kaldık.
9: Yok.
7: Zavallı yatırımcı ne yapacak? Bence zor şimdi, yani.
9: Yani bu anlattığım hali
7: bu
9: en
7: arada
9: az çok karmaşık
7: kıymetli,
9: hali diye
10: düşünüyorum. Hadi tamamlayın,
7: kıymetli,
10: son cümle olsun.
7: Çok kademeli.
9: Şimdi
7: şöyle,
9: orada da
7: şöyle
9: kaç paranın
7: çok
9: nasıl ödeneceği meselesi.
7: Çok kademeli, doğru bilgiler veriyor hoca.
10: Hoca doğru bilgilendiriyor. Aslında bir anlamda da bu işi ya da bu süreci üretenlerin işinin ne kadar zor olduğunu da ortaya koyuyor.
9: Ayrıca hocanın şöyle ama bir kaygısı var. 5 lira oradan, 10 lira oradan diye anlatmaya başlarsan Sermaye piyasaları kanunu son derece müteşekkil bir kanun olduğu için Türkiye'de bu kanuna muhalif olduğumu benim bütün her şey burada olup biterken söyleyebilir birisi çıkıp bununla ilgili bir şikayet doldurabilir ve haklı olur. Bakın şu ülkede yaşıyoruz. Benim ya da benim gibi başkalarının bu işlerin içinde bir tecrübesi olduğuna inanılan, kamuoyu bilinirliği olan insanların resimleri kullanılarak, kamuya açık web sayfalarındaki biyografileri kullanılarak, yapay zekayla sesleri taklit edilmek suretiyle benim var böyle bir davam.
11: Peki.
9: Böyle bir davam derken benim dava ettiğim, dava açtığım ve mağdur olanların hepsini de bana ulaştıkları zaman kendi dava dilekçemin içine eklediğim böyle bir şey var. Adamlar gitmişler %500 kar öneriyoruz diye sosyal medyada peki, böyle bir şey yaptılar.
10: Onun için seçerek dikkatli.
9: Onun için seçerek anlatmak zorundasın.
10: Peki hocam. 20 şimdi, dakika oldu hocam.
9: Ve bunları yani benden böyle bir şey duyduğunu iddia eden herkesin hiçbir surette bunun ben olmadığımı bilmesi peki gerekir. Ha, onu da söyleyeyim. Şimdi böyle de bir sürü insan var. Şimdi burada toplanan paradan nasıl toplanacak o halde? Yani
10: bir
9: lira, 10 lira, 5 lira. Buradan bir, bu kuruluşların bu fonları yönetirken aldıkları fon yönetim ücretleri var. Al bunu buraya. Bu kuruluşların kendi hazır değerleri var. Al onu da oraya. Bu kuruluşların yöneticilerinin bu işten sorumlu olduğu anlaşılan yöneticilerinin şahsi bir takım varlıkları var. Al bunu buraya. Demin anlattığım haksız kazanç elde eden veya konuştuğumuz siyasi bağlantılar, belki suçlu belki değil, ismi geçen şahıs ve işte eşi falan. Bunu, buradaki para al bunu buraya. Geriye doğru baktın, nitelikli yatırımcı şu bu, önden haber aldığını anladın, al bunu buraya. Şimdi bugünkü mevzuat içerisinde anladım, bütün bunlar hazineye irat kaydedilir. Onu öyle yapmayacaksın. Çünkü Türkiye'de bunun imkanı var. Yarın kanunu çıkarırsın olur. Bunu bir fona koyacaksın. Bu fonun üzerinden dağıtacaksın. Anladım. Amerika'da benzer bir durumda mesela
11: peki,
9: bu anlattığım yöntemlerle geri alınan paralarla en azından ana paraların %90'ı oranında ödenmesi mümkün oldu
11: anladım
9: yatırımcıya.
11: Peki.
9: Ha, bir de bunun tabii devletin bütün bunları üstlenerek yapılabileceği bir versiyonu var. Onu da 1975'te 1902 no'lu kanunla yaptık. Kamu zararlarını eritmek için 100 yıllık bir şey kağıt çıkarmak suretiyle yaptı devlet bunu. Ha, bir de bu yöntemi var. Anladım. Ama o yöntem hem bize enflasyon olarak hem de işte o zaman Barış'a, Ahmet'e ve Okan'a kilitlenir şeyi.
11: Peki.
9: Yani bu iş.
10: Peki. Barış Soser, peki işin siyasi boyutu. Şimdi baktığımızda muhalefet çok sert eleştiriler getiriyor. Hatta dün CHP, düzeltelim, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in çok sert açıklaması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik. Haberin varsa sorumlusun, haberin yoksa yönetemiyorsun şeklinde özetlenebilecek bir çıkıştı. Çok da sert tepki gördü. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız diyor. Hatta işte nefsini köreltenler ya da işte AK Parti'ye kara çalmak için aramıza sızdırılanlar gibilerinden de dikkat çeken bir vurgusu var. MHP lideri diyor ki Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırı girişimidir bu olay. Siz siyasi açıdan nasıl yorumluyorsunuz tüm bu yaşananları ve bu tartışmayı?
12: Şimdi burada en fazla adı öne çıkan isim kim? Bir siyasetçi. Hı hı. Ve o siyasetçinin eşi Fatma Betül Sayan Kaya. Herhangi bir siyasetçi mi? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir siyasetçisi mi? Yani bir dönem belediye meclis üyeliği yapmış. Ülkemizin bir güzel ilçesinde bir dönem ilçe başkanlığı yapmış. Herhangi bir siyasetçi mi? Hayır. Partinin en önemli karar organlarında bulunmuş artı bakanlık yapmış bir siyasetçi. Şimdi dolayısıyla bu kaçınılmaz olarak, doğal olarak da ya acaba arkadaş bu siyasi konumundan dolayı, bu siyasi bağlantılarından dolayı, bu siyasi karşısından dolayı bu işlemler, bu fon işlemleri hakkında önceden bilgi sahibi mi idi sorusunu akla getiriyor. Bu doğaldır. Bunun için ister iktidara yandaş, iktidarı savunan, iktidara oy veren bir efendim iktisatçı, bilim insanı, gazeteci ya da yurttaşımız olsun, isterse iktidara muhalif bir efendim gazeteci, yazar, akademisyen, yurttaşımız, seçmenimiz olsun. Bu fark etmez. Şimdi 160 küsür milyon lira yatırıp 2 milyar küsür para alıyorsanız eğer, Arkadaş muhakkak size içeriden bir bilgi gelmiştir. Eğer içeriden bilgi gelmediyse bu kadar büyük meblağda, bu kadar büyük meblağda bir parayı ona yatırmazsınız. Kuşkusu, kaygısı, eleştirisi akla gelir mi gelir? O yüzden burada bu siyasetçinin sorumluluğu kaçınılmazdır. Yani bunu bir kenara koyalım.
10: Partisinden istifa etti.
12: Partisinden istifa. Yeter mi? Yetmez. Hı. Siyaset müessesesinin eğer varsa içinde iktidar ya da muhalefet ayrımı gözetmeden
9: i̇stifa
12: söylüyorum.
9: İstifa etmedi, affını istedi bu arada.
12: Tamam mı? İktidar ya da muhalefet ayrımı gözetmeksizin söylüyorum. Altını defaten çizeyim. Siyaset müessesesinin de Türk demokrasisinin selameti için, siyasetin itibarı için ve en önemlisi, en önceliklisi Türk milletinin bekası için, selameti için, huzuru, mutluluğu için içindeki bu tür isimler ayıklaması gerekir. Yani efendim bakın ben de zamanında buraya girmiştim, ha hiç bunları beklemeye gerek yok. Siyaset müessesesi kimden şüpheleniyorsa, elbette masumiyet karnesi bakidir ama kimden şüpheleniyorsa, kimin servetinde, kimin gelirinde izaha muhtaç şekilde bir artış var ise bunun üzerine kararlılıkla gitmesi gerekir. Bakın burada iktidarı, muhalefeti, sağı solu, muhafazakarı, milliyetçisi, liberali, sosyal demokrati ayırt etmek için söylüyorum. Çünkü dikkat ederseniz son zamanlarda hani kimi belediye başkanları üzerinden de oldu bu. Şimdi bu eski bakan üzerinden ve eşi üzerinden de oluyor. Geçtiğimiz aylarda gerek İktidar Partisi'ne mensup bir Erzurum milletvekili kadın siyasetçi üzerinden de böyle bir olağanüstü servet artışı gündeme gelmiş. Şimdi bütün bunlar sadece bir partiyi yıpratmıyor. Hı hı. Bu siyasetin tamamını yıpratıyor. Yani muhalefette de olsa sadece muhalefet partisi yıpranmıyor. Siyasetin tamamı yıpranıyor. İktidarda da olsa sadece iktidar partisi yıpranmıyor. Siyasetin tamamı yıpranıyor. Yani bunun sadece bir politik boyutu olmadığı, etik boyutu da olduğu, bunun sadece bir siyasi yönü olmadığı, ahlaki yönde olduğu konusunda milletin, Türk milletinin kahir ekseriyetinin hemfikir olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden siyaset gerekeni yapacak. Yani affını isteyerek, istifa ederek değil, siyaset müessesesi, partisi söz konusu kişiyi ya da kişileri, hangi parti olursa olsun, ihraç edecek, ardından da onu Türk yargısına sevk edecek. Aksi halde görevden affımı istedim, istifa ediyorum, canım bir kez oldu, Yüce Mevlam beni zenginlikle sınıyor şeklindeki açıklamalarla bu işler olmaz.
9: Bunu nereden buldu ya?
12: Bir hanımefendi siyasetçi de onu söyledi ya, böyle olağanüstü bir servetten sonra. Ha, Yüce Mevlam dedi beni zenginlikle sınıyor dedi. Şimdi bizleri sınamıyor Yüce Mevlam. Şimdi dolayısıyla siyaset müessesesi, siyasal partisi, hangi partinin üyesi ise, iktidarı var, benim için fark etmiyor. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı söz konusudur çünkü. Peki, onu ihraç edecek, sonra da arkadaş yargıya teslim edecek.
10: Suç şahsi bir konudur. İşte siyaseti bağlamaz ya da herhangi bir partiyi bağlamaz. Bu yaklaşıma ne diyorsunuz?
12: Şimdi ben bu yaklaşımı elbette ilkesel olarak suçta ve cezada şahsilik esastır. Hı-hı. Ama şimdi siyasetçi siyasi konumundan dolayı, siyasi konumunu kullanarak, siyasi hüviyetini araçsallaştırarak içeriden aldığı bilgilerle eğer böylesi bir olağanüstü servet edinmişse o artık orada biraz ilkesel olarak şahsi olmakla beraber çok da şahsi olmaktan çıkıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda neyi hatırlıyoruz? Bir kadın bakanın yönettiği bakanlığa kendi şirketi üzerinden kolonya temizlik var. Malzemesi alımını hatırlıyoruz. Arkadaş dersin yani ne var? İhaleye girdi. Aldı. En düşük fiyatı o verdi. Aldı.
10: En düşük fiyat,
12: efendim, yüksek kalite söz konusuydu, verdi aldı. Ama şimdi bu yasal olmakla beraber vicdana, ahlaka, meşruiyete, etiğe ne kadar sığar? Sığmaz. Şık mıdır? Şık değildir. Yani dolayısıyla burada siyaset mekanizmasının, siyasal kurumlarımızın, partilerimizin devreye girmesi gerekiyor. Efendim, suçta ve cezada şahsilik vardır. Evet, ilkesel olarak bu böyledir. Ama eğer o zanlı henüz hüküm giymiş değil, masumiyet karinesi, henüz hüküm giymiş değil.
10: Doğru.
12: Henüz mahkemeye çıkmış değil.
10: Doğru.
12: Ama belli ki siyasal konumunu, siyasal kimliğini, siyasal hüviyetini kullanarak o yatırımı yaptı. İçeriden o bilgileri alarak o fona, o kağıda, o hisse senedine yatırım yaptı. Siyasal konumu, siyasal bağlantıları sayesinde gene içeriden aldığı bilgilerle tam da zamanında oradan çıktı ve 163 milyon lira koyup 2 milyar küsur elde etti. Şimdi elbette burada bir şahsilik vardır ama siyasal bağlantıları, siyaset mekanizmasını, siyasi ilişkileri, o konum kullanılarak elde edilen bilgileri de bizim görmezden gelmememiz gerekir.
10: Peki Sayın Bahçeli'nin bu fon krizi Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırı girişimidir çıkışını değerlendirmesini nasıl yorumlarsınız?
12: Şimdi elbette iktidar partisi, Milliyetçi Hareket Partisi kastetmiyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi bu bağlamda bu eski bakandan, eski parti üyesinden dolayı hayli yıpranıyor. Muhalefet de doğal ve kaçınılmaz olarak muhalefetliğini yaparak bunu bir şekilde politize ediyor, gündemde tutuyor, ardı ardına yine isimler açıklayacağım diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın, Devlet Bahçeli'nin bu Cumhur İttifakı'na yönelik efendim bir saldırılır şeklindeki yargısı, hani işin içinde bir MHP'li siyasetçinin adı geçmediği için, işin içerisinde en azından bugün itibariyle MHP'ye yakın efendim bir politik aktörün adı geçmediği için bence hani Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırı olarak değil de hani muhalefetin bunu iktidar partisini, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de yıpratmasına yönelik bir efendim politik argüman olarak okunabilir. Ama yani, Cumhur İttifakı'nın tamamına yönelik bir saldırı mı diye sorsanız bana hayır, benim kanaatim.
10: Gerçi Sayın Bahçeli bir saldırı değerlendirmesi yaparken bir anlamda o saldırıyı savuşturma ya da üstüsünden gelme adına da siyasette arınma çağrısı yaparak sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguluyor.
12: Yani bana sorarsanız Cumhur İttifakı'na yönelik muhalefetin böyle bir saldırısı yok ama muhalefet Adalet ve Kalkınma Partisi'ni burada yıpratıyor, yıpratmaya çalışıyor ki bu muhalefetin yapması gereken bir şey. Siyasetin doğasında vardır bu. Aksi olsa iktidar bunu yapmaz mı? Zaten yapmıyor mu işte? İstanbul Belediyesi üzerinden yapmıyor mu? Yapıyor. Bu siyasetin doğasında olan bir polemiktir. Buna kimse itiraz etmez. Ama siyasette arınma çağrısı o kaçınılmaz. Yani eğer siyaset bu parayla, bu izaha muhtaç servetle arasına mesafe koymayacaksa neyle arasında mesafe koyacak?
10: Okan Mündersoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili durum. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mal varlıkları, eşi ve kendisi için mal varlıklarının dondurulması yönünde bir talepte bulunduğu bir yazı yazıldı. Mahkeme değerlendirecek o talebi. Nereye doğru gidiyor Fatma Betül Sayan Kaya üzerindeki bu süreç?
7: Bu konuyu az önce sorduğun soruyla bağlantılı olarak cevaplamaya çalışayım. Dedin ki suç şahsidir, siyaseti bağlamaz yaklaşımına ne diyorsun? Böyle bir soru sordun.
10: Doğru.
7: Esasen suç şahsidir, suçun şahsiliği ilkesi evet. Fakat siyaseti bağlar. Fakat ne zaman bağlar?
10: Ne zaman?
7: Eğer yanlış yapana sahip çıkarsanız bağlar. Yani açık itiraflara, etkin pişmanlıklara, somut belgelere, iddianamelere rağmen siz hala malum belediye başkanları dahil olmak üzere bir büyük ekosisteme sahip çıkmaya devam ediyorsanız bu siyaseti bağlar. Ha, hocanın dediği gibi, yani Barış Hoca'nın dediği gibi, Fatma Betül Sayan Kaya örneği de dahil olmak üzere siyasetin AK Parti kanadını evet yıpratır, doğru. Peki nereye kadar yıpratır? Refleksi ne zaman, ne kadar ve ne ölçüde gösterdiğinize bakılır. Siyasi geçmişi itibariyle bir kurumun, bir siyasi kurumun çatısı altında olması elbette o kurumla ilişkilendirilir. Ama eğer nefsine yenik düşenlerle derhal yolumuzu ayırıyoruz der ve bunun gereğini yaparsanız ve 25 yıllık AK Parti siyasetinde, AK Parti'nin içinde nefsine yenik düşen, kibrine yenik düşen veya AK

0: tümünü yıpratıyor ya da siyasetin tümüyle ilgili etik soruları gündeme getiriyor mealinde Sayın Barış Doster konuşurken hiç de haksız değil. Bundan sonra yeni partinin devam etmekte olan somut itiraflar karşısında bu iş siyasidir diye işin ahlaki, ekonomik, mali yani açık rüşvet ve benzeri yöntem ve yollara ilişkin gerçekliğiyle ne kadar yüzleşip yüzleşmeyeceği de büyük bir sınava dönüşecek. Bugün AK Parti kendi iç hesaplaşmasını ve gereğini yapmış durumda ama yeni parti eski Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetiyle daha ne kadar devam edeceğine ilişkin başka bir sorgulamayla karşı karşıya kalacak. Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı bağlamındaki sözünü ben önemsiyorum. Şu nedenle önemsiyorum. Elbette muhalefet bunu fırsata çevirecektir kendi siyasi hareketi bakımından. Ama iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Yani Fatma Betül Sayın Kaya'nın önünde bir yanlış olduğunu kabul ediyorsak o zaman şimdiye kadar büyük sorgulamalara ve hatta siyasetin ana gündem maddesi olmaya konu edilen CHP'li belediyeler şimdi bir kısmı yeni partili ama ne olursa olsun işte o belediye başkanlarıyla ilgili devam etmekte olan yargılamalara dair somut bir takım gerçeklikleri, itirafları, etkin pişmanlıkları ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla bu ikisini birlikte tarttığımızda bir taraf itibariyle yüzleşen, diğer itibariyle hala bu kamburu sırtında taşımaya çalışan bir yaklaşım tarzı var. Ha, Sayın Bahçeli'nin ifadesini şu nedenle önemsiyorum. Bu konuyu örneğin Fatma Betül Sayan Kaya örneğinden hareketle AK Parti'nin kurumsal kimliğine bütünlüğüyle bağlayıp oradan külliye Cumhurbaşkanı'na uzatmaya dönük bir çalışma olduğu çok açık görülüyor. Tekrar söylüyorum. Ortadaki tabloyu siyaseten kullanmak ve bundan yani kamuoyu nezdinde siyasi prim elde etmek için bir tarz geliştirmek Türkiye'de yaygın bir davranış biçimi. Ama bunun örneğin ismini vermeyeyim ama kendisiyle ilgili iddia üzerine bir milletvekiline dava açan ve ima ve ihsası yoluyla doğrudan o bakanı bağlayan ifadelerle ortaya çıkan milletvekili muhtemelen kripto FETÖ'cülerin erken gazına gelerek yaptığı paylaşımlar nedeniyle şimdi hukuki sorumlulukta karşı karşıya kalacak. Bugün yeni partide çok iddialı açıklamalar yapacaktı, ayağını gazdan kesti. Niye? Çünkü sağlaması yapılmayan ama spekülatif bir takım bilgiler üzerinden biz de buraya hücum edelim şeklindeki bir acelecilik özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'de bugün değil daha önce etkin olduğu dönemlerde bugün de elbette CHP'nin genel başkanı da hani herkesin kendisine biat ettiği dönemde dört elle sarıldığı FETÖ'cülere getirdiği argümanlar dolayısıyla sonra nasıl mahcup duruma düştüğünü veya siyaseten savunamadığını da hatırlatıyoruz. Özet itibariyle şu. Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak Barış Bey adalete ya da yargıya teslim edilmedi dedi de şimdi ortada elde edilmiş bir kazanç ve izaha muhtaç bir durum var ama bunun bir suç faaliyeti olduğuna ilişkin hüküm verecek durumda değiliz. O yüzden mal varlığının dondurulması bir yana aksi şu ana kadar belirtilmediği için bu karar ya da bu talepten önce de bahse konu tutarı maliyenin ilgili hesabına ya da hazine hesabına yatırdığına dair de bir husus var. Bu elbette ortadaki problemi ve gerçekliği değiştirmez ama yargıya bu konunun havale edilecek boyutunda somut hukuki sorumluluk ve bağ kurulmadan bu anlamda hüküm vermek bize düşmez. Fakat elbette izaha muhtaç bir durum olduğu net. Zaten siyaseten bunun faturasını ödedi. Hukuken de bu illiyet bağı kurulursa o zaman o anlamda da hesap verebilirlik mekanizmasının işlemesinden hiçbirimizin tereddütü olmaması lazım.
1: Okan Bey'e
0: tekraren söylüyorum. İki yanlıştan bir doğru çıkartmaya uğraşmayalım. Yanlış yanlıştır. Kim yaparsa yanlıştır. Dolayısıyla muhalefetin özellikle de yeni partinin İstanbul dahil olmak üzere sıkıştığı tabloyu buradan bir karşı atağa çevirerek kendine meşruiyet zemini oluşturma çabası yeterince umut ettikleri karşılığı bulmaz. Çünkü evet. O hesaplaşmayı ve o yüzleşmeyi, o muhasebeyi yapmadan tek taraflı olarak bu konunun üzerine gidilmesi sadece kendi tabanını konsolide etmeye ve zaman kazanmaya yarar. Ama tekraren söylüyorum, bu işin içindeki aktörler, sorumlular, bağlar, geri ödeme kabiliyeti, bitiriyorum, Ahmet Kasıman gibi değil, ortaya çıkarılmalı, bunda zerrece bir tereddüt yok. Ama dediğim gibi işin siyasi boyutunu konuştuğumuz için söyledim bunu. Şimdi hukuki, bugün ahlaki boyutunu konuştuk ama siyasi boyutunda

0: Sadece siyaset bağlamında konuştuğumun da altını çizeyim.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün açıklaması çok net. Diyor ki biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşırız. Hatta yorulan yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin diyor. Yani bir anlamda da yani bize kalmasın bu işler. Eğer bir şeyiniz varsa çıkın ortaya, hareketten, partiden ayrılın şeklinde de yorumlanabilir bu. Şimdi evet Fatma,
0: tabii Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak ifadesini çok önemsiyorum mesela. Öyle tesadüfi bir cümle değil o.
1: Şimdi Fatma Betül Sayankaya özelinde konuşuyoruz. Biz bu ismi işte söz konusu kazancı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında değil ya da SPK'nın açıklaması değil, yeni parti sözcüsünün açıklamasıyla öğrendik ve bunun üzerine işte gündem oldu. Sonrasında da işte bu gelişmeler yaşandı. Bugün yine yeni partiden sanırım Gökhan Günaydın'dı. O bu soruyu sordu. Ya biz bunu resmi açıklamalarda bu ismi görmedik. Başka isimler, evet, şüpheli bir takım para transferleri konusunda isimler çıktı ortaya ama Fatma Betül Sayankaya ismi yok. Ne zaman ki işte Zeynel Emre açıkladı, bundan sonra bu konuşulmaya başlandı. Acaba iktidar işte kendisine yakın isimleri saklıyor mu şeklinde de bir şüphe ortaya koydu. Bunun önüne nasıl geçilebilir?
0: Bunun önüne öncelikle Zeynel Emre'nin kendisi siyaseti açısından etkili bir iş yaptığını düşünmüş olabilir. Karşılığı da zaten görülüyor. Ama bu bilginin kendisine nereden, nasıl ve kim tarafından geldiğini de açıklayacak bir cesareti göstermesini beklerim ben mesela. Çünkü eğer belli isimler korunuyor algısı oluşturuluyor ve bu bir realite ise, o zaman bu bilgiyi kendisine iletenlerin varsa ellerindeki diğer bilgileri de siyaseten kullanılacak şekilde değil, açık ve net olarak kamuoyuyla paylaşmasını beklerim. Ve ben bunu teşvik de ederim. Çünkü kimsenin istisnası olmadan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözünün karşılığını bekleriz. Hepimiz bekleriz. Nedir? Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak. Şimdi bu üç vurgu, ama özellikle temizlenerek çıkacak vurgusu, hiç kimseye istisna tanınmayacağını belirtir. Elbette siyaseten kendisine gelen bilgiyi bir milletvekili paylaşabilir. Varsa elinde bilgi, peyderpey siyasi taktik olarak kullanmak yerine hepsini mertçe ortaya koyarak korunduğu, savunulduğu veya himaye edildiği iddia ve ima edilen bir isim varsa bunları da kamuoyuyla paylaşmasını, yaptığı siyasetin bir bütünü ve aynı zamanda tutarlılığı gereği beklemek hepimizin hakkıdır. Ha, eline o kadar bilgi gelmiştir, o kadarını paylaşmak istiyordur. Ama şu anda Sayın Bahçeli'nin saldırı diye ifade ettiği husus, içinde kripto FETÖ'cülerin de olduğu, sistematik ve hedef odaklı belli bilgilerin belli noktalara sızdırıldığı bir doğru bilginin yanına 3 tane de yanlış bilginin eklenerek, tıpkı ismini şu anda zikretmediğim milletvekilinin düştüğü acelecilik, o acıllık nedeniyle şu anda ortaya çıkan tablo gibi. Tekraren söylüyorum, korunup kollanan birisi olduğu iddia ediliyorsa kimse karnından konuşmasın. Açık açık olarak bildiği bir şey varsa ve bunu somutla birleştirebiliyorsa lütfen paylaşsın. Biz de teşvik edelim. Biz de hepsiyle ilgili gereğinin yapılması, hem siyasi hem bürokratik varsa hem de hukuki olarak gereğinin yapılması konusundaki güçlü çağrımızı daha güçlü bir sesle ifade edelim. Peki. Bu bence önemli bir husus. Çünkü sütte leke olur, artık bu işte leke olmaz. Burada zerrece korunup kollandığı algısı yaratılan bir güç merkezi, bir kimlik, bir titir var ise bu sürecin yönetimi siyaseten gerçekten çok çok zorlaşır. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın koyduğu tavır, çizdiği çizgi ve CHP bugünkü yeni partiyle ayrışan tarafı, bunun sürdürülebilirliğine ilişkin ahlaki üstünlüğün korunup korunmayacağına doğrudan etki eder.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir kısa reklamımız var. Onu, reklam arasına gidelim. Sonrasında artık son bölüm ne kadar sürede kaldı bilmiyorum ama devam edeceğiz.
2: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa, Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde. Hava durumu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Son bölüm, çok da vaktimiz kalmadı. Bir 5 dakika süremiz var. Ahmet Kasıman, bu tüm bu tartışmanın siyasi boyutuna ilişkin sizin söylemek isteyecekleriniz neler?
2: Hem siyasi boyutuna ilişkin hem mali boyutuna ilişkin söyleyeceğim bir takım şeyler var. Bir kere bir tuz kokmaz. Tuz koktu kardeşim falan. Tuz kokmaz ama Türkiye'ye bakıyorsun. Transparency International diye çok saygın bir kuruluş var. Bu saygın kuruluşun
3: Uluslararası
2: Şeffaflık Örgütü. Bu saygın kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Türkiye yolsuzluklar ve bu tür işlerin etrafında dönen böyle karanlık meselelerde 31 puanla Meksika'nın 4 puan üstünde ve listenin sonunda. Hı. Yani sonuna demirlemiş vaziyet. Şimdi dolayısıyla burada bir temizlenme ihtiyacı olduğu açık. İkincisi adı geçen eski bakan ve onun yakınları vesaire. En başta anlattığımı bunun için anlattım. O vites kutusunun altına öyle bir tane adam, bir tane siyasetçi, makamı ne olursa olsun girip çat diye tornavidayı batırıp ondan sonra sistemin gerekli sonuçları üretmesinin önünde duramaz. Bu iş bir organizasyon olmadan olmaz. Yani bunlar organize işlerdir. Bunu da bilmek lazım. Orada da tek başına kimse böyle bir etki yaratamaz. Bu kadar büyük bir mekanizmayı böyle manipüle edemez yani. Dolayısıyla burada kim var kim yok ortaya çıkarılması lazım. Artık o muhalefet milletvekili onu söylemiş. Bu şunu söylemiş falan filan. Bunlar hep şey yani boş. Burada tam listenin ortaya çıkması lazım. Tam listenin ortaya çıkması lazım. Bunun için çalışılması ve ciddi şekilde de çaba gösterilmesi gerekir. Siyasette
1: zor değil diyorsun. Sonuçta bunun kaydı var. Yani
2: hiç değil. Bugünkü Türkiye'nin koşullarında eğer Ahmet Ali'ye bu işleri kendisi adına yaptırdıysa Ali ile Ahmet arasındaki bağlantıyı kurmak da hiç zor bir iş değil. Tamam mı? Kimin ne yapıp ne yapmadığını, şimdi burada bunun detaylarına girmiyoruz. Ortalıkta kocaman bir şey var. Başka devlet kuruluşları, başka olayların arkası, yani bu işlerin içindeki adamların yaptığı başka işleri başka devlet kuruluşları onaylıyor falan. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Bu olmaz. Çünkü siyasette sorumluluk makamı bütün makamlar.
1: Peki şu doğru mudur? Tüm isimler açıklansın son 3 ayda. Bu da doğru değil herhalde, değil mi?
2: Hayır,
1: sonuçta
2: suç,
1: finansal
2: suç. Hayır, yani o
1: bilgi
2: bunun
1: var.
2: Bunun doğru bak bunun bu doğru olmadığı gibi onun için bu işin hızla sonuçlandırılması önemli. Bu doğru olmadığı gibi bu işlerde başından beri adı geçen fonların bazılarına ilişkin açıklamalar yapıldı. İçindeki işte şey nedir, yani nelerden oluşuyor bu fonlar diye. Şimdi bazı kuruluşlar var ki orada toplam bu işin içerisindeki fonlardaki işte bir tanesi 500 küsur milyarını tutuyor. Tutulan varlıkların %54'ü hisse, gene bunun içine dahil edilmiş bir başka portföy yönetim şirketinde hisseler %14, onların da %75'i BIST 30 hissesi. Şimdi sistemik riskin önlenmesi açısından bunların da birbirinden hemen ayrıştırılması lazım. Ve yani sorguluyorsun, serbest bırakıyorsan bu fonların sahiplerinin ve bu fonların işleyişinin de kolaylaştırılması lazım. Öbür taraftan bir hisse görüyorsun, x liradan açılmış, 80 kat artmış hissenin fiyatı. Şimdi buradaki işlemlerin incelenmesi ve bu incelenen işlemlerin sonunda elde edilen karları kimin ettiğinin ortaya çıkarılması lazım. Bir fon görüyorsun 12 kişiyle başlamış. Ta 4 sene önce, 4,5 sene evvel. %524 artmış. O ilk 12 kişi kim? İkinci 150 kişi kim? Bunların hepsi ortada. Tamam mı? Bu 131 fonun tamamında var mı acaba bu demin söylediğim şekilde yükselen hisseler? Bunlar da işlem yapmamış olanlar. Biraz evvel söylediğim, detayına giremediğimiz teknik, pay reposu yapmamış olanlar. Bundan derhal ayrıştırmamız için, bunu ayrıştırmazsan sistemik risk yayılıyor. Bak BIST 30 Türkiye'nin göz bebeği 30 tane şirketten oluşuyor. Zaten MSCI'nin bu işe müdahale etmesinin nedeni bu bir takım garip şekilde değerlenen şirketlerin bunun içerisine girmesi. O yüzden bu uyarılar yapıldı. Onları çıkardığınız zaman ama Türkiye'nin gerçekten göz bebeği şirketler var burada. O BIST 30 %7.31 düşmüş bir ayda. İMKB 100'ün yani BIST 100'ün kaybettiği değer ortada. 12.290 puana gelmiş şu anda. Şimdi bu sistemik riskin önlenebilmesi için bu fonların da birbirlerinden doğru ayrıştırılması lazım. Ve bu iş 40 gün sonra yapılacak bir iş değil. 40'ının çıkmasını beklerseniz bunun arkasından ancak mevlüt okursunuz. Başka bir
3: ne
2: şey.
3: Ne kadar sürede çözülmesi
2: yani
3: gerekiyor?
2: Çok
3: yani
2: hız, bak.
3: Bir hafta, 10 işlemlerin, gün, 15 gün.
2: Bak, güven tesis edilebilecek olan İşlemin yapılabileceğini anladığınız yerler varsa bunların derhal işleme açılması lazım. Böyle fon şirketi varsa mesela bunu derhal listenin içerisinden çıkaracaksın ki olduğu anlaşılıyor. Kamuoyuna bas bas bağırıyorlar bir takım kuruluşlar. Ya bende %54'ü bırak %14 hisse var diye. Şimdi bunları şey yapmak lazım, birbirinden ayırmak lazım.
3: Bir dakikam kaldı.
2: Nefsine yenik düşenler, nefsine yenik düşmek neyse yani bu olay sayesinde anladık ki Türkiye'de sadece iktidar partisi nefsine yenik düşmüyormuş. Demek ki muhalefet partisi nefslerine düşmüyor diyorum ya, Türkiye dünyanın en kriminal muhalefetine sahip ülkeydi. Neyse şimdi eşitlenmiş oldu. Bari vasatımız düzeldi diye düşünüyorum, tamam mı?
3: Tabii şimdi buna da temkinli yaklaşmak lazım o açıdan da, muhalefetten de isimler
4: eşitlenmiş oldu derken neyi kastediyorsunuz yani hocam? Bir dakikamız var ama.
2: Hayır, yani demek ki her iki taraftan da insanlar sütü bozuk işler yapabiliyorlarmış. Onu bakalım, da anlamış
4: konu
2: olduk.
4: Konu bu değil. Ve, konu ve der, konu ve yanlış derken, işe sahip derken, çıkıp çıkmamayla
2: ve,
4: ilgili.
2: Ve derken,
4: hocam şu andaki hassas çizgi yanlış yapana sahip çıkıp çıkmamayla ilgili.
2: Sermaye piyasalarının temizlenmesi.
4: Konuşalım
2: bugün
4: bunu.
2: Bugün iktidara gelmiş olsak, konuşalım geçen hafta bunu. İktidara gelmiş olsak sermaye piyasalarının temizlenmesine ilişkin bir şey söylediğinizde bu etkileyici olabilir. 25 senedir iktidardaysanız sermaye piyasaları kirlenirken de buradaydınız demektir. Bunun da bir izahı, muhtaçlığı var.
3: Okan Müderrisoğlu artık
4: elbette
3: haftaya
4: burada da hesap verilmeli
3: gitti.
4: Ama yanlışa sahip çıkmakla yanlışla hesaplaşmak arasındaki çizgiyi de doğru çizelim. İnşallah peki. Bunda konuşuruz.
3: Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Onun çizilmesi tabii ki gerek.
3: Ankara'ya çok teşekkürler. Oradaki ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
4: Eyvallah, sağ olun. Görüşmek üzere.
3: Barış Sosyal çok teşekkür ediyorum. Ahmet Kasman teşekkür ederim.
4: Rica ediyorum.
3: Programın bu akşamlık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Önümüzdeki 3 saat boyunca iç siyasetten dış politikaya, spordan kültür sanata pek çok farklı alanda haberlerimizi ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi gelin önce gecenin manşetini aktaralım günün son saatinde. Bugün Beştepe'de fon soruşturması konusunun ele alındığı önemli bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantı biter bitmez AK Partililere seslendi. Kimileri nefsinin esiri oldu dedi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz ifadesini kullandı. Fon tasfiye sürecini yönetmek için de Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirtti. Günlerdir konuştuğumuz soruşturmaya dair de kritik gelişmeler yaşandı. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Konu siyasetin gündemini tabii ki de meşgul ediyor, sadece siyasetin değil tüm kamuoyunun, çünkü milyonları neredeyse etkiliyor. Tepkiler, eleştiriler hepsini aktaracağız. Konuğumuzla değerlendireceğiz ama öncesinde akışımıza başka neler olacak, gelin bir özetleyelim.

spor camiasından bir soruşturma gündemin öne çıkan maddelerinden biriydi bugün. Milli Hakem Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı iddiası var. Bu iddiaya göre bazı hakemlere baskı yapıldı, bazılarına ayrıcalıklı davranıldı. Sorumlu oldukları sınavların soruları sızdırıldı. Soruşturmadan ayrıntılar birazdan ekranlarınızda olacak. Yurt genelinde yağışlı hava hakim. Bu sonbahar yağmurlarını sevenler için, özleyenler için elbette ki güzel haber. Ancak İstanbul'daki sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Ev ve otoparkları su bastı. Trafik süresi çok çok uzadı. Sadece İstanbul'da değil elbette başka kentlerde de benzer görüntüler oluştu. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii sonbahar hastalıkları da beraberinde getirdi. Hava grip mevsimine evrildi. Kapalı ortamlarda daha sık bulunulması, okulların açılması teması arttırdı. Çevremizde pek çok kişinin adını tam da koyamadığı hastalıklarla mücadele etmesine sebep oluyor tüm bu etmenler. Peki bu grip mi? Belirtileri neler? Diğer hastalıklardan nasıl ayırt edilir? Önleyici koruma için grip aşısı yaptırılmalı mı? Tüm bu soruların yanıtını birazdan uzman bir konuğumuzla arayacağız. Ve 64 ülkeden 2,8 milyondan fazla çocuğun, yani neredeyse 3 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi. Akıllı cihazlarla geçirilen sürenin çocukların akademik başarısını düşürdüğü ve duygusal sorunlar dahil pek çok alanda olumsuz etkilere yol açabileceği sonucuna ulaşıldı. Bu zaten gelecek adına öngörülebilen bir sonuçtu. Elbette ki kapsamını, endişelerin nedenini ve alınabilecek önlemleri birazdan haberlerimizde aktaracağız. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık. Çok daha fazlası için bugün yarına başladık.

0: Açılışta bahsettiğimiz fon soruşturmasındaki yeni gelişmelerle başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin talepleri oldu. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi olan Melis Süt Şurup ve babası için de benzer bir talep var. Ayrıca Süt Şurup ve babası hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. Ayrıntılara gelin İlkay Dikici'den alalım. İlkay, son gelişmelerle başlayalım. Mal varlıklarına dondurma talebi ve yakalama kararları var. Elindeki bilgiler, iddialar ve son gelişmeler neler?
1: Buse Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması kapsamında elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda soruşturma derinleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz saat dilinde savcılık bir açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizm Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu bu soruşturmayı yürütüyor ve bu büronun yapmış olduğu açıklamaya göre de eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında bir karar verildi. Bu kararsa şu: iki isminde tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin bir yazı yazıldı ve bu yazı da ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi. İlerleyen zamanda da bu yazı değerlendirilecek. Aynı zamanda da yürütülen bu soruşturma kapsamında da iki isim hakkında da bir gelişme var. Kim bu iki isim? Melis Süt Şurup ve Cihan Süt Şurup. Bu isimler şarkıcı Mustafa Sandal'ın akrabaları, yani şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup hakkında bir gelişme var. Bu kapsamda da, soruşturma kapsamında da Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve Melis Süt Şurup'un babası Cihan Süt Şurup hakkında savcılık yakalama kararı çıkarttı ve bu iki isim hakkında da yine mal varlıklarına el koyma kararı çıkarttı. İki isim hakkında da savcılığın yakalama kararı bulunuyor, Buse Yıldırım.
0: Peki soruşturmaya dair tutuklu sayısı da 56'ya yükseldi. Kimler tutuklandı, kimler şu an gözaltında?
1: Buse Yıldırım, toplam sayı 56'ya yükseldi. Gün içerisinde yapılan işlemlerde 12 kişiden 5'i tutuklanmıştı. 7 adli kontrole salınmıştı. Böylelikle sayı 56'ya yükselmiş oldu. Yürütülen bu soruşturma kapsamında bir diğer gelişmelerse iki isim dikkat çekiyor. İki isim Muhammed Yarız'la Serdar Turhan. Bu iki ismi bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde özel jet ve lüks jet ve lüks yatlarına el konulmuştu. Yine bu yürütülen soruşturma kapsamında 1,2 milyar lira değerindeki 5 lüks villaya da bu yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Yine bu soruşturma kapsamında da incelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik de işlemlerin de sürdüğü belirtildi. Bir diğer gelişme ise şu: Cengiz Avcı, iş insanı Cengiz Avcı üzerinden bir gelişme var. Bu Cengiz Avcı'nın yapılan değerlendirmeler sonucunda savcılık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir takım incelemelerde talep etmişti. Bu incelemeler kapsamında da KAP kayıtları bakıldı. Bu KAP kayıtlarında da savcılığın talep ettiği özellikle son 3 aya yönelik fon hareketleri vardı. Bu fon hareketlerinin incelenmesini talep etmişti. Bu inceleme sonucunda da Cengiz Avcı için Odin hissesi üzerinden 15 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi ve bu kazançla birlikte yaklaşık bu kazancında 12 milyar liralık bir tutarını nakde çevirdiği, ardından ise yurt dışına çıktığı tespit edildi. Bu kapsamda da Cengiz Avcı hakkında da yürütülen soruşturma kapsamında da yakalama kararı çıkartıldı. Yine avcının da mal varlıklarının el konulma yönünde bir tedbir uygulandı. Toparlayacak olursak, yürütülen bu soruşturma kapsamında gün içerisindeki işlemlerle birlikte 12 kişiden 5'i tutuklandı. Bu soruşturma kapsamında, fon soruşturması kapsamında toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bu sayılırım.
0: İlkay Dikici'yi dinledik. Son notları paylaştı bizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fon soruşturması konusunda yeni bir adım daha attı. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla devlet denetleme kurulu görevlendirildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticilerinin katıldığı toplantıda alındı.
2: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
3: Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Sermaye piyasalarında meydana gelen yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi yönetiminin de yer aldığı toplantıda alındı.
2: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez.
3: 3 saat süren toplantı ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Ayrıca Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen fon toplantısının ardından AK Parti İl Başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir dedi. Teşkilatına yönelik mesajları da dikkat çekti.
2: Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
3: Cumhurbaşkanı muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete ve AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.
2: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
0: Fon soruşturmasına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama var. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız ifadesini kullandı.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını söyledi. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi.
5: Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır. Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda milletçe göğsümüzü kabartan, tüm dünyanın hayranlığını uyandıran, hakkı, adaleti savunan konuşması, akabinde de parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı süreci hızlanmıştır.
4: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Sorunun çözümüne yönelik atılan adımlara dikkat çekti. Alınan kararları desteklediklerini duyurdu.
5: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.
4: Bahçeli açıklamasında bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir ifadesine de yer verdi. MHP lideri siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir diye konuştu.
0: Fon soruşturmasına yönelik muhalefetin tepkisi devam ediyor. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalara bakacağız şimdi.
4: Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinde soruşturma sonrası oluşturulan kriz masasını topladı. Toplantıda soruşturmaya ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
6: Vatandaşları dolandırdığı büyük bir fon soygunuyla karşı karşıyayız. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
4: Bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak fon krizi için araştırma komisyonu önergesi vereceklerini söyledi.
7: Meclisin açıldığı ilk gün bizim o gün önerdiğimiz ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla birlikte meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım.
0: Fon soruşturması siyasette tartışmalara yol açtı bahsettiğimiz gibi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın açıklamaları gelecek şimdi ekranlarınıza.
4: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi.
8: Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
4: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Yeni Parti'yi belediye soruşturmaları ve davalarına atıfta bulunarak eleştirdi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savurmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
4: Özel'e bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz sözlerine atıfta bulundu. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır dedi. Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız diyen Acar, Özel'e sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız ifadeleriyle seslendi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletin hakkına ve hukukuna zarar verenlerle sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecekler dedi. Süreçte esas olanın vatandaşların haklarının korunması olduğunu ifade etti.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.
9: Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak. Sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir.
3: Duran süreçte esas olanın hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşların haklarının korunması olduğunu ifade etti.
9: İlgili kurumlar likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uygularken piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da sürdürülmekte. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlanmaktadır. Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması yürütülen sürecin temel önceliğidir.
3: Duran benzer sorunların tekrarını önleyecek düzenleme ve mekanizmaları ilişkinde kararlı adımlar atılacağını vurguladı.
9: Tasfiye sürecinin sağlıklı biçimde tamamlanması, sorumlulukların ortaya çıkarılması ve finansal piyasaların güvenilir işleyişinin güçlendirilmesi devlet kurumlarının ortak hedefidir.
3: Burhanettin Duran sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesinin ne hukukun işleyişini ne de vatandaşların haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyemeyeceğini ifade etti.
0: Evet, fon krizine dair bugünün gelişmelerini aktardık. Şimdi üzerine konuşma zamanı. Konuğumuz var. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhaba Buse Hanım, yayınlar. Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Haberlerde de aktardığımız gibi bugün kritik kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu o kararları. Devlet Denetleme Kurulu bundan itibaren devreye giriyor. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Şimdi bu adımlar neyi değiştiriyor, nasıl bir önem arz ediyor?
10: Bu adım aslında yani önemi şurada. Bugüne kadar yapılan çalışmaların tamamı tespit. Bundan sonra işin hem ödemelerin yapılacağı yeni bir aşamaya geçiş hem de denetim mekanizmasının, yani devlet denetleme kuruluyla beraber farklı bir denetim yapısının da ortaya çıkacağına işaret ediyor. Siz de haberlerinizde belirttiniz, yani sürecin akamete uğramaması gereken bir süreç. Yüzlerce, binlerce, yüz binlerce mağdur var. Alacağını almak isteyen, bekleyen. Bunların arasında ciddi farklar var. Ya yatırım yaptıkları fonların farkları var. Para piyasası fonda olanlar var. Serbest fonda olanlar var. Ve buna ilişkinde dosyayı takip eden SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, iki banka biliyorsunuz, İş Bank ve Ziraat Bankası da süreci yöneten bankalar olarak sürecin içerisindeler. Ve birbirinden farklı çok fazla kurum var. Yani her kurumun mevzuatı da farklı biliyorsunuz Buse Hanım. Dolayısıyla bir koordinasyon mekanizmasına hakikaten ihtiyaç vardı. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve hızlanması için. 17 Eylül kritik süreçti biliyorsunuz. Tasfiye kararı o gün gelmişti. İlk mütabakat için 2 iş günü, işte bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra da standart iş günü hesabıyla baktığınızda aslında 1 Ekim civarında bu süre doluyor. Resmi ve hukuki anlamda. Bu anlamda da manidar aslında bu kurulun bu tarihten birkaç gün önce kurulması. Bundan sonraki süreçte operasyonel sürecin artık başladığına, benim bakacağım ilk şeyler ödemeler ne zaman yapılacak? Bu kuruldan böyle bir açıklama gelecek mi? İlk izlenimimiz bu olacak. İlk takip edeceğimiz husus bu olacak. Dönemsel ödemeler mi olacak? Yoksa defaten mi olacak? Bunların arasında farklar olacak mı? Örneğin bir süredir gündemde olan 1 milyon TL'nin altında olan, hani daha küçük yatırımcı diye belki tabir edeceğimiz kesimin ödemelerinin öncelikli olarak, yani daha ivedi olarak yapılması, ihtiyaçlarının diğerlerinden biraz daha büyük olması anlamında böyle bir öncelik tanınacak mı, tanınmayacak mı? Bunu takip ediyor ve görüyor olacağız. Yine cevap bekleyen sorulardan bir tanesi bu katılım emin meselesi. Yani buradaki süreç nasıl işleyecek? Bunu da belki koordinasyon kurulundan dinleyeceğiz ama hepsinden önemlisi, önemli bir iletişim hatası da geldi iletişim başkanlığından. Bugüne kadar böylesi açıklamalar biliyorsunuz ilgili kurumlardan gelirdi. Bugün itibariyle bence fon koordinasyon kurulu gibi ekonomide yaşanan bu problemin daha sağlıklı bir iletişimin oluşması açısından bence iletişim başkanlığı da tabiri caizse sazı eline aldı ve bu süreçte sanırım bundan sonraki bilgilendirmeyi kendi eliyle yapacak ve daha sağlıklı tek elden bir koordinasyon sağlayacak. Çünkü hakikaten kulaktan dolma çok bilgi var. Sosyal medya bu konuda çok kirli. Yani çokça haber yayılıyor. Bunların çok büyük bir kısmının hatalı ve yanlış olduğunu görüyoruz. Hatta işin doğrulama kısmını bırakın, bazı hesaplara da kısıtlamalar bu yüzden geliyor. Yani bir takım tabi caizse felaket tellallıkları, işte buradaki mağduriyetlere ilişkin insanların belki bam teline dokunacak, onları negatif etkileyecek açıklamaların gelmesi. Yani uhulet ve suhulet çağrılarının dışında çokça negatif bir durum da tablo da ortaya çıkabiliyor.
0: Hatta bazıları bu işin konu nihayet ersin ve gerçekten çözüleceğine dair bir garanti verilsin ihtiyacı içindeler. Çünkü cepleri de canları da şu an için yanıyor ve dolayısıyla da kesinlikle net cevaplar bekliyorlar bu anlamda. Bu da zaman alacak gibi görünüyor işte. Mesela biraz önce de bahsettik, Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye gireceğini. Şimdi bu kurul ne zaman devreye girdi bugüne kadar? Hangi durumlarda el atılıyor? Ve nasıl bir kurul, nasıl bir yapıdan oluşuyor?
10: Şimdi burada bence mekanizmayı şöyle ikiye ayıralım. Hatta bunun için bu da bence düşünüldü bugünkü toplantıda. Biliyorsunuz yani 3 saatten fazla süren bir toplantı oldu. İşin bir biliyorsunuz hukuki bir boyutu var. Yani nitelikli dolandırıcılık, bunun gereksinimleri, bunun hukuktaki karşılığı, alınacak cezalar yahut diğer takip edilecek hususlarda mesela Devlet Denetleme Kurulu biraz burada bence aktif olacak. Fon Koordinasyon Kurulu daha çok sizin ve mağdurların merak ettiği konu. Yani biz ödemelerimizi ne şekilde alacağız, nasıl alacağız? İşin daha çok parasal ve teknik boyutuyla ilgilenecek. Şu ana kadar bu karmaşa halinde devam ediyordu ve hem sosyal medyada hem de haberlerde, işte internette, televizyonda bu tartışmalar bir arada gidiyordu. Biz de hep yaptığımız yayınlarda aslında buna dikkat çekiyorduk. Diyordu ki bakın işin bir hukuki boyutu var. O apayrı bir mesele. Yani oradaki kanunlar farklı, ceza hukuku farklı vesaire. Bir de işin Hani teknik tarafı var, yani sermaye piyasası kanunu ilgilendiren, ödemelerin ve mağdurların mağduriyetinin giderilmesini gerektiren, ilgilendiren hususlar var. Orada bir takım tebliğler var, yönetmelikler var. Bunların hepsi birbirinden farklı hususlar. Dolayısıyla denetleme kurulunun olayı tamamen hukuki. Onu oradan ayıralım. Yani bugüne kadar tutukluların tutukluk hallerinin devam edip etmeyeceği, yerine yenilerinin gelip gelmeyeceği, bu konuda basında da aslında geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani fon şirketleri, biliyorsunuz, portföy yönetim şirketleri zaman zaman ne yaptılar? İşte ekonomi kanallarına yahut böylesi dijital platformlara reklam verdiler. Reklamla beraber kendi yüzlerini oraya çıkardılar.
0: Ama i̇şte bunlar bazen analist oldu. Problemi de yok muydu? Yani hani bu firmaların gerçekten güvenilirliği, denetlenebilirliğine göre mi çıkarılmaları gerekiyordu?
10: Kesinlikle tam olarak oraya değineceğim zaten. Yani öyle bir mekanizma haline dönüşmüştü ki bu Buse Hanım. Yani bu kurumlarda danışmanlık yapan işte akademisyen bizler gibi yahut piyasa uzmanları çeşitli sosyal medya mecralarında ya da televizyonlarda işte bu kurumların hisselerini, bu kurumların fonlarını anlatıyor. Hani böyle denir ya basın dilinde ürün yerleştirme gibi, bunları tıpkı tarif eder gibi ya da tekrar adını söyler gibi piyasaya ve gündeme getirdiler. Şimdi bu bunların da sorgulanacağı belki bir dönem olacak önümüzdeki günlerde Devlet Denetleme Kurulu eliyle. O işin dediğim gibi hukuki boyutu, ama bizim bugün geldiğimiz nokta itibariyle benim aslında bugün yaşanan, yani o 3 saatlik toplantı, arkasından çıkan Devlet Denetleme Kurulu iş içine girmesi ve fon kurulunun kurulmasında panik aşamasından Buse Hanım artık kurumsal çözüm aşamasına geçiliyor. Fakat çözümün ekonomik sonucu hala daha ortaya çıkmış değil. Bunu da bu kurulun çalışmalarıyla belki göreceğiz. Çünkü hukuken yatırımcıların fon payı daha ortada duruyor. Mal varlıkları işte alınıyor, toparlanıyor, tasfiye. Bunu kim yapacak? Bu belirlendi ama MKK ile Merkezi Kayıt Kuruluşu ile mütabakatların nasıl yapılacağına ilişkin süreçler belirlendi. Bunların hepsinin adı kondu. Peki ödemeler nasıl olacak sizin dediğiniz gibi? Şimdi o aşamaya geldi. Hepimizin de yakından merak ettiği husus bu. Ben 1 Ekim itibariyle, yani birkaç gün içerisinde bu konuda da önemli bir adım geleceğini düşünüyorum. Çok yönlü atılan adımların da İletişim Başkanlığı nezdiyle bu sürecin yürütülmesinde oldukça sağlıklı olduğunu düşünen taraftayım diyeyim.
0: Peki şimdi bir de Borsa İstanbul'da bir fon belirsizliği var. Maalesef bu yaşanan fon krizi dolayısıyla ve 9 ayında en düşük seviyesinde. Yalnızca işte bu fona para yatıranlar değil, geri kalan borsada parası olan hemen herkesi etkileyen bir olay. Dolayısıyla biz bu sebeple de aslında milyonları da etkiliyor diyoruz. Ne gibi riskler barındırıyor bu? Bu yılki elde ettiği karı geri mi vermiş oldu şimdi borsa?
10: Neredeyse maalesef hepsini geri vermiş oldu. Yani şöyle düşünelim. Fon dediğiniz şey aslında bir çiçek buketi. Bunun içerisinde altın da var, hisse senetleri de var. Dolayısıyla burada yaşanan sıkıntılar Borsa İstanbul'daki ister istemez çıkışı da satışı da hızlandırdı maalesef. Yani her ne kadar birbiriyle alakalı olmasa şunu anlarız. Borsa İstanbul'da Buse Hanım işlem gören hisselerden bu sıkıntılı manipülatif fonların içerisinde olan hisselerin fiyatının düşmesini anlarız. Ama geri kalan her şeyin düşmesi, hızlı bir şekilde düşmesi, bu bize bir sürü psikolojisini, tedirgin.
0: Bu piyasalara güvensizliği mi ya da yabancı yatırımcının da çıktığını mı gösterir mesela, ya da çıkabilme ihtimali söz konusu olur mu?
10: Çıktığını zaten gösteriyor. Şöyle ki, yani Borsa İstanbul, yani BIST 100'deki işlem hacmi zaten %40 düştü bu süreçte. Dolayısıyla BIST'teki mesela tüm endeksin toplam piyasa değeri 425-428 milyar TL arası, milyar dolar da özür dilerim. Bu rakam 340 milyar dolarlara kadar düştü. Yani burada ciddi bir sığ piyasa oluşmaya başladı. Bunun sebebi az önce söyledik ama bunun tersi de olabilir bakın. Çok yakın zamanda örneğin bu ödemeler ilişkin bir tablo ortaya konsa, yani ortada bir flu tablo var. Yani tüketicinin ya da yatırımcının diyelim bekle gör yaptığı, borsadan da çıktığı tedirginlikle ama bir kenarda beklediği bir süreç yaşıyoruz. Şimdi buna ilişkin gelişmeler önümüzdeki günlerde net bir biçimde tabloyla bu kurul tarafından önümüze konursa, bu kaybedilenler geri kazanılabilir Borsa İstanbul'da. Çünkü orada biliyorsunuz çürük elmaların ayıklanması çok önemliydi, çok kıymetliydi. Bunlar bir şekilde alındı. yakalandı, ayıklandı. Borsa İstanbul'un tamamı için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında bence en kıymetli yerlerden bir tanesi şuydu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde büyük bir para piyasası var. Büyük bir sermaye piyasası var. Bunun içerisinde küçük bir kısımda yaşanan bir sıkıntı. Her ne kadar meblağ büyük olsa da. Biz şimdi ülkenin tamamına bunu bir bulaş riskiyle hem bankacılık sektörüne hem de para piyasasına mal edemeyiz. Daha soğukkanlı olmamız gerekiyor. Borsa İstanbul'da da önümüzdeki günlerde ödeme planının açıklanmasıyla beraber bence yukarı yönlü yeni bir seyir başlayacaktır. Buradaki kayıplarda maalesef ki var. Burada da bir mağduriyet oluştu ister istemez. Belki bu kurul bunu da değerlendirecektir. Önümüzdeki günlerde bilmiyoruz. Takvim olarak ele aldığında. Çünkü hakikaten buradaki yatırımcının burada tamahkar olabilecek bir perspektifi de yok. Gelmiş, hisse senedi almış. Elindeki tasarrufunu, tüm birikmişini buradaki hisselere yatırmış. Dolayısıyla buradaki mağduriyet biraz daha farklı. Bence daha iyimser bir mağduriyet var burada açıkçası. Yani çok açık dille ikisini kıyaslamak gerekirse. Dolayısıyla buradaki aktif değerlerin düşüşlerini telafi edecek belki yeni bir mekanizma da ortaya konur. Hep beraber takip edeceğiz.
0: Peki o mekanizmalar kısa sürede ortaya konulamazsa, yani aslında kamuoyu bu noktada ikna edilemezse ya da hukuki bir takım adımlar atılamazsa istenildiği gibi, bu fon baskısı piyasada daha ne kadar sürer ve bu neleri etkiler?
10: Epey sürer. Böyle bir tablo en istemediğimiz durum. Yani Z planı belki de, yani hani en kötü senaryo. Ama ben işin oraya geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı zaten tabiri caizse artık sazı eline aldı. Bu işin neredeyse başına geçti. Komutasına geçti, öyle söyleyelim. Hemen hızlı bir şekilde bugün toplantısını da yaptı ve tüm bu konunun tüm taraflarını kamudaki topladı ve gereği yapılacak mesajını zaten konuşmasında da verdi. Hem il başkanları toplantısında hem de bu toplantının sonunda yaptığı açıklamada. Dolayısıyla bence artık tespitler bitti. Yani bütün süreç analiz edildi. Tespitler yapıldı. Bundan sonra artık hani ameliyat süreci, yani teşhis konuda artık tedavi sürecine geçilecek. Benim öyle bir tedirginliğim ve korkum yok. Herkesin de bu konuda devletimize güvenmesi tavsiyesinde bulunalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak bizlerle birlikteydi. Konuya dair değerlendirmelerini paylaştı. Bir reklam arasına gidelim şimdi, ardından devam edeceğiz gündemdeki diğer haberleri aktarmaya.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
12: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif olmuyor. Tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını.
11: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
0: Aranın ardından devam ediyoruz gündemdeki haberleri aktarmaya. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Usulsüzlük iddiaları var sporda, futbolda. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakta suçlanan şüpheliler arasında yazışmalar da ortaya çıktı.
4: Hakemlere baskı

0: sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından şu listeye bir baksana mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak dörtlüğü çıkartalım ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek avukatı aracılığıyla Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Şık, Adalet Bakanı Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Gürlek'in avukatı Abdullah Adır iddiaların gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirtti. Adır, Gürlek çiftinin Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini, başka bir konut kiralamanın söz konusu olmadığını söyledi. Adır açıklamasında müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır ifadelerini kullandı. Ahmet Şık hakkında tazminat davası açıldı. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim değişikliği için yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma için 30 gün süre verdi. Süreç Yenilik Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı karışıklık yanılgıya mahal verme iddiası üzerine başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yapılması yönünde yeni partiye tavsiyede bulundu. İsim değişikliği yapılmaması üzerine de dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Gerçekleştirilen genel kurul toplantısında dosya ilk gündem maddesi olarak ele alındı. Yeni partiye savunma için 30 günlük süre verildi. Savunmanın gelmesinin ardından dosya tekrar genel kurulda görüşülecek ve isim değişikliği ile ilgili talep karara bağlanacak. Şimdi yurttan haberlere de bakacağız. Yurdun birçok kentinde şiddetli yağış taşkınlara yol açtı gün içinde. Sakarya'da derenin taşması sonucu bir mahalle su altında kaldı. Mahallede eğitim ara verildi. Bazı yollar zarar gördü. Bursa, Düzce ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi. O görüntülere, o anlara bakalım birlikte.
0: Dereler taştı, yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bir mahalle su altında kaldı. Sağanak birçok noktada ulaşımı aksattı. Sakarya'da metrekareye ortalama 100 kilogram yağış düştü. Yağıştan en çok etkilenen yer Karasu ilçesi oldu. Darıçayırı mahallesine geçen dere taştı. Mahalledeki bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Geyve ilçesindeki Karaçay Deresi'nin debisi de yükseldi. Dere taşma noktasına geldi. Dereden akan su yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu.
2: Yol tamamen şu an gitmiş durumda. Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda.
0: Serdivan ilçesinde ise yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Ulaşım aksadı. Bursa Mudanya'da da sağanak taşkınlara yol açtı. Cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı yollarda hasar meydana geldi. Bu görüntülerde Tokat'ın Pazar ilçesinden. Şiddetli yağış nedeniyle Ocaklı köyü yolunda toprak kaydı. Heyelanın etkisiyle köy yolunun bir kısmı çöktü. Adana'da ise hem sağanak hem fırtına etkiliydi. Fırtına nedeniyle seralar hasar gördü, ağaçlar devrildi. Bir tavuk çiftliğinin çatısı uçtu, 20 bine yakın civciv telef oldu. İki otomobil zarar gördü.
3: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu.

0: Çok sis çöktü böyle. Her taraf simsiyah oldu.
1: Düzce, Akçakoca'da da sağanak nedeniyle dere taştı. Esma Hanım köyünde bazı evleri su bastı. Akçakoca sahilinde ise fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi. Balıkçı barınağındaki 14 tekne zarar gördü. Doğuda ise kar vardı. Erzurum'da gece sağanak etkiliydi. Ancak yüksek kesimlerde kar yağdı. Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.
2: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı evleri ve otoparkları su bastı. Ancak asıl tehlike Sultanbeyli'de atlatıldı. Bir çocuk akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.
3: Yolda yürürken su birikintisinin içinde kaldı. Araçların bile güçlükle ilerlediği yolda zor anlar yaşadı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerdeki çocuk uzun gayretlerin ardından kurtuldu. Kadıköy'de ise bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Kent genelinde farklı ilçelerde de su baskınları meydana geldi. Evler, otoparklar su altında kaldı. Burası da Kartal. Hürriyet Mahallesi'ndeki bazı evlerin içi büyük zarar gördü. Uzun süre su tahliyesi yapıldı.
4: Sabaha karşı bastı. Dün belediye ekiplerini çağırdık. Yetkililer geldiler. İSKİ geldi, polis geldi, itfaiye geldi.
5: Gece yatarken denk gelseydin olacaktı. Bunun vebalini kim verecekti?
3: Mahalle sakinleri çevrede önlemlerin artırılmasını istiyor.
2: Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Alevler 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alınabildi. Yangın Fındık Pınarı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında başladı. Alevler yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa bir süre içinde büyüdü ve binanın tamamını sardı. İtfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına polis de tomalarla destek verdi. Alevlerle mücadele 2 saat sürdü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak mağazada büyük çapta hasar oluştu. Soğutma çalışması tamamlandıktan sonra olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor. Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte gripal enfeksiyonlar ve solunum yolu hastalıklarında bir artış bekleniyor. Peki grip aşısı yaptırmanın zamanı mı? Doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmak ne kadar doğru? Bu soruları soracağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar Büşra Hanım.
2: Teşekkürler. Şimdi çevremizde tabii yavaş yavaş böyle hastalıkların başladığını, grip belirtilerinin olduğunu duyuyoruz. Ve fakat hangisi bakteriyel, hangisi virüs kaynaklı bunu ayırt etmek bizim açımızdan pek mümkün olmuyor. Mevcut hastalıklar nedir şu anda? Sonbaharla birlikte bir artış gözlemleniyor musunuz? Önce bunu dinleyelim.
6: Evet, sonbaharla beraber özellikle okulların açılmasıyla beraber üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış başladı. Hatta bazı çocukların artık okula gidememesi gibi bir durum bile ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu evdeki büyükleri de riske sokan bir şey. Onlar okuldan hastalığı, virüsü veya mikrobu eve getiriyorlar ve ne yazık ki evdeki bireylere de bulaştırıyorlar. Ama şunu söylemek gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse %80'i viral enfeksiyonlardır. Özellikle nezle dediğimiz, soğuk algınlığı dediğimiz, işte tonsilofaranjit dediğimiz bu bademcik şişmesi, bunların %80'inden fazlası viral enfeksiyonlardır.
2: Viral enfeksiyonlar bulaşıcı mı yoksa bakteriyel olanlar mı bulaşıcı?
6: Elbette hem bakteriyel hem viral enfeksiyonlarda bulaşıcıdır ama viral enfeksiyonlar bakteriyel enfeksiyonlardan bir tık daha fazla bulaşır. Çünkü üst solunum yolunu daha rahat bir biçimde tutabilirler. Bu nedenden dolayı da şu anda gördüğümüz enfeksiyonların büyük bir çoğunluğu viral enfeksiyonlar ve tabii ki burada hemen bir uyarıyı da yapmak gerekiyor. Bu hastalıklarda yani viral enfeksiyonlarda nezle gibi, soğuk algınlığı gibi, grip gibi hastalıklarda antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Bunun yerine ateş düşürücüler kullanmak ve birkaç gün evde dinlenmek en doğru tedavi seçeneğidir.
2: Şimdi aynı zamanda alerji mevsimi de tam şu sıralar mevsim geçişiyle birlikte çok yaşanıyor. Belirtiler de gribe çok yakın. yakın, çok benzer. Nasıl bir ayrım var? Hem grip hem alerji hem de diğer hastalıklar arasında nasıl, hangisini fark edebiliriz?
6: Şimdi gribi diğerlerinden bir ayırmak gerekiyor. Diğer solunum yolu enfeksiyonlarından. Çünkü grip influenza virüsüyle olan, belki biraz sonra konuşacağız, aşıyla korunabilen bir hastalıktır. Alerjik olaylar daha çok soğuk algınlığı dediğimiz, nezle dediğimiz rinovirüs veya işte adenovirüs, bu tür virüslerin yol açtığı üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karışabilir. Çünkü aynı şekilde işte burun akması olur, göz yaşarması olur. Tabii ki alerjik hastalıklar da ateş buna eşlik etmez ama bir viral infeksiyonda ne yazık ki ateş de buna eşlik edebilir. Bir kere klinik olarak bu şekilde ayırt edebiliriz. Ama asıl klinik, asıl ayırıcı tanı laboratuvarda yapılan testlerle konur. Veya alerjiyenden uzaklaşınca hasta rahatlıyorsa yine klinik olarak bir tanı koymuş olabilirsiniz.
2: Şimdi baktığımız zaman işte o gripal enfeksiyonlar birkaç gün içerisinde geçebiliyor ama hangi durumlarda aslında doktora başvurmak gerekiyor? Grip aşısını konuşacağız ama oraya geçmeden önce aşı yaptırmayanlar, yaptırmayı tercih etmeyenler ya da buna uygun olmayan, sağlık durumu bunu el vermeyen kişiler hangi noktada gitmeli, hangi belirtilerle birlikte başvurmalı doktorlara?
6: Şimdi viral infeksiyonlardan beklenti grip dışında 3-4 gün içerisinde kendini sınırlayarak, özellikle bir dinlenme de söz konusuysa geçmesidir. Ama 3-4 gün içerisinde bu hastalık rahatlamıyor, ateş hala devam ediyor ve bu hastalığa işte balgamlı bir öksürük, yani sekretuar bir öksürük, nefes darlığı gibi bulgular da ekleniyorsa, o zaman mutlaka hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Çünkü bu tür infeksiyonların ardından sık olarak bakteriyel infeksiyonları görürüz. Özellikle influenza sonrası, grip sonrası, ki grip biraz daha uzun sürer diğer viral infeksiyonlardan, bir haftaya kadar uzayabilir. Eğer hastada hala bir rahatlama söz konusu değilse, nefes darlığı varsa, yüksek ateş söz konusuysa, balgamlı bir öksürük eşlik ediyorsa hastalığına, akciğer tutulumu söz konusu olabilir. O zaman mutlaka kişinin bir sağlık kuruluşuna gitmesinde yarar var.
2: Peki hasta olmamak adına alınabilecek önlemler neler? Aşı ile birlikte diğer tavsiyeleriniz neler olur ve tabii kimler aşı yaptırabilir?
6: Şimdi bir kere bunların içerisinde gripten, yani influenza'dan korunmanın en etkili yolu aşı. Yani şu anda da zaten bu dönemin aşısı gelmiş durumda. Bizim hep risk grubu dediğimiz işte 60-65 yaşın üzerinde olanlar, altta yatan hastalığı bulunanlar, şeker hastası, kalp hastası, yapısal akciğer hastalığı gibi olanlar, gebeler, bunun dışında bağışıklık yetmezliği bulunanlar ya da bağışıklık yetmezliğine yol açan işte kemoterapi gibi bir takım tedaviler alanların ve aynı zamanda okuldaki çocukların, yani 2 yaş üzeri tüm çocukların da aşı olmasında fayda var. Çünkü bu hastalarda grip sonrası, yani influenza sonrası ikincil bakteriyel infeksiyonlar olabilir, ki ben sık karşılaşıyorum, benim hasta grubum işte şeker hastaları. Bu hastalar ne yazık ki aşı olmadan influenza olduktan sonra ikincil bir akciğer infeksiyonuyla yoğun bakıma kadar gidebiliyorlar ve kötücül sonuçlar olabiliyor. Bir kere en etkili yolun bunu olduğunu bilip hemen bir grip aşısı yaptırmaları gerekiyor. Bunun dışında da toplu alanlarda, kapalı alanlarda çalışanlara mutlaka öneriyoruz grip aşısını. Sağlık çalışanlarına, işte sizler basın mensuplarına mutlaka grip aşısını öneriyoruz. Ama diğer bir korunma yöntemi de işte örneğin toplu taşıma araçlarına binecekseniz, artık maske zamanı geldi. Bunu söylediğimiz zaman birçok insan kızıyor bize ama maske etkili bir korunma yöntemidir. Eğer bir toplu taşıma aracıyla bir yerden bir yere gidiyorsanız, metroyla, belediye otobüsüyle veya bir tramvayla, maskenizi takmanız çevreden size gelecek virüse engellediğinden dolayı yine sizi koruyacaktır. Hijyen kurallarına uymak önemli. İşte yanınızda bir alkol bazlı veya alkol bazlı olmayan bir dezenfektanın olması, bir ıslak mendilin olması bile yeterli. Elinizi sürekli olarak temizlemiş olmanız, su ve sabuna dokunmanız, bunlar da sizi üst solunum yolu infeksiyonları, grip dahil üst solunum yolu infeksiyonlarından koruyacak önlemlerdir.
2: Son olarak şunu da soralım. Bağışıklığı güçlendirmek adına neler yapılmalı?
6: O ışıklığı güçlendirmek adına birçok öneriler var. Örneğin işte bir takım vitaminleri almak, işte bir takım serumları yapmak, işte bir takım takviye gıdalar almak gibi. Aslında bunların hiçbirinin bağışıklığı güçlendirdiğine yönelik bilimsel veriler yok, kanıtlar yok. O anlamda da hani bunu almalarını önermem ben kimseye, ama en iyi bağışıklığı güçlendirme yöntemi sağlıklı beslenebilmek, düzenli uyuyabilmek, bol sıvı alabilmek ve düzenli bir yaşam biçimiyle yaşamınızı devam ettirebilmektir. Bağışıklığınız bu sayede güçlü olacaktır. Tabii ki bağışıklığı güçlendirmek için, örneğin gribe karşı bağışıklığı güçlendirebilmek için de aşınız olmanız sizin bağışıklığınızı hazır duruma getirecektir.
2: Pekala, aşı şart diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için. Sonbaharla birlikte artan hastalıkları konuştuk. Bülent Ertuğrul'la birlikte sağ olun.
6: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Ve evet, teknoloji devlerinin yapay zeka yarışında beklenmedik bir kriz yaşanıyor şu sıralar. OpenAI tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka modelinin lansmanı sürpriz bir kararla iptal edildi. Peki iptal kararının ardındaki güvenlik gerekçeleri neler? Yapay zeka bu defa ne yaptı? Ayrıntılara bakalım haberimizde.
1: Kullanıcıları yanılttı, emirlere uymadı, izinsiz siber saldırılar düzenledi. Dahası söylediği yalanları örtbas etmeye çalıştı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI en gelişmiş yapay zeka modelini güvenlik ihlalleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı. GPT 6.1 Astra adı verilen modelin güvenlik açısından kritik öneme sahip hizalama testlerinde sınıfta kaldığı bildirildi. Yeni model önceki versiyonlara kıyasla çok daha hızlı işlem yapabiliyor. Ancak hedefe ulaşmak için yetkisiz yollara başvurduğu ve kullanıcıların talimatlarının dışına çıktığı tespit edildi. Yeni yapay zeka bir bakıma söz dinlemiyor. İnsan onayı beklemek yerine kendi kararlarıyla hareket ediyor. Yayınlanan rapordaki en çarpıcı detay ise yapay zekanın emirlere uymamanın yanlış bir davranış olduğunu idrak etmesi. Cezalandırılacağını fark eden modelin yaptığı usulsüzlükleri gizlemeye ve örtbas etmeye çalıştığı belirlendi. OpenAI güvenlik riskleri tamamen ortadan kaldırılmadan modelin kullanıma sunulmayacağını açıkladı. Şirket daha önce de modelin güvenlik duvarını aşıp izinsiz şekilde internete eriştiğini tespit etmiş, bunun üzerine eğitim ve test faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.
2: Bilgisayar ve akıllı cihazlar karşısında geçirilen sürenin çocukların zihinsel ve akademik gelişimlerine olan olumsuz etkileri biliniyor, tahmin ediliyor, ölçülüyor. 64 ülke genelinde milyonlarca çocuk üzerinde yapılan bir araştırmaya göre dijital cihaz kullanımının çocuk sağlığı üzerindeki etkileri tahmin edilenin çok çok ötesinde olabilir.
1: 64 ülkeden 2,8 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi. Akıllı cihazlarla geçirilen sürenin çocukların akademik başarısını düşürdüğü ve duygusal sorunlar dahil pek çok alanda olumsuz etkilere yol açabileceği sonucuna ulaşıldı. Çalışmanın bu alanda yapılan şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmalardan biri olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre ekran maruziyetinin çocukların gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde etkisi, aile geliri, ebeveyn davranışları ve erken doğum gibi bilinen faktörlerin etkisiyle benzer düzeyde, hatta daha fazla olabiliyor. Çalışmanın sonuçları tıp dergisi JAMA Pediatrics'te yayınlandı. Araştırmacılar dijital medya ve sosyal medya kullanım süresinin uzamasının çocukların gelişimsel sağlığına ilişkin ölçülen alanların birçoğunda daha olumsuz sonuçlarla bağlantılı olduğunu belirledi. Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden akademisyenlerin liderliğindeki araştırmacılar daha fazla ekran süresinin aynı zamanda daha zayıf dil gelişimiyle bağlantılı olduğunu da ortaya koydu. Yüksek ekran maruziyetinin çocuklarda depresyon, kaygı, saldırganlık, dikkat eksikliği ve akran ilişkilerinde uyum sorunlarını arttırdığı saptandı. Uzmanlar çocukların dijital kullanım alışkanlıklarının sınırlandırılmasının ruhsal ve akademik gelişim açısından kritik rol oynayacağını değerlendiriyor.
2: Değerli izleyenler, Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıktı. Podyumda dünyanın en ünlü kadınları da vardı. Hayran bıraktırdı yine kendisine. O görüntüleri izleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında karşınızda olacağız yine.
7: Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında Eyfel Kulesi'nin fonunda düzenlenen defilede podyuma çıktı. Oyuncu, altın ışıltılı elbisesi, saçları ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Değerini ortaya koy temasıyla kadınların güçlenmesini, kız kardeşliği, kapsayıcılığı ve modanın birleştirici gücünü odağına alan defilede Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andy McDowell gibi dünya yıldızları da yer aldı.

0: Defilenin sonunda Celine Dion podyuma çıkarak I'm Alive, ben hayattayımı seslendirdi. Paris Moda Haftası 6 Ekim'e dek sürecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Giydirilmiş brüt maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, kanunen bir yıl için ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı sınırı bulunmaktadır. 1 Temmuz 2026, 31 Aralık 2026 dönemi için geçerli olan güncel kıdem tazminatı tavanı brüt tutarı 73.729.87 lira. Brüt ücreti bu tutarın üzerinde olan herkesin hesaplaması, bu tavan rakam sabit kabul edilerek yapılır. Kıdem tazminatından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir, gelir vergisi veya sigorta prim kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı bir anlamda vergi dışı olarak ifade edilmektedir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir.
2: Ne? Nasıl? Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
3: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
1: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
3: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
2: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
1: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
3: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
2: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
1: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
3: siz
1: da.
3: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
1: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Ruh'un şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: durumu.
1: Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa, Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde.
2: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gelin bakalım dünden bugüne yansıyanlar neler? Günün son saat diliminde aktaracağız hepsini teker teker. Türkiye'de yüz binlerce kişiyi mağdur eden fon soruşturmasında yaşananlara bakacağız. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Adliyeye sevk edilmesi beklenen bazı şirket yöneticileri de var. Ayrıca incelemeler derinleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Devlet Denetleme Kurulu'nu konuyu araştırması için görevlendirdi. Muhalefetten eleştiriler var. Birazdan hepsini aktaracağız. Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren bir diğer haber de altın piyasasından. Son zamanlardaki yükseliş yerini yine dalgalı düşüşlere bıraktı. Son iki ayın en düşük seviyesini gördü altın. Peki ama sebepler neler ve ne kadardan işlem görüyor şu sıralar, buna da bakacağız. Üniversite öğrencileri de eğitime başladı. Ek kontenjan sonuçları da açıklandı. Özellikle vakıf üniversitelerinin %60'lara, %70'lere varan indirimlerine rağmen bazı bölümler boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümleri nedenleriyle birlikte hazırladığımız haberlerle sizlerle yine paylaşacağız. Yapay zeka ve robot teknolojisi de hız kesmeden ilerliyor. Amerikalı bir şirket insansız robotları evlere sokmaya ve belirli bir ücret karşılığında temizlik için kullanmaya hazırlanıyor. Bu haberden bağımsız ama dolaylı olarak bağlantılı bir başka araştırmaya göre ise 11 milyon Amerikalı yeni bir meslek öğrenmek zorunda kalacak. 7 kişiden 6'sının geliri düşecek. Danışmanlık şirketi McKinsey'nin yaptığı araştırmanın ayrıntıları da birazdan ekranlarınızda olacak. Canlı bağlantı da Amerika'daki bu konuya dair ayrıntıları öğreneceğiz. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, gündemin en önemli konusu fon krizi, fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarına el konulması için savcılık yazı yazdı. Dünün en önemli gelişmesi buydu. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp ve babası hakkında da yine yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği soruşturmada ortaya çıkan ayrıntıları aktaralım. Ve ardından da tepkilere bakalım.
1: Teknolojilerinin yarattığı...
2: Eski bakan ve eşinin mal varlıklarına el konulması için yazı gönderildi. Melis Sütçürüp ve babasının ise mal varlıklarına el konuldu.
1: Üzerimize düşen sorumlulukları...
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması genişletiliyor. Savcılık eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarına el konulması için yazı gönderdi. Ayrıca soruşturmada adı geçen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp hakkında da Sütçürüp ve babasının mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş insanı Cengiz Avcı'nın da kamuoyu aydınlatma platformu kayıtlarında Odin payları ile ilgili çok sayıda alım satım yaptığı tespit edildi. Avcı'nın son bir yıl içerisinde 15 milyar liralık kazanç sağladığı belirlendi. Bu kazancında 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılırken mal varlıklarına da el koyuldu. Soruşturmada Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'la ilgili de yeni gelişme yaşandı. İki isme ait toplam piyasa değeri 1,2 milyar lira olan 5 lüks villaya el koyuldu. Villaların Yarız ve Turhan'a ait olduğu ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulundukları ortaya çıktı. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait özel iş yetlerine de el koymuştu. Soruşturma kapsamında ayrıca Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu TEFAS'a bildirim yapılmadan çeşitli işlemlerle haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. 7'si ise adli kontrolle serbest kaldı. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Borsa spekülasyonu, saadet zinciri kurmak, suç örgütü üyesi olmak. Soruşturma kapsamında pek çok suçlama mevcut. Öte yandan sermaye piyasası kurulu pay piyasasındaki hareketlerden dolayı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Kararlar Tera Holding hakkında yapılan incelemeler sonucunda bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında verildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda yeni bir adım daha attı. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla da devlet denetleme kurulu görevlendirildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticilerinin katıldığı toplantıda alındı.
3: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
2: Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Sermaye piyasalarında meydana gelen yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi yönetiminin de yer aldığı toplantıda alındı.
3: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez.
2: 3 saat süren toplantı ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Ayrıca Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen fon toplantısının ardından AK Partili başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Milletimiz müsteri olsun, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir dedi. Teşkilatına yönelik mesajları da dikkat çekti.
3: Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
2: Cumhurbaşkanı muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete ve AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.
3: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
0: Fon soruşturmasına yönelik muhalefetin tepkisi devam ediyor. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalara bakacağız şimdi de.
4: Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinde soruşturma sonrası oluşturulan kriz masasını topladı. Toplantıda soruşturmaya ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
5: Vatandaşları dolandırdı. Büyük bir fon soygunuyla karşı karşıyayız. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
4: Bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak fon krizi için araştırma komisyonu önergesi vereceklerini söyledi.
6: Meclisin açıldığı ilk gün bizim o gün önerdiğimiz ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla birlikte meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım.
0: Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerine baskı kurmakla suçlanan şüpheliler arasında yazışmalar da ortaya çıktı.
4: Hakemlere baskı yapıldı, sınav soruları önceden verildi ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Söz konusu iddialar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var.
7: yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı
4: 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından şu listeye bir baksana mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak dörtlüğü çıkartalım ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 kişinin gözaltına alındığı mobbing ve evrakta sahtecilik soruşturmasını spor hukukçusu Emin Özkurt değerlendirdi. Suçlamaların ardından Gündoğdu yönetiminin görevde kalma ihtimalinin kalmadığını düşünen Özkurt, soruşturmanın şikeye evrilebileceğini söyledi.
8: Bu kişiler herhangi kişiler değil. Bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingten daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta, hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Hakem atamalarının arka planının çeşitli şaibeler barındırdığı izlenimi doğuyor. Bu da hangi sonucu beraberinde getiriyor? Bakın, hakem sahadaki kraldır. Onun verdiği kararlar, hakemin sahada verdiği, sahaya ilişkin kararlar daha sonra masa başına değiştirilemez. O nedenledir ki hakemin verdiği kararlar maçın neticelerini etki eder. Maçın neticelerini değiştirebilir. Eğer buradaki görüntü sadece hakem atamalarının birilerinin önünü açmak dışında maçların sonuçlarını da manipüle edecek, etkileyecek şekilde kurgulanmasına ilişkin yazışmalar, kayıtlar ve hesap hareketleriyle desteklenen somut veriler ortaya çıkarsa, bu takdirde soruşturmanın çerçevesi sadece mobbing ve evrakta sahtecilikle sınırlı kalmayıp maç sonuçlarını etkilemeye, yani şikeye doğru da evrilebilir. Şu an itibariyle böyle bir ifade bulunmasa da bugünkü gözaltılarla ve bu gözaltılar sonrasında belki yapılacak ek gözaltılarla bu sürecin de ilerlediğini görebiliriz. Aylardır, hatta birkaç yıldır sürekli hakem hatalarının tartışıldığı bir atmosferdeyiz. Bu ne yazık ki Türk futbolunun aslında kendisinin gerçekleştirmesi gereken, kendisinin önlemesi gereken, disiplin süreçleriyle halletmesi gereken bir meseleyken üzeri örtülmesinden dolayı bugünlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın müdahalesiyle çözümlenme noktasına gelmiştir. Türk futbolu açısından da bu düşündürücüdür. Çünkü futbol aslında kanunla kurulmuş özel bir yapı ve kendi disiplin ve hukuk süreçleri var. Onları işletseydi bu noktada olmazdık. Merkez Hakem Kurulu'nun değişikliği kesinlikle söz konusu olur. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
0: Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesinde sözde yönetici ya da finans, canlı destek, teknik ve ödeme sorumlusu olduğu iddia edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına ise bloke konuldu. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sanık olarak yargılandığı iki davada duruşmaya çıktı dün. Yolsuzluk davası Silivri'de görülmeye devam ederken İmamoğlu hakkında bir başka tutukluluk kararı verilen casusluk iddialarına karşı da savunma yaptı.
9: Casusluk davasında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İletişim Danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve iş insanı Hüseyin Gün tutuklu yargılanıyor. Davanın 3. duruşması Silivri'de Marmara Cezaevi yanındaki duruşma salonunda görüldü. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara karşılık savunma yaptı. Casusluk suçlamasını reddeden İmamoğlu, dosyada kendisinin devlet güvenliğini tehlikeye attığını gösteren somut bir delil bulunmadığını öne sürdü. Mahkemenin iddialarla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgisine danıştığını hatırlatan İmamoğlu, gönderilen 4 soruya da yanıt gelmediğine dikkat çekti. Duruşmada savunma yapan iletişim danışmanı Necati Özkansa, bilirkişi raporunun davaya konu olan seçmen bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını çürüttüğünü öne sürdü. İddialarla ilgili tek bir delil yok dedi. Duruşma savcısı ara mütalaasında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil bulunduğu gerekçesiyle İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün tutukluluklarının devamını talep etti.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Gazimir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu şüpheliler için 4,5 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzbeton arasındaki sözleşmeden sonraki 255 gün boyunca hiçbir imalat gerçekleştirilmedi. Bir yıl sonra imzalanan ikinci sözleşmede de proje yapma yeterliliği olmayan firmaya 30 ila 33 milyon lira arası ödeme yapıldı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve iyi niyette açıklanamayacağı kanaatine varıldı. Gazi Emir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede bu ifadelere yer verildi. Soruşturmada 17 şüpheli var. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya bulunuyor. İddianamede Tunç Soyer'in vatandaşlarda güven uyandıracak açıklamalar yaparak kooperatife üye olmalarını sağladığı ifade edildi. MASAK raporlarına yansıyan yüksek oranda para giriş çıkışlarına dikkat çekildi. Zimmet suçuna yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler hakkında da 6 ila 20 yıl arasında hapis cezaları talep edildi.
0: Şimdi Ankara'nın gündemine bakalım. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin devreye girmesi için silah bırakmanın tamamlandığına dair MGK kararı bekleniyor. Bu kapsamda toplantıda sahadaki son durumun kapsamlı olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Başta Sincar olmak üzere terör örgütünün boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlarla silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yürütülen temaslar MGK'da ele alınacak. Kurul toplantısında Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği ile Amerika-İran arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Babülmendeb Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabaların da masada olması bekleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti giderek azalıyor. Bu durum müzakerelerde pazarlık kozunun da azalmasına yol açıyor. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre pazarlık kozu azalan İran konumu güçlendirmek için askeri gerilimi yeniden tırmandırabilir.
4: İran Hürmüz Boğazı'nda kontrolünü kaybediyor. Bu iddiayı Amerikan Wall Street Journal gazetesi gündeme getirdi. Gazeteye göre Körfez'deki petrol üreticileri İran'ın saldırılarından daha iyi korunmaya başlandı. Bu sayede Eylül ayı içinde Orta Doğu ülkelerinin ham petrol ihracatı savaşın başından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu Orta Doğu ülkelerinin bu ay içinde Hürmüz ve alternatif rotalardan petrol sevkiyatı günlük 13 milyon varile yükseldi. Savaş öncesinde günlük 19 milyon varil ham petrol ihraç ediliyordu. Suudi Arabistan, Irak ministerinin saldırılarında hasar gören Doğu-Batı boru hattında da yeni sevkiyata başladı. İransa, ABD donanmasının Temmuz'dan beri uyguladığı deniz ablukası nedeniyle petrol sevk edemiyor. İran'a hala gelir sağlayan ve ablukanın dışında bulunan tankerlerdeki petrolün de yakında tükeneceği tahmin ediliyor. Çoğu Çin'e ilerleyen bu tankerlerin Ekim ortalarında yüklerini boşaltacakları, böylece İran'a para akışının duracağı belirtiliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde Çin'e son petrol sevkiyatlarını gerçekleştirecekler ve sonrasında ellerinde hiçbir şey kalmayacak dedi. Wall Street Journal'a göre Körfez ülkeleri İran'ın Hürmüz'deki kontrolünü kaybetmesinin ardından askeri gerilimi tırmandırmasından endişeleniyor. İran'ın kendi petrolünü sevk edemediği için bölge ülkelerinin de ihracatını engellemeye çalışabileceği iddia edildi. Uzmanlar bölgede savaş bitmediği sürece petrol fiyatlarının artma riskinin devam edeceği uyarısı yapıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsiz durum petrol fiyatını yükseltiyor. Bu da altın fiyatına olumsuz yansıyor. Altının son haftalardaki yükselişini geri verdi. Yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
4: Dünyada yüksek faiz baskısı arttı. Altın 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlikler çözülemedi. Petrol fiyatı yükselirken altın fiyatı sert düştü. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar indi. Gram altın 6500 liraya geriledi.
8: Petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini artırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz artırım beklentilerini artırıyor. Dolar endeksi yükseliyor ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor.
4: Amerikalı State Street şirketi ons altın için 4000 dolar uyarısı yaptı. Yatırım şirketi fiyat bu seviyelere çekilebilir dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin fiyat baskısı yarattığını belirtti.
8: Faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor.
4: Hem ons altın hem de gram altın Eylül ayı genelinde %5 geriledi.
0: Ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor. Yahudi yerleşimciler son olarak Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Mugayyir köyüne baskın düzenledi.
4: İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve kasabalarına saldırıları devam ediyor. Görüntüler Ramallah şehrinin kuzeyinde bulunan Mugayyir köyünden. Yahudi yerleşimciler köye düzenledikleri baskında Filistinlere ait araçları ateşe verirken duvarlara İbranice ırkçı sloganlar yazdı. Filistinli yetkililer 150'den fazla İsrailinin yaklaşık 2,5 saat boyunca köydeki evlere saldırdığını söyledi. Saldırganlar çocukların da bulunduğu evleri hedef aldı. 80 yaşındaki bir Filistinlinin yaşadığı evinde saldırıya uğradığı belirtildi. Yahudi yerleşimciler ateşe verdikleri araçların söndürülmesine de engel oldu. Filistinli yetkililer İsrail askerlerinin saldırganlara müdahale etmediğini vurguladı.
10: Mutfak penceresinden dışarı baktığımda birinin, bir yerleşimcinin elinde benzinle geldiğini gördüm. Benzini pencereden içeri, evin içine döktü. Ardından bir başkası gelip ateşi yaktı ve pencereden içeri bir şey fırlattı. Bu da mutfağın içinde alevlerin bir anda parlamasına yol açtı. 3 yaşındaki küçük oğlum mutfakta bir şiltenin üzerinde uyuyordu. Allah korumasaydı çocuk yanarak can verirdi.
4: Benzer saldırıların sürekli yaşandığını vurgulayan köylüler, İsraillerin topraklarına ve hayvanlarına el koyduğunu ve zeytin ağaçlarını kestiğini de söyledi. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskı ve saldırılarda artış yaşanıyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İsrail basınına göre Netanyahu ve Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed'in görüşmesine Amerika ile 7 Arap ülkesinden üst düzey temsilciler de katıldı.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gizli Abu Dhabi ziyaretine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nde 9 ülkeden temsilcinin olduğu bir toplantıya katıldığı öne sürüldü. İsrail'deki Kanal 14'ün haberine göre Netanyahu önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed ile görüştü. Ardından görüşmenin genişletilmiş bölümüne ABD ile 7 Arap ülkesinden üst düzey temsilciler katıldı. Toplantıya katılan ülkelerin Suudi Arabistan, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Umman ve Mısır olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin merkezinde ise İran vardı. İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik konular ele alındı. İsrail'in savunma sistemleri de görüşülen başlıklar arasındaydı. Netanyahu'nun geçen pazar özel jette gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği İsrail basına yansımıştı. Ziyaret, BAE'nin resmi haber ajansı tarafından da doğrulandı. İtalyan basını Netanyahu'nun Abu Dhabi'de Libya'nın doğusundaki Haftar güçleriyle de temasa geçtiğini iddia etti. Il Foglio gazetesine göre General Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter İsrail Başbakanı ile gizlice görüştü. Ziyaret İsrail kamuoyunda da ses getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim saldırısı hakkında Netanyahu'yu önceden uyardığı iddiası gündeme yansımıştı. İsrail basınına göre Netanyahu'nun ziyarette Şeyh Muhammed'den haberleri yalanlamasını talep etti. Ziyaretin gizliliği İsrail'de bir başka tartışmayı da beraberinde getirdi. İç istihbarat servisi Shin Bet, Netanyahu'nun uçağı henüz İsrail dışındayken gizli ziyareti haberleştiren Kanal 12'yi askeri sansür birimine şikayet etti.
0: İspanya'da kiracıların eylemleri devam ediyor. Sedye ile evinden çıkarılan 87 yaşındaki kadın gündem olmuş, hatırlayacaksınız dünyada. Evinin önünde binlerce Madridli kamp kurdu. İspanya hükümeti ise yeni bir yasa çıkararak aşırı kira artışlarını durdurmayı planlıyor.
11: (Gülüyor) 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal, Sedia ile evinden zorla çıkarıldı. Komşuları ve kiracı sendikaları günlerdir eylemde. Abascal, yaşadıklarının tetiklediği ve binlerce kişinin katıldığı kiracı eylemlerine tekerlekli sandalye ile katıldı.
12: Bana olanların başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Bu olayın insanların benim tahliye edilmeme izin veren haksız yasaların değiştirilmesi için mücadele etmelerine yol açmasını istiyorum. Bu yüzden salı günü Mari Carmen yasasının onaylanması gerekiyor ki bu duruma son vermek için ilk adımı atabilsinler.
11: Abascal'ın başkent Madrid'deki evinin önünde binlerce kişi kamp kurdu. Kiracı sendikaları ve aktivistler Pedro Sanchez hükümetinin yeni bir yasa çıkarmaya çalıştığı yerel konut idaresi merkezini de işgal etti. Polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Eylemciler barikatları yıktı. İspanya hükümeti halkın öfkesini yatıştırmak için kabineye sunulacak yeni bir konut paketi üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Son yıllarda çok hızlı yükselen konut fiyatları ülkede tepkilere yol açıyor. Hükümet Abascal'ın evine dönmesi için evi satın alan şirkette anlaştı. Emlak şirketi aylık kirayı %275 oranında artırarak 2650 euroya çıkarmıştı. Abascal ise kirasını önceki fiyattan ödemeye devam etmişti.
0: Üniversitelerin ek tercih sonuçları açıklandı. Vakıf ve devlet üniversitelerinde binlerce kontenjan boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği dikkat çekiyor. Peki birkaç yıl önce gözde olan bu bölümler bu sene neden tercih edilmedi? Ek yerleştirmelerde kontenjanların boş kalmasının sebepleri neler? Uzmana sorduk. Yanıtlara bakalım.
4: Ek tercih sonuçları açıklandı. Kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. Uzmanlara göre bu durumun sebepleri arasında bazı bölümlere talebin azalması, puan barajı olması ve vakıf üniversitelerinin yükselen ücretleri var.
13: Devlette de vakıfta da aslında yine bir hayli kontenjan boş kalmış. Devletteki boş kontenjanların en önemli nedenlerinden birisi tabii ki öğrenciler doğal olarak tırnak içerisinde kendilerince işlevsel bölümleri tercih ediyorlar. O bölümler gelmediği zaman da bir yıl daha sınava hazırlanmak istiyorlar. Ek kontenjanlarda puan barajı var. Örneğin bir bölüm 3 kişi kayıt yaptırmadı ve o bölüm 410 puanla kapattıysa 410 puanın altındaki öğrenciler orayı tercih edemiyor.
4: Boş kalan bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yazılım mühendisliği bulunuyor. Sağlık bölümlerine ise talep yine yüksek oldu.
13: Fen bilgisi öğretmenliklerinin pek çoğu yine sıfır kontenjanla kapattı. Öğrencilerin hiçbiri tercih etmedi. Öğrenciler istihdam sıkıntısı gördükleri alanları yine ek kontenjanlarda da yazmaktan vazgeçmişler. Daha çok istihdam garantisi gördükleri alanları tercih etmişler. Hemşirelik gibi, ebelik gibi boş kalan böyle çok olmasa bile ufak tefek boşluklar vardı. Onların tamamının hemen dolduğunu da gördük.
4: ÖSYM verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi.
0: Teknoloji fuarlarının en gözde ürünlerinin başında son yıllarda insansı robotlar geliyor, hepimizin dikkatini çekiyor. Ancak bu robotlar günlük hayatta hala çok yaygın değil, evlerimize kadar girmedi. Ama Amerikalı bir şirket insansı robotları evlere sokmaya ve belirli bir ücret karşılığında da temizlik için kullanmaya hazırlanıyor.
4: Yerleri süpürüyor, banyoyu temizliyor, fırça ve temizlik malzemeleriyle klozeti yıkıyor. Yıkama işi bittikten sonra bezle kuruluyor. Görüntüler ABD'nin San Francisco şehrinde hizmet veren bir firmanın ev işleri için geliştirdiği robot. Şirketin kurucu ortağı Cornelia Venziel, yola çıkış noktalarının insanların yapmak istemeyeceği işler olduğunu söylüyor.
14: İnsanların yapmak istemediği işler nedir diye düşündük. Tuvaleti temizlemek ya da yatağını toplamak gibi işler. Dolayısıyla ev temizliği hizmeti bizim için sadece ilk uygulama alanı.
4: Şirketin yöneticisi Venziel, robotun bir insanın yapabileceği neredeyse tüm işleri yapabileceğini söylüyor.
14: Yerleri siliyor, elektrik süpürgesi kullanıyor, banyoyu temizliyor. Bir miktar uzaktan kontrol desteğiyle bulaşıkları makineye yerleştirip çıkarabiliyor. Yatağı topluyor, çarşafları değiştiriyor. Liste böyle uzayıp gidiyor. Temelde bir insanın yapabildiği işleri o da yapabiliyor.
4: 1 metre 32 santimetre boyundaki robot yaklaşık 35 kilogram ağırlığında. Ayaklarında kullanılan kauçuk tabanlar sayesinde merdiven çıkarken kaymadan hareket edebiliyor. Termoplastik poliüretandan yapılmış elleriyle sprey şişesi ve elektrikli süpürge gibi temizlik malzemelerini kullanabiliyor. Robotlu ev temizliği hizmeti almak isteyenlerin saatlik 30 dolar, yani yaklaşık 1500 lira ödemesi gerekecek. San Francisco'da standart bir ev temizliği maliyetinin ortalama 150 dolar olduğu belirtiliyor. Saatlik ortalama ücret ise 85 dolar civarında. Robot şu anda uzaktan bağlanan bir operatörle birlikte çalışıyor. Ancak robotun insan hareketlerini taklit edip veri toplayarak önümüzdeki dönemde tamamen otonom hale gelmesi hedefleniyor.
0: Yapay zekanın birçok insanı gelecekte işinden etme ihtimalini konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 milyon çalışanın başka bir meslek öğrenmek zorunda kalması bekleniyor.

0: olasılığı en yüksek olanlar ofis çalışanları, onun ardından perakende satış uzmanları ve lojistik personeli geliyor. Düşük gelirli çalışanlar, yüksek gelirli çalışanlara göre 8 kat daha fazla risk altında. İş hayatında yapay zeka kullanımının birçok çalışan için zorlu olacağı düşünülüyor. Her 7 çalışandan 6'sının iş için yeniden eğitim alması gerekecek. Bu süreçte gelir kaybıyla karşı karşıya kalınacak.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump teknoloji devlerinin yöneticileriyle Washington'da bir araya geldi. Trump'ın gündeminde yapay zekaya yönelik yasal düzenlemeler vardı. Amerikan Başkanı yapay zeka ile alakalı bir de belge imzaladığını duyurdu. Ayrıntılarını öğreneceğiz konunun. NTV muhabiri Begüm Dönmez söz aktaracak. Begüm, Donald Trump kimlerle görüştü? Bir yapay zeka ile alakalı belge imzaladığını söyledi. Ancak bu ne anlama geliyor? Amerika'da yapay zekaya dair neler konuşuluyor?
2: Bursa, ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji şirketleriyle gerçekleştirdiği toplantıya Meta CEO'su Mark Zuckerberg, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Nvidia çip şirketinin CEO'su Jensen Huang ve Amazon CEO'su Jeff Bezos gibi isimler katıldı. Ve bu toplantının aslında bugün iki önemli somut sonucu oldu diyebiliriz. Bir tanesi ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı bir kararname, ki bu kararnameyle artık Amerika'da yapay zeka yerine Trump'ın daha önce ipucunu vermiş olduğu gibi süper zeka ifadesi kullanılacak. İkinci somut sonuçsa toplantıdan çıkan, bu şirketlerin etik olarak bağlayıcı bir taahhüdün altına imza atmış olmaları, ki bunda da bu hızlı ilerleyen teknolojide önlemlerin alınması amacıyla bir tür aslında iç denetim mekanizmasından söz etmek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump teknoloji şirketlerinin yapay zeka konusunda kendilerini denetleyeceğini söyledi. Meta CEO'su Zuckerberg de yapılan görüşmeden sonra yaptığı açıklamada bir tür iç denetim mekanizması oluşturacaklarını, çok katmanlı bir iç denetim gibi bir olgudan, kavramdan bahsetti. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki dönemde 10 kişiden oluşan bir komisyon oluşturmayı değerlendirdiğini de söyledi. Teknoloji şirketlerinin bazı yöneticilerinden son dönemde yapay zekanın insan kontrolü altında olması gerektiğine dair ya da kontrolden çıkabileceğine dair bazı uyarılar gelmişti, ama ABD Başkanı Donald Trump bu konuda çok da frene basmaya istekli değil. Peki yapay zekanın adının süper zeka olarak değiştirilmesi bundan sonra neyi değiştirebilir Amerika'da? Hükümet belgelerinde artık süper zeka ifadesi kullanılacak, ki Trump'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra zaten Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatlar bu konuyla ilgili bir talimat yayınlamıştı personele, bunu göndererek. Bir diğer tartışma konusu yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine destek veren data merkezleri, veri merkezleri. Bu konu Amerika'da özellikle ara seçime gidilirken çok büyük bir tartışma konusu. Çünkü veri merkezlerinin genişlemesi ve daha çok bölgede bu data merkezlerinin inşa ediliyor olması o bölgedeki enerji fiyatlarını da yükseltmiş, patlatmış durumda. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın bu şirketlerle yaptığı görüşmede bu konuda gündemdeydi. Teknoloji şirketleri bu veri merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki topluluklarla, halklarla çalışarak onları memnun edecek şekilde bu süreci götürecek dedi. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Trump'ın teknoloji şirketleriyle yaptığı görüşmeden aslında yapay zeka konusunda şu sonuç çıkmış oluyor, ki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'de yaptığı görüşmede de önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Trump yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın yapay zeka konusunda Çin'in geride kalmaması için daha çok dışarıdan regülasyon ya da yasal düzenleme yerine bu şirketlerin kendilerini bir iç denetim mekanizması üzerinden denetlemesinden yana böyle bir yaklaşımı benimsiyor gibi görünüyor Buse.
1: Begüm Dönmez söz aktardı Amerika'da konuşulan yapay zeka gündemine. Ünlü yapımcı Mustafa Uslu, kendisinin ve kızının tehdit edildiği 3,5 milyon euro haraç istendiği gerekçesiyle polise başvurdu. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında Mustafa Uslu'nun eski damadı da bulunuyor.
3: orta halli bir Türk filmi koyun.
4: Kızıyla birlikte tehditlere maruz kaldığını söyledi.

0: de şikayetçi oldu. Suçlamalara göre aralarında Ayla ve Müslüm'ün de olduğu filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'dan haraç istendi.
1: Herkes dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanan insanlar.
0: Mustafa Uslu polise yurt dışı bazı numaralardan arandığını, tehdit edildiğini, ailesinin de benzer içerikli mesajları aldığını anlattı. Buna göre zanlılar 3,5 milyon euro talep ediyordu. Uslu'nun ifadelerinden yola çıkılarak çalışma başlatıldı.
2: Aç kapıyı polis!
0: Gaspiro ekipleri önce 4 zanlıyı gözaltına aldı. Aralarında Ecem Uslu'nun eski eşi de vardı. Ünlü yapımcının alacak verecek meselesi nedeniyle davalık olduğu gayrimenkul danışmanı da şüpheliler arasındaydı. Hepsi emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarda soruşturma dosyasına girdi. Suç içeren 12 ayrı eylem teker teker tespit edildi. Bir kez daha baskın yapıldı. Bu sefer 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
3: Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Kamera kayıtlarının izlenmesiyle yeni iddianame hazırlandı. Mahkeme işkence suçundan dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
4: 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Kamera kayıtları izlendi ve yeni iddianame hazırlandı. Tutuklu öğretmen işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
5: Bir eğitimcinin özel gereksinimli bir çocuğa yönelik bu eylemi gerçekleştirmiş olması toplum vicdanını derinden yaralamış ve kamuoyunda haklı bir infiale neden olmuştur.
4: Mersin'de yaşayan otizmli YK rehabilitasyon merkezinde özel eğitim görüyordu. Ancak bir süre sonra okula gitmeyi reddetti. Çocuğun vücudunda izler gören anne durumdan şüphelendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan aile kamera görüntülerinde öğretmenin uyguladığı şiddete tanık oldu. Tutuklanan öğretmen hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama suçundan dava açıldı. Çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı belirlenen öğretmen hakkında yeni iddianame hazırlandı. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılması talep edildi. İki dosya birleştirildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, çocuğu ittirmem ve ağzını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım dedi. Annesi ise çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu diye konuştu. Savcı işkence suçlamasıyla dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanık öğretmen işkence yapmak suçundan yargılanacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik yeni bir talimat verdi. Bu kapsamda silah bulundurma ve taşıma izni bulunanlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi yönünde kısa mesajlar gönderilmeye başlandı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik valilere talimat verdi. Emniyet birimleri silah muhafazası konusunda bilgilendirme kampanyası başlattı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla valilikler koordinesinde silah bulundurma ve taşıma izni bulunanlara yönelik kısa mesaj uygulaması başlatıldı. İlk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde kısa mesajla bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda silah bulundurma ve taşıma izni bulunanlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi yönünde kısa mesajlar gönderildi. Okul güvenliği konusunda önemli bir operasyon da düzenlendi. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırıları sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 304'ü haklarında yürütülen adli işlemler sonucunda tutuklandı. Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait iletişim kanallarının da arasında bulunduğu 12.141 internet sitesine de erişim engeli getirildi.
3: İzmir'de yaşanan trafik kazası motosiklet dünyasını yasa boğdu. Motovlogcu dayı adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Cumhur Kahraman Dikili'de geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kahraman doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
6: Merhaba motorcu kardeşim. Reflektif gerek giymezsen ceza yer misin?
7: Motosikletiyle yollarda yaşadıklarını anlatıyor. Diğer sürücülere yardım ediyor. çektiği videolarla uyarılarda bulunup farkındalık yaratıyordu. İki tekerli tutkunun dünyası onu motovlogcu dayı olarak tanıyordu.
6: Koruyucu montunuz yok. Gerçi öneriyoruz, koruyucu montsuz kesinlikle çıkmayın da.
7: Sosyal medyada motosiklet üzerine yaptığı paylaşımlarla bilinen Cumhur Kahraman, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Motovlogçu dayının ölüm haberi sevenleri ve takipçilerini yasa boğdu.
6: Kaza yapmamaya özen gösterelim. Diğer araç sürücülerinden 10 kat daha dikkatli olun.
7: Kaza İzmir'in Dikili ilçesi yakınlarında şehir merkezinin dışında kalan bir yolda yaşandı. İddiaya göre Cumhur Kahraman sürdüğü motorla yolda ilerleyen tır tipi aracı arkadan çarptı. Yola savrulan kahraman ağır yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı ancak motovlogçu dayı kurtarılamadı.
8: Biz kaza videolarını izledik fakat kurtarılması imkansız bir kaza. Tır sürücüsünün ani bir manevrasıyla dorseye köşeden çarpması. Selektör yapıyor, uyarı veriyor ama tır şoförü durmuyor ve kaçıyor.
6: Motosiklet koruyucu ekipmanı.
7: Sosyal medyada motovlogçu dayı adıyla tanınan Cumhur Kahraman'ın ölümüne yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri plakası tespit edilen tır sürücüsünü arıyor. Cumhur Kahraman için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.
9: Saygılar, sevgiler, trafikte motorları fark edin, bisikletleri fark edin.
3: Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri. Bununla ilgili de Van'da 2 yıldır önemli bir çalışma yürütülüyor. Akarsu yataklarında depremin izleri araştırılıyor. Araştırmalarda bölgedeki deprem riskinin sürdüğü sonucuna da varıldı.
4: Vadi türleri, eski yatak seviyeleri, akarsu drenajındaki sapmalar inceleniyor. Van'da akarsu yatakları üzerinden depremlerin izi araştırılıyor.
10: Yaptığımız çalışmalarda özellikle Van iline bağlı Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sahayı drene eden Deliçay Nehri ve Bendimahi Nehri bize buradaki tektoniğin ve hareketliliğin fazla olduğuna dair bazı bulgular sundu.
4: Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Nurcan Avşin bölgede aktif fayların akarsu vadileri ve yer şekillerine yansımaları üzerine çalışmalar yapıyor. 2 yıldır yürütülen projede Bendimahi Nehri'nin vadilerinde saha çalışması yürütülüyor. Harita üzerinde tespit edilen alanlar numaralandırılıyor, vadi türleri, akarsu yatak seviyeleri ve akarsulardaki ani yön değişimleri inceleniyor.
10: Aslında akarsu sistemleri uzun dönemli yer kabuğu hareketlerini kaydederek bünyesinde birer aşığı gibi saklayan kontrol faktörleridir. Akarsular bu konuda son derece yeterli veri sunmaktadır diyebiliriz.
4: Şu ana kadar elde edilen bulgularla bölgede deprem riskinin bulunduğu belirlendi. Akarsu yataklarının da tektonik hareketliliğe bağlı olarak değiştiği tespit edildi. Uzmanlar Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri olduğunu söyledi.
3: Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. New York İklim Haftası kapsamında kentte COP31 tanıtımı yapıldı. Türkiye'nin vizyonu anlatıldı.
4: Türkiye COP31 için New York'ta kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık mesajını verdi. Tanıtım faaliyetleri kapsamında hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünyanın geleceği Türkiye'de ve dünya iklim için Türkiye'de bir araya geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişi Türkiye'vi binasına asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler güzergahı boyunca dolaşan COP31 temalı giydirilmiş LED ekranlı kamyonetler büyük ilgi gördü. Antalya'daki COP31 alanı da New York'a taşındı. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının 3 boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilen mapping uygulaması katılımcılara sunuldu. Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı.
3: Uluslar A Ligi'ne 2-0'la başlayan amili takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör istifa gündeminde yok dedi.
11: A milli takımda teknik direktör değişimi yaşanacak mı? 4-1'lik İtalya mağlubiyetinden sonra istifaya davet edilen Vincenzo Montella görevi bırakmayı düşünmediğini açıkladı.
12: Assolutamente no. Credo nel lavoro che sto facendo.
13: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile buradan ayrılmadım. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz.
11: Tribünlerin tepki gösterdiği İtalyan teknik direktörün geleceği ise belirsiz. Spor yorumcusu İlker Duralı, İtalya yenilgisinin Montella dönemi için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.
14: Artık kalması zor gözüküyor. Yani şöyle, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo her şeyi değiştirdi. Ben Dünya Kupası'ndan sonra Montella ile gönderilmeli diyenlerden değildim. Ama şunu hep söyledim, Montella bir şeylerden ders alıp değiştirecekse kalsın. Yoksa bir manası yok kalmasının. Maalesef değiştirmedi. Yani Montella hala Dünya Kupası'ndaki o illüzyonun içerisinde. Böyle olduğu zaman da artık direnemezsiniz. Yani kaldı ki dünkü maç bence Montella döneminin sonunun başlangıcı oldu. Dünya Kupası'nda herkesin hemfikir olduğu ve maalesef Montella ve Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sadece hemfikir olmadığı, eksiklerimiz, noktalarımız, yanlışlarımız, bu illaki forvetle oynasın oynamasın muhabbeti değil. Montella'nın oyun planındaki, stratejisindeki hatalar, yanlış oyunculara sürekli tutulması, başka oyunculara doğru, ki havuzdaki oyunculardan bahsediyorum, havuzda çağırdığı oyunculardan bahsediyorum, hiçbir şekilde yüzlerine bakmaması maalesef bu sonucu getirdi.
11: 3 yıldır A milli takımı çalıştıran Vincenzo Montella, yaptığı başarılı başlangıcın ardından son 6 ayda tartışılır hale geldi. Ay Yıldızlıları Euro 2024'te çeyrek finale çıkaran İtalyan teknik direktör, Uluslar C Ligi'nde devraldığı millileri önce B sonra A Ligi'ne çıkardı. Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son veren Montella, turnuvada ilk iki maçta tur şansının kaybedilmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.
3: NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James yeni takımının formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçti. 41 yaşındaki sporcu Philadelphia'ya ikinci turda elenmek için gelmedim dedi.
11: NBA'in kralı yeni macerasına başladı. Los Angeles Lakers'a veda ettikten sonra Philadelphia 76ers'a imza atan LeBron James yeni formasıyla ilk kez sahneye çıktı. 41 yaşındaki efsane kariyerindeki dördüncü takımı da şampiyon yapmak istiyor.
13: Oyuna olan tutkum sürdüğü için sevdiklerime beni bir süre daha beklemelerini söyledim. Ailemi playoff'un ikinci turunda elenmek için bırakmadım. Burada yetenekli bir kadro ile yapılması gereken işler var. Onları halletmeye geldim.
11: Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ta 4 kez ligin zirvesine çıkan LeBron, ligdeki 24. sezonuna başlayarak NBA tarihinde bir ilke imza atacak. 2003'te adım attığı ligde 4 kez MVP seçilip 21 kez All-Star'da forma giyen yıldız oyuncu, 43.440 sayıyla NBA tarihinin en skorer ismi.
3: Evet, kültür sanat haberlerinden derlenen bir turla veda ediyoruz bu dilime, ama saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı da sürdüreceğiz.
15: Rod Stewart müziği bırakacağını açıkladı. 81 yaşındaki müzik efsanesi 60 yıllık müzik kariyerine önümüzdeki yıl son vereceğini söyledi. Stewart, İngiltere ve Avrupa'yı kapsayan son turnesine çıkacak.

0: Spotify verileri arabesk müziğe artan ilgiyi ortaya koydu. Verilere göre arabesk dinlenmeleri 2020'den bu yana %435 büyürken her yıl %31'in üzerinde büyüme kaydetti. Bu yükselişin arkasında ise ağırlıklı olarak gençlerin olduğu kaydedildi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Müzik arası.

0: oturumu. Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa-Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdürüyoruz. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor değerli izleyenler. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarına el konulması için savcılık yazı yazdı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği soruşturmadaysa ortaya çıkan detaylar önemli. Bakalım.
1: Bilişim teknolojilerinin yarattığı...
2: Eski bakan ve eşinin mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderildi. Melis Süt Şurup ve babasının ise mal varlıklarına el konuldu.
1: Üzerimize düşen sorumlulukları...
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması genişletiliyor. Savcılık eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderdi. Ayrıca soruşturmada adı geçen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup hakkında da Süt Şurup ve babasının mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş insanı Cengiz Avcı'nın da kamuya aydınlatma platformu kayıtlarında Odin payları ile ilgili çok sayıda alım satım yaptığı tespit edildi. Avcı'nın son bir yıl içerisinde 15 milyar liralık kazanç sağladığı belirlendi. Bu kazancında 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılırken mal varlıklarına da el koyuldu. Soruşturmada Muhammed Yarız ve Serdar Tuğurhan'la ilgili de yeni gelişme yaşandı. İki İsmail toplam piyasa değeri 1,2 milyar lira olan 5 lüks villaya el koyuldu. Villaların Yarız ve Turhan'a ait olduğu ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulundukları ortaya çıktı. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait özel iş yetlerine de el koymuştu. Soruşturma kapsamında ayrıca Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu TEFAS'a bildirim yapılmadan çeşitli işlemlerle haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. 7'si ise adli kontrolle serbest kaldı. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Borsa spekülasyonu, saadet zinciri kurmak, suç örgütü üyesi olmak. Soruşturma kapsamında pek çok suçlama mevcut. Öte yandan sermaye piyasası kurulu pay piyasasındaki hareketlerden dolayı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Kararlar Tera Holding hakkında yapılan incelemeler sonucunda bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında verildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması konusunda yeni bir adım daha attı. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturdu. Yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla devlet denetleme kurulu görevlendirildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticilerinin katıldığı toplantıda ele alındı.
3: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
2: Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Sermaye piyasalarında meydana gelen yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi yönetiminin de yer aldığı toplantıda alındı.
3: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez.
2: 3 saat süren toplantı ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Ayrıca Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen fon toplantısının ardından AK Partili başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir dedi. Teşkilatına yönelik mesajları da dikkat çekti.
3: Yorulan, Yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
2: Cumhurbaşkanı muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete ve AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.
3: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
0: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerinin başladığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanrıkulu, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Devlet Denetleme Kurulu kaynaklarından edinilen bilgiye göre incelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzer olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu denetimler sonucu kurul tarafından hazırlanacak inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının yetkili idari ve adli mercilere iletileceği belirtiliyor. Fon soruşturmasına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama var. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız ifadesini kullandı.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını söyledi. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi.
5: Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır. Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda milletçe göğsümüzü kabartan, tüm dünyanın hayranlığını uyandıran, hakkı, adaleti savunan konuşması, akabinde de parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı süreci hızlanmıştır.
4: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Sorunun çözümüne yönelik atılan adımlara dikkat çekti. Alınan kararları desteklediklerini duyurdu.
5: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.
4: Bahçeli açıklamasında bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir ifadesine de yer verdi. MHP lideri siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir diye konuştu.
0: Borsa İstanbul'da fon baskısı devam ediyor. Endeks 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon lira eridi.
6: Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılıyor. 15 Eylül'den bu yana borsada fonlardan kaynaklı satış baskısı var. O tarihten bu yana BIST 100 endeksindeki toplam düşüş %10'a ulaştı.
7: 100 lira adil değeri olması gereken bir şirketin neredeyse işte 2000 lira, 3000 lira, hatta 5000 liralık değerlere kadar şişirildiğini de gördük. Şimdi dolayısıyla o 5000 liralık değerden 100 liralık değere gelir mi ya da 100 liranın altına iner mi? Yani bu ne demek? Taban serilerinin bir miktar daha devam edebileceği anlamı taşıyor ki zaten bunlar da çok şaşırtıcı değil.
6: Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerinde yaklaşık 4 trilyon liralık kayıp var. 15 Eylül'den itibaren bakıldığında en sert düşüş %57,5'la finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. Holdinglerde düşüş %21,5, gıdada %17,60 ve sanayide %14,64 oldu.
7: Hani bu hisseler bu endekslerden çıktı, işte BIST 30'dan çıktılar, BIST 100'den çıktılar. Dolayısıyla BIST 100 artık önü açıldı, yön artık yukarı diyebileceğimiz bir etkide bulunabilir mi? Kısa vadede hayır. Yani ben kısa vadede böyle bir etkide bulunmasını beklemem ama orta uzun vadeli yapıda evet.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanan şüpheliler arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
4: Hakemlere baskı yapıldı, sınav soruları önceden verildi ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Söz konusu iddialar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var.
8: Yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı
4: 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından şu listeye bir baksana mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak dörtlüğü çıkartalım ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nca yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Toplantıda konuşan bakan yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
9: Yasa dışı sistem o kadar hızlı ki birini kapatıyorsunuz 10 saniye sonra işte 1-2-3-4-5 diye açıyor. İşte bir, o kadar hızlı bir teknik altyapıya sahip ki sizden daha hızlı koşuyor, sizden daha hızlı düşünüyor, sizden daha hızlı yatırım yapıyor. Çünkü geliri çok yüksek, vergisi yok, bilmem nesi yok. Yasa dışı bahisle mücadele, etki mücadele içinde sadece kanunlar yeterli olmuyor. İyi bir eğitim gerekiyor, iyi bir altyapı gerekiyor, iyi bir mücadele metodu gerekiyor. Bu ne demek? Burada sistemde avcı olmamız gerekiyor. Yani o sistemin içerisinde avcı gibi hareket etmemiz gerekiyor. Yani olay gerçekleşmeden onların sistemlerine girip çökertecek siber avcılarla çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili yasal düzenleme ve çalışmalar devam etmekte.
0: AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarına yenileri eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5, Refah Partisi'nden, yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Aralarında İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrak Yıldız'la Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün de bulunduğu 9 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılımı için genel merkeze tören düzenlendi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Alevler 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Yangın Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında başladı. Alevler yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa süre içinde büyüdü. Binanın tamamını sardı. İtfaiye harekete geçti. Çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ve yurdun birçok kentinde şiddetli yağış taşkınlara yol açtı. Sakarya'da metrekareye 150 kilo yağış düştü. Karasu'da derenin taşması sonucu bir mahalle su altında kaldı. Kentteki 18 okulda eğitime ara verildi. Bursa ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi.
2: Sokaklara dolan su nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. AFAD ve sahil güvenlik ekipleri kurtarılmayı bekleyenlere botlarla ulaştı.
10: Son süreçte özellikle 1999 Haziran'ından beri, yani 27 yıl önce yaşamış olduğumuz bir yağmurun fazlasını şu anda yaşıyoruz.
2: Sakarya'da metrekareye ortalama 150 kilogram yağış düştü. Yağıştan en çok etkilenen yer Karasu ilçesi oldu. Darıçayırı mahallesinden geçen dere taştı. Çok sayıda aracın suya gömüldüğü görüldü. Bazı ev, iş yerleri, tarım arazileri ve kamu binalarında su baskınları yaşandı. Geyli ilçesindeki Karaçay Deresi'nin debisi de yükseldi. Dere taşma noktasına geldi. Dereden akan su yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu.
11: Yol tamamen şu an gitmiş durumda. Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta.
2: Şiddetli yağış eğitimi de aksattı. Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki 18 okulda eğitime ara verildi. Sağanak nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Kentin kritik noktalarında konuşlandırılan 560 personel ve 225 araç teyakkuzda. Bursa'nın Mudanya ilçesi de günü yağışlı geçirdi. Esence Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle bazı yollarda da hasar oluştu. Sökülen parke taşları denize sürüklendi. Bu görüntülerde Tokat'ın Pazar ilçesinden. Şiddetli yağış nedeniyle Ocaklı köyü yolunda toprak kaydı. Heyelanın etkisiyle köy yolunun bir kısmı çöktü.
0: Kütahya'dan kadın cinayeti haberi geldi. 51 yaşındaki Nalan Temel Kıran işlettiği hediyelik eşya dükkanında bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan ve kadının eski eşi gözaltında.
2: Cebinde taşıdığı bıçakla hediyelik eşya dükkanına girdi. İçerideki kadına saldırdı. Cinayetin ardından kayıplara karışan zanlı kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Nalan Temel Kıran 51 yaşındaydı. İki çocuğu olan kadın Kütahya'da bir dükkan işletiyordu. İddiaya göre oğlu bir süre önce kız arkadaşından ayrılmıştı. Kızın babası Salih Topsakal, Temel Kıran'ın işlettiği dükkana gitti, kadını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polis harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Salih Topsakal evinde eşi ve kızıyla kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Öldürülen kadının eski eşi de Adnan Menderes Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken durduruldu. İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
0: İstanbul'da güvenlik kameraları bir motosiklet kazasını kayda aldı. O kazada sürücü hayatını kaybetti. Arkasındaki yolcu ise yaşam mücadelesi veriyor. Kaza Sarıyer Çayırbaşı tünelinde yaşandı. Bir aracın solunda kalan motosikletli hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma çıktı. Ardından tünelin duvarına çarptı. Motosikletteki iki kişi yola savruldu. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Motosikletteki iki kişi ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü Bora Çetin baş kurtarılamadı. Didem Sadiye'nin ise durumu iyi. İzmir'de 10 yaşındaki Umut Erol Çetin bir kamyonetin otomobiline çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ve mahkemede karar çıktı. Tutuksuz sanık Dursun Tekgöz 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı az bulan aile sanığın sadece 8 ay tutuklu kalmasına tepkili.
4: Bilirkişi asli ve tam kusurlu buldu ama bir yıl bile hapis yatmadı. İzmir Balçova'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi.
12: Bilirkişi raporlarında adam tam kusurlu olmasına rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Ben sadece adalet istiyorum ya. Yani bir insan canı bu kadar ucuz olamaz.
4: İzmir'de Çetin ailesinin hayatını değiştiren olay geçen yıl Mayıs ayında Balçova Viyadüğü'nde meydana geldi. Eşi ve 4 çocuğuyla piknikten dönen Medine Çetin'in kullandığı otomobile arkadan kamyonet çarptı. Kazada 10 yaşındaki Umut Erol Çetin hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Tutuklanan kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporuna göre Tekgöz asli ve tam kusurluydu. hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı, güvenli takip mesafesini korumadığı tespit edildi. Medine Çetin'in ise kazada kusurlu olmadığı belirtildi. Sanık Dursun Tekgöz hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son duruşmada da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
12: Oğlumun toprağına bakıyorum, toprağıyla konuşuyorum ama maalesef o adam çocukların içinde.
4: Karara tepki gösteren aile üst mahkemeye başvuracak.
0: Diyarbakır'da geçen yıl arkadaşıyla bir kafede otururken kurşunların hedefi olan 22 yaşındaki Merve Nur Yaralı'nın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Saldırgan 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay geçen yıl 8 Mart'ta meydana geldi. Serhat Karaman ve arkadaşı Bülent Arpacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı telefonda. Karaman tartışmadan kısa bir süre sonra kız arkadaşı Merve Nur Yaralık'la bir kafede buluştu. Bu sırada yanlarına yaklaşan Bülent Arpacı ikiliye doğru peş peşe ateş açtı. Vurulan 22 yaşındaki Merve Nur hayatını kaybetti. Karamansa yaralandı. Olayın ardından tutuklanan saldırgan hakkında olası kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık son savunmasını yaptı. Daha sonra karar açıklandı. Arpacı 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üniversitelerin ek tercih sonuçları açıklandı. Vakıf ve devlet üniversitelerinde binlerce kontenjan boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği dikkat çekiyor. Peki birkaç yıl önce gözde olan bu bölümler bu sene neden tercih edilmedi? Haberimizi izleyin.
4: Ek tercih sonuçları açıklandı. Kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. Uzmanlara göre bu durumun sebepleri arasında bazı bölümlere talebin azalması, puan barajı olması ve vakıf üniversitelerinin yükselen ücretleri var.
13: Devlette de vakıfta da aslında yine bir hayli kontenjan boş kalmış. Devletteki boş kontenjanların en önemli nedenlerinden birisi tabii ki öğrenciler doğal olarak tırnak içerisinde kendilerince işlevsel bölümleri tercih ediyorlar. O bölümler gelmediği zaman da bir yıl daha sınava hazırlanmak istiyorlar. Ek kontenjanlarda puan barajı var. Örneğin bir bölüm 3 kişi kayıt yaptırmadı ve o bölüm 410 puanla kapattıysa 410 puanın altındaki öğrenciler orayı tercih edemiyor.
4: Boş kalan bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yazılım mühendisliği bulunuyor. Sağlık bölümlerine ise talep yine yüksek oldu.
13: Fen bilgisi öğretmenliklerinin pek çoğu yine sıfır kontenjanla kapattı. Öğrencilerin hiçbiri tercih etmedi. Öğrenciler istihdam sıkıntısı gördükleri alanları yine ek kontenjanlarda da yazmaktan vazgeçmişler. Daha çok istihdam garantisi gördükleri alanları tercih etmişler. Hemşirelik gibi, ebelik gibi boş kalan böyle çok olmasa bile ufak tefek boşluklar vardı. Onların tamamının hemen dolduğunu da gördük.
4: ÖSYM verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi.
0: İsrail'de seçimlere haftalar kala güvenlik konusu yeniden siyasetin merkezine yerleşti. Başbakan Netanyahu 27 Ekim seçimleri öncesi ülkesinin saldırıya uğrayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak mesajın zamanlaması dikkat çekti. Zira açıklama Netanyahu'nun kamuoyu desteğini yitirdiği bir dönemde geldi.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 27 Ekim'deki seçimler öncesinde ülkesini saldırıya uğrayabileceğini söyledi. Ancak açıklamanın zamanlaması dikkat çekici, zira Netanyahu'ya kamuoyu desteği düşüştü. Netanyahu bu iddiayı bir askeri üstten çektiği videoyla duyurdu. Likud Partisi'nin lideri olan Netanyahu, İsrail'in düşmanlarının seçimlerden önce saldırı hazırlığında olduğuna dair işaretler bulunduğunu öne sürdü. Bizimle uğraşmayın, ne şimdi ne de hiçbir zaman diye konuştu. Açıklama ana muhalefetin de tepkisini çekti. Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, acil güvenlik bilgilendirmesi talep etti. Ancak kamuoyunda açıklamanın siyasi manevra olduğuna yönelik değerlendirmeler de yükseliyor. Reuters haber Ajansı konuya dair analizlerin bulunduğu bir haber yayımladı. Haberde Netanyahu'nun seçim kampanyasındaki eski bilindik yöntemlere yeniden döndüğüne dikkat çekildi. Netanyahu siyasi kampanyasında rakiplerini İsrail'in güvenliğini sağlayamayacak zayıf isimler olarak gösteriyor. Ancak 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırı Netanyahu döneminin en ağır güvenlik zaaflarından biri olarak siyasi tartışmaların merkezinde. İsrail Başbakanı'nın bölge ülkeleri tarafından saldırı öncesi uyarıldığı ancak Netanyahu'nun buna kulak asmadığı da iddialar arasında. Üstelik son anketlerde Netanyahu'nun partisinin 1/3 oranında sandalye kaybettiği görülüyor. Öte yandan Savunma Bakanı İsrail Katz da Gazze dışında bulunan Hamas yöneticilerine yeniden suikast tehdidinde bulundu.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Buya. Büyüklere masallar.

Bu yarışma aslında o gün başlamadı. İlkokulda başladı. Tavşan ve kaplumbağa komşuydular ve aynı okula gidiyorlardı. Yok, daha önce bile başladı. Yarışma yan yana duran o iki bahçede başladı. Kaplumbağa tek çocuktu. Tavşanın ise sayısız kardeşleri vardı. Çitin tavşanlar tarafında bitmeyen kutu oyunları, seksek, kovalamaca ve kahkaha sürerken kaplumbağa bahçesindeki ihlamur ağacı evinde sessizce babasının ona aldığı teleskopla yıldızları seyredip sayıyordu.

Sonra okulda tabii ki herkes tavşanı tanıyordu. Zaten kardeşleri ve kuzenleriyle beraber onlar sınıfın yarısıydı. Herkes onunla arkadaştı. Bütün oyunları o kazanıyordu. Çünkü her zaman en hızlı o koşuyordu. O oyunlara kaplumbağa katılmıyordu. Kimse onu ekibine seçmezdi zaten. Yok. Kaplumbağa sınıfta kalıp roman okuyordu. Kütüphanedeki kitapları tek tek devirip hayal kuruyordu. Aslında buna bir yarış denemezdi. Çünkü tavşan çok öndeydi ve kaplumbağa çoktan vazgeçmişti. Zaman geçti, ikisi büyüdü, kaplumbağa üniversitede sessiz başarılara ulaştı. Yazdığı makaleler ve kitaplar onları anlayabilen dar bir çevreyi etkiledi. Üniversitede az tanılan ama saygı duyulan bir hoca oldu. Onun için sabah denizi gibi üstü sakin içi derin derlerdi. Tavşan basketbol, koşu, futbol her sporun yıldızı oldu. Üniversitede sayısız tişörtlere imza attıktan sonra kasabaya meşhur biri olarak döndü. En güzel tavşan kızıyla evlenip geniş bir aile yetiştirmeye başladı. Ailesiyle beraber şehrin en büyük süpermarketini açtılar. Ucuz havuçlar. Tabii ki de şehrin her bir köşesinde dükkanın reklamları vardı. Tavşan çeşitli ürünleri dev gülümsemesiyle kasabanın duvarlarını kaplayan posterlerde sunuyordu. Sadece sokak değil, tanıtım sosyal medyada da başlamıştı. Tavşanı tanımayan yoktu, beğenerek takip etmeyen de yoktu.

tavşan ve kaplumbağa arasındaki fark o kadar bariz ise nereden çıktı o yarışma diye soracaksınız. Fikir tavşandan geldi tabii ki. O yaz yeni bir şube açmakla beraber şehrin spor kulübüne de sponsor olmaya karar verdi. Bu yarışma onun için komik bir sosyal medya etkinliğinden başka bir şey değildi. Herkesi toplamak ve sponsorluğunu tanıtmak için son derece eğlenceli bir fırsat olacaktı. Sıradan bir yarışma organize edip tabii ki kazanabilirdi. Ama onun yerinde kaplumbağa ile yarışmak, işte bu herkesi güldürecek bir olay olacaktı. Bu konuda kaplumbağanın ne düşüneceğini çok merak etmedi. Onun sosyal medyada sergilenmekten tabii ki büyük bir onur duyacağını düşündü. Kaplumbağa'ya bir WhatsApp mesaj göndermek istedi ama kaplumbağa akıllı telefon kullanmıyordu. Onu ziyaret etmek zorunda kaldığı için ve bunun yarattığı zaman kaybından dolayı hafif sinirlendi. Ama gitti. Durumu Profesör Kaplumbağa'ya anlatınca kaplumbağa gözlüklerin üstünden yüz yuvarlak gözlerle tavşana baktı. Sanki anlamıyordu. Tavşan yavaşça her şeyi anlattı. Yarış, sponsorluk, yeni şube, sosyal medya tanıttım ve onların beraber yapacağı komik yarış. Tabii ki kaplumbağanın tek işi orada kaybetmek olacaktı. Kimse ondan daha fazlasını beklemezdi. Telaşa gerek yoktu. Kaplumbağa kibarca o gün başka bir işi olduğunu söyleyerek reddedecekken oğlu onu bir köşeye çağırdı. Baba ne olur kabul et ve kazan. Benim için kazan. Kazanırsan okulda belki benimle dalga geçmeyi bırakırlar. Belki de beni artık oyunlarına dahil ederler. Çok düşünmedi üstüne kaplumbağa. Bunu duyduğu anda tavşanla el sıkışıp anlaştı. Tabii ki kabul etmek bir şeydi, kazanmak başka. Bir ay vardı daha. Bir ay boyunca tavşan bu yarışmayı televizyon, radyo ve internette tanıtırken kaplumbağa hazırlandı. Önce yarışma hakkında bol kitap ve makale okudu. Sonra bir yöntem uyguladı. Her sabah 6'da 1 saat mahallede olabildiğince hızlı yürüyüş yaparak hazırlandı. Oğlunu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Ama ihtimallerin oldukça düşük olduğunu kendisi de görüyordu. Buna rağmen her gün istikrarla çalıştı.

Yarış gününde kasabadan herkes gelmişti. Bayraklar, orkestra, dondurmacı, köfteci, neşeli bir kalabalık toplanmıştı. Yarış başladı, kaplumba başladı. Her yarış bir adımla başlamaz mı? Bir adım ve bir tane daha, bir adım ve bir tane daha ilerlemeye başladı. Seyreden kalabalık onun eforuna şahit olup gülmekten gözyaşı döktüler. Şuna bak, ay Allah'ım ne tatlı. Baya da deniyor değil mi? Ay yazık, ne komik. Tavşan ise, tavşanın tabii ki acelesi yok. Hazır herkes toplanmış, birkaç işleri vardı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirmek, canlı yayın

yok. Aklında tek bir düşüncesi var. Oğluna onu ne kadar sevdiğini göstermek. Adanmışlığın, odağının önemini ispatlamak. O nedenle durmadan, dalmadan, sakin nefeslerle yoluna devam ediyor. Bir adım ve bir tane daha. Bir adım ve bir tane daha. Bir adım ve bir tane daha. Tavşan kafasını kaldırınca kaplumbağa yolu yarılamıştı. Tavşan koşup onu yakalamaya başladı. Tam ulaşacakken onun geçtiği anı ne güzel bir selfie fırsatı olacağını aklına geldi. Ne yazık ki selfie çubuğunu yanına almaya unutmuştu. Sorun değil, hemen geri koşup onu almaya karar verdi. Dönünce tabii ki birkaç arkadaşıyla sohbete daldı. Yorulmuştu, çaylar geldi. Bir an için oturdu, ikinci çaylar yeni gelmişti ki birden tavşanın oğlu koşarak babasına haber ulaştırdı. Kaplumbağa yarışı bitirmek üzereydi. Herkes kahkaha attı, tavşan da. Harika bir foto fırsatı olacak. Tam onu kazanacağını zannettiğinde geçerim. Daha komik olur diye güldü. Ve hemen bu söylediklerini canlı yayında paylaşıp koşmaya başladı. Koştu koştu, bütün gücüyle koştu. Selfie çubuğunu bir yandan hazırlarken kaplumbağa adım adım yarışının sonuna yaklaşıyordu. Tavşan kamerasını açtı ve ayarladı. Saçlarını düzeltti, kameraya dev bir gülümseme atarken önünde duran taşı görmeyip çuvalanıp düştü. Ayağı yeniden kalktı, üstünü düzeltti, kaplumbağaya yavaş adımlarla bitişe ulaşmak üzereydi. Daha hızlı koşmaya başladı, tam kaplumbağayı geçmek üzereydi. Doğru açıdan fotoğraf çekmek için kafasını çevirdi ve kaplumbağa bitiş çizgisini geçti. Derin bir sessizlik oldu. Bütün tavşan ailesini şaşkınlıktan çenesi yere düşmüştü. Kaplumbağa kollarını göğe kaldırıp ona doğru yavaş ve emin adımlarla koşan oğlunu kucaklayıp kulağına fısıldadı. Asla unutma. Bir adım at, sonra bir adım daha. Kimse görmeyebilir seni. Kimse bilmeyebilir. Hiçbir şey kazanmayabilirsin. Ama sen adan, odaklan ve ilerle. Hayat bir yarış olmayabilir. Ama her adımla, her nefesle deneyimlemeyi, hissedilmeyi değer bir yolculuk olduğu kesin.

0: Hasan'ın babası vefat edince ona uygun bir eş seçmenin sorumluluğu amcasına kaldı. Hasan'ın amcası biraz farklıydı. Kimi ona deli, kimi ona veli derdi. Yaptıkları, verdiği kararlar, kullandığı yollar başkasınınkine benzemezdi. O nedenle Hasan kasabın kızıyla evlenmek istediğini söylemeye gelince amcasından garip bir cevap bekliyordu elbette. Ama yine de amcasının verdiği cevap onu şaşırtmayı başardı.
1: Onu sevdiğini söylüyorsun. O da seni sevdiğini söyler. Ama oğlum, bil ki iyi bir evlilik sadece o ilk kalp pırpırlarıyla yürümez. Aşkınız dağları kaldırır mı?
0: Ben bunu merak ederim. Bu gece sevdiceğin bir odada seni beklesin. Kapının önünde bir kaya yerleştiririz. O kayayı çekip odaya girmeyi başarırsan, aşkın o dağı itebilirse, doğru eş buldun demektir.

akşam yaşlı adamın dediği gibi içeride kasabın güzel kızı kapı azıcık açılıyordu. Ama kapının önünde duran dev kayadan dolayı kapı Hasan içeriye girecek kadar açılamıyordu. Bütün gece Hasan uğraştı. İtti, çekti, tekmeledi. Omuzuyla, sırtıyla, ayağıyla, bütün gücüyle kayayı itti. Ama hiç hareket etmedi. Aranan kapıdan kafasını dışarıya çıkaran kasabın kızı Hasan'ı sessizce seyretti. Dev gözlerinde Hasan derin bir hayal kırıklığı okuyabiliyordu. Sabah amcası birkaç komşuyla kayayı çekmeye gelince Hasan'a bir bakış atmadan genç kız evine döndü.

Aylar boyunca bu başarısızlık Hasan'ın kalbini ağırlaştı. Ta ki öğretmenin kızıyla tanışıncaya kadar. O zaman kalbinde ağırlık hiç kalmadı. Adeta ona kanat takmış gibi göğsüne uçmaya başladı. Yine amcasının elini öpmeye gitti ve tekrar aynı testi uygulamak istedi. Bu defa Hasan kendisinden çok emindi. Hissettiği aşk bütün dağlar, değerler aşar kaldırır şüphesiz. Bu defa öğretmenin kızı farklıydı. Kafasını dışarıya çıkarıp onu tevşik etti. Bütün gece Hasan Kaya ile uğraşırken öğretmenin kızı durmadan tavsiye, iltifat, tevşik edici sözler yağdırdı. Ama Kaya yine hareket etmedi. Ve sabah Kaya'yı çekmeye geldiklerinde Hasan yine başarısızlıkla baş başa kaldı. Aylar geçti ve sonunda Hasan yine aşık olmaya cesareti buldu. Sabahtan akşama kadar ekmekçinin kızını düşünüyordu. Saçlarını, gülümsemesini, beyaz dişlerini hayal edip bütün bedeni kanatlanıp bulutların üstünde uçup gidiyordu. Yine amcasının evinin yolunu tuttu ve bir sonraki akşam dev kayanın önünde bulundu. Ellerini ovaladı. Omuzunu kayaya dayayıp itmeyi yeni başlamıştı ki sessizce azıcık aralanan kapıdan ekmekçinin kızı sadece kafasını çıkarmakla kalmayıp tamamen dışarıya çıktı. Ve Hasan'ın yanında durup onunla beraber kayayı itmeye başladı. İki kişi olunca tabii ki kaya santim santim hareket etmeye başladı. Ve gece bitmeden onu Hasan'ın odaya girebileceği kadar oynatmışlardı. Sabah bunu gören amcası gülümsedi. İşte ben bu evliliğe izin veririm. Bu yolda ikiniz yolcusunuz. Asla unutmayın. Başarılar ikinizin, başarısızlıklar da ikinizin. Zorlukları ve sınavları beraber üstlenirseniz, o zaman önünüze çıkan dağları bile kaldırabilirsiniz. Öyle de oldu. Hasan ekmekçinin kızıyla evlendi ve beraber ekmek gibi bir hayat geçirdiler. Yani yumuşak, doyurucu ve sihirli. Darısı başımıza. Masal Rüya.

Kral bahçesini çok severdi. Bilinen her topraktan getirdiği çiçekler vardı ve yüzlerce bahçıvan bu çiçeklere ilgiyle bakardı. Bahçe, kralın her gün ziyaret edip keşfetmekten, mevsimlerle birlikte tekrar tekrar keşfetmekten hiç yorulmadığı sonsuz değişken renklerin senfonisiydi. Bu bahçede kralın hepsinden daha çok değer verdiği bir gül fidanı vardı. Kimse bu gösterişsiz küçük fidanın bahçedeki en değerli hazine olduğunu tahmin edemezdi. Ama öyleydi. Ana Hakan adındaki bu gül fidanın çiçek açtığı bahçenin efendisine ölümsüzlük getirdiğini söylenirdi. Tabii ki kralın bu fidanın bulunduğu bahçeyi ele geçirmek için 100 savaş yapması ve sonra onu kendi bahçesine getirtmesinin tek sebebi de buydu. Tek sorun gül fidanın hiç gül açmamasıydı. Bir tanecik bile. Büyümeyi ret ediyor. Bu renk ve yaprak vahasının içinde varlığı kuru ve kederli bir halinde sürdürüyordu. Tabii ki kral onun bakımı için güller konusuna en bilge uzmanları ve en iyi bahçıvanları getirtmişti. Bahçıvanlar emeklerini hiç esirgemeden özel toprak getirerek sabah akşam fidanın kökünü besliyorlardı. Onun bilimsel yöntemlerle damla sayıcı kullanarak suluyorlardı. Ayrıca yıl boyunca aldığı işi gölge miktarını kontrol altında tutmak için çevresine aynalar yerleştirmişlerdi. Bazıları ona şarkı söylüyor, öbürleri şiir okuyor, yapraklarını okşuyor, dua ediyor, yalvarıyor, ağlıyorlardı. Hiçbiri işe yaramıyordu. Her yıl gül fidanı kısır kaldıkça kral onu hayal kırıklığına uğratan bahçıvanın kellesini alıp bu görevi daha vasıflı başka bir uzmana atıyordu. Bu durum yıllarca devam etti. Bir gün saraya elleri cebinde bir papatyanın sapını çiğneyerek genç bir adam geldi. Bir önceki bahçıvanın daha yeni kellesi vurulduğu için yeni bahçıvan arandığını duymuştu. Bu işe talip oldu. Kral onun rahat tavırla karşısında bu gül fidanıyla güller hakkında bilinmesi gereken ne varsa bilen bu toprakların en değerli uzmanları ilgilendi. Böylesi bilgi adamlar başaramamışken sen nasıl başaracağını zannediyorsun diye sordu. Genç adam bu soruyu ciddiye alarak bir saniye düşündü ve cevap verdi. Derler ki uzmanlar yalnızca bildikleri yolu görürken acemilerin aklında birçok çözüm olur. Sanırım benim sunacağım buydur. Önceden edinilmiş fikirleri olmayan ve çabalamaya istekli boş bir zihin. Kral da merak uyandırdı. Ödül olarak verilecek hatırı sayılır zenginliği çok önemsemeyecek birine benzediğinden adam neden böyle bir riski almak istediğini sordu. Şöyleyi anlatmak gerekir diye girdi sözü bahçıvan adayı. Hayatı bu yılın sonunda kaybetmek istemeyecek kadar çok seviyorum. Bu yüzden başarabilmek için elimden gelen her şey yapacağımdan emin olabilirsiniz. Kralın ihtiyacı olan şey de bu olduğundan günün sonunda bahçıvanı işe aldı.

Bu son gelen adam herkesi şaşırtıyordu. Fidan'ın yanında öylece yatıp günlerini geçiriyor. Hiçbir değerli ilaç sipariş etmiyor. Fidan'ın kökündeki toprağı küreyip havalandırmıyor. Onu sulamıyordu bile. Gece gündüz sadece orada durup bakıyordu. Günler, haftalar, aylar geçti. Kral onu çağırıp Fidan'la ne yaptığını, neden çiçek açması için uğraşmadığını sordu. Buna karşılık bahçıvan, Gül Fidan'ın ihtiyacını dinlemek istediğini ve Fidan isteyene kadar hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Kral kuraklarına inanamıyordu. Ancak merakından onun işine devam etmesine izin verdi.

0: Genç bahçıvan fidanı sürekli gözlüyor ve geceleri ona fısıldıyordu. Gül, seni sıkıntıya sokan nedir? Söyle bana. Ben senin için buradayım. Sana nasıl yardım edebileceğimi söyle. Sonra bir gece bahçıvan fidan kökünün dibinde uyurken toprağın en derinlerinden bir şeyin hareket ettiğini duydu. O hareket ederken gül fidanın acı çektiğini hissetti. O an tam orayı, hareket hissettiği yeri kazıyıp uzun, ince, siyah bir ilan buldu. Onu dışarıya çekip küreyle ezdi, gül fidanından yumuşak bir iç çekiş geldiğini hissetti. Toprağı örtüp fidanın yanında yine uykuya daldı. Sabah uyandığında beyaz, zarif bir çiçek en yüksekteki dalı süslüyordu. Fidan nihayet çiçek açmıştı. Bu mucizeden haberdar edilince kral o saat bahçeye geldi. Gülü görünce ağladı, bir çocuk gibi kahkahalar attı, fidanın etrafında dans etti, bahçıvana sarıldı, onu altınlarla boğdu ve hayat boyunca saray bahçıvanı ilan etti. Bahçıvan usulca krala teşekkür etti. Ve o günden sonra bahçenin ortasında bütün bitkilerin ihtiyacını dinleyebileceğin bir yerde yerleşti. Tabii ki kıymetli fidana özel bir ilgi göstermeye devam ediyordu. Yıllar geçti. Kral yaşlandı ve bir gün basit bir soğuk algınlığı onu ölüm döşeğine düşürdü. Bahçıvanı yanında çağırıp dedi ki, sevgili dostum, onca çaban boşunaymış. Efsane bir yalanmış. Gül bahçenin efendisine ölümsüzlük getirmedi. Kralın ellerini tutan bahçıvan fısıldadı. Siz hiçbir zaman bu bahçenin efendisi olmadınız. Dinleyeni, bekleyeni ve ilginini ben olduğumdan efendi, benim ve her zaman da ben olacağım. Bu çok güzel bir bahçe. Onu bana teslim ettiğiniz için sizi sonsuza kadar minnettar olacağım. Kral dünyaya gözlerini kapattığında bahçıvan onu ellerinden öptü. Sonra odayı terk edip büyülü bahçesine düşen serin yıldızlı geceyi selamlamak üzere dışarıya çıktı. Bunca yıldız, bunca çiçek. Yalnızca onun her bir yıldızı selamlayacak zamanı vardı. Yalnızca onun her çiçeğe ilgi gösterecek zamanı vardı. Dünyadaki tüm zamanları.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: hatlarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: oturumu. Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa, Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: İyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması için savcılık yazı yazdı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği soruşturmada ortaya çıkan detaylarla başlayalım.
1: Bilişim teknolojilerinin yarattığı...
2: Eski bakan ve eşinin mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderildi. Melis Süt Şurup ve babasının ise mal varlıklarına el konuldu.
1: Üzerimize düşen sorumlulukları...
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması genişletiliyor. Savcılık eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderdi. Ayrıca soruşturmada adı geçen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup hakkında da Süt Şurup ve babasının mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş insanı Cengiz Avcı'nın da kamuya aydınlatma platformu kayıtlarında Odin payları ile ilgili çok sayıda alım satım yaptığı tespit edildi. Avcı'nın son bir yıl içerisinde 15 milyar liralık kazanç sağladığı belirlendi. Bu kazancında 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılırken mal varlıklarına da el koyuldu. Soruşturmada Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'la ilgili de yeni gelişme yaşandı. İki isme ait toplam piyasa değeri 1,2 milyar lira olan 5 lüks villaya el koyuldu. Villaların Yarız ve Turhan'a ait olduğu ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulundukları ortaya çıktı. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait özel iş yetlerine de el koymuştu. Soruşturma kapsamında ayrıca Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu TEFAS'a bildirim yapılmadan çeşitli işlemlerle haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. 7'si ise adli kontrolle serbest kaldı. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Borsa spekülasyonu, saadet zinciri kurmak, suç örgütü üyesi olmak. Soruşturma kapsamında pek çok suçlama mevcut. Öte yandan sermaye piyasası kurulu pay piyasasındaki hareketlerden dolayı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Kararlar Tera Holding hakkında yapılan incelemeler sonucunda bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler kapsamında verildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması konusunda yeni bir adım daha attı. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticilerinin katıldığı toplantıda alındı.
3: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
2: Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Sermaye piyasalarında meydana gelen yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi yönetiminin de yer aldığı toplantıda alındı.
3: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez.
2: 3 saat süren toplantı ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Ayrıca Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen fon toplantısının ardından AK Partili başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Milletimiz müsteri olsun, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir dedi. Teşkilatına yönelik mesajları da dikkat çekti.
3: Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
2: Cumhurbaşkanı muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete ve AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.
3: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
0: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerinin başladığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanrıkulu, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Devlet Denetleme Kurulu kaynaklarından edinilen bilgiye göre incelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzer olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu denetimler sonucu kurul tarafından hazırlanacak inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının yetkili idari ve adli mercilere iletileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletin hakkına ve hukukuna zarar verenlerle sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecekler dedi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.
4: Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak. Sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir.
2: Duran süreçte esas olanın hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşların haklarının korunması olduğunu ifade etti.
4: İlgili kurumlar likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uygularken piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da sürdürülmekte. İhtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlanmaktadır. Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması yürütülen sürecin temel önceliğidir.
2: Duran, benzer sorunların tekrarını önleyecek düzenleme ve mekanizmaları ilişkinde kararlı adımlar atılacağını vurguladı.
4: Tasfiye sürecinin sağlıklı biçimde tamamlanması, sorumlulukların ortaya çıkarılması ve finansal piyasaların güvenilir işleyişinin güçlendirilmesi devlet kurumlarının ortak hedefidir.
2: Burhanettin Duran, sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesinin ne hukukun işleyişini ne de vatandaşların haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyemeyeceğini ifade etti.
0: Fon soruşturmasına yönelik muhalefetin tepkisi devam ediyor. Yeni Parti ve CHP'den gelen açıklamalara da bakalım.
5: Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde soruşturma sonrası oluşturulan kriz masasını topladı. Toplantıda soruşturmaya ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
6: Vatandaşları dolandırdığı büyük bir fon soygunuyla karşı karşıyayız. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Kimseleri mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
5: Bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak fon krizi için araştırma komisyonu önergesi vereceklerini söyledi.
7: Meclisin açıldığı ilk gün bizim o gün önerdiğimiz ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla birlikte meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım.
0: Fon soruşturmasıyla siyasette yeni bir tartışma da başladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın açıklamalarına bakalım.
5: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Çelik, Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi.
8: Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
5: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, yeni partiyi belediye soruşturmaları ve davalarına atıfta bulunarak eleştirdi. Çelik, içine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse, makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savurmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
5: Özel'e bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği "hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz" sözlerine atıfta bulundu. Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır dedi. Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız diyen Acar, Özel'e "sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız" ifadeleriyle seslendi.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanan şüpheliler arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
5: Hakemlere baskı yapıldı, sınav soruları önceden verildi ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Söz konusu iddialar üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 7 şüpheli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik birçok iddia var.
9: Yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı
5: 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia ediliyor. Şikayetçilerden biri de hakem Ali Tuna. Tuna sınav kağıdının değiştirildiğini ileri sürdü. Savcılık bilirkişi atadı. İncelemede yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. Ayrıca bazı hakemlerin geçerli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de öne sürülüyor. Tespit raporlarında şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin bulunduğu bir isim listesinin paylaşıldığı görüldü. Listenin ardından "şu listeye bir baksana" mesajının gönderildiği, Ferdi Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak "dörtlüyü çıkartalım" ifadesini kullandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 kişinin gözaltına alındığı mobbing ve evrakta sahtecilik soruşturmasını spor hukukçusu Emin Özkurt değerlendirdi. Suçlamaların ardından Gündoğdu yönetiminin görevde kalma ihtimalinin kalmadığını düşünen Özkurt, soruşturmanın şikeye evrilebileceğini de söyledi.
10: Bu kişiler herhangi kişiler değil. Bunlar sahada maçın sonucunu etkileme imkanı olan hakemlerin atamasını yapan kimseler. Dolayısıyla iddialar arasında mobbing gibi, ama mobbingten daha önemlisi resmi evrakta sahtecilik gibi iddialar var. Hatta bazı iddiaların gittiği nokta, hakemlikle ilgili yapılan klasman sınavlarında, yani yükselme sınavlarında bu sınavlara dahi sınav sorularının alınması ve bunların birileri lehine neticelenmesine yönelik girişimlerde bulunma iddiaları da var. Hakem atamalarının arka planının çeşitli şaibeler barındırdığı izlenimi doğuyor. Bu da hangi sonucu beraberinde getiriyor? Bakın, hakem sahadaki kraldır. Onun verdiği kararlar, hakemin sahada verdiği, sahaya ilişkin kararlar daha sonra masa başında değiştirilemez. O neden nedir ki hakemin verdiği kararlar maçın neticelerini etki eder. Maçın neticelerini değiştirebilir. Eğer buradaki görüntü sadece hakem atamalarının birilerinin önünü açmak dışında maçların sonuçlarını da manipüle edecek, etkileyecek şekilde kurgulanmasına ilişkin yazışmalar, kayıtlar ve hesap hareketleriyle desteklenen somut veriler ortaya çıkarsa, bu takdirde soruşturmanın çerçevesi sadece mobbing ve evrakta sahtecilikte sınırlı kalmayıp maç sonuçlarını etkilemeye, yani şikeye doğru da evrilebilir. Şu an itibariyle böyle bir ifade bulunmasa da bugünkü gözaltılarla ve bu gözaltılar sonrasında belki yapılacak ek gözaltılarla bu sürecin de ilerlediğini görebiliriz. Aylardır, hatta birkaç yıldır sürekli hakem hatalarının tartışıldığı bir atmosferdeyiz. Bu ne yazık ki Türk futbolunun aslında kendisinin gerçekleştirmesi gereken, kendisinin önlemesi gereken, disiplin süreçleriyle halletmesi gereken bir meseleyken üzeri örtülmesinden dolayı bugünlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın müdahalesiyle çözümlenme noktasına gelmiştir. Türk futbolu açısından da bu düşündürücüdür. Çünkü futbol aslında kanunla kurulmuş özel bir yapı ve kendi disiplin ve hukuk süreçleri var. Onları işletseydi bu noktada olmazdık. Merkez Hakem Kurulu'nun değişikliği kesinlikle söz konusu olur. Bu kaçınılmaz bir realite artık önümüzdeki dönemde. Ancak Türk futbolunun yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun yönetiminin değişmesine doğru bir süreç evrilir mi? Onu önümüzdeki günler belirleyici olacak. Ama şu etapta artık MHK'nın ve bu yönetiminin, MHK yönetiminin devam etme imkanı kalmamıştır.
0: Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesinde sözde yönetici ya da finans, canlı destek, teknik ve ödeme sorumlusu olduğu iddia edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sanık olarak yargılandığı iki davada duruşmaya çıktı. Yolsuzluk davası Silivri'de görülmeye devam ederken İmamoğlu hakkında bir başka tutukluluk kararı verilen casusluk iddialarına karşı da savunma yaptı.
2: Casusluk davasında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İletişim danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve iş insanı Hüseyin Gün tutuklu yargılanıyor. Davanın 3. duruşması Silivri'de Marmara Cezaevi yanındaki duruşma salonunda görüldü. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara karşılık savunma yaptı. Casusluk suçlamasını reddeden İmamoğlu, dosyada kendisinin devlet güvenliğini tehlikeye attığını gösteren somut bir delil bulunmadığını öne sürdü. Mahkemenin iddialarla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgisine danıştığını hatırlatan İmamoğlu, gönderilen 4 soruya da yanıt gelmediğine dikkat çekti. Duruşmada savunma yapan iletişim danışmanı Necati Özkansa, bilirkişi raporunun davaya konu olan seçmen bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını çürüttüğünü öne sürdü. İddialarla ilgili tek bir delil yok dedi. Duruşma savcısı ara mütalaasında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil bulunduğu gerekçesiyle İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün tutukluluklarının devamını talep etti.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Gazi Emir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu şüpheliler için 4,5 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.
5: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzbeton arasındaki sözleşmeden sonraki 255 gün boyunca hiçbir imalat gerçekleştirilmedi. Bir yıl sonra imzalanan ikinci sözleşmede de proje yapma yeterliliği olmayan firmaya 30 ila 33 milyon lira arası ödeme yapıldı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve iyi niyette açıklanamayacağı kanaatine varıldı. Gazi Emir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede bu ifadelere yer verildi. Soruşturmada 17 şüpheli var. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya bulunuyor. İddianamede Tunç Soyer'in vatandaşlarda güven uyandıracak açıklamalar yaparak kooperatife üye olmalarını sağladığı ifade edildi. MASAK raporlarına yansıyan yüksek oranda para giriş çıkışlarına dikkat çekildi. Zimmet suçuna yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler hakkında da 6 ila 20 yıl arasında hapis cezaları talep edildi.
0: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin devreye girmesi için silah bırakmanın tamamlandığına dair MGK kararı gerekiyor. Bu kapsamda toplantıda sahadaki son durumun kapsamlı olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Başta Sincar olmak üzere terör örgütünün boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlara, silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yürütülen temaslar MGK'da ele alınacak. Kurul toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği ile ABD-İran arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Babülmendeb Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabaların da masada olması bekleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti giderek azalıyor. Bu durum müzakerelerde pazarlık konusunun da ve de kozunun da azalmasına yol açıyor. Bu tespitler şu Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre pazarlık kozu azalan İran konumu güçlendirmek için askeri gerilimi yeniden tırmandırabilir.
5: İran Hürmüz Boğazı'nda kontrolünü kaybediyor. Bu iddiayı Amerikan Wall Street Journal gazetesi gündeme getirdi. Gazeteye göre Körfez'deki petrol üreticileri İran'ın saldırılarından daha iyi korunmaya başlandı. Bu sayede Eylül ayı içinde Orta Doğu ülkelerinin ham petrol ihracatı savaşın başından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu Orta Doğu ülkelerinin bu ay içinde Hürmüz ve alternatif rotalardan petrol sevkiyatı günlük 13 milyon varile yükseldi. Savaş öncesinde günlük 19 milyon varil ham petrol ihraç ediliyordu. Suudi Arabistan, Irak milislerinin saldırılarında hasar gören Doğu-Batı boru hattında da yeni sevkiyata başladı. İransa, ABD donanmasının Temmuz'dan beri uyguladığı deniz ablukası nedeniyle petrol sevk edemiyor. İran'a hala gelir sağlayan ve ablukanın dışında bulunan tankerlerdeki petrolün de yakında tükeneceği tahmin ediliyor. Çoğu Çin'e ilerleyen bu tankerlerin Ekim ortalarında yüklerini boşaltacakları, böylece İran'a para akışının duracağı belirtiliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde Çin'e son petrol sevkiyatlarını gerçekleştirecekler ve sonrasında ellerinde hiçbir şey kalmayacak dedi. Wall Street Journal'a göre Körfez ülkeleri İran'ın Hürmüz'deki kontrolünü kaybetmesinin ardından askeri gerilimi tırmandırmasından endişeleniyor. İran'ın kendi petrolünü sevk edemediği için bölge ülkelerinin de ihracatını engellemeye çalışabileceği iddia edildi. Uzmanlar bölgede savaş bitmediği sürece petrol fiyatlarının artma riskinin devam edeceği uyarısı yapıyor.
0: ABD ve İran'ın karşılıklı sert açıklamaları ve de Hürmüz Boğazı'ndaki belirsiz durum petrol fiyatını yükseltiyor. Bu da altın fiyatına olumsuz yansıyor. Altın son haftalardaki yükselişini geri verdi. Yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
5: Dünyada yüksek faiz baskısı arttı. Altın 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlikler çözülemedi. Petrol fiyatı yükselirken altın fiyatı sert düştü. Ons altın 4100 dolar seviyesine kadar indi. Gram altın 6500 liraya geriledi.
11: Petrol fiyatlarına duyarlılığın son dönemde oldukça arttığını görüyoruz ki petrol fiyatları da zaten direkt enflasyon beklentilerini artırıyor. Enflasyon beklentilerindeki artış ise tahvil faizlerini ve faizleri yukarı çekiyor. İşte merkez bankalarının faiz artırım beklentilerini artırıyor. Dolar endeksi yükseliyor ve ama bundan önemlisi küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor.
5: Amerikalı State Street şirketi ons altın için 4000 dolar uyarısı yaptı. Yatırım şirketi fiyat bu seviyelere çekilebilir dedi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesinin fiyat baskısı yarattığını belirtti.
11: Faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle ABD tahvil faizleri uzunca bir zamandan sonra görmediği seviyeleri görmüş durumda ve yükselmeye de devam ediyor gibi gözüküyor.
5: Hem ons altın hem de gram altın Eylül ayı genelinde %5 geriledi.
0: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor. Yahudi yerleşimciler son olarak Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Mugayir köyüne baskın düzenledi.
5: İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve kasabalarına saldırıları devam ediyor. Görüntüler Ramallah şehrinin kuzeyinde bulunan Mugayir köyünden. Yahudi yerleşimciler köye düzenledikleri baskında Filistinlere ait araçları ateşe verirken duvarlara İbranice ırkçı sloganlar yazdı. Filistinli yetkililer 150'den fazla İsrailli'nin yaklaşık 2,5 saat boyunca köydeki evlere saldırdığını söyledi. Saldırganlar çocukların da bulunduğu evleri hedef aldı. 80 yaşındaki bir Filistinli'nin yaşadığı evinde saldırıya uğradığı belirtildi. Yahudi yerleşimciler ateşe verdikleri araçların söndürülmesine de engel oldu. Filistinli yetkililer İsrail askerlerinin saldırganlara müdahale etmediğini vurguladı.
12: Mutfak penceresinden dışarı baktığımda birinin bir yerleşimcinin elinde benzinle geldiğini gördüm. Benzini pencereden içeri, evin içine döktü. Ardından bir başkası gelip ateşi yaktı ve pencereden içeri bir şey fırlattı. Bu da mutfağın içinde alevlerin bir anda parlamasına yol açtı. 3 yaşındaki küçük oğlum mutfakta bir şiltenin üzerinde uyuyordu. Allah korumasaydı çocuk yanarak can verirdi.
5: Benzer saldırıların sürekli yaşandığını vurgulayan köylüler, İsraillerin topraklarına ve hayvanlarına el koyduğunu ve zeytin ağaçlarını kestiğini de söyledi. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskı ve saldırılarda artış yaşanıyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İsrail basınına göre Netanyahu ve Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed'in görüşmesine ABD ile 7 Arap ülkesinden üst düzey temsilciler de katıldı.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gizli Abu Dhabi ziyaretine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nde 9 ülkeden temsilcinin olduğu bir toplantıya katıldığı öne sürüldü. İsrail'deki Kanal 14'ün haberine göre Netanyahu önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed ile görüştü. Ardından görüşmenin genişletilmiş bölümüne ABD ile 7 Arap ülkesinden üst düzey temsilciler katıldı. Toplantıya katılan ülkelerin Suudi Arabistan, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Umman ve Mısır olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin merkezinde ise İran vardı. İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik konular ele alındı. İsrail'in savunma sistemleri de görüşülen başlıklar arasındaydı. Netanyahu'nun geçen pazar özel jette gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği İsrail basına yansımıştı. Ziyaret, BAE'nin resmi haber ajansı tarafından da doğrulandı. İtalyan basını Netanyahu'nun Abu Dhabi'de Libya'nın doğusundaki Hafter güçleriyle de temasa geçtiğini iddia etti. Il Folio gazetesine göre General Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter İsrail Başbakanı ile gizlice görüştü. Ziyaret İsrail kamuoyunda da ses getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim saldırısı hakkında Netanyahu'yu önceden uyardığı iddiası gündeme yansımıştı. İsrail basınına göre Netanyahu'nun ziyarette Şeyh Muhammed'den haberleri yalanlamasını talep etti. Ziyaretin gizliliği İsrail'de bir başka tartışmayı da beraberinde getirdi. İç istihbarat servisi Shin Bet, Netanyahu'nun uçağı henüz İsrail dışındayken gizli ziyareti haberleştiren Kanal 12'yi askeri sansür birimine şikayet etti.
0: İspanya'da kiracıların eylemleri devam ediyor. Sedye ile evinden çıkarılan 87 yaşındaki kadının evinin önünde binlerce Madridli kamp kurdu. İspanya hükümeti ise yeni bir yasa çıkararak aşırı kira artışlarını durdurmayı planlıyor.
13: Oysin. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal, sedye ile evinden zorla çıkarıldı. Komşuları ve kiracı sendikaları günlerdir eylemde. Abascal, yaşadıklarının tetiklediği ve binlerce kişinin katıldığı kiracı eylemlerine tekerlekli sandalye ile katıldı.
14: Bana olanların başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Bu olayın insanların benim tahliye edilmeme izin veren haksız yasaların değiştirilmesi için mücadele etmelerine yol açmasını istiyorum. Bu yüzden Salı günü Mari Carmen yasasının onaylanması gerekiyor ki bu duruma son vermek için ilk adımı atabilsinler.
13: Abascal'ın başkent Madrid'deki evinin önünde binlerce kişi kamp kurdu. Kiracı sendikaları ve aktivistler Pedro Sanchez hükümetinin yeni bir yasa çıkarmaya çalıştığı yerel konut idaresi merkezini de işgal etti. Polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Eylemciler barikatları yıktı. İspanya hükümeti halkın öfkesini yatıştırmak için kabineye sunulacak yeni bir konut paketi üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Son yıllarda çok hızlı yükselen konut fiyatları ülkede tepkilere yol açıyor. Hükümet Abascal'ın evine dönmesi için evi satın alan şirkette anlaştı. Emlak şirketi aylık kirayı %275 oranında artırarak 2650 euroya çıkarmıştı. Abascal ise kirasını önceki fiyattan ödemeye devam etmişti.
0: Üniversitelerin ek tercih sonuçları açıklandı. Vakıf ve devlet üniversitelerinde binlerce kontenjan boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği gibi bölümler de dikkat çekiyor. Peki birkaç yıl öncesine kadar gözde olan bu bölümler şimdi neden tercih edilmiyor? Ek yerleştirmede kontenjanların boş kalmasının sebeplerini uzmanından dinleyelim.
5: Ek tercih sonuçları açıklandı. Kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. Uzmanlara göre bu durumun sebepleri arasında bazı bölümlere talebin azalması, puan barajı olması ve vakıf üniversitelerinin yükselen ücretleri var.
15: Devlette de vakıfta da aslında yine bir hayli kontenjan boş kalmış. Devletteki boş kontenjanların en önemli nedenlerinden birisi tabii ki öğrenciler doğal olarak tırnak içerisinde kendilerince işlevsel bölümleri tercih ediyorlar. O bölümler gelmediği zaman da bir yıl daha sınava hazırlanmak istiyorlar. Ek kontenjanlarda puan barajı var. Örneğin bir bölüm 3 kişi kayıt yaptırmadı ve o bölüm 410 puanla kapattıysa 410 puanın altındaki öğrenciler orayı tercih edemiyor.
5: Boş kalan bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yazılım mühendisliği bulunuyor. Sağlık bölümlerine ise talep yine yüksek oldu.
15: Fen bilgisi öğretmenliklerinin pek çoğu yine sıfır kontenjanla kapattı. Öğrencilerin hiçbiri tercih etmedi. Öğrenciler istihdam sıkıntısı gördükleri alanları yine ek kontenjanlarda da yazmaktan vazgeçmişler. Daha çok istihdam garantisi gördükleri alanları tercih etmişler. Hemşirelik gibi, ebelik gibi boş kalan böyle çok olmasa bile ufak tefek boşluklar vardı. Onların tamamının hemen dolduğunu da gördük.
5: ÖSYM verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi.
0: Teknoloji fuarlarının en gözde ürünlerinin başında son yıllarda insansı robotlar geliyor. Ancak bu robotlar günlük hayatta hala çok da yaygın değil. Amerikalı bir şirketse insansı robotları evlere sokmaya ve belirli bir ücret karşılığında temizlik için kullanmaya hazırlanıyor.
5: Yerleri süpürüyor, banyoyu temizliyor, fırça ve temizlik malzemeleriyle klozeti yıkıyor. Yıkama işi bittikten sonra bezle kuruluyor. Görüntüler ABD'nin San Francisco şehrinde hizmet veren bir firmanın ev işleri için geliştirdiği robot. Şirketin kurucu ortağı Cornelia Venziel, yola çıkış noktalarının insanların yapmak istemeyeceği işler olduğunu söylüyor.
16: İnsanların yapmak istemediği işler nedir diye düşündük. Tuvaleti temizlemek ya da yatağını toplamak gibi işler. Dolayısıyla ev temizliği hizmeti bizim için sadece ilk uygulama alanı.
5: Şirketin yöneticisi Venzier, robotun bir insanın yapabileceği neredeyse tüm işleri yapabileceğini söylüyor.
16: Yerleri siliyor, elektrik süpürgesi kullanıyor, banyoyu temizliyor. Bir miktar uzaktan kontrol desteğiyle bulaşıkları makineye yerleştirip çıkarabiliyor. Yatağı topluyor, çarşafları değiştiriyor. Liste böyle uzayıp gidiyor. Temelde bir insanın yapabildiği işleri o da yapabiliyor.

0: birlikte çalışıyor. Ancak robotun insan hareketlerini taklit edip veri toplayarak önümüzdeki dönemde tamamen otonom hale gelmesi hedefleniyor.
1: Yapay zeka birçok çalışanı işinden edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 milyon çalışanın başka bir meslek öğrenmek zorunda kalması bekleniyor.
2: 100 Amerikalı'dan 7'si meslek değiştirecek, 7 çalışandan 6'sının geliri düşecek. Danışmanlık şirketi McKinsey, yapay zekanın iş hayatına olası etkilerini araştırdı. Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 milyon çalışanın yaptığı iş önemsiz hale gelecek. Bu nedenle gelecek 10 yılda başka bir meslek öğrenmek durumunda kalacaklar. Bu, ülkedeki mevcut iş gücünün %7'sine denk geliyor. Meslek değiştirme olasılığı en yüksek olanlar ofis çalışanları. Onun ardından perakende satış uzmanları ve lojistik personeli geliyor. Düşük gelirli çalışanlar yüksek gelirli çalışanlara göre 8 kat daha fazla risk altında. İş hayatında yapay zeka kullanımının birçok çalışan için zorlu olacağı düşünülüyor. Her 7 çalışandan 6'sının iş için yeniden eğitim alması gerekecek. Bu süreçte gelir kaybıyla karşı karşıya kalınacak.
1: Ünlü yapımcı Mustafa Uslu kendisinin ve kızının tehdit edildiği 3,5 milyon euro haraç istendiği gerekçesiyle polise başvurdu. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında Mustafa Uslu'nun eski damadı da bulunuyor.
3: Orta halli bir Türk filmi koyun.
4: Kızıyla birlikte tehditlere maruz kaldığını söyledi. Şikayetçi oldu. Suçlamalara göre aralarında Aile ve Müslüm'ün de olduğu filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ve kızı Ece Muslu'dan haraç istendi.
3: Herkes dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanan insanlar.
4: Mustafa Uslu polise yurt dışı bazı numaralardan arandığını, tehdit edildiğini, ailesinin de benzer içerikli mesajları aldığını anlattı. Buna göre zanlılar 3,5 milyon euro talep ediyordu. Uslu'nun ifadelerinden yola çıkılarak çalışma başlatıldı.
5: Aç kapıyı polis!
4: Gaspiro ekipleri önce 4 zanlıyı gözaltına aldı. Aralarında Ece Muslu'nun eski eşi de vardı. Ünlü yapımcının alacak verecek meselesi nedeniyle davalık olduğu gayrimenkul danışmanı da şüpheliler arasındaydı. Hepsi emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarda soruşturma dosyasına girdi. Suç içeren 12 ayrı eylem teker teker tespit edildi. Bir kez daha baskın yapıldı. Bu sefer 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Kamera kayıtlarının izlenmesiyle yeni iddianame hazırlandı. Mahkeme işkence suçundan dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
0: 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Kamera kayıtları izlendi ve yeni iddianame hazırlandı. Tutuklu öğretmen işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
6: Bir eğitimcinin özel gereksinimli bir çocuğa yönelik bu eylemi gerçekleştirmiş olması toplum vicdanını derinden yaralamış ve kamuoyunda haklı bir infiale neden olmuştur.
0: Mersin'de yaşayan otizmli YK rehabilitasyon merkezinde özel eğitim görüyordu. Ancak bir süre sonra okula gitmeyi reddetti. Çocuğun vücudunda izler gören anne durumdan şüphelendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan aile kamera görüntülerinde öğretmenin uyguladığı şiddete tanık oldu. Tutuklanan öğretmen hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama suçundan dava açıldı. Çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı belirlenen öğretmen hakkında yeni iddianame hazırlandı. Sanığın eziyet suçundan cezalandırılması talep edildi. İki dosya birleştirildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, çocuğu ittirmem ve ağzını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım dedi. Annesi ise çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu diye konuştu. Savcı işkence suçlamasıyla dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanık öğretmen işkence yapmak suçundan yargılanacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik yeni bir talimat

0: Talimat verdi. Bu kapsamda silah bulundurma ve taşıma izni bulunanlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi yönünde kısa mesajlar gönderilmeye başlandı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine yönelik valilere talimat verdi. Emniyet birimleri silah muhafazası konusunda bilgilendirme kampanyası başlattı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla valilikler koordinesinde silah bulundurma ve taşıma izni bulunanlara yönelik kısa mesaj uygulaması başlatıldı. İlk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde kısa mesajla bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda silah bulundurma ve taşıma izni bulunanlara silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi yönünde kısa mesajlar gönderildi. Okul güvenliği konusunda önemli bir operasyon da düzenlendi. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırıları sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 304'ü haklarında yürütülen adli işlemler sonucunda tutuklandı. Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait iletişim kanallarının da arasında bulunduğu 12.141 internet sitesine de erişim engeli getirildi.
0: İzmir'de yaşanan trafik kazası motosiklet dünyasını yasa boğdu. Motovlogcu dayı adıyla tanınan, sosyal medyada paylaşımlar yapan Cumhur Kahraman, Dikili'de geçirdiği kazada ağır yaralandığı kahraman doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
2: Merhaba motocu kardeşim. Reflektif gerek giymezsen ceza yer misin?
3: Motosikletiyle yollarda yaşadıklarını anlatıyor, diğer sürücülere yardım ediyor, çektiği videolarla uyarılarda bulunup farkındalık yaratıyordu. İki tekerli tutkunun dünyası onu motovlogcu dayı olarak tanıyordu.
2: Koruyucu montunuz yok. Gerçi öneriyoruz koruyucu montsuz kesinlikle çıkmayın da.
3: Sosyal medyada motosiklet üzerine yaptığı paylaşımlarla bilinen Cumhur Kahraman, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Motovlogcu dayının ölüm haberi sevenleri ve takipçilerini yasa boğdu.
2: Kaza yapmamaya özen gösterelim. Diğer araç sürücülerinden 10 kat daha dikkatli olun.
3: Kaza İzmir'in Dikili ilçesi yakınlarında şehir merkezinin dışında kalan bir yolda yaşandı. İddiaya göre Cumhur Kahraman sürdüğü motorla yolda ilerleyen tır tipi aracı arkadan çarptı. Yola savrulan kahraman ağır yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı ancak motovlogcu dayı kurtarılamadı.
4: Biz kaza videolarını izledik fakat kurtarılması imkansız bir kaza. Tır sürücüsünün ani bir manevrasıyla dorseye köşeden çarpması. Selektör yapıyor, uyarı veriyor ama tır şoförü durmuyor ve kaçıyor.
2: Motosiklet koruyucu ekipmanım.
3: Sosyal medyada motovlogcu dayı adıyla tanınan Cumhur Kahraman'ın ölümüne yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri plakası tespit edilen tır sürücüsünü arıyor. Cumhur Kahraman için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.
5: Saygılar, sevgiler, trafikte motorları fark edin, bisikletleri fark edin.
0: Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri ve bununla ilgili de Van'da 2 yıldır önemli bir çalışma yürütülüyor. Akarsu yataklarında depremlerin izleri araştırılıyor. Araştırmalarda bölgedeki deprem riskinin sürdüğü sonucuna da varıldı.
1: Vadi türleri, eski yatak seviyeleri, akarsu drenajındaki sapmalar inceleniyor. Van'da akarsu yatakları üzerinden depremlerin izi araştırılıyor.
6: Yaptığımız çalışmalarda özellikle Van iline bağlı Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde sahayı drene eden Deliçay Nehri ve Bendimahi Nehri bize buradaki tektoniğin ve hareketliliğin fazla olduğuna dair bazı bulgular sundu.
1: Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Nurcan Avşin bölgede aktif fayların akarsu vadileri ve yer şekillerine yansımaları üzerine çalışmalar yapıyor. 2 yıldır yürütülen projede Bendimahi Nehri'nin vadilerinde saha çalışması yürütülüyor. Harita üzerinde tespit edilen alanlar numaralandırılıyor, vadi türleri, akarsu yatak seviyeleri ve akarsulardaki ani yön değişimleri inceleniyor.
6: Aslında akarsu sistemleri uzun dönemli yer kabuğu hareketlerini kaydederek bünyesinde birer aşığı gibi saklayan kontrol faktörleridir. Akarsular bu konuda son derece yeterli veri sunmaktadır diyebiliriz.
1: Şu ana kadar elde edilen bulgularla bölgede deprem riskinin bulunduğu belirlendi. Akarsu yataklarının da tektonik hareketliliğe bağlı olarak değiştiği tespit edildi. Uzmanlar Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en aktif tektonik alanlarından biri olduğunu söyledi.
0: Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. New York İklim Haftası kapsamında kentte COP31 tanıtımı da yapıldı. Türkiye'nin COP31 vizyonu anlatıldı.
1: Türkiye COP31 için New York'ta kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık mesajını verdi. Tanıtım faaliyetleri kapsamında hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünyanın geleceği Türkiye'de ve dünya iklim için Türkiye'de bir araya geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişi Türkiye'vi binasına asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler güzergahı boyunca dolaşan COP31 temalı giydirilmiş LED ekranlı kamyonetler büyük ilgi gördü. Antalya'daki COP31 alanı da New York'a taşındı. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının 3 boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilen mapping uygulaması katılımcılara sunuldu. Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı.
0: Uluslar A Ligi'nde A Ligi'ne 2'de 0'la başlayan A Milli takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör "istifa gündemimde yok" dedi.
7: A Milli takımda teknik direktör değişimi yaşanacak mı? 4-1'lik İtalya mağlubiyetinden sonra istifaya davet edilen Vincenzo Montella görevi bırakmayı düşünmediğini açıkladı.
8: Assolutamente no. Credo nel lavoro che sto facendo.
9: Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile buradan ayrılmadım. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz.
7: Tribünlerin tepki gösterdiği İtalyan teknik direktörün geleceği ise belirsiz. Spor yorumcusu İlker Duralı, İtalya yenilgisinin Montella dönemi için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.
10: Artık kalması zor gözüküyor. Yani şöyle, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo her şeyi değiştirdi. Ben Dünya Kupası'ndan sonra Montella ile gönderilmeli diyenlerden değildim. Ama şunu hep söyledim. Montella bir şeylerden ders alıp değiştirecekse kalsın. Yoksa bir manası yok kalmasının. Maalesef değiştirmedi. Yani Montella hala Dünya Kupası'ndaki o illüzyonun içerisinde. Böyle olduğu zaman da artık direnemezsiniz. Yani kaldı ki dünkü maç bence Montella döneminin sonunun başlangıcı oldu. Dünya Kupası'nda herkesin hemfikir olduğu ve maalesef Montella ve Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sadece hemfikir olmadığı, eksiklerimiz, noktalarımız, yanlışlarımız, bu illaki forvetle oynasın oynamasın muhabbeti değil. Montella'nın oyun planındaki, stratejisindeki hatalar, yanlış oyunculara sürekli tutulması, başka oyunculara doğru, ki havuzdaki oyunculardan bahsediyorum, havuzda çağırdığı oyunculardan bahsediyorum, hiçbir şekilde yüzlerine bakmaması maalesef bu sonucu getirdi.
7: 3 yıldır A Milli takımı çalıştıran Vincenzo Montella, yaptığı başarılı başlangıcın ardından son 6 ayda tartışılır hale geldi. Ay Yıldızlıları Euro 2024'te çeyrek finale çıkaran İtalyan teknik direktör, Uluslar C Ligi'nde devraldığı millileri önce B sonra A Ligi'ne çıkardı. Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son veren Montella, turnuvada ilk iki maçta tur şansının kaybedilmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.
0: Fon krizine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve süreci Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak NTV yayınında değerlendirdi. Ekrana taşıyalım, saat başında tekrar buradayız.
11: Bugüne kadar yapılan çalışmaların tamamı tespit. Bundan sonra işin hem ödemelerin yapılacağı yeni bir aşamaya geçiş, hem de denetim mekanizmasının, yani devlet denetleme kuruluyla beraber farklı bir denetim yapısının da ortaya çıkacağına işaret ediyor. Siz de haberlerinizde belirttiniz, yani sürecin akamete uğramaması gereken bir süreç. Yüz binlerce mağdur var, alacağını almak isteyen, bekleyen. Bunların arasında ciddi farklar var. Yatırım yaptıkları fonların farkları var, para piyasası fonunda olanlar var, serbest serbest fonda olanlar var ve buna ilişkin de dosyayı takip eden SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, iki banka biliyorsunuz, İş Bank ve Ziraat Bankası da süreci yöneten bankalar olarak sürecin içerisindeler ve birbirinden farklı çok fazla kurum var. Yani her kurumun mevzuatı da farklı biliyorsunuz. Dolayısıyla bir koordinasyon mekanizmasına hakikaten ihtiyaç vardı sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve hızlanması için. 17 Eylül kritik süreçti biliyorsunuz. Tasfiye kararı o gün gelmişti. İlk mütabakat için 2 iş günü, işte bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra da standart iş günü hesabıyla baktığınızda aslında 1 Ekim civarında bu süre doluyor resmi ve hukuki anlamda. Bu anlamda da manidar aslında bu kurulun bu tarihten birkaç gün önce kurulması. Bundan sonraki süreçte operasyonel sürecin artık başladığına, benim bakacağım ilk şeyler ödemeler ne zaman yapılacak? Bu kuruldan böyle bir açıklama gelecek mi? İlk izlenimimiz bu olacak. İlk takip edeceğimiz husus bu olacak. Dönemsel ödemeler mi olacak? Yoksa defaten mi olacak? Bunların arasında farklar olacak mı? Örneğin bir süredir gündemde olan 1 milyon TL'nin altında olan, hani daha küçük yatırımcı diye belki tabir edeceğimiz kesimin ödemelerinin öncelikli olarak, yani daha ivedi olarak yapılması, ihtiyaçlarının diğerlerinden biraz daha büyük olması anlamında böyle bir öncelik tanınacak mı, tanınmayacak mı? Bunu takip ediyor ve görüyor olacağız. Yine cevap bekleyen sorulardan bir tanesi bu katılım emin meselesi. Yani buradaki süreç nasıl işleyecek? Bunu da belki koordinasyon kurulundan dinleyeceğiz ama hepsinden önemlisi, önemli bir iletişim hata da geldi iletişim başkanlığından. Bugüne kadar böylesi açıklamalar biliyorsunuz ilgili kurumlardan gelirdi. Bugün itibariyle bence fon koordinasyon kurulu gibi ekonomide yaşanan bu problemin daha sağlıklı bir iletişimin oluşması açısından bence iletişim başkanlığı da tabiri caizse sazı eline aldı ve bu süreçte sanırım bundan sonraki bilgilendirmeyi kendi eliyle yapacak ve daha sağlıklı tek elden bir koordinasyon sağlayacak. Çünkü hakikaten kulaktan dolma çok bilgi var. Sosyal medya bu konuda çok kirli. Yani çokça haber yayılıyor. Bunların çok büyük bir kısmının hatalı ve yanlış olduğunu görüyoruz. Hatta işin doğrulama kısmını bırakın, bazı hesaplara da kısıtlamalar bu yüzden geliyor. Yani bir takım tabiri caizse felaket tellallıkları, işte buradaki mağduriyetlere ilişkin insanların belki bam teline dokunacak, onları negatif etkileyecek açıklamaların gelmesi. Yani uhulet ve suhulet çağrılarının dışında çokça negatif bir durum da, tablo da ortaya çıkabiliyor. Bence mekanizmayı şöyle ikiye ayıralım. Hatta bunun için bu da bence düşünüldü bugünkü toplantıda. Biliyorsunuz yani 3 saatten fazla süren bir toplantı oldu. İşin bir biliyorsunuz hukuki bir boyutu var. Yani nitelikli dolandırıcılık, bunun gereksinimleri, bunun hukuktaki karşılığı, alınacak cezalar yahut diğer takip edilecek hususlarda mesela Devlet Denetleme Kurulu biraz burada bence aktif olacak. Fon Koordinasyon Kurulu daha çok sizin ve mağdurların merak ettiği konu. Yani biz ödemelerimizi ne şekilde alacağız, nasıl alacağız? İşin daha çok parasal ve teknik boyutuyla ilgilenecek. Şu ana kadar bu karmaşa halinde devam ediyordu ve hem sosyal medyada hem de haberlerde, işte internette, televizyonda bu tartışmalar bir arada gidiyordu. Biz de hep yaptığımız yayınlarda aslında buna dikkat çekiyorduk. Diyordu ki bakın işin bir hukuki boyutu var. O apayrı bir mesele. Yani oradaki kanunlar farklı, ceza hukuku farklı vesaire. Bir de işin hani teknik tarafı var. Yani sermaye piyasası kanunu ilgilendiren, ödemelerin ve mağdurların mağduriyetinin giderilmesini gerektiren, ilgilendiren hususlar var. Orada bir takım tebliğler var, yönetmelikler var. Bunların hepsi birbirinden farklı hususlar. Dolayısıyla denetleme kurulunun olayı tamamen hukuki. Onu oradan ayıralım. Yani bugüne kadar tutukluların tutukluk hallerinin devam edip etmeyeceği, yerine yenilerinin gelip gelmeyeceği, bu konuda basında da aslında geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani fon şirketleri biliyorsunuz, portföy yönetim şirketleri zaman zaman ne yaptılar? İşte ekonomi kanallarına yahut böylesi dijital platformlara reklam verdiler. Reklamla beraber kendi yüzlerini oraya çıkardılar. Öyle bir mekanizma haline dönüşmüştü ki bu kurumlarda danışmanlık yapan işte akademisyen bizler gibi yahut piyasa uzmanları çeşitli sosyal medya mecralarında ya da televizyonlarda işte bu kurumların hisselerini, bu kurumların fonlarını anlatıyor. Hani böyle denir ya basın dilinde ürün yerleştirme gibi, bunları tıpkı tarif eder gibi ya da tekrar adını söyler gibi piyasaya ve gündeme getirdiler. Şimdi bunların da sorgulanacağı belki bir dönem olacak önümüzdeki günlerde Devlet Denetleme Kurulu kurulu eliyle. O işin dediğim gibi hukuki boyutu, ama bizim bugün geldiğimiz nokta itibariyle benim aslında bugün yaşanan, yani o 3 saatlik toplantı arkasından çıkan Devlet Denetleme Kurulu işi içine girmesi ve fon kurulunun kurulmasında panik aşamasından artık kurumsal çözüm aşamasına geçiliyor. Fakat çözümün ekonomik sonucu hala daha ortaya çıkmış değil. Bunu da bu kurulun çalışmalarıyla belki göreceğiz. Çünkü hukuken yatırımcıların fon payı daha ortada duruyor. Mal varlıkları işte alınıyor, toparlanıyor, tasfiye. Bunu kim yapacak? Bu belirlendi ama MKK ile Merkezi Kayıt Kuruluşu ile mütabakatların nasıl yapılacağına ilişkin süreçler belirlendi. Bunların hepsinin adı kondu. Peki ödemeler nasıl olacak sizin dediğiniz gibi? Şimdi o aşamaya geldi. Hepimizin de yakından merak ettiği husus bu. Ben 1 Ekim itibariyle, yani birkaç gün içerisinde bu konuda da önemli bir adım geleceğini düşünüyorum. Çok yönlü atılan adımların da İletişim Başkanlığı nezdiyle bu sürecin yürütülmesinde oldukça sağlıklı olduğunu düşünen taraftayım diyeyim.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Hava durumu. Ülkede yağışlar devam ediyor. İstanbul'da yağış hafif, cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor. Ankara kısım kısım yağmurlu, 20 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var. Rüzgar kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Bursa yağmurlu 20, Antalya yağmurlu 29 derece. Marmara'da yağmur aralıklı ve orta kuvvetli. Perşembe akşamı ve cuma ise yeniden şiddetlenecek. Kuvvetli Poyraz sürüyor. Sıcaklık 18-20 derece. İç Anadolu'da bulutluluk fazla. Yağışsa gün içinde kısa süre var. Eskişehir 19, Kayseri 22 derece. Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa Kütahya hattında Poyraz kuvvetli. Manisa 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar Perşembe daha kuvvetli olacak. Adana 31, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak. Bolu 18, Samsun 22 derece. Doğu'da Erzurum kesimindeki yağış Perşembe bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 derece. Güneydoğu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28-29 derecelerde.
12: Hava durumu.
14: Müzik arası.

Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Şu eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması için savcılık yazı yazdı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği soruşturmada ortaya çıkan